neden konuştuk? Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün, uykudan önce yine sen. Dün

0: Reklam.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam.

Reklam. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo.

0: Reklam. Hyundai Beyon ve i20 Ekim ayına özel ilk taksit peşin %0,59 faizli kredi fırsatıyla Hyundai Mars Ancaktepe'de. Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Esport Plus'la Der Klassiker'e gitmeye hazır mısın? Bayern Münih Borussia Dortmund maçını tribünde izleme fırsatı seni bekliyor. Esportplus.com'daki kampanya sayfasına gir, yarışmaya katıl. Münih'e gidecek 4 Esport Plus üyesinden biri olma şansını yakala.

0: Reklam.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam.

0: Reklam. Hyundai Veyon ve i20 Ekim ayına özel ilk taksit peşin %0,59 faizli kredi fırsatıyla Hyundai Mars Ancaktepe'de. Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo

0: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.
1: Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. Adam'a hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, sizlerle beraber saatler 10-11 aralığında her pazar olduğu gibi hafta sonunun son gününde Radyo Spor'da günü birlikte açıyoruz. Herkese mutlu, keyifli pazarlar diliyorum. Ümit ediyorum ailenize birlikte geçirdiğiniz sağlıklı, keyifli, bol bol dinlenebildiğiniz, kaliteli vakit geçirebildiğiniz bir pazar olur. Herkese selamlar, sevgiler tekrardan. Evet, pazar günleri genel itibariyle biliyorsunuz programımız interaktif oluyor. Burada biraz daha sohbet ediyoruz. Özellikle perşembe, cuma ve cumartesi günleri Euroleague gündemini iyice ele alıyoruz. Orada Euroleague'e dair konuşulmadık. Hiçbir şey bırakmıyoruz. Bugün biraz daha zamansız bir sohbet etmeye çalışıyoruz. Herkesi de bekliyoruz. Sohbetimize WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum, 0538 052 1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelecek mesajları burada süremiz yettiğince değerlendirmeye de gayret göstereceğiz. Biraz dediğim gibi zamansız bir sohbet olabilir. Geçmişe dair olabilir burada mesajlarınız. Yine hayata dair farklı detaylar da olabilir. Her türlü mesajı bekliyoruz. Herkese öncelikle tekrardan mutlu sabahlar diliyorum. Ve başlayalım isterseniz. Anadolu Efes'te biliyorsunuz tatsız bir sakatlık vardı. Orada çabuk alınan bir aksiyon var. Biraz bahsetmek lazım. Ondan da Mike James'in perşembe günü oynanan Kızıl Yıldız maçında maalesef çok tatsız bir sakatlığı vardı. Aşil tendonu sakatlığı yaşadı Mike James. Sezonu kapatacak gibi bir görüntü var şu anda. Ne yazık ki yürüne Anadolu Efes'ten eklemi gecikmedi ama çok çabuk reaksiyon aldı Anadolu Efes. Burada kutlamak lazım Anadolu Efes'in yöneticilerinde. Dün yapılan resmi açıklamada geçtiğimiz yıl Partizan forması giyen NBA patentli oyun kurucu Cameron Payne'i kadrosuna kattığını açıkladı Anadolu Efes. Geçtiğimiz sezon Partizan üstü Philadelphia 76ers forması giymişti NBA'de. Hatta bir tane Memphis maçı yine çok viral oldu. Geçen sene oynadığı, geri döndükten sonra 8'de 8 üçlükle 32 sayı attığı bir mücadele. Daha önce NBA'de Phoenix gibi, New York Knicks gibi, geçen sene Philadelphia 76ers gibi önemli takımlarda rotasyonda rol almıştı Cameron Payne. Euroleague'de de çok adaptasyon sürecini tam üzerinden attıktan sonra Partizan'dan ayrılmıştı. Çok fena bir dönemi olduğunu söyleyemeyeceğim. Yine Partizan dönemi de bence Avrupa basketbolunda geçirdiği kısa dönem kabul edilebilir elbette ama bir Mike James etkisi yaratır mı? Çok kolay değil elbette. Yani Mike James bulunduğu kıtanın en iyi oyuncularından biri. Yani Avrupa'da kendi pozisyonunda en iyi 3-4 oyuncudan biriydi Mike James. Onun birebir ikamesi olmak da kolay değil. O yüzden Anadolu Efes burada ne kadar çabuk hamle yapmış olsa da Mike James'in yerini doldurmak kolay değil. Yani şunu da söylemek lazım ama bir Mike James bulmak da kolay değil. O anlamda çabuk aksiyon almak, yine böyle bir hamle yapmak hızlı bir şekilde önemliydi. Bence kıymetli bir hamle. Anadolu Efes'te sezon 3 maç sonunda 2 mağlubiyetle başlamıştı. Burada biraz daha Anadolu Efes'in ivme kazanması açısından ya da ne bileyim, en azından Mike James'in yokluğunda çok sarsılmaması açısından böyle bir hamle gelmesi kısa sürede bence kıymetliydi. Bakalım, yani burada ümit ediyorum adaptasyon süreci mümkün olan en kısa şekilde tamamlanır. Orada da verilen rolün üstesinden gelir Mike James'i mümkün mertebe aratmaz Cameron Payne diyelim. Daha önce NBA'de önemli takımlarda oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz bu arada Cameron Payne ismine değinirken. Geçmişte Oklahoma City Thunder'da bir dönemi vardı. En iyi dönemini kariyerinde Phoenix Suns'ta oynadı. Çoğu zaman bazen ilk 5'te dahi oynadığı bir dönem vardı. Sonrasında New York Knicks'e gitti. Burada bakıyorum Chicago Bulls dönemi çok fena gözükmüyor yine geçmişte. Ama kariyerinin prime dönemi için Phoenix Suns dönemi diyebiliriz. Orada başarılı bir kariyeri vardı. Yine kolejde NCAA'da da Murray State'de dikkat çeken oyunculardan biriydi. Genel itibariyle Amerika'da istese hala kontrat bulabilecek bir oyuncu sezon içinde. 32 yaşında top yönlendirme meziyeti, pasör meziyetleri dikkat çeken bir oyuncu. Öte yandan iyi de bir şutör. Şu transfer piyasasında bu kadar Guard konusunda ve uzun konusunda sıkıntı olan bir transfer piyasasında alınabilecek en iyi isimlerden birini aldı Anadolu Efes. Yani Euroleague, NBA'den Euroleague'e gelecek çok fazla oyuncu var. Gelebilecek çok fazla oyuncu var. Lakin işte bunların çoğu G League düzeyinde, G League kalibresinde oyuncular. Direkt olup NBA'de bu kadar net katkı verecek oyuncular da çok fazla yok. O yüzden bu kadar deneyimli, daha önce Avrupa'da da bir dönem kısa da olsa oynamış bir oyuncuyu almak kıymetli. Bakalım, ümit ediyorum hayırlı olur iki taraf için de. Yani bu sene Anadolu Efes'ten de ümitliydik. Fena bir kadro kurmadılar. Hele ki Dario Saric için falan da sezona iyi başlamasıyla birlikte umut vermişti Anadolu Efes. İnşallah Cameron Payne'le birlikte bu kafamızda oluşturduğumuz standartı yine çok altında kalmaz. Hatta mümkünse üzerine de çıkar diye ümit ediyorum. Anadolu Efes'ten bu şekilde bahsetmiş olalım. Tekrardan Mike James konusunda da geçmiş olsun diyelim. Bir mesajımız var, ona bakalım. Sonra WhatsApp hattımızı yine hatırlatalım. Günaydınlar Burak kardeşim. Kadın sporcularda aşil tendonu kopması erkeklere göre daha az olurmuş. Bunun sebebi kadınların günlük yaşamda topuklu ayakkabı giymesiymiş. Biz erkekler düz taban giydiğimiz için aşil tendonumuz daha narin olurmuş. Yani parmak ucundayken aşil tendonu daha az geriliyor tabii orada. Hani tam taban bastığında aşil tendonunun gerginlik düzeyi artıyor. Bu mantıklı bir argüman. Bu ortaya atılan. Yenal Bey yazmış Manisa'dan bu arada. Çok mantıksız bir argüman değil. Topuk desteğiyle aşil tendonunun boyunu biraz daha kısa tutabiliyorsun parmak ucunda yürüdüğün için. Bu ilginçmiş ama. Bunu hiç düşünmemiştim mesela. Kadın sporcularda daha az olabilir hakikaten. Erkeklerde de çok ciddi bir sakatlık aşil tendonu ve şey değil, hani darbeye dayalı değil, bir anda tık diye atabiliyor, zamanla yıpranmaya ve yüklenmeye dayalı olarak. Daha önce Kevin Durant'te falan da bunu görmüştük. Hani futbolda biraz farklı olabiliyor ama basketbolda ani bir harekette, patlayıcı harekette, lateral harekette direkt olarak eğer orada bir stres yükü varsa şayet hemen atabiliyor maalesef. Çok tehlikeli bir kas grubu bu anlamda. Ve açık söyleyeyim, hani artık çapraz bağ sakatlıkları, hamstring sakatlıkları, tıbbın gelişmesiyle birlikte de biraz da çabuk dönüş sağlanabilirken hala aşil tendonuna üretilmiş bir tedavi yok. Yani tedavi var ama gelişmiş bir tedavi yok süreci hızlandıracak. Aşil tendonu dikiyorlar koptuktan sonra. Orada adaptasyon süreci çok fazla oluyor. Ayakta durmamızı sağlayan tendonlardan biri bu arada. Yani işte ayak bileğinden, ayak bileğinin arkasından dokunduğunuz, elinizde hissettiğiniz tendon o. Koptuğunda da birden yukarı gidiyor. Mesela şeyi çok merak ediyorum. Bilen varsa yazsın. Bu sporcular aşil tendonu sakatlığı

0: yaşadığında bir iki gün sonra ameliyat oluyorlar ya. O bir gün içerisinde kopan aşil tendonu nasıl muhafaza ediyorlar? Ya da çok küçük bir operasyon yapıp başta günü kurtarmak için sonra mı daha hümalı bir operasyon yapıyorlar bilmiyorum. Bilen varsa yazsın. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum. 0538 052 1487 oğlu. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı, soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz diyelim. Yani zor. Dediğim gibi çok merak ettiğim bir konu bu. Bilenler yazsın. Aşil tendonu koptuğunda ameliyat olana kadar sıcağı sıcağına nasıl orada süreç ilerliyor diyelim. WhatsApp hattımı son bir kez hatırlatıp reklam arasına gidelim. 0538 052 1487 diyelim. Kısa bir araya gidelim. Sonrasında burada görüşelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.

Evet, 6. adamda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Devam edelim. NBA'de Tarık Biberoş biliyorsunuz Fenerbahçe tarifinden şimdiki adıyla Dallas Mavericks'e bir imza attı. Orada kadrodan kesip yiyip yemeyeceği konuşuluyordu Dwight Powell'a aşması gereken boşluk için Dallas Mavericks'in. Şu an için orada sıkıntıdaki oyuncu Tarık değil gibi bugünün şartları itibariyle. Bazı açıklamalar yapmış. Dallas Mavericks'e imza attıktan sonra ilk kez açıklama gelmiş Tarık Biberovic'den. Onlara bir isterseniz bakalım. Dallas Mavericks formasıyla yeni sezona hazırlanıyor Tarık Biberovic. Buraya sadece mutlu olmak, takımın bir parçası olmak ya da NBA oyuncusu unvanını almak için gelmediğimi biliyorlar. Avrupa'dayken de en başından beri hedeflerimden biri buydu. Sırf NBA'de oynadım diyebilmek için buraya gelen biri olmak istemedim. Buraya fark yaratmak için geldim ve herkes bunun farkında demiş Tarık. Peyo Stojakovic örneği geliyor mesela Dallas Mavericks'te de daha önce oynadığı için. O da çok iyi bir şutördü. Bakalım. Kendimi hazır hissediyorum. Geçen yılda bu fırsatım vardı ama burada olmak için gerçekten birçok şeyden vazgeçtim. Farklı takımlardan da çok iyi teklifler aldım. Şahsen bu meydan okumaya biraz daha hazır olduğumu hissediyorum. Hatta biraz demeyeyim, hazırım. Çünkü zihinsel olarak daha olgunum. Sahada nasıl oynamam gerektiğini biliyorum. Süre alacağım her dakikayı hak etmek için elimden geleni yapacağım demiş. Yine son olarak, herkes buraya şutör olarak geldiğimi biliyor ama farklı alanlarda da katkı vermeye çalışacağım. Elbet her gün mücadele var. Takımı daha iyi hale getirmek için birlikte çalışıyorsunuz ama aynı zamanda her gün birbirinizle rekabet ediyorsunuz. İşin güzelliği bu. Pozisyonuma göre iyi bir fiziğim var. Fiziksel sertlik, yüksek enerji, basketbol zekamla katkı vermeye çalışacağım takımıma. Oyunları anlamak, çevremde takım arkadaşlarıma yardımcı olmak ve ihtiyaç duyulan anlarda takımı yukarı taşıyacak bir parça olmak istiyorum. Bunları sahada göstermek ve bu beklentilerin karşılığını vermek benim için önemli demiş Tarık Biberovic. Yani NBA'den de geçen sene Memphis Grizzlies'e imza atabilirdi dediği gibi Tarık Biberovic. Bir sene daha kalmayı tercih etti. Yani bence doğru da bir takıma gitti işte. Orada Kyrie Irving, Cooper Flagg gibi toplu oynamayı seven iki tane dominant oyuncu varken topla daha az oynayıp şut tehdidi yaratabilecek oyuncular her zaman daha kıymetli. Tarık'ın farkı burada ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Bence doğru bir adrese gitti. Orada belki bir 3&D oyuncusu ya da işte geçen şut oyuncusu olarak faydalı olabilir diye düşünüyorum. Doğru adrese gittiği kanısındayım az önce de söylediğim gibi. Bakalım yani, ümit ediyorum başarılı bir NBA kariyeri olur Tarık Biberov için. Avrupa'da gerçekten özellikle son iki sezonda sergilediği performansla birlikte bura için olmuş bir oyuncu görüntüsü vardı. Geçen seneyle Fenerbahçe'de Avrupa'nın artık üst düzey oyuncularından birine dönüşmüştü Tarık Biberovic. Bir sıçrama yapabilirdi 25 yaşında artık. Doğru zaman onun için gelmişti. Çünkü mesela şey örneğini gördük. Vasilije Micić 30 yaşında gitti Euroleague NBA'ye, olmadı. Kısa sürede döndü. Tarık'ın burada kendini test edebilecek, üzerine koyabilecek, hala gelişimi devam eden bir oyuncu olduğu için potansiyeli de vakti de var. Bu anlamda doğru bir zamanda gitti. İnşallah faydalı da olur. Dallas Mavericks NBA'nin renkli takımlarından biri. Bir Texas takımı zaten. Hani bu anlamda da en başından esprisi var. Yine daha önce Avrupalı oyuncuların J.J. Barea'nın, Peja Stojakovic'in, işte ne bileyim Dirk Nowitzki'nin en başta gidip Luka Doncic için son olarak katkı verdiği bir takım. Yani takım kültüründe bir Avrupalı oyuncu ağırlığı da söz konusu. Hal böyle olunca doğru adreste Tarık Biberovic burada adapte olma, kabul görme konusunda. Orada öyle bir kültür var. Bakalım, inşallah güzel olur her şey Tarık için. Ben dediğim gibi hem milli takım için çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hem de Türk basketbolu için çok önemli bir oyuncu. Tabii hep bahsediyoruz bu milli takımdaki devşirme probleminin de çözülmesi lazım en kısa sürede Tarık Biberovic için ama bunlar en azından NBA'den bahsettiğimiz için bu konuyla ilintili şeyler değil. Bunları şimdilik geçiyorum. Onu da, ama çözülmesi gerekiyor. Bakalım, inşallah güzel bir sezon geçirir hem Tarık hem Alperen hem Adem Bona diyelim. Bakalım bakalım. Sevgili Burak Alaca, günaydın. Bir hafta, iyi hafta sonları dilerim ve iyi yayınlar dilerim demiş bir dinleyicimiz. Hemen isminize bakalım. Uğur Menteş, selamlar, teşekkür ederim. Sizlere de iyi ve keyifli hafta sonları diliyorum. Çayırova'dan Cihan,
Öyle bir fikstür çıkmış ki ilk hafta Galatasaray deplasman, şimdi peşinden içeride Bahçeşehir ve Fenerbahçe. Burada haftaya Gvint Çayırova oluyoruz. Demiş sevgili Cihan Bey. Ya Çayırova ilk hafta Galatasaray deplasmanında başladı. Kaybettiler. Şimdi Bahçeşehir ve Fenerbahçe maçları. Zor. Gvint Körfez Basket olmuştu biliyorsunuz. Manisa'dan taşındıktan sonra. Sonra Biyotekne'ye döndü. Gvint ayrıldı Körfez'den. Çayırova belediyesine sponsor oluyorlar demek ki. Bunu öğrenmiş olduk. Gvint Çayırova. Bu kesin bir bilgim bu arada. Onu da sorayım Cihan Bey'e. Sezona çok zor bir fikstürle başladılar geçen sene. Çok iyi gelmişlerdi lige. İnşallah kalıcı da olurlar bakalım diyelim. Günaydın Burak kardeşim. MJ ve Efes'e geçmiş olsun. MJ Mike James bu arada. NBA'de Philadelphia, Euroleague'de Fener'im şampiyon olsun. Larkin ile ilgili bir bilgi var mı? Ne zaman dönecek parkeye demiş. Çağlar Bey, buradan selamlar sevgiler kendisine de. NBA'de Philadelphia olabilir gibi. Yani en azından olasılıklar da aynı. Orada Knicks'i yıkmayı bir şekilde başarırlarsa kadro çok iyi. Bir de Embiid sağlıklı kalırsa. Tyrese Maxey, LeBron James, BJ Edgecomb, Joel Embiid gibi bir 5 oyuncuları var. İlk 5 muhtemelen böyle olacak. Gerçi 4 kişi saydım galiba. Evet, yo, BJ Edgecomb'la 5 kişi. Maxey, Jaylen Brown, aynen. LeBron James, Joel Embiid, BJ Edgecomb. Böyle bir beşli var. Kenarda Dean Wade var. İyi bir takım oldu şüphesiz. Hani doğuda Philadelphia haricinde çok dişli bir takımda olmadığı için orada yürüyebilirler bir noktaya kadar. Euroleague'de daha çok erken tabii ama Fenerbahçe terfinin iyi bir aday olduğunu söyleyebiliriz oraya. Sezona da 3'te 3'te başladılar. Larkin'e ilgili bir bilgi var mı? Bence şu an Larkin dönebilecek durumda ama Fenerbahçe riske etmiyor tam olarak. Tam manasıyla rehabilitasyonu tamamlaması için.

çok ciddi bir sakatlığı kaldığını düşünmüyorum. Yani dediğim gibi önümüzdeki haftalarda Şeyhin Akin'i zannediyorum ilk kez Fenerbahçe tarafı formasıyla sahada göreceğiz. Herhalde bu hafta bile olabilir. Bilmiyorum yani sakatlığın ağırlık durumunu ama şu an çok ciddi bir sakatlığı kaldığını zannetmiyorum. Bence toparlamış durumda. Bakalım Larkin Fenerbahçe eşleşmesi de heyecan verici. Çünkü Larkin transfer etmek biraz şey gibi işte futboldan Fenerbahçe Galatasaray örneğinden gideyim. Ne bileyim hani devam etseydi Galatasaray'da şayet şu an yok ama Icardi'yi transfer etmek gibi hani bulunduğu kulüpte birden fazla yıl oynamış sembol oyunculardan biri o takımın en ezeli rakibine transfer oluyor. Hakikaten o anlamda da ilginç bir transfer. Hepimiz heyecanla bekliyoruz. Shane Larkin'in Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkmasını. Sevgili Ümit Alaca, Ümit abi yazmış. Günaydınlar, hayırlı yayınlar Burak kardeşim diye buradan bütün Alaca ailesine selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Başta Ümit abi olmak üzere bütün aileye de selamlar, sevgiler. İyi pazarlar, keyifli pazarlar diliyorum. Evet, Euroleague'de sezon başladıktan sonra henüz 3 hafta geçti. Hala taşların tam yerine oturduğunu söylemek mümkün değil. Çok sürpriz giden takımlar var. Partizan 3'te 3 yaptı vesaire. Real Madrid gibi 3'te 0'la başlayan takımlar var. Burada Ekim ayı çok belirleyici olacak. Bu ay içerisinde tam 7 tane Euroleague maçı oynanacak. Tabii Euroleague maçları üzerinden burada program yapıp mesleğimizi arz ettiğimiz için bizim için de hayli yıpratıcı bir ay olacak ama tabii sezon içerisindeki bu çift maç haftalarının erkenden tüketilmesi de güzel. Hani bir noktaya kadar biraz sıkıp ondan sonra kemerleri gevşetme imkanımız olacak. Bakalım yani zorlu bir Ekim ayı bizleri bekliyor. WhatsApp hattımızı bir hatırlatalım tekrardan. Mesajları bekliyoruz. 0538 052 1487 0538 052 1487 ne olur? Radyospor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizlerden gelecek mesajları süremiz yettiğince burada değerlendirmeye gayret göstereceğiz. Bu arada bugün Beşiktaş'ta seçimli bir olağanüstü genel kurul var. Tek aday Başkan Serdal Adalı yönetim kurulunda önemli değişiklikler yaptı. Yeni isimlerle yeni bir soluk katmaya çalışacak yönetim kuruluna. Bakalım yeni dönem Serdal Adalı'nın hayırlı olsun diyelim şimdiden. Yani her türlü zaten dediğim gibi Adalı Başkan göreve devam edecek tek aday olduğu için. Bu sene özelinde futbolda iyi işler çıkardı ama basketbol tarafında maalesef eksikler var. Orada çok olumlu ifadeler kullanmak kolay değil basketbol takımı için. Çok deneysel bir kadro kuruldu bana soracak olursanız. Bence çok da rotasyon anlamında eksik bir kadro kuruldu. O yüzden kolay olmayacak Beşiktaş'ın işi basketbol tarafında. İşte Euroleague Basketbol Süper Ligi tarafında Efes biraz daha iyi gözüküyordu ama sonrasında işte Mike James'in yaşadığı sakatlıkla bence onlarda da ibre biraz terse dönecek. Bu sefer Bahçeşehir Koleji mesela çok iddialı. Lig etaplarını genelde çok iyi oynayan Alexander Georgevich takımın başına geçti. Öte yandan önemli eklemeler de yaptılar. İşte Malachi Flynn olsun, Damian Inglis olsun, Marquise Reed olsun. Malachi Flynn ile Trevion Williams'ı tuttular, düzeltiyorum. Burada yine Marquise Reed olsun, Damian Inglis olsun önemli eklemeler de vardı. Bence şu an Eurocup'un çok üzerinde, Euroleague'de belki rekabet edebilecek bir takım var şu anda ortada. O yüzden çok kolay olmayacaktır Beşiktaş'ın işi bu sene de. Hafta içi bir transfer açıklanması bekleniyormuş dün. Çeşitli yerlerden okuduğum haberlere göre NBA'den bir skorer gelecek. Bir duyum almadım ama benim tahminim sanki geçen sene Fenerbahçe'de oynayan Brandon Boston olabilir gibi düşünüyorum. Chicago'da bir tryout sözleşmesi almıştı. Bilmiyorum kalıcı olur mu. Geçen sene benim Saras Yasikevicius'la alakalı onu zaman zaman oynattığımda attığım tweetler vardı. Hani sonunda sorumluluk verdi. Sonra kaçan balık büyük oldu demeyelim Carson Edwards gibi. Çok özel bir skorer çünkü. Fenerbahçe devam etmedi. Beşiktaş. Şimdi eğer olursa bunu dediğim gibi bir duyuma binaen söylemiyorum. Tamamen hissiyat ve tahmin. Olursa bence çok iyi olabilir. Skor potansiyeli yüksek bir oyuncu, özel bir oyuncu Avrupa için. Hani Carson Edwards da mesela G Lig'den sayı kralı olarak gelmişti. Fenerbahçe'de çok olduramamıştı. Şimdi biraz adapte olmuşken Avrupa basketboluna geçen sene burada biraz daha top kullanabileceği, sorumluluk alabileceği bir denklemde farklı bir seviyeye çıkabilir diye düşünüyorum.

0: Brandon Boston için. Bakalım o mu gündemdeki isim, açıklanacak isim, onu da bilmiyoruz ama bir seviye arttıracaktır diye düşünüyorum Beşiktaş'ta. Çünkü baktığınız zaman burada işte Devon Dotson olsun, şimdiye kadar David de Julius olsun çok iyi gözükmedi. Orada Jalen Nowell'in de biraz ritme girmeye ihtiyacı var. Bir skorer daha Jalen Nowell'in yanına Brandon Boston gibi iyi olabilir ki Brandon Boston oyun kurucu olarak da belki topu getirecek oyuncu olarak da kullanabilirsin Jalen Nowell'e nazaran. Bu anlamda fena bir ekleme olmaz Beşiktaş standartında bir takım için. Onun ligde gösterebileceği ekstra bir skor performansı Beşiktaş'a seviye atlatır işte. Senelerce Bayern Münih'e Carson Edwards'ın olduğu gibi, ya da işte ne bileyim böyle farklı örnekler var. Anadolu Efes'ten ayrılıp çıkış yapan oyuncular da var. Ya bunları hep görüyoruz. Jordan Mora mesela Kızıl Yıldız'da. Bu tarz bir performans gelirse Beşiktaş'ta seviyeyi bir tık yukarı çeker. İyi de bir pivot gelirse takım biraz rayına oturabilir. Bence bir oyun kurucu da gerekebilir. Yani bakıyorum şu an David de Julius 1.85 ve 6. Devon Dotson 1.85 ve 6. Berkurlu yine çok uzun bir oyuncu değil. Çok da undersize bir kısa rotasyonu var Beşiktaş'ta. Burayı da biraz genişletmek, biraz fizik katmak gerekiyor bana soracak olursanız. Bakalım ya, şeyler var. Eksik noktalar var. İki transfer konuşuluyor 2 ve 5 rotasyonuna. Yeterli dahi olmayabilir. Onu da söylemek isterim. Bakalım reklamımız mı var, onu bir kontrol etmek isterim. Bir WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Mesajlarınızı bekliyoruz, sonra reklama gidelim. 0538 052 1487 diyelim. Kısa bir reklam arasına gidelim, ardından tekrardan sizlerleyiz.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam.
1: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. adamda kaldığımız yerden devam edelim. Beşiktaş Başkanı Serdar Adal şu anda seçim öncesi açıklamalarda bulunuyor. Ona gidelim, bir Yücel abiye sormak isterim. Bugün Beşiktaş'ta bildiğiniz gibi bir seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı var. Tek aday mevcut başkan Serdar Adal'ı. Bakalım açıklamaları var şu an kendisinin. Yeni bir dönem olacak Beşiktaş için. Yeni bir dönem derken hani yönetim kurulu değiştiği için ve yine muhtemelen Başkan Serdar Adal'la devam edeceği için bunu söylüyorum. Evet, şu an canlı olarak sizlere Beşiktaş'ın Başkanı Serdar Adal'ın açıklamalarını iletiyoruz.
5: Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Canlı yayın.
6: Ligde ve Avrupa'da yaptığı çıkışla müsabaka gelirlerimizin de artmasını bekliyoruz. Ayrıca yeni yayın ihalesinden çok daha yüksek bir gelir beklentimiz var. Gelir getirici projeler üretmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Basketbol takımı sponsorluğuyla ilgili de çok soru alıyoruz. Sponsor konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Seçiciyiz. Kısa süre içinde sonuçlandırıp formamıza ve bütçemize gereken katkıyı sağlayacağız. Forma sır sponsorumuzla ilgili soruları aldık. Bu konu yargıda. Şirket şu an TMSF'ye devredildi. Yeni yönetimle görüşüp en kısa zamanda konuyu netleştireceğiz. Beşiktaş'ımızın mali durumunu tüm detaylarıyla açıkladık. Beşiktaş tarihinin tek kalemde en büyük gelirini getirecek projesini yaptık. En kısa sürede dikili taşın da temelini atacağız. Projelerimiz de devam edecek. İhraç edilen ve edilmeyen üyelerle ilgili sorular, görüşler oldu. Her biri genel kurul üyelerinin kararıdır. Yönetimden ayrılan arkadaşlarımızla ilgili görüşler oldu. Hepsi Beşiktaş'a yönetim kurulunda olmasa da hizmet etmeye devam edecek insanlar. Yollarımız bir arkadaşlarımla. Hizmetleri için kendilerine bir kez daha ayrı ayrı teşekkür ederim. Transfer maliyetleriyle ilgili görüşleri, endişeleri anlıyorum. Ancak transfer ettiğimiz her bir oyuncu bizi hedeflerimize taşıyacak kalitede. Ayrıca göreceksiniz, yollarımızı ayırdığımız oyunculardan kar elde ederek çıkmış olacağız. Önceki yıllardaki transferlerin yarattığı güvensizlik ortamını biliyorum. Ve hepinize de hak veriyorum. Ancak Beşiktaş'ta artık üstüne para vererek, maaşını ödeyerek futbolcu gönderme devri sona ermiştir. Her bir oyuncumuz çok değerli, yükümlülükleri elbette düşüneceğiz. Ancak olası getirileri de göz ardı etmeyelim. Rakiplerimizin 1-2 oyuncuya verdiği yıllık ücretle bonservis rakamlarına biz bir takım kurduk. 3 büyük kulübün kontratlarını verdiği maaşları karşılaştırın. Bizim iyi iş çıkardığımızı çok net şekilde bir göreceksiniz. Kartal Yuvası mağazalarının her noktasında iyileştirme ve gelirlerimizi artırma çalışmalarımız devam edecek. Stat türbün kapasitesini Kasım ayında 46 bine çıkaracağız. Değerli genel kurul üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar, dünkü soru ve görüşlerinizi cevaplamaya çalıştım. Her bir düzeyli eleştirinin bizim için değerli olduğunu bilmenizi rica ederim. Bugün tek listeli bir seçim geçirdiğimiz halde Beşiktaş Genel Kurulu'na olan sorumluluğu yerine getiren her bir üyemize teşekkürü borç biliyorum. Gelip yönetim kurulumuza oy veren, Beşiktaş'ta yeni bir dönemin başlangıcına birlikte imza attığımız her bir üyemize, özellikle şu anda salonda olanlara, erken saatte burada yerini alan arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum.
7: Sayın Serdar.
0: Evet, Beşiktaş Başkanı Sayın Serdar Adalın'ın olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı öncesi yaptığı kısa bir açıklama vardı. Onu sizlere aktardık. Kaldığımız yerden devam edelim. Mesajlarımız geliyor. Onlara bir bakalım. WhatsApp hattımızı da bir daha hatırlatmak isterim. 0538-052-1487 0538-052-1487 diyelim ve devam edelim. 2015'te Bobby Dixon bizi şampiyon yapacak demiştim. 2016'da çok kötü elendik ama 2017'de gerçek oldu. Şimdi de Larkin için söylüyorum. Sağlıklı dönsün, kritik maçları alacaktır bize demiş Çağlar Bey. Ya proporsiyon olarak da Bobby Dixon'a nispeten benzeyen bir oyuncu Shane Larkin. Bir tık daha uzun tabii ama daha da iyi oyuncu. Yani işte geçen sene sağlıklı oldu, ara ara verdiği katkıları hatırladığımız zaman, Fenerbahçe'de sağlıklı kalırsa yine önemli katkı verecektir Shane Larkin. Bakalım. Şu an zaten sezonun ilk fazına dönmesi de bir aciliyeti yok. Hani Fenerbahçe iyi bir fikstürden çıktı. Burada Virtus üstü Bayern kolay maçlardı. Dubai'yi de yendin. Artık biraz daha Shane Larkin'e vakit tanınabilir diye düşünüyorum. Sevgili

Alaca Türk futbolunda MHK başkanı tutuklandı, her şey tamam mı oldu bu MHK? TFF zaten şey gibi, aile gibi, ilginç yani. Teknik direktörü eleştiriyorsun milli takımın, yok olmaz kalacak hadi in oradan diyor, inada biniyor göndermiyor ki sonuçlar kötü olduğunda da böyle. Senelerdir yapı diye Ali Koç öncelikle başlatmıştı MHK'den serzenişlerini. 1,5 senedir bütün kulüp başkanları Ferhat Gündoğdu'dan şikayet ediyor. Yok abi, ben şöyle bir açıklama vardı TFF'den gelen, daha doğrusu başkanından gelen. MHK benim sorumluluğumda değil. Ama bakın tam adını söyleyeyim. Merkez Hakem Kurulu olduğunu hepimiz biliyoruz ama Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu. Nasıl, kimin sorumluluğundaysa. Ferhat Gündoğdu alınmadı. Bu Ali Koç'un yapı dediği şey, son yıllarda başkanların sürekli çıkıp Ferhat Gündoğdu'yu eleştirdiği şey, ortaya çıkan tabloda daha düşündürücü bir hal aldı bence. Yani dediğim gibi aile gibi birbirlerini kollayan bir TFF var işte. Teknik direktör kullanıyor. Uluslar Ligi'nde hallaç pamuğu gibi attılar bizi 3 maçta da. Yenilebilirsin bu arada. Yenilme şekli önemli. 1-2 bazı kadro tercihleri çok kör göze parmak düzeyde olursa eleştirirsin. Yani burada Montella dediğimiz sevgili teknik direktör. Bu arada şeyi takdir ediyorum. İnsani tarafın, daha önce işte Hatay depreminde yaptıklarını biliyoruz. Orada sırt çantasını sırtına atıp gitmesi. Yani milli takımda oyuncu grubunun da sevdiği biriydi belli bir döneme kadar. Bence şu an tartışılır. Adamın her alınan mağlubiyetten sonra bir açıklaması var. Dalga geçer gibi bilmiyorum. Bence tazminat kovuluyor istifa etmemek için. Bu oyuncu grubuyla biz 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gittik. Biz bu oyuncu grubuyla 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gittik. Bu oyuncu grubu ve biz 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gittik. 24 yıl sonra Dünya Kupası, bir de devrik cümle olsun. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gittik. Biz bu oyuncu grubuyla. Tamam. Teşekkür ederiz. Hani tarihimizde 3 kere gittik belki ama şimdi öyle bir algı yaratılıyor ki sanırsın burası Uganda milli takımı. Yani elinin altında kadrona bir bakıyorsun, Real Madridli, Juventuslu, Romalı oyuncular var. Dünya Kupası 32 takımdan 48 takıma çıktı. Ne oldu gittik de? Kupayı mı aldı? Ya Luis de la Fuente kupayı aldı İspanya ile, bu kadar biz Dünya Kupası'nı aldık, gittik, bittik söylemlerine girdiğini hiç görmüyoruz mesela. Bu dünya basında söylediklerim mal olan şeyler olduğu için söylüyorum. Hani uydurmasyon değil. Şey tutturdular mesela, Avustralya ile Paraguay'a yenildik, tutturdular Amerika'yı yenince 1000 galibiyete bedel. Yo değil. Niye olsun ki, gruptan mı çıkardı bu 1000 galibiyet bizi? Ne bileyim, çeyrek final mi oynattı? Ben en sevmediğim şey şu. Sorumluluk almaktan kaçmayacaksın. Burada bugün yayında benim ağzımdan bir kelime çıkar. Burada herkes müşkül duruma gider. Ayıplanırız. Ben yaptım derim. Açıkça zaten kayıtları da vardır. Benim hatam derim. Mazerete de gerek yok. Başım ağrıyordu, midem bulanıyordu gibi. Böyle şeylere de gerek yok. İnsanların aklıyla dalga geçiyorsun. Biz Amerika galibiyetinden sonra en çok tutulduğum şeylerden biriydi. 1000 galibiyete bedel. Ya ne münasebet ya. Şeyi mi yendin? İspanya'yı mı yendin? Fransa'yı mı yendin? Niye 1000 galibiyete bedel oluyor abi? Amerika bu kadar gerçekten hani yendiğinde omuzlarını kabartacağın bir futbol ülkesi midir? O bitti zaten. Dediğim gibi şey başladı. Bütün kötü garabetlerden, sonuçlardan sonra 24 yıl sonra biz bu oyuncu grubuyla Dünya Kupası'na gittik. Yani 48 takım var. Dünya Kupası'nda kimleri kimleri gördük? Kurosawa'yı falan gördük. Ağlatmayın Allah aşkına. Yani onu da geçiyorum. Şimdi son bu Uluslar Ligi'nde de şey var. Biz bu düzeye ilk kez geldik. Çok ait olmayabiliriz minvalinde açıklamalar var. Niye olmayasın? Ya İtalya'nın kadrosunu görüyorsunuz. En uçta mesela Esposito diye bir çocuk oynuyor. O işte sağda Interli Diouf oynuyor falan. Çoğunu tanımıyoruz mesela. Tanımıyoruz derken tanıyoruz da şey değil mesela. 2006'daki bu Nesta'lı, Cannavaro'lu, Maldini'li, Totti'li, De Rossi'li İtalya değil. Oyuncu yetiştirmekten muzdarip olan, sürekli bundan söylenen, memnun olmayan bir İtalya. İtalyan futbolu var böyle bir dönemin içerisinde. Neyse, evinde 4 tane yiyorsun İtalya'dan. Sonra diyorsun ki biz buraya hazır değiliz abi. Kadro kağıt üstüne bakınca İtalya'da hazır değil ki. Kağıt üstüne bakınca İtalya'da hazır değil. Senin kadron bence daha iyi. Bak İtalya'yı yermek için, küçümsemek için söylemiyorum. Ne münasebet zaten hani. Zamanında defaatle Dünya Kupası kazanmış bir takımı, işte ekibi daha 5-6 sene önce Avrupa Şampiyonası kazanmış bir takımı eleştirecek halimiz yok. Ama yani kadro kötü. Var mı abi ya? 2006'daki İtalya'ya uzağından yakından geçer mi?

bu seviyeye ait değilim diyorsun. Belçika 6. jenerasyon bitmiş gitmiş. Takım belli bir yaş ortalaması var. İyi takım ama puan alabilir misin? Alabilirsin. Yapmıyorsun abi. Belçika'nın topları direkten dönmesine rağmen 3-0 kaybediyorsun. Sonra diyorsun ki ben buraya ait değilim. Abi Yunanistan bu A liginde Hollanda'dan puan alırken, Almanya'yı çatır çatır yenerken onlara ait biz mi ait değiliz? Ya dediğim gibi bulunduğu yerin farkında değil bence. Burayı şey zannediyor yani kendine basamak olarak mı görüyor? Üçüncü sınıf dünya futbol ülkesi olarak görüp de şey mi diyor yani biz

Fatih Terim'in ağzından bir kere bu tarz söylemler duymadık. Abi ben Avrupa üçüncüsü yaptım demedi Fatih Terim. Şenol Güneş ben dünya ikincisi yaptım demedi işler kötü gittiğinde. Gitti istifa etti. Ha bir daha geldi. Ama görevden alındı, istifa edildi. Bunlar yapıldı. O kadar şey başarı neden insanlar gıkını çıkartmazken Montella'nın sürekli haksızlığa uğruyormuş algısı yaratmasını ben sevmiyorum mesela. MHK konusuna gelecek olursak da yani Ferhat Gündoğdu'yu 1,5 senedir bütün kulüp başkanları eleştiriyor. Bir çözüm üretmez misin? Sesleri susturmak için. Belli ki bu kadar kişi rahatsız oluyorsa zaten bir yanlışlık olması lazım. Hani şey değil, günah keçisi aramıyorlar. Yapmadın. Bak olay nerelere gitti. Ha, şu an kendisinin eski MHK Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak yargılanmasıyla aktif MHK Başkanı olarak yargılanması arasında ciddi bir fark var. Şimdi ortaya gelecek soru işaretlerini nasıl gidereceksin abi? Gideremezsin. Yani hal böyle olunca eleştirilirsin. Ben TFF'nin de değişeceğini düşünüyorum yönetimin. Ha, bu arada iyi niyetlerdir, kötü niyetlerdir. İlla hani bir bizim kafamıza yatmayan şeyler yapılıyor diye kötü niyetli olduklarını da söylemek doğru değil. Kimseye niyet okuma yapmak şık bir davranış değil. Ben o noktada değilim ama gelinen noktada iyi hatırlanmayacak bir noktaya düzeltiyorum geldiğimiz noktada iyi hatırlanmayacak bir seviyeye geldiler. Kimse dönüp baktığımızda bu dönemi iyi hatırlamayacak. Hakem skandalları işte milli takım tarafında gördüklerimiz yine. Bence içler acısı. Dünya Kupası'na gitmek çok mutluluk vericiydi bu arada. Onu söyleyeyim ama bu oyuncu grubu gitsin abi. Ya ben şunu söylüyorum. Vincenzo Montella çok oyuncu grubuyla doğru iyi bir iletişim kurmuştur ki öyle de gözüküyordu. Bak Sezar'ın hakkı Sezar'a her zaman bunu söylüyorum. Çok iyi bir iletişim kurmuştu. Dünya Kupası'na da gittik. Amenna. Şunu söylemek istiyorum ama o Gürcistan'ın İspanya'nın olduğu grupta. Bak Gürcistan da fena bir takım değil ama sonrasında da zaten şeyle oynadın Macaristan'la oynadın. Şu an Real Madrid'de ilk 11 düzenli oynayan bir oyuncun var. Juventus'ta 10 numaralı formayı giyen oyuncun var. Inter'in kaptanlarından biri senin milli takımında. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta oynayan bir sürü oyuncun var. Mesela Orkun Kökçü Beşiktaş'tan diyelim. Adamı Liverpool istiyordu. Beşiktaş'a geldi. İşte bakıyorsun Galatasaray tarafında Yunuslar, Barışlar yine Avrupa'da artık Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları için teveccüh gören oyuncular. Bir çoğu bunu başka bir teknik direktör götüremez miydi mesela? Senelerdir gidemedik. Evet ama bu şu kadroyu başka teknik direktör götüremez miydi? Bakın çok kıymetli bir mesaj gelmiş. Kendisi bir oyuncu Ruhi Sarı. Buradan selamlar, sevgiler. Geçenlerde de mesaj attıktan sonra ailemle biraz sohbet ettiğimde kendisinin daha önce oynadığı dizilerden, filmlerden falan çok onların da hatıraları depreşti. Güzel de bir sohbet etmiştik. Çok teşekkür ediyorum buradan kendisine de mesaj attığı için. Selamlar, sevgiler. Selamlar, iyi yayınlar. Şenol Güneş bu oyuncu grubuyla dünya üçüncüsü olduk demedi hiçbir zaman. Şampiyon olamadığımız için özür dileriz demişti. Dünya şampiyonluğunu kaçıran Fransa'nın hocası istifa ediyor. Dünya üçüncüsü olmuş bir takımın Dünya Kupası'na katılabilmesi başarı olarak düşünen bu zihniyetten derhal kurtulmak gerekir demiş Ruhi Bey. Bundan bahsediyorum. Biz üçüncü sınıf futbol ülkesi değiliz. Uganda değiliz. Bu ülkede futbola deli dehşet paralar harcanıyor. Ya ben şeyi anlamıyorum mesela. Burada velev ki ben de güzel bir şey yapmışımdır. Tamam mesela burada 2 sene önce bir proje yaptık. Ben fikir vermiştim. İşte şiddet karşıtı bir toplumsal sorumluluk projesi yaptık, tamam mı? Burada ben yayında bugün bir tane gaflet patlatsam. Yücel abi panik hata sevk etsem rejide. Telefonlar gelmeye başlasa şey mi diyeceğim? Abi ben burada 2 sene önce bir sosyal sorumluluk projesi yaptım. Allah aşkına yapmayın falan diye kendimi mi aklamaya çalışayım? Ben bunu anlamıyorum. Ben burada Şenol Hoca'nın, Fatih Hoca'nın geçmişteki tavrına tarzına bakınca yok abi. Bana geçmiyor Montella'nın açıklamaları. Hatta geçmiyor bir kenara. Daha net bir ifade kullanmak istiyorum. Aklıyla dalga geçiyor bence herkesin. Ben bir futbol sever olarak, hani bu işin ucundan berisinden yapan biri olarak, sektör olarak söylüyorum. Ben aklımla dalga geçildiğini hissediyorum. Bence size de aynı hissiyat geçiyor. İlginç. Ben artık şu noktadayım. Bakın bu biraz niyet okumaya giriyor. Az önce yapmayacağım dedim ama illa ben diyorum diye öyle diye bir şey de yok. Bence tazminat kovalıyor artık. Bu gelinen nokta budur. 5 milyon euro bir tazminat olduğu söyleniyor. Şimdi burada hepimiz konuşuyoruz ama 5 milyon euro tazminatım olsa ben de bırakmam. Bu çok güzel bir madde eklenmiş kendisine. Yani kariyerinde Milan, Sevilla gibi takımlarda büyük çalıştırdığı takımlar için söylüyorum. Başarılı olamayan Adana Demirspor'da
fena bir futbol oynatmayan ama böyle

0: CV'sine baktığında mesela şey yok, bir Luis Enrique değil mesela. 5 milyon euro tazminat konulmuş. Ben şeyi merak ediyorum mesela, Montella Türk milli takımının başına gelirken masada 15-20 tane teklif mi vardı mesela? Bu kadar mı muhtaçlık, 5 milyon tazminat koyulacak kadar? Bilmiyorum. Bizde en büyük sıkıntı ne biliyor musun? Biliyor musunuz daha doğrusu? Bak, iyice sohbeti şahsileştirdim şu an. Bizde en büyük sıkıntı ne biliyor musunuz? Yani bir kopma sıkıntımız var. Hani inceldiği yerden kopsun derler ya, inceldiği yerden kopmuyor burada. İnceldiği yerde ne hikmetse bu ülkede her zaman daha fazla tutunuyor mesela. İlginç. Devam edelim. Neyse, mesajlarımızı alalım. Bayağı da bir mesajımız var. Çok teşekkür ediyorum. Yetiştirmeye çalışalım. Bugün günlerden pazar, herkes yeni uyanıyor, toplanıyoruz. Radyo Spor'da azar azar Burak Alaca basketbolun kitabını yazar. Uzun yıllar bu radyoda sürsün beraberliğimiz, aman değmesin nazar. Güne pozitif başlayıp herkese ışık olmaya çalıştım bu mesajda. Enerjimiz sinerjimiz hiç bitmesin demiş sevgili Mustafa Demirkaya. Hakikaten enerjik mesaj, buradan teşekkür ederim sevgili Mustafa Bey. Enerjimiz bitmesin tabii ya. Pazar günleri özellikle hani hafta içi çalışanlar için kıymetli bir gün. Neden diye sorarsanız, cumartesi biraz dinlendim, pazar günü biraz daha aileyle vakit geçirme günüdür gibi benim en azından kendi kafamda öyle kodluyorum. Ha, bir de şey, saat itibariyle de genel radyo kültürü şeyde var mesela, onu artık idrak ettim. Biraz daha 70-80 sonrası doğumlu kuşakta var, 2000 sonrasında çok yok kendi akranlarımda. Şimdi kendi ailemin dinamiklerini bir göz önüne getiriyorum. Ha, pazar sabahı kalktın, onda kahvaltı sofrasına oturdun. Arkada radyo açık. Bu keyifli bir şey mesela. Burada bir şekilde güne keyif katabiliyorsak o da benim için mutluluk. Ben zaten hani pazar günleri fix burada olduğum için o pazar kahvaltıları falan artık hak getire. Pazar sabahını o yüzden severim mesela. Bunun bir parçası olmak da şu an sohbete katılanlar için söylüyorum. Dinleyip yazmayanlar da muhakkak vardır. Benim için de büyük bir keyif oluyor. Hepinize buradan keyifli pazarlar diliyorum. Hüseyin Keskin, Spor Sergi Hüseyin yazmış. İyi yayınlar kardeşim, ben Spor Sergi Hüseyin dinleyemedim. Fuara az kaldı, çalışıyorum, saygılar demiş. İyi çalışmalar diyelim, ümit ediyorum. Fuarda sizin açınızdan verimli, bol kazançlı geçer. Mesela daha önce lojistik falan yaparken annem de yapıyordu o sektörde. Çok duyuyordum, fuarlar geziliyordu falan. Hiç fuar kültürü olmayan bir sektörde çalışıyorum şu anda mesela. Hiç heves de etmezdim. Ama merak ediyorum olsa nasıl olur diye. Mesela burada şey tabii basın yayın tarafında özellikle kitap evlerinin falan katıldığı güzel fuarlar var. TÜYAP'ta falan zamanında çok katılmışlığım vardır kitap fuarlarına, ama şey yok. Yani medya sektörüne özel bir fuar yok. Çoğu sektörde de vardır, hep merak etmişimdir. Burak Bey günaydın. Üsküdar'dan Mustafa Bakır. Basketbolu bize sevdiren iki adam var. Bir Aziz Başkan, ikinci Burak Bey sizsiniz. Fenerbahçe'mize tüm kulvarlarda başarılar dilerim, saygılar, sevgiler demiş. Yani ikiye belki daha çok emek hizmet vermiş kişiler konulabilirdi ama tabii güzel bir mesaj. Çok teşekkür ediyorum burada. Beni de mutlu ettiniz. Yani bakalım, ümit ediyorum. Basketbol hak ettiği değeri görür ülkemizde. Mesela şeyi söyleyeyim, ben burada hiç erinmem, tarafsız da yorum yaparım. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Anadolu Efes, hangi takım olursa bir sürü bağlantı da alırız. Ben kendim taraftar olarak Beşiktaşlı olduğumu hiç inkar etmem. Doğru bulmuyorum çünkü burada daha önce de söyledim, hani Beşiktaşlı, Fenerbahçe, Galatasaray bir soru işareti yaratacağım ama çünkü o zaman şey oluyor, bir yorum yaptığında her yere çekilebiliyor. Ben alenen söylüyorum, objektif olduğumu da naçizane söylüyorum. Beşiktaşlı mesela Türkiye'de basketbol daha çok önem görmeli diyoruz. Beşiktaş'ın yaz aylarındaki hazırlık süreci beni hayal kırıklığına uğrattı mesela. Çok umutluydum. YouTube'da da bir kanalda şu an program yapıyoruz. Şimdi isim zikretmeyeyim, reklam olmasın, doğru olmaz ama çok umutluydum. Yaptığımız programların hepsine sevgili Murat Özen'le, buradan Murat abiye de selamlar, sevgiler olsun. Her seferinde pozitif enerjiyle gidiyorum. Bu hafta olacak, bu hafta olacak. Bu hafta mesela Maccabi maçının gazıyla Barcelona maçını konuştuk falan. Bazen şey oluyor mesela, çok rasyonel bakamıyorsun. Şu an rasyonel bir noktadayım. Mesela orada işlerin çok iyi yürümediğini düşünüyorum. Anadolu Efes tarafında Ergin Hoca ayrılığı sonrasında işlerin çok iyi yürümediğini düşünüyorum. Fenerbahçe mesela burada binanın temelini sağlam attı. Obradoviç ayrılığı sonrası Kokoşko, Djordjevic, Itudis bir kimlik bunalımı. Yeniden oluşturulmaya çalışılan bir yapı. Sancılı birkaç yıl. Akabinde Saras'la birlikte sağlam zemine oturdular. Beşiktaş'ın da Duşan'la bir sağlam zemini var. Ona artık katları doğru çıkmak lazım. Bu konuda bir noksanlık görüyorum. Efes'te de Lasso'yla mesela olacağını düşünmüyorum gibi, böyle hani Türkiye'de basketbol önem veriliyor. Ama en azından büyük takımlar, mesela Beşiktaş'ın yaptığı yatırımlardan bahsediyoruz. Galatasaray'ın, Trabzonspor'un da daha fazla yatırım yapmasını bekliyorum. Geldiğinde beklenen tek şey bizi Avrupa Şampiyonası'na götürmesiydi. Bunu yaptıktan sonra adamın bütün bilgisizliği, futbol olan ilgisizliği birkaç yılda gözümüze çarpmadı demiş Montella için Kürşat Bey. Yani Avrupa Şampiyonası biraz göz boyadı demek istemiş kısaca. Son bir mesaj alıyorum. Birkaç mesajımız da kaldı affınıza sığınıyorum. Bu da uzun bir mesajmış. Süremizin de sonuna geldik. Burada günün ilk saatinden Yücel abi sabah sabah seni katsayısını arttırmayalım. Bu haftalık 6. adamdan bu kadar diyelim. Perşembe günü itibariyle tekrardan burada görüşmek üzere. Herkese sevgiler, iyi pazarlar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Burak Alaca'yla 6. adam sona erdi. Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
4: ister ol. Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
5: Next. Şampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
7: Şampiyonla son düzlükte.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
1: Sport. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
2: Evet.
1: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Radyo
3: Spor. Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

0: Herkese merhaba, iyi pazarlar. 4 Ekim 2026 pazar gününden, pazar günü sabahından Radyo Spor'dan herkese iyi, güzel bir gün dileyerek programı açalım. Ben Ufuk Çakır. Günün yarışlarını konuşacağımız programımızdayız. İstanbul ve Adana yarışları var. İkisini de sizler için bugün değerlendireceğiz ki güzel de programlar var. İstanbul özellikle saat 14'te başlayacak. Programın ikinci yarısında İstanbul'u ben size yorumlamaya çalışacağım. 9 koşu var. 9 koşuyu da anlatmaya beraber konuşmaya çalışacağız ki mesajlarınızda yine bize katılabilirsiniz. 0538 052 1487 WhatsApp hattından bize yazabilirsiniz. Tuttuğunuz hatları, sormak istediğiniz hatları her şekilde, her soruyu sorabilirsiniz. Adana yarışları için de Serkan Çömez hattımızda olacak. Serkan da Adana'da ve oradan bize yerinden bilgileri aktaracak. Serkan da hattımızda. Serkan'a merhaba diyelim. Serkan hoş geldin.
1: Merhaba sevgili Ufuk abi. Adana'dan selamlar, saygılar. Uzun zaman oldu.
0: Evet, beraber denk gelmemiştik. Bugün Serkan Çömez'de Adana'yı. Adana'yı da detaylı konuşacağız. Seni artık pazarlara yazıyoruz. Adana yarışlarını senden alacağız. Salı pazar. Evet, salı pazar sen
1: varsın. Salı yoktur. Yok. 4 tane bankomuz gelmesine rağmen 2 altılıyı da bulamadık.
0: tebrik ediyoruz.
1: Durum yaşadık. Valla çok acı bir şeydi yani. Çok at yazdım, iki yerde yattım bir de. Ama tabii ki faydamız olmuştur yani.
0: Tabii ki. Ya bu altılı oyun artık altılı ganyan değil yalnızca. Sabit ganyanı var, ikilisi evet. Var. Sabit kombineler var. Kombineler özellikle çok ilgi çekiyor ki çok değişik oyunlar da var. Mesela kim geçer oyunu var. Yeni başlayan yeni bir oyun var. Favori dışarı diye bir oyun var. Favori harici
1: attırırsın. Ama o oyunu sen nasıl görüyorsun? Yani ben... Bana şey geldi yani.
0: Şimdi favori geldiğinde o sayılmıyor. Yani kazanmış sayılmıyor. Onun arkasında ikinci gelene oynadıysan bahisi oradan kazançlı çıkıyorsun. Kazanmış olarak onu algılıyorlar ve onun üzerinden ödemeleri yapıyorlar. Onun için favorinin kazanma ihtimali yüksek olduğu için oranlar da normal sabit kayan oranlarına göre birazcık düşük. Ama hani favori geldi yattım olayı burada yok. Favorisiz bir şey olarak. Bunu bir de altılı gayan düşünseler değil mi? Favorileri çıkarsalar ya. Öyle bir değişik bir şey olsa, favoriler geldiğinde altılı gayan da geçerli olmasa da arkasına gelen sayılsa, kazanmış sayılsa ilginç olur. Evet, Adana'yı nasıl gördün bugün? 9 koşu var Adana'da.
1: Adana'da öncelikle şunu söyleyeyim. Aralıklarla bu hafta yağmurlar vardı. Bugün hava kapalı ama yani %20 oranında bir yağış görünüyor. O da yarış saati, saat 20 sularında. Onun dışında ama şu anda hava kapalı. Çok güzel bir hava var. Yani güneş yok, sıcak yok. Bizim alışkın olmadığımız şeyler.
0: Evet.
1: Güzel. Ondan sonra bugün atlar bence rahat koşacak. Özellikle dişi meydan oluşu. Bence bugün sürprizin hat safhada olması ihtimalleri yüksek görünüyor. Tabii istihbaratlarımızı yaptık. Bakalım şans yanımızda olsun abi. Bence güzel bir gün olacağına inanıyorum.
0: Evet, Adana'da 9 koşulu bir yarış günü yine sitemizde sondüzgün.com'da hem yapay zekamız Cevher'in hem Serkan Çömez, Tuncer Kuş, Emre de yazmış. Emre Bayraktar'ın da Adana tahminleri var. Yine buradan da görebilirsiniz diyelim ama Serkan'dan şimdi canlı biz tahminleri alacağız. Birinci koşu bir maiden. Dişi, demin dediğimiz gibi 2 yaşlı İngilizler, 1400 metredeler, sentetikteler. Hem kum hem sentetik oldu. Pistler oturdu mu? Nasıl görüyorsun pistler, onu da sorayım başta.
1: Bu yağmurlar çok faydalı oldu abi. Sanki böyle biraz daha önümüzdeki böyle 1-2 hafta daha yağdı mı tamam herhalde.
0: Tamam işte. Güzel. Asya'nın Güneşi ve Queen Bade 2 ve 9 numarası Afganlar ekür olarak koşacaklar. Queen Bade ilk defa piste çıkacak. 11 safkan var. 11 safkan içinde de 11 numaralı Royal Britannia, Mert Ali Solmaz'ın bindiği safkan, Keleşe Kürsün safkanı. Favori çıkmış %66 şu anda AGF, ama değişir bu tabi. Ne diyorsun, sen kimleri tutuyorsun?
1: Ya, iki isim yazacağım abi. Birisi Kalike olacak ilk ismim. Kalike 54 günlük aradan geliyor ama hayatında ilk koşmuş olduğu yarışında iyi start almasına rağmen rakiplerinin biraz gerisinde kalmıştı. Ama düzlüğe çıkıldığı zaman onun ön tarafa gelişi, reaksiyonu ve aralarda trafik problemi yaşamasına rağmen dördüncülüğü bence çok kıymetliydi. O geçildiği True Action bir sonraki yarışında da Şart 5 dişi yarışını Ankara'da bir kez daha kazandı ki geçtiği isimlerden Previnkel da meydana veda etti. Bu şekilde baktığımız zaman evet 54 günlük arada çok kalabı gözükmüyor ama ben yaptığım istihbaratlarda 2 tane 800, bir tane 1000 ve bir tane 600 son işi sprintini yapmıştı. Küçük bir problem yaşamış. 10 gün içeriye almışlar. 10 günden sonra o problem giderildikten sonra idmanlarına başlamış Kaliki. Zaten bir tane daha galop olsa, uzun işi olsaydı zaten yanına kesinlikle at önermeyecektim. Ama tabii baktığımız zaman pedigri olarak hikaye gibi müthiş bir kısrakla Lahefa gibi, Kızım Nila gibi, White Sox gibi, yani hem çim pistte hem sertifik pistte hem kum pistte başarılı yarışlar koşmuş bir isimle anneden kardeş olduğu için ben Kaliki'yi ilk sıraya yazdım. Rakip hanesinde Royal Britannia tek rakibini onu önereceğim. Çünkü Royal Britannia özellikle aradan sonra koşmuş olduğu son yarışında da bize gösterdi ki kazanacağı yarıştan üçüncü ayrıldı o gün için. O da yine Periwinkle'ın arkasında üçüncü oldu ama o da yaşadığı sıkıntılar, işte yarış içerisindeki yerini alamama, erken yerini alamama nedeninden kazanamadı. Bence bugün özellikle yarışın gidişatına baktığımız zaman önlerde erken yerlerini alacak bu ismin sonlarda etkili ataklarıyla koşuyu lehine çevirmesini bekliyorum. Ben bu iki ismin yeterli olmasını bekliyorum. 6 Kaliki ve 11 numara Royal Britannia.
0: 6-11 dedin. 2 safkanla geçtin. 11 numaralı Royal Britannia'da Mert Alice Olmaz biniyor. Mert Alice Olmaz dün Ankara'da My Blue Heaven'la son koşuyu kazanırken özellikle Grup 1 koşuda dün Türk Silahlı Kuvvetleri koşusunda Ataman Bey'e bindi. Startta da kaldı. Buna rağmen 3. oldu. Gayet de güzel. Akın Sözen raporlu olduğu için Mert Ali Solmaz bindirmişlerdi. Güzel de bindi. 3. oldu. Onu da hem istikrarından dolayı hem de başarılı yarışlarından dolayı tebrik edelim. 6-11 dedik. 1. koşuyu 2 safkanla geçtik. Şartı 4 koşu.
1: Bir de şöyle bir detay verelim abi bugün için.
0: Ver.
1: Bugün Müslüm Çelik'le Mehmet Sağ Çelik yok. Birisi İstanbul'da, bir cezalı. Yani onun için bugün yani evet. Bilmiyorum ki jokeylerin de yokluğunda, önemli jokeylerin yokluğunda.
0: Ahmet Çelik de zaten yok. Çelik kardeşi.
1: Ahmet Çelik yok. Evet. Yok. Evet. Salih Çelik, Ercan Çankaya. Yani özellikle Çelik kardeşlerden düşene eniştelere denkler olmuş hep Ercan Çankaya. Evet. Yani bu detayları da atlamamak lazım.
0: Evet. Onu hem Salih Çelik hem Ercan Çankaya bugün takipte olalım o zaman. Ait Çelik'in atı var. Last Devil ikinci koşuda, şartlı dört koşuda ona Mehmet Kıyak biniyor. Ne diyorsun bu altı safkanın katılacağı şartlı dört yarışa? 2100 uzun mesafe, 3 yaş İngilizler, pisteler, kimler tutuyorsun?
1: Yani gidişat avantajını elinde bulundurduğunu düşünüyorum.

0: Döndüğüm zaten el değiştirmişti. Bayrekürüsündeydi. Bayrekürüsü ağır olmadığı için mecburen Ankara'da ağır çıkmadığı için Elazığ'a göndermişlerdi. Daha sonra el değiştirdi. Captivating'le başlayayım abi. Captivating'de şöyle bir avantaj var. Mert Han ön taraflarda çok ısrar etmeyen bir isim ve 133 günlük aradan geliyor. Bence yeterli işleri de yok. Bu sebepten ötürü son yarışlar her ne kadar kötü olsa da bugün Velat Demir bence ön tarafta ısrar edip liderliği almasını bekliyorum Captivating'den. Captivating'in ada pistinde koşmuş olduğu yarışlarındaki genel performansı bu gruba yetecek düzeyde olduğu kanaatindeyim. O sebepten ötürü Captivating eğer ki ön tarafta istediği avans alması halinde titili böyle aman aman bir rakibi olmadığı için bir beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir. Rakip hanesinde ilk ciddi rakip Secret Storm diyeceğim. Aslında bu isim bir tane 1600 üstü bir yarış, yani 1700-1800 bir yarış koşmuş olsaydı yani bu isme çok gidip gelebilirdim. Özellikle takı değişikliği yaptıktan sonra yani kulaklık takısı çıkarttıktan sonra daha etkili yarışlar yaptığını görüyoruz. Anneden Karsambaç gibi çok önemli bir nitelikli bir kısrakla kardeş Karsambaç'ın da hem Adana'daki hem uzun mesafeli yarışlarında Kumpis'teki genel performansı hepimizin bildiği üzere gayet etkiliydi. Yani anne kanadından uzun mesafeyi kolay yapacaksın. Çünkü kısrak babası Wes Wybes'in uzundaki etkinliğini biliyoruz. Bu sebepten ben Secret Storm'un eğer ki uzun mesafe koşmuş olsaydı zaten çok uygun rakipler yakalamıştı. Onu da ikinci sıraya yazdım. Geniş kupon, geniş kurgularda 3 numara Legendary Warrior diyeceğim. Her ne kadar son iki yarışı etkisiz kalsa da Elazığ'dan bildiğim bir isim. Uzun mesafeli yarışlarında etkili performans sergiliyor. Genel anlamda nefesli geleceği yarışta 3. sıradan onu yazdım. Son sıradan da evet, Ait Dayı'nın ağırı boşaltmak için satışa koyduğu Last Level diyeceğim. Yani herhangi bir problemi yok. Zaten yanlış hatırlamıyorsam son işini Mehmet Kıyak'la yaptı. Kıyak da zaten askerden geldikten sonra
1: Evet.
0: kendini gösterme çabasında
1: Çıkış arıyor.
0: evet çıkış arıyor. Ondan ötürü de eğer statta kalmazsa Last Level'de sonlarda etkili gelecektir. 1-5 öncelikli 3-2 geniş kurgularda olsun diyeyim.
1: 1-5 öncelikli Captivating Secret Storm dedik. Geniş kurgulara Legendary veriyor ve Last Level önerdik. Şimdi kısa bir araya gidelim, sonra devam edelim Serkan.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
3: Reklam.
2: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
4: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
5: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
4: Borusan Next. Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol.
8: Sporla eğlendirinin kadrisi Milyoner.
3: Radyo Spor. Reklam.
9: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
1: Evet, tekrar merhaba. Radyo Spor'da Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish'teyiz. Ben Ufuk Çakır. Günün yarışlarını konuşmaya Adana ile başladık. Adana'yı da Serkan Çömez'le iki koşuyu değerlendirdik ve geldik 3. koşuya, şartı 4 yarışa. Şartı 4 yarış 2 yaş İngilizler arasında yapılacak 1300 metrede. Sentetikte koşulacak bir yarış. Burada Alfamia var ki son iki yarışını gayet başarılıydı. Bir Ritim Divine temsilcisi. Ritim Divine'ın dün de kazanan bir yavrusu vardı. Land of Legends İstanbul'da kazanmıştı. Cuma günü kazanmıştı galiba. Ne diyorsun Serkan? Kimleri tutuyorsun bu koşta?
0: burayı kapattım aslında abi. Çünkü yarışın temposu beni biraz tedirgin etti. İlk ismim

0: Simian son yarışında da özellikle cazip konumdayken ilk planda önerdiğim bir isim. Yarışın gidişatı tam Mahmen lehineydi. Ama son yarışında biraz start, ara ara start problemi yaşadığı için son yarışında da bunu bir kez daha nüksettirdi. Özellikle bugün için baktığımız zaman ön tarafta yer Mustafa Çınar çok erken hamle yapıp ki onu yapacağını düşünüyorum. Önde tempoyu belirlediği takdirde Afemia sonlarda etkili ataklarıyla gelip koşuyu lehine çevirebilir. İlk sıraya onu yazdım. İkinci sıraya yine tabii dediğim gibi Mustafa Çınar diyeceğim. Çünkü Doğu illerinden tanıdığım bir isim. Özellikle son yarışını kazanırken genel görüntüsü çok iyiydi ki son yarışında kapalı, yani bir önceki yarışında Dilbağ ve Dilbağ'ını çıkartmıştı. Kapalı gözü kulaklık aldı. Bence bu takı tekrar iyi koşmasına neden oldu. Çünkü ilk yarış yaşamına da bu takılarla başlamıştı. Daha sonrasında 5 numara Night Wolf diyeceğim. Bu Night Wolf bence çok potansiyelli bir isim abi. 4 aylık aradan sonra çıktığı yarışını kazanmayı başardı. Bunun annesi Fantastic Pollution Solution yarış yaşamı kısa sürdü ama bunun anne kardeşleri arasında ben bu şeyi hatırlıyorum. Dinçer Karabulut Karabulutlar yurt dışından getirmişti bu ekürü bunu. Artman, Katerina Pastor gibi müthiş isimler verdi. Onlarla kardeş. Yani bu pedigrinin ben ilerleyen günlerde iyi yarışlarda göreceğimizi düşünüyorum ki şöyle bir şey söyleyeyim. Kazanmasına rağmen kulaklık ilavesi alması benim için çok önemli bir döne. Çünkü kazanırken bile takı değişikliği yani daha da iyi koşucu anlamına geliyor. Onu da 3. sıraya yazdım. Daha sonrasında son yarışını kazanan Şahap Başkan İstanbul Santitik'te kazandı. Ki bence çok iyi bir performans gösterdi. Sonrasında 4 numaralı Falcon Power, o da son yarışını kazanarak geliyor Santitik'te. Yani burada kazanmıştı. O gün önemli bir sürprize imza atmıştı. Bugün de aynı reaksiyonu gösterebilirse onun da şansı olacak. 1-2-5-3-4 ben burayı kapattım abi.
1: Evet, 5 atlı bir yarış. 7'lik ayın başlangıcı. El Serkan kapamış. Son 4 yarışını, son yarışlarını kazanmış 4 isim var. Son 2 Afamia'da son yarışında ikinci kalsa da bir öncekini kazanmıştı. Mert Ali Karabulut'la Müzeyyen Karabulut'u sormuşlar. Yok, aynı isim benzerliği olarak biliyorum. Şeyde
0: isim benzerliği.
1: Gizli ekür mü dediler. Yok, gelen mesajlardan biri o. Ama Afamia Rhythm Divine'ı iyi temsil ediyor. Yine bugün de iyi koşacak. Mert Ali Karabulut'a da selam olsun. O da 60 kiloyla koşacak. Salih Çelik'le koşacak. Salih'le koştu, kazanamadı ama bugün de Serkan'ın dediği gibi yine ilk sırada olmasına rağmen zor bir yarışta rakiplerine bakalım gerçek gücünü bugün göreceğiz. 1-2 öncelik, sonra 5-3-4 dedik. Serkan'la burayı kapadık. Geldik 4. koşuya. Maiden'da 2 yaş İngilizler 1400 metre sentetikte ve ilk birinciliklerini almak için piste çıkacaklar. Dişilere ait bir Maiden. 11 safkan var. Mustafa yazmış, diyor ki 2 numaralı Amores önermek istiyorum, harika bir galop yapmış, galopunun hakkını verirse güzel de bir ganyanla gelir. İyi yayınlar Ufuk abi, Serkan Bey'e de selamlar diyor. Diyor bir de at sahibi diyor Serdal Adalı, hem de bugün diyor başkanlığa seçildi diyor, yine Beşiktaş'ında ikinci dönem yeni yönetim kurulu başkanlığa seçilecek. Serkan da iyi tanır. Serkan da atı da iyi tanır mısın Serkan, Amores'i biliyor musun?
0: Annesini bile iyi tanırım.
1: Evet. Let her go.
0: Çimpiste, evet abi, Çimpiste'ydi. Çok, çünkü biz bu bir arkadaşımızı almak istedik. Bize olmadı yani ilk yarışlarında. İyi başlangıç yapınca bir Tayland'da istemiştik. Hatta grup koşularda falan koştu. Evet. Herkes nasip olmadı. Lady Ares'le başlayacağım abi. Lady Ares'in idman pistinde genel görüntüsü çok iyiydi. Özellikle anneden Kidness gibi bir potansiyelli isimle yarış yaşamını iyi başlamış bir isimle kardeş olması bence iyi bir döne. İlk sıraya onu yazdım. İlk sıradan rakip Amores diyeceğim. Problemler nedeniyle geri alınmıştı. Daha sonra ki Adal ekürüsü şöyle yapıyor abi. Böyle iyi aprantileri hep atlarına bindiriyor. Mesela Kamil abi, Kamilarda mesela Ertuğrul Can Kılıç'la devam ediyor. Baktığımız zaman idman pistinde evet çok iyi hazırlıkları var ki hiç acele edilmedi bu isme. Ben potansiyeli bir isim olduğunu düşündüğüm Amores'i ilk ciddi rakip hanesine yazdım. Çünkü rakipleri çok nefesli geliyor abi. 1400 olmasa 1200 olsa evet ön planda çok yani kısa geçebiliriz burayı ama mesafenin 1400 oluşu bu mesafeyi de yani uzun zaman 92 günlük aralığında, çünkü tay kısrak gibi bunlar yani

0: erkek olsa daha güçlü olabilir, evet. O sebepten sonra bir numaralı Irritable Girl diyeceğim. Adana'da koşmuş olduğu bir önceki yarışındaki genel performansı iyiydi. 11 numaralı Sydney Wizard bugün ön tarafta tempo yapacak. Eğer rakiplerine yakalanmazsa şanslı olacak. 8 numara Princess Didi ilk yarışında da önerilmişti bize. Beklentilerin gerisinde kaldı ama bugün yazalım. Son olarak da bugün Dilba ilavesiyle gelecek Power of Life diyeceğim. 4-2-1-11-8-7. Komite çok güzel iki ayağı üst üste getirmiş abi.
1: Evet.
0: Yani iki ayakta sıkıntılı yarışlar bence.
1: Sürprizi hemen başta bekliyor. Hemen teknik artık program komitesi. 4-2-1-11-8-7 dedik. 6 safkanla geçtik. Adana'nın ilk ayağı, ikinci altının ilk ayağında sürprizi bekliyoruz ki AGF sıralamasında her ne kadar Sydney Wizard %46 almış olsa da rakipleri var. Biz rakipleriyle beraber değerlendirdik. Özellikle Serkan'ın ilk sıraya koyduğu Lady Ares şu anda %3'lere yakın bir oranda ilk yarışına çıkacak olmasına rağmen Serkan onu başa koydu mentalist olmaz da. Ve geldik ki 5. koşuya. Yamak bir yarışı, 3 şart bir yarış, 2100 metre sentetik yamaklar, bir yamak bir olunca birazcık daha kilolar da böyle yüksek oluyor, yamaklar hafif kilolu oluyor. Ama hafif kilolu isimler de var bugün burada. Hem ilk defa koşacak hem iki kere koşmuş, başarılı olamamış isimler. Onlar birazcık kilodan yana avantajlar. Ne diyorsun, burayı nasıl tutsun ki Bülent %73 AGF görüyorum şu anda.
0: Yani Bülent'in özellikle hem sentetik pist performansı hem Adana'dan böyle aradan dönüş yarışlarında hep etkili koşmuş bir isim. Geçen sene de aynısını Adana'da 5 aylık aradan gelmişti Antalya'dan sonra. O da kazanıp ikinci olarak başlamıştı. Ben yine Bülent bir yarış gördü. Bu mesafeyi tutacağını düşündüğümden ötürü ben de ekstraya yazdım. Rakip hanesinde ilk rakip After You diyeceğim. After You'nun uzun mesafeli yarışları gayet etkili. Sentetik pistte de Antalya'da kazandığı yarışlar için pistte de kazandığı yarışlarını biliyoruz. O sebepten ilk ciddi rakip olacaktır. Üçüncü sıradan 9 numara Double Heart diyeceğim. Double Heart'ı da ben bugün 6 aylık aradan sonra gördüğü yarışlarında iyi duruma geldiğini düşünüyorum. Ki son idman pistinde de 49-24'e düşürdü işini. Yani bence çok iyiydi işi. Eğer ki Serhat Çelik de tercih etti. Bence bu ismin, özellikle bu ismin bugün çok önemli sürprize imza atmasını bekliyorum. 5 numaralı Adanalı kız, 4 numara Escape Pate ve 2 numaralı Shining Force da bu ayağın sürpriz adayları olur. 3-1-9 öncelikli, 5-4-2 de geniş kurgularda olsun derim abi.
1: Evet, 3 numaralı Bülent, 1 numaralı After You, 9 numaralı Double Heart başa yazdığımız 3 isim ama uzayan mesafede 5 numaralı Adanalı kız, 4 numaralı Escape Pet ve 2 numaralı Shining Force ilavesi var bizim kuponda. Dediğimiz gibi ikinci altının ilk iki ayağı bayağı bir zorlu geçecek. Geldik ki bir sonraki koşu. Bir sonraki koşu şartlı 5 bir koşu. 3 yaş şaraplar 1300 metredeler ve burada Mert Ali Solmaz'da çok iyi anlaşan bir safkan var. İzgioğlu bir Baki Bey temsilcisi. Ne diyorsun, bu koşuyu nasıl gördün?
0: Yani taylığında burada çalışıyordu abi İzgioğlu. Ben İzgioğlu'nu o zamandan da takip ettiğim ve baktığınız zaman o zaman da söylüyorlardı bu at grup atı. Yani mantıklı taylar başladığı zaman derler bu at grup atı olur gibisinden ama İzgioğlu gerçekten onu idman pistinde gösteren bir isimdi. Hayatının ilk yarışın çim pistte etkisiz kalmış olsa da 3 aylık araya gitti. Daha sonrasında yeterli hazırlıklarla çıktı. 2 kum pist yarışını üst üste kazanmayı başarmıştı. Son yarışında da özellikle iyi ismin yanında tam kazandım dediği, yani öndeki rakibini atladıktan sonra tam kazandım dediği anda Ulaz geldi, onu fotoda avladı. Daha sonrasında yapmış olduğu işinde de iyi görünen bu ismi ilk kez yarışacağı Adana kumunda ben önüne alacağı Sosan Aslan'ı gibi Alarasi gibi önüne alacağı bu iki ismin düzlükte atlayıp geriden gelen Ender Şövalye'ye direnerek kazanmasını bekliyorum. Ben İzgioğlu'nu bank olarak öneriyorum. Tek rakip var burada zaten Ender Şövalye. Onun da hani son yarışında özellikle evet aynı yarışta koştular ama İzgioğlu bir orada hamle yaptı virajın orada. Bir anda Ender Şövalye'nin 4-5 boy önüne geçti. Tabii sonlarda onu atlayamazdı. Ama tabii bu İzgioğlu bu formülle, bu durumuyla, genel görüntüyle ki Mert Ali Solmaz'la olan uyumu da ortada. Böyleyken ben İzgioğlu'nu yıkmak istemedim. Ben de Netbank olacağım.
1: Netbank'ımız 5 numaralı İzgioğlu oldu ki bugün de günün en güvenilecek isimlerinden biri. 2-6'ya da denk geliyor. 6. koşta 5 İzgioğlu bizim bankomuz. 7. koşuya geldik, şartlı 4 yarış 1900 metrede koşulacak.

0: Burada da 10 safkan var. 10 safkan içinde birbirine yakın isimler de görüyorum ki bir türlü birinciliğe atamadığımız isimler var. Hep iyi koşup bir türlü birinci olamayan isimler var. Ne diyorsun? Burayı nasıl değerlendirdin? Nasıl bir kurgu yaptın?
1: Özellikle son iki yarışı kısada olmasa da ben her zaman söylediğim şey vardı. Senden bana göre uzun mesafe tempo atı. Bugün 55 kilo sıkleti var ki baktığımız zaman özür dilerim. Tek stili rakibi Anka Ateşi gibi görünüyor. Onun dışında hepsi yani önlere yakın gidebilen var ama geriden sprint atabilen isimler. Ben o sebepten ötürü ben bugün Fenden ön tarafta istediği bu uyumlu oldu Aprantis'iyle avantaj alacağını düşünüyorum ve bir beyaz bayrak ayna yarışı yapmaya yakın görüyorum. İlk ciddi rakibi tabii ki 2 numara Anka Ateşi olacak. Çünkü onu en yakın takip edip bir yerden sonra atlayacak ilk isim Anka Ateşi. Her ne kadar son yarışları böyle çok aman aman iç açıcı olmasa da böyle bir gidişat yakalamışken ihmal etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Yine ön tarafta eğer beklentinin dışına çıkıp yüksek bir tempo oluşması halinde ki sonlarda etkili yani biraz start sorunu var ama özellikle bu tip yarışlarda sonlarda etkili ataklarıyla gelen 3 numara Sabır Çiçeği. Yine ters pistte beklentilerin gerisinde kalmış son iki yarışları iyi ama bugün göz koruyucu ilavesiyle gelecek. Adana'da da etkili yarışlarını bildiğimiz 1 numaralı Akmeriç, 5 numaralı İskital ki Adana'da kazanmış olduğu bir yarış vardı uzun mesafeli. Ankara'da kazanmış olduğu bir yarış vardı uzun mesafeli bir yarıştı. Orada geçtiği isimler bence yani buraya koşsanız burada da AGF'yi kendine oyun çekecek birçok isim vardı. O sebepten onu da yazdım. Daha sonra 7 numaralı Megastar diyeceğim. Megastar da sonlarda yani sonlarda mücadelenin içinde olacağını düşünüyorum. 9 2 3 1 5 7 benim buradaki sıralamam olacak abi.
0: 9, 2, 3, 1, 5, 7, 6 safkan yazdık. 6 safkanla dediğim gibi birbirine yakın isimler burada koşuyor. 9 numaralı Fernanda Diliran temsilcisi, Aprantisi İsmail Yıldırım'la iyi anlaşan bir isim başta ve Serkan da cazip bir ismi yine başa koymuş oldu böylece. Geldik 8. koşuya, bir başka maiden koşu ve Disaster Girl ve Short Hill Dilber Ekürsün temsilen buradalar. 2 ve 8 numaralı safkanlar yine böyle az atla geçilmeyecek bir koşu gibi görünüyor. Gördüğüm o. Ne diyorsun, kimleri tutuyorsun burada?
1: Ben iki isim yazdım. Aslında sahada konuşulan yani kazanması beklenen isim Patrick Cora. Ama ben ilk sıraya Hülya Çiçeği'ni yazdım. Hülya Çiçeği'nin hayatının ilk yarışındaki genel performansı erkek rakiplerinin yanında bence etkiliydi. O gün için Son of Power'a geçilmişti. Baktığımız zaman bugün yani o yarışından sonra Fatih Rüstem bebek aldı. Aslında sürekli idman pistinde uzun işlerle hazırladı. Yani kötü koştu. Bir sonraki kötü koştuğu yarışından sonra. Bugün baktığın zaman gidişat avantajı elinde. Eğer bir önemli sürpriz yapacaksa bugün Dilba ilavesi alacak olan ve idman pistinde birlikte çalıştığı jokey ile etkili koşmasını beklediğim 5 numara Hülya Çiçeği'nden bu sürpriz gelebilir. Tek rakip yazacağım ben Petri Kora. Petri Kora da özellikle son iki yarışındaki genel performansı bu grubun üstünde. Hem de idman pistinde son işinde adeta böyle gezinti yaparcasına yaptı ki baktığım zaman yaptığım istihbaratta da kolay kazanmasını bekliyorlar. Ama ben tabii ki oyunu cazipleştirme adına Hülya Çiçeği'ni yazıyorum. Tek rakip de Petri Kora yazacağım. Burası 5-7 benim için. Yeterli. Aslında şöyle bir isim daha söyleyeyim abi. Yani bende kalmasın söylediler. Urfa'dan gelen bir isim var. Stream Kayra. Bu Stream Kayra'da da fazlalık var dediler. Bir yarış koştu daha sonra hafif bir yani yaklaşık bir 35 günlük geriye aldılar. Atı idmanda bak işte çullu derler battaniye falanla tereni mereni aldılar biraz incelttiler abi. Eğer burada aman bir sürpriz arıyoruz yani bir isim daha yazarsak kimi yazalım derlerse bu Stream Kayra'yı bir denesinler derim abi.
0: O da Ercan Çankaya'dan ötürü şey almış yani oynanmış. Zeki de ilk yaşındaki üçüncülük görünce 35 günlük arada da hazırlıkları yeterli. Az galobu yok. Şanlıurfa'da 5 tane galop yapmış, buraya geliyor. Stream Kayra'da yeri olan yazsın ama senin Hülya Çiçeği Katay Kürsin safkanı %2'lerde şu anda. %2 AGF çok
1: Valla.
0: düşük AGF. Yani onu getirebilirsek esas cazip olay
1: Ben
0: orada, para orada.
1: bebeğin kendi hazırlığı onunla da görüşme şansım oldu. Şey diyor yani at ilk zamanlarından daha iyi olduğunu seyisi söylüyor dedi. Yani böyle ağırda durumu böyle çok hareketli.

0: beyefendi diyor. Yani demek ki yani takı değişikliği de belki çözüm olmuş olabilir. Evet abi.
1: Bir at daha var burada. O da 10 numaralı Susiko. O da Tolga Karakartal'ın safkanı ki dün Ken Parker yine Ankara'da kazandı. 3'te 3 yaptı. Ankara'da kazandı koşta da sanki baba ocağını geçemeyecek gibiydi ama sonlarda bir anda vites değiştirdi ve de tabii Ken Parker'la yine Kültür ve Turizm Bakanlığı koşusunu kazandı. Tolga'yı da tebrik edelim. 3'te 3 oldu. Safkan daha geçilmedi. Bakalım Suzuko da meydandan çıkabilecek mi? İşte bir tane ikili mesela 3'te 3 yapıyor. Diğer ikili dişi olanı bu.
0: Ama bu Suzuko da öyle boş at değil. Normal şartlarda bunun anneden kardeşi İhsan Sultan ki grup kazanmış. Daha birisi evet. Granikos. Yani böyle boş at değil yani. Ama bir problemden nedeniyle bir türlü kendini gösteremedi.
1: Bunun isim babasında yani. Sıkıntı var.
0: Olabilir.
1: Vefa abi. Vefa abi koymuş ismini. Ondan kazanamıyormuş. Öyle diyorlar. Evet Sonay'a geçmeden önce bir araya daha gidelim Serkan. Sonra Sonay'da Adana'yı bitirelim.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek. Radyo
3: Spor. Reklam.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol. Sporla
5: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
5: Şampiyonla son düzlükte.
3: Reklam.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
1: Radyo Spor'da Son Düzgün sunduğu Foto Finish'teyiz. Adana'ya başladık. Adana'yı şimdi Sonay'a kadar geldik ve Serkan Çömez'le değerlendirdik. Sonay'a da değerlendirip İstanbul'a geçeceğiz devamında. Ben İstanbul'u sizler için yapacağım. Ne diyorsun Serkan, Adana'da kapanışı kim yapacak?
0: Yani kapanış yarışın gidişatına baktığımız zaman evet süratli isimler var. Bu da Spik Jensen gibi bir ismin sonlarda etkili yapacağı atatlarıyla koşuyu lehire çevirmesini bekliyorum ki müthiş bir kısmet. Yani baktığımız zaman şeye yani annesine Petek Can'a Jaylin John gibi Spiegel gibi müthiş isimleri vermiş. Bugün baktığımız zaman önlerde temponun olacağı yarışta sonlarda etkili atatlarıyla gelecektir. Grubun genel olarak bana göre en kaliteli ismi olan General Sherman son yarışları pek böyle aman aman değil olsa da yani bu mesafelerde özellikle kısa mesafelerde çok etkili performans sergiliyor. Daha sonra 2 numaralı Maximus Man biliyoruz bu mesafelerin etkili ismi. Son yarışı kısa vade sentetikte çok aman aman etkili olmadı ama bugün sevdiği kumpiste bana göre başarılı bir yarış yapacaktır. Daha sonra ekürlerden 6 numaralı Bor şirkinde baktığımız zaman anne kardeşler arasında compiler'ı görüyoruz. Müthiş bir isim. Son aradan sonra bir yarış koştu ters pistte. Ona da bir yarış gösterdiler. 9-5-2-6 benim 4 tane isim ama benim listemde olmayıp duyduğum ve idman pistinde çok iyi duruma geldiğini öğrendiğim bir isim var. O da 13 numaralı Vicente Calderon. Özellikle son işlerinden sonra geriye alındıktan sonra müthiş bir aşama kaydettiği bilgisi aldım. Bende yok. Takı değişikliğine gittiler. 52 kilo ene saklamaz. Dileyen, sürpriz arayan son ayakta Vicente Calderon'a da bir çarp attım derim abi. 9-5-2-6 bende olan ama duyduğum 13 numara Vicente Calderon.
1: Çok cazip çıkar Vicente Calderon. %1'lerde ene saklamazla 52 kilo uygun. Abi, ama
0: özellikle şöyle şey söyleyeyim. Uzun işlerinde ben Murat Akdağ'dan duydum. Çünkü Murat Akdağ da bunu bir uzun işinde aldım abi dedi. Ondan duydum. Üstüne bir de Fatih Rüsten bebek çalıştırınca apranti indiriminden kilo düşürmüşler. ondan ötürü de Enes Atlamaz da böyle atları çok seviyor abi. Geldiği takdirde hemen altılı dört ayak favori de gelse, evet, çift tane böyle çıkabilir.
1: Hani böyle yani dört tane tekim geldi bulamadık diyorsun ya, işte o, evet, o bizi buldurmayacak atlardan biri. Biz sende kadron olabilir, ilave edelim. 9-5-2-6 dedik biz, 4 safka önerdik ama son dakika duyum 13 numaralı Vicente Calderon. Onu da ekleyelim, sağlam olsun Serkan.
0: Evet abi.
1: Tamam, çok
0: teşekkür ederim. Yani yayında olmayacağım, yayında olmayacağım. Buradan bir tane şartlı koyan banko verip.
1: Söyle.
0: Yarın, bugün yarın yapılacak 4. koşuda özellikle bu pistte çok etkili koştuğunu düşündüğüm ve kulaklık takısı son yarışında çıkartılınca kötü koşan ama sevdiği Şanlıurfa pistine gelen 1 numara Frioza yarın bence çıktığı gibi bitirir. Azat Demir'le de iyi uyumu var. Yarın startla birlikte alacağı liderliği fotoya kadar korur. Bu da buradan yarın burada olmadığınız için bizi dinleyen dostlarımız için gelsin diyeyim. Şanlıurfa
1: 4. koşu 1 numara koşu.
0: Frioza, evet abi.
1: Şanlıurfa 4. koştaki 1 numaralı Trioza'yı da şimdiden banka olarak verdik. Serkan ağzına sağlık, teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim abi, bol şanslar. İyi yapmanız.
1: Evet, Serkan Çömez'le Adana'yı konuştuk. 9 koşulu Adana tahminlerini Serkan Çömez'den aldık. Yine sondüzlük.com'da tahminlerimizi, tüm Serkan Çömez'in tahminlerini, yarınki Şanlıurfa için şimdiden bir tek verdi ama komple tahminleri de yine sonuzluk.com'da görebilirsiniz, okuyabilirsiniz diyelim. Yine bugün Adana için yapay zekamız Cevher 5. koştaki 3 numaralı Bülent bankosunu vermiş. Bülent'e güvenmiş. Bülent'i banko olarak önermiş. 2 kuponu da bu safkan üzerine kurmuş. Serkan'ın teki 6. koştaki 5 numaralı İzgioğlu'ydu. İzgioğlu'nun üzerine 2 altısını da kurdu. Yine sonuzluk.com tahminlerinden Tuncer Kuş'un 5. koştaki 4 numaralı Eskepet'e güvendiğini söyleyelim. 5. koştaki 4 numaralı Eskepet ve yine Emre de 5. koştaki Eskepet üzerine kurgu yapmış. Onun 3. koştaki 3 numaralı Şahap Başkan'a da güvendiğini hatırlatalım buradan ki ve İstanbul'a geçelim. İstanbul'da da güzel bir program var. Son dakika bilgilerini de yine size yayın sırasında telefondan almaya çalıştım. Durum hakkında son dakika İstanbul pistinden gelen bilgilerle şimdi tahminleri sizlere aktaracağım. İstanbul yarışları 9 koşulu program, 2 altılı ganyan ve günün yapısına baktığımızda özellikle 4. 6. ve 9. koşuların sürprize açık olduğu görünüyor. Bu koşular 4, 6 ve 9. koşular kalabalık tutacağız, başta onu söyleyelim. 5. koşularda bir tane bankomuz var. 1. koşuda günün 1. koşusunda ilk altının da ilk ayağında yarış kazanmamış. Maiden'da 2 yaş İngilizler çime çıkacaklar 1200 metreye. Hava da normal, bugün yağış yok. Son yarışlardan sonra pist artık yavaş yavaş normale dönüyor. Ama yine biraz nemli olacaktır. Ümit Bey en dikkat çeken isim. Baba Torok, anne Bici Bici. Safkan da 2 yarış koştu. İkisinde de 3.lükler aldı. Sentetik'te 2 yarışında Muhammed Birbilgin'le koşmuştu İstanbul'da. Arkadan Gökhan Kocakaya. Eylül ayının başında bir yarışta start aldılar beraber ve 3. oldular. Bugün yine Gökhan Kocakaya biniyor ve pist ölçümüyle 4.8 olarak gelmiş bu arada. Onu da söyleyeyim, yine çimde koşulacak yarışlar. Şu an için bir değişiklik yok. Hemen ona da bakalım da. Evet, şu an için bir değişiklik yok. İstanbul'da 4.8 ağır ama çimde koşulacak, bir değişiklik olmayacak. Ümit Bey'le başladık. İkinci sıraya 6 numaralı Sky of Khan koyacağız. Vedat Abiş ile koşacak Safkan. Bu da Gazi Borakan'ın iyi temsilcilerinden biri. Son yarışında şartlı 19 koşmuş. İkinci kalmıştı. İkinci kalırken de 1600 metrede koşmuştu. Uzun mesafede Wind of Romance'a geçilmişti. Yarım boy farkla geçilmişti. Bugün 1200 metrede Vedat Abiş yine üzerinde. Özellikle 7 numaralı Ümit Bey ve 6 numaralı Sky of Khan. Bu ikili kuponlarda mutlaka olacak isimler. Zaten AGF'de ilk iki sırada çıkmışlar. Daha sonra 2 numaralı Double Runner var. O da Muhammed Birbilgin'le ilk yarışındaki 3. tamamlayarak kendini gösteren isimlerden biri. Murat Çağımlı'nın Safkan'ı Rhythm Divine'ın iyi temsilcilerinden. Demin de Adana'da koşan Safkan'ı anlatırken Rhythm Divine'ın yavaş yavaş yavruları geliyor. Afamia mesela, işte anlatmıştık onu. Double Runner'da iyi koşacak isimlerden biri. Bu Safkan ilk yarışını İstanbul'da

çarptı bir de koştu. Nati Blossom'u geçildi ki Nati Blossom ondan sonra İstanbul'da çarptı. Dört yarışı da kazandı. Yani çok farklı bir safkan. İkinci olan Rebel Milyoner de bugün yine koşacak bir diğer isim. Yine onu da değerlendireceğiz. Fakat bugün Double Runner'ın da şansı var. 2 numaralı Double Runner'da yazmadan olmaz. 7-6-2 3 safkan yazalım. Bu maiden koşuda fazla sürpriz aramayalım. Favori ağırlıklı bitecekmiş gibi görünüyor burası. İkinci koşu 3 yaşlı İngilizler 1900 metrede çim pistte mücadele edecekler. Burada öncelik 4 numaralı Clarissa'da olacak. Bu son yarışını kazanırken düzlükte çok etkili bir performans göstermişti. Kuyumcu Anikürsin'in safkanı mesafenin uzaması da bu safkan için olumlu. Yarışın ön grubunda kendisine uygun bir yer bulacak. Yarışın gidişatında önlerde kabul edeceğini düşünüyorum. Clarissa'nın her ne kadar Ali Yıldız safkanı iyi tanıyor. Pist 4.8'e çıkmış. 3.7 idi kazandığında. Bu sefer 4.8. Yine bu safkan da yarayacaktır. Clarissa'da çok şanslı olacak ikinci koşuda. Rakibi 2 numaralı Dark Rock. Dark Rock da Ayan Kurşun bugün ilk defa biniyor. Ayan Kurşun çok formda. Son yarışlarında çok başarılı performanslar sergiliyor. Son yarışında Dark Rock beklenen performansı yapamadı. Ancak önceki koşularda etkiliydi. Bu gruba yetecek performanslar sergilemişti ki son yarışını tek başına hiçbir zaman ölçü almadan bu yarışta mutlaka kuponlara yazalım. Gerçek gücünü yansırsa Clarissa'ya çok ciddi rakip olacaktır 2 numaralı Dark Rock. 5 numaralı Coco Loco yarışın sürpriz adaylarından biri bence. Son yarışını kazandı, sentetikte kazandı. Şimdi kuponu dengede tutmak için Coco Loco'yu da geniş kuponlara önereceğim. Yoksa ufak kuponlar 4-2, hani bazı ayaklar sürpriz olacak, çok at yazalım diyeceğim için oralara yükleneceğim için burayı da yine kısa kısa geçmek istiyorum. 4 numaralı Clarissa ve 2 numaralı Dark Rock'la burayı geçebiliriz. Yeriniz varsa Kurt Ekürsi'nin, Vedat Abiş'in bir türlü birinciliği atamadığı, 5 kere binip bir türlü kazanamadıkları Coco Loco'yu ilave edebilirsiniz. 2 ikincilikleri var, 2 dördüncülükleri var ama bir tane birincilikleri yok Coco Loco ile Vedat'ın. Onu da geniş kuponlara önereceğim. Ama başta öncelik 4 ve 2 numaralı safkanlar Clarissa ve Dark Rock'ta, daha sonra Coco Loco. Üçüncü koşu yine bir maiden. Yedli Plase ve Yedli Ganya'nın başlangıç ayağı. İşte demin bahsettiğimiz Rebel Milyoner burada koşuyor. O ilk yarışında ikinci olurken çok iyi bir safkana Nati Blossom'a geçilmişti. Burada Halis Karataş'la yine start alacak ilk yarışındaki gibi. Safkanın çalışmaları iyi, hazırlıkları iyi. İlk koşusundaki sergili mücadeleden bir tık daha iyi koşma şansı var. Performans olarak ilk altılı için tek önerilen isimlerden biri. Maiden'da bugün çıkma ihtimali yüksek olan isimlerden biri. Yalnız bugün sabah duyduğum isimlerden biri var. İyi koşacağını duyduğum isimlerden biri 6 numaralı Power of the Night. En ciddi rakibi son 3 yarışında 6. 2. 5. ama bugün için Vedat Abiş'le Çim'de çok farklı koşacağı bilgileri geldi ki Ankara'dan Cumali abi hazırladı. Buraya gönderdiler Ankara'dan ve safkan tırnağının ucunda gelmiş Power of the Night. Rebel Milyoner tek yazmıyorsanız, ilk altılı için başka bir tekiniz yoksa, Rebel Milyoner'e güveniyorsanız bir şey demem ama ilk altılıyı Rebel Milyoner tekinden hariç başka bir tekle kuruyorsanız Power of the Night 6 numaralı safkanı mutlaka kuponlara ilave edin. Yine Hişman'ın bindiği Katay Kürsün safkanı 1 numaralı Spider'da daha geniş kuponlarda olması gereken isim. Sürekli tabelanın içinde dolaştı, bir türlü kazanamadı. Kazanma konusunda sıkıntı yaşadı ama rakipler için daha tecrübeli, bugün için en tecrübeli isim olarak kupona yazılabilir. Rebel Milyoner ufak kuponların bankosu olsun. Geniş kuponlar onlara önce 6 numaralı Power of the Night yazılsın, daha sonra 1 numaralı Spider ilavesi yapılsın diyelim. Bu koşuyu da böylece geçelim. Seberal Paris'i Cerebral Paris'i farkındalık koşusundayız ki önemli bir koşu. Her sene son 2 senedir düzenlendi. Bugün 3.sü düzenleniyor ve bebeklik ve erken çocukluk döneminde beyin hasarı nedeniyle oluşan bir
hastalık seberal palsi, hareketi, dengeyi, duruşu etkileyen

Japon temsilcisi. Ondan önce 1400 çimde Eray Çizik'le kazanmıştı. Son yarışında hem de sürpriz yaparak kazanmıştı. Son yarışında İstanbul'da handikap 21 koştu. Hiç beklendiği gibi koşmadı. Burada koşan Suruçlu Memo'yla beraber start almıştı. Suruçlu Memo 5. Bayumut 7. olmuştu. Ama bugün Bayumut'tan iyi bir yarış bekliyorum ki başa da Bayumut koydum. Suruçlu Memo, Vedat Abiş, o da ilk defa bu safkana biniyor. Bir Fatih Ağa temsilcisine ve bugün Müslüm Çelik yerine Vedat Abiş'le sentetik pistte, daha sentetikte kazanmışlığı olmamasına rağmen en şanslı ikinci isim olarak 4 numaralı Suruçlu Memo'yu yazdım ben kuponuma. Sonra 5 numaralı Erdek yazacağım. Turbo'nun temsilcisi Ayhan Kurşun. Son yarışında Bursa'ya gitti. İstanbul yarışlarının tam aksine çok kötü bir yarış koştu. Bugün sevdiği pistte diyelim, İstanbul'da Erdek'te 3. sırada şansı olacak 6 numaralı Erdek. 5 numaralı Saad'ın Kasırgası son yarışındaki ikinciliğiyle kendini bulduğunu yine gösterdi. Aslında istikrarlı bir isim ama yarış içinde gidişata göre kendini önlere doğru atabiliyor. Hani başta 7 numaralı Bayumut, sonra 4 numaralı Suruçlu Memo, sonra 6 Erdek, 5 Saad'ın Kasırgası. Bu 4 safkan her kuponda olmalı. Cazip isimler de var, sürpriz isimler de var, pek tutulmamış isimler de var. Özellikle 8 numaralı Cesur Soy, Ali Kaçmaz'la bu Ulaş Gürsu temsilcisi çimde iyi koşular yaptı ama sentetikte de kazanmışlığı var. Sentetikte 4 koşuda tabeladan düşmedi. Onun için Cesur Soy'da yazmaya çalışalım. 7, 4, 5, 6 ve 8 öncelik yazılacak isimler. Mavişin Kızı, 2 numaralı Mavişin Kızı, 2 numaralı Ufkun Ötesi. Hani at yazmaya kalktığınızda bu yarısı çok kalabalık olmaya doğru gidiyor. Çok at yazılması gereken koşulardan biri başta da dediğimiz gibi. 5. koşu şartlı 5 koşu Bankomus'un olduğu yarış. 2 altılı içinde burada 2000 metre sentetikte bu koşuda bir banko önereceğiz. O da Aracı Ekürsin temsilcisi Gökhan Kocakaya ile 4 koşuda 2 birincilik alan, 1 ikincilik, 1 dördüncülük almış bir Kremien Tatar temsilcisi 6 numaralı Modern Warrior. Modern Warrior aralıklı koşuyor. Aralıklı koşuyor. 2005'in başlarında çok güzel bir yarış hayatına başlangıç yaptı. Şartlı bir koşuyu kazandı. Kısa vade 6'da 3. oldu. Hemen arkasından handikap 15'e geri döndü. Onrayı da kazandı. Sonra kısa vadelere gitti İstanbul'da. 2 tane kısa vade 8 koştu. İkincilikler aldı. Son o 5'in 6. olduğu Dinçer Cebeci kısa vade 9 koşuda da database arkası 6. oldu ama yarışın favorilerden çok tutulan isimlerinden biriydi. O günden sonra da zaten yarış içinde bir sorun olmuş olabilir. 6 ay ara verdi. Yani 5. aydan 10. aya kadar koşmadı. Sonra çok iyi bir geri dönüş yaptı. Kısa vade 8 koşuda Psikoreen Teori arkası 2. oldu. Çok iyi bir dönüş yaptı. Hemen arkasından kısa vade 24 handikap 24 koşuyu Gökhan Kocakaya ile kazandı sentetikte. Hani safkan ara veriyor ama aradan sonra çok iyi dönüş yapıyor. Yine İstanbul'da ondan sonra o yarıştan sonra o kazandığı yarıştan sonra 9 ay ara verdi. 9 ay aradan döndü Gökhan Kocakaya ile şartlı 4 koşuda buradaki rakipleri Cape Cod ve Cool Star'ı geçerek özellikle de Dragon Son'u 3 boy farkla geçerek kazandı ve harika bir geri dönüş yaptı yine. Sentetikteydi bu 2000 metre. Sentetikteydi bu birincilik. Son koştuğu kısa vade 8 yarışı Masterpiece'in kazandığı Kaya Erkul koşusuydu. Borrego arkası Torgold, Borrego, Modern Warrior bitti. Masterpiece, Torgold, Borrego, Modern Warrior ki startta da kalmıştı. O gün safkan 4. ayrıldı pistten ama bugün bu şartlı 5 koşu tam bu safkan için çok ideal. Geçebileceği rakipler var, anlaştığı jokey var, sevdiği pisti var. Bence hiç geçilme şansı yok, kazanacaktır Masterpiece. Normal şartlarda normal bir Masterpiece diyorum, Modern Warrior normal şartlarda bu koşuyu kazanıp bizim 2 altılı içinde bankomuz olmaya aday isim. Hatay koşusuna geldik. 6. koşu bu da grup 1 Hatay koşusu. 3 yaş şarapların en önemli koşularından biri. Geçen sene Gökırmak Erhan Aktuğ'yla 61 lira Ganyan'la kazanmıştı. Ondan önce Kral Karıncı Akın Sözen'le 53 lira Ganyan'la kazanmıştı. Hani 1600

600 metreler hep zordur. Geçen sene mesela 5.4'tü pist. Çok büyük sürpriz yapmıştı Gökırmak. Hatay koşusunu kazanırken Özmen Bey'i geçmişti. Özmen Bey'in önünde Erhan Akdoğ ile Selim Kayalı Özmen Bey'i geçmişti. Özmen Bey de şimdi nerelerde Triple Crown yaptı. Bu koşular hep sürpriz olur. Bu koşular 2 senedir sürpriz bitiyor. Pistin de ağırlığı özellikle sürpriz olmasını sağlıyor. 6. 3 yaş şaraplar önemli mücadelesi. Üst düzey isimler bir aradalar ki burada da kimsenin hata yapma lüksü yok. Bodu Bey son yarışında Selim yarıştan sonra sentetikten etkilendi demişti ki ilk sentetik yarışıydı o gün. Çim pistte koştuğu 5 koşuda 2 birincilik, 2 ikincilik, 1 üçüncülük alan bir safkan Bodu Bey. Bugün yine Çin piste çıkacak. O gün ilk sentetik yarışıydı. Dördüncü kalmıştı. Grup 2 yarıştı. Bugün yine tabii ki ilk sırada bu safkanı yazacağız. Ama çok cazip bir isim tutuyorum. O da 13 numaralı Şenoğlan. 13 numaralı Şenoğlan düzenli yarışları var. Bir türlü istediği birinciliği alamasa da bu güreşçi temsilcisi. Hep grup 1, grup 2 koştu. Hep bu rakiplerle koştu. İkinci, dördüncü, üçüncü, ikinci, ikinci oldu. Yani son 5 yarışı grup yarış. Bugün de 1600 metrede Hişman Çizik'le son ikinciliğinin bir tık daha yukarı taşıyabilecek durumda. Hükümlü'nün kazandığı yarışta Bodu Bey'i geçip Mohaç koşusunun ikincisi olmuştu. Zaten Mohaç koşusunun ilk 8 safkanı burada da koşuyor. Yani Hükümlü, Şenoğlan, Baydar Bey, Bodu Bey hepsi o günün 1, 2, 3, 4 olan isimleri bugün de bu pistte varlar. Ben tabii ki Şenoğlan'ı bugün Çin pistte bir tık daha yukarıda görüyorum. Bodu Bey'in ilk rakibi olarak görüyorum. 9 numaralı Hükümlü o yarışın birincisiydi. Mehmet Akyavuz bugün bu safkan için burada ki bu safkanla 7 koştular, 5'ini birinci bitirdiler. Mehmet Akyavuz'da da müthiş bir bu safkanla uyum var. Hükümlü de yazmadan olmaz. Yine 10 numaralı Hür Tayfa Vedat Abiş de yazmadan olmaz. Onun da son yarışı sentetikte Mohaç koşusunda 7'lik ama dediğim gibi o yarışın sentetik olması bu safkanı da etkilemiş duruyor. Hür Tayfa'yı da yazmak lazım. Başta Bodu Bey yazdık, sonra 13 numaralı Şenoğlan yazdık. Devamında Hükümlü'yü yazacağız, Hür Tayfa'yı yazacağız. Yani burayı da yine kalabalık tutacağız ki sürprizi burada arayalım. Bodu Bey 6 Bodu Bey, 13 Şenoğlan, 5 Baydar Bey, 9 Hükümlü, 10 Hür Tayfa. Hep böyle yazılacak isimler. Burada da sürpriz olma ihtimali var. Dediğim gibi bu koşular, Hatay koşuları 2 senedir çok sürpriz bitiyor. Bugün de sürpriz bitmeye aday koşulardan biri. 7. koşuya geldiğimizde şartlı 5 yarış 1500 metre sentetikte koşulacak. Day Day yarış hayatına 2 birincilikle başlayan bir isim. Bugün 3. birinciliği alacak mı? Burak Akçay'la ikisinde 2'de 2 yaptı. Geldi. 1 şart kazandı. 4 şart kazandı. Şimdi 5 şarta geldi. Kazanabilir ama rakibi var. O da ciddi bir rakip var bence. 8 numaralı Seher Zamanı. Mehmet Kaya kendi safkanında, o da hayatının ilk yarışını kazanmış bir isim. Ondan sonra 4 şartları koştuktan sonra 4 ay ara verdi. Grup 2 koşuyla pistlere geri döndü. Orada başarısız kaldı. Son yarışında dil bağı ve gözlük koruyucuyu taktılar. Bugün bir de kapalı gözlüğü taktılar. Mehmet Kaya kendi atını bugün birinciliğe atabilir. Day Day'ın en ciddi rakibi olur. Burayı da 6-8 olarak geçebiliriz. Sahil Kurutluoğlu koşusu, 2 yaş İngilizlerin 1400 santimetrede koşacakları yarışta çok başarılı bir isim var. Rattlesnake. Rattlesnake bugüne kadar 9 koşu 6 birincilik 3 ikincilik aldı. Hep bu grupları koştu ve bu gruplarla da üstte yer aldı. Son yarışında boyun farkıyla geçtiği bir isim vardı. Bugün ikisini beraber yazacağım. White Walkers'ı yanına yazacağım sürprize. Rattlesnake %56, White Walkers %21. İlk iki sırada çıkarlar. White Walkers da ilk 3'ten düşmeyen bir isim. 5-7'de buraya yazalım. Burayı da iki safkanla geçelim. Son koşu İstanbul. Alda Görün şanslı olarak göründüğü bir koşu. Ama benim sıralamamda 10 numaralı Baba Zaman. Çok ters bir yarış beklediğim isim. 1200 metrede Baba Zaman'ı son yarışında startta kalınca başarısız olmuştu. Sentetikte İstanbul'da 2 yarış önce etkiliydi. Artık düzeldi diye düşünüyorum. Baba Zaman'ı başa yazdım. Sonra 5 numaralı Aldıgör, 3 numaralı Efla, 4 numaralı

0: Senin kızı ve iki ünvanlı kalem kıran dedim. Yani öncelik 10 baba zaman, sonra 5, 4, 3, 2, 1 diye geriye doğru sayabiliriz. Burayı da kapalı, kalabalık tutabiliriz. 6 safkan yazabiliriz. Burası da kapanış da İstanbul'da zor olacak. Son düzlüğün sunduğu foto finişteyiz ve günün koşullarını, hem Adana'yı hem İstanbul'u bu şekilde değerlendirdik. Son düzlüğün kampanyaları devam ediyor. Yeni üyelere 5000 liraya varan hediyemiz var. Altılı ganyan kuponlarına 100 bin liraya kadar ek kazanç. Yine 5'te kaldığınızda 1000 lira iade kampanyamız devam ediyor. Sabit ihtimalli oyunlarda da 500 bin lira hediyemiz devam. Son düzlüğe katılın. Son düzlükte hem uzman yorumlarını hem hazır kuponları görebilirsiniz. Hepsini değerlendirebilirsiniz. Diyelim sizleri son üstte bekliyoruz diye son bir not geçelim ve bol şanslar diyelim. Radyo Spor'da kalın. Hoşça kalın.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu foto finish sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
3: ister ol. Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursa
4: Next. Kampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
4: Şampiyonla son düzlükte.
2: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
1: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
0: Radyospor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor. Bahse gireriz başlıyor.
2: Değerli dinleyenlerimiz, Radyo Spor'da Bahse Gireriz programına hoş geldiniz. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. 12-14 saatler arasında sevgili Burak Alaca ve Caner Aydaş'la birlikte karşınızda olacağız. Gündemi değerlendireceğiz, takımlarımızı değerlendireceğiz ve son saate giriş yaptığımızda bültendeki bütün karşılaşmaları sizler için değerlendireceğiz. Bugünkü bültenimizde çok fazla karşılaşma yok. Yayına girmeden önce de hazırlıklarımızı yaptık. Maalesef basketbol adına açılan oranlar çok kısıtlı. UEFA Uluslar Ligi'ndeki karşılaşmaları kontrol ettik. Hollanda-Sırbistan mücadelesinde dahi Hollanda'ya herhangi bir oran açılmamış. Oranlar çok düşük seviyede. İnceleyip sık dokuyup bakacağız karşılaşmalara. Bu karşılaşmaların arasından tatmin edici oranları sizler için çıkartmaya çalışacağız. Gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Umarım yazdığımız, söylediğimiz gibi sonuçlanır. Milli takımımızı değerlendireceğiz. İtalya karşılaşmasını konuşacağız sizler için. Değerli dinleyenlerimiz 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Dilerseniz Ozan Öztürk'ün Instagram adresinde paylaşmış olduğum son fotoğrafın altına da soru, görüş ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Ozan Öztürk'ün Instagram adresiyle. Değerli dinleyenlerimiz, lütfen atacağınız mesajlar saygı çerçevesinde olsun. Hukuki departmanımız tarafından attığınız mesajlarınız denetleniyor. Bizleri de lütfen zor durumda bırakmayın. Atılan mesajlara dikkat edelim. Sevgili Alaca, tekrardan hoş geldin.
3: Günaydınlar tekrardan herkese. Selamlar, sevgiler.
2: Bugünkü bültenimize baktığımızda çok fazla bir karşılaşmamız gözükmüyor. Basketbol kuşağı 13'te başlıyor ama seninle beraber de yapmış olduğumuz kontrollerde maalesef oran anlamında bizi tatmin edici hiçbir oran yok. Birçok karşılaşmada da seçenekler kapalı olarak gözüküyor. Bu da bizi alternatif tercihlere götürüyor. Süper Lig'le ilgili de çok ciddi gelişmeler var. Şöyle bir haber başlıklarını da okumak isterim. Yakın zamanda da kulüp başkanları tarafından yapılan açıklamalar var. Şu anda gündemde Süper Lig için ertelenecek mi, devam mı edecek şeklinde sorular geliyor. MHK Başkanı da dün istifasını gerçekleştirdi. İleriki günlerde bir atama yapılması bekleniyor. Yapılan haberlerde tutuklanma kararının olduğu belirtildi. Yani ligimizde karıştı, MHK'de problem var. Futbol Federasyonu Başkanı istifa etmesi bekleniyor fakat hiçbir açıklama gelmiyor. Karışık bir ortam var. Bu ortamda Sayın Dursun Özbey'in bir açıklaması vardı. Yani MHK Başkanı olmadan maçlara çıkacağız. Nasıl bir doğruluk, nasıl bir adalet bekliyorsunuz demişti. Bunun üzerine Sayın Serdar Adalı'nın yine açıklamaları vardı. Daha önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yine açıklamaları gündemde düşmemeye başladı. Daha önce söylemiş olduğu sözlerin hepsinin gerçeklik payı ortaya çıktı. Ve açıkçası ligimiz de karıştı. Ne güzel ligimiz başladı heyecanla. Maçları beklerken bu tarz kaoslar çıkması futbol severlerin de maalesef sevgisini aşağıya doğru çekiyor.
3: Sıkıntı nerede biliyor musun? Olayların buraya gelmesini beklemeyeceksin abi. Şimdi Ferhat Gündoğdu ile alakalı senelerdir eleştiriler var işte. Serdar Adalı son dönemde çok konuşuyordu. Ali Koç zamanında çok açıklamada bulunuyordu değil mi?
2: Tabii ki.
3: Zamanında görevden alsaydın bu kadar tepkiler çünkü şey olamaz. Herkes haksız olamaz. Sadece büyük takımlar da değil çünkü. Anadolu takımları da MHK'yi eleştiriyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bir şahsın MHK başkanı olarak böyle bir pozisyonda yargılanmasıyla eski MHK başkanı olarak yargılanması arasında bir fark var. Şu an güncel MHK başkanı olarak yargılanıyor, doğru mu?
2: Evet.
3: Aynı şey değil. Şimdi bu olay bence federasyona da dokunacak. Hani istifa bekliyoruz dedin. Hafta başında bir olağanüstü genel kurul kararı ben de bekliyorum. Yani çok geç kalındı. Çok geç kalındı. Burada bir şey var ama aile şirketi gibi yönetiliyor. Teknik direktörü eleştiriyorsun. Yok abi görevde kalacak diyorlar. Sahip çıkıyorlar. Herkes çıkıyor bir ağızdan MHK başkanına. Bak diyor sıkıntı var. Yok diyor abi bu adam kalacak. Şey açıklaması vardı mesela yakın geçmişte hatırlarsın. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın. MHK benim güdümümde olan, benim kontrol edebileceğim bir kurum değil diyor. MHK Merkez Hakem Kurulu açılamadı ama tam adını biliyorsun değil mi? Evet. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu. Burada atamaları, görevden almaları Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı yapmıyorsa kim yapıyor mesela, benim aklıma bu soru beliriyor. Bu soru işaretlerini bıraktılar ve dediğim gibi her şeyden önemlisi Ferhat Gündoğdu MHK Başkanı olarak yargılanıyor şu anda. Eski MHK Başkanı olarak değil. Geriye dönük yapılacak araştırmalarda olay nerelere gidecek, kimlere dokunacak merak ediyorum.
2: Futbol Federasyonu Başkanımızın yapmış olduğu açıklamalar yine gündemde yer aldı. Cefer'in duymasın, UEFA bizi denetler açıklamaları yine son dönemde oldukça fazla gündemde. Şöyle bir başlıklarla ilgili değerli dinleyenlerimize gerekli bilgiler aktarmak isterim. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcısı hakemi Göktuğ Hazer Erel perşembe akşamı gözaltına alındı.
3: Trabzonspor maçından sonra.
2: Süper Lig'in eski hakemlerinden biri olan ve hakemler dosyasında ifade veren Deniz Ateş Bitnel cuma günü yaptığı açıklamada bu lig oynanmaz ve muhtemelen lig ertelenecek açıklamalarını söyledi. Bunun üzerine Serdal Adalı'nın yapmış olduğu açıklamada kulüpler birliği olarak masaya yatırmamız lazım. Bir şeyleri aceleye getirmek istemiyorum. İnsanların kulağına hiç hoş gelecek gelmeyecek ama milli aradan sonra her şey yerli yerine oturana kadar gerekirse 2 hafta ligler ertelensin. Bu kadar bir şeye başlandı. Komple ne yapılacaksa, temizlenecekse yapılsın ve bir daha üstüne konuşmayalım dedi. Bunun üzerine Ferhat Gündoğdu tutuklandı. Hakemler dosyası kapsamında gözaltına alınan MYK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında tutuklu yargılama kararı verildi. Dursun Özbey'in cevabı şu şekilde oldu. Cumartesi günü kulübün kuruluş yıldönümü etkinliklerinde MYK ve yaşananlarla ilgili konuştu. MYK ile ilgili Galatasaray olarak her zaman görüşümüzü belli ettik. Değişmesi yönünde TFF'ye çağrıda bulunduk. Bu şekilde olmamasını dilerdim. Zamanında değişim olsaydı bugün ihtiyacımız olmayan kaosa uyanmazdık. Bir hafta sonra lig başlayacak. Ortada MHK yok. Başkanı tutuklanmış, hakemi tutuklanmış. Biz durumu, biz kulüp olarak çok önceden gördük, söyledik. Ben çıktım söyledim. Arkadaşlarım çıktı söyledi. Kulüpten açıklama yaptık ama kimsenin umurunda değildi. Şimdi TFF'de sessizlik hakim. Bir hafta sonra ligler başlayacak, ne yapacaklarını çıkıp söylemeleri gerekiyordu. Bu sessizlik kaosu daha da büyütüyor, olaylar giderek köpürüyor açıklamasını yaptı. TFF ile ilgili liglerin ertelenmesini bekliyor musunuz sorusuna genellikle derbilerde görev verdiği hakemler tutuklanmış, ifadeleri deşifre oldukça ortaya kimsenin hoşuna gitmeyecek şeyler çıkıyor. Sessizlik hayra alamet değil, sessizliğin kimseye faydası yok. Lige ara verilecekse ara verilir ama tekrar benzer tartışmalara girmemek gerekir açıklaması yaptı Sayın Başkan Dursun Özbek'te. Sevgili Can Aradaş, tekrardan hoş geldin.
4: Hoş bulduk, herkese mutlu pazarlar. Yani başkan tabii aslında burada sadece Dursun Başkan'ın açıklamaları değil, Galatasaray Kulübü doğru daha önce açıklama yapmıştı ama ilk önce Sayın Ali Koç yapmıştı. Bir kere hakkını verelim, yıllar önce bu şeyle MYK ile alakalı birçok iddiada bulunmuştu. Sonrasında çok da linç edilmişti yani, hatırlayın.
3: Tabii ki.
4: Sayın Ali Koç'un sözleri. Üzerine böyle bir şey çıktı. Herkesin şikayet ettiği bir artık hukuka intikal ettiği için söylüyorum. Valla Allah sonumuzu hayretsin ya. Yani inanılır gibi değil. Çıkan şeyler, konuşulan şeyler hiç de hoş şeyler değil. Büyük bir kaos bizi bekliyor. Futbol Federasyonu ile alakalı işte kimse memnun değil. Herkes iyi niyetli olduğunu söylüyor Sayın Başkan'ın ama iyi niyet, ben de iyi niyetliyim. Sen de, hepimiz iyi niyetliyiz ama sadece yeterli mi bilmiyorum. Türk futbolunu yönetmek için hakemler başka bir konu, milli takım başka bir konu, işte statlarımız, zeminlerimiz, milli maçları oynandığı zeminlere bakın Allah aşkına, yani neyi tutsan elinde kalıyor, bilmiyorum nasıl olacak ama tabii yaşanılan şeyler büyük rezalet, yani hiç konuşmaya gerek yok yani.
2: Konuya detaylı bir şekilde geleceğiz ama kısa bir reklam aramız geldi. Reklamlardan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma ile ilgili gerekli bilgileri aktaracağız.
0: Bahse gireriz devam edecek. Radyo Spor. Reklam. Hep kazandıran taksi.
5: Bir taksi. Bir taksi. Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz

0: 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
2: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
7: Radyo Spor. Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
9: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
10: Bahse gireriz devam ediyor.
11: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gündoğdu'nun avukatlarından yapılan açıklamada şu şekilde gerçekleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce görevi kötüye kullanma ve tehdit suçları yönünden savcılığın tutuklama talebi reddedilmiş, kişisel verilerin kaydedilmesi suçu yönünden ise tutuklama tedbirine başvurulmuştur. Adli süreç vekilleri olarak tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup müvekkilin masumiyetine ve yakın zamanda özgürlüğüne kavuşacağına inancımız tamdır. Bununla birlikte Futbol Federasyonu'nun devam eden soruşturma sürecinde yıpratılmaması, adli sürecin işleyişine zarar gelmemesi adına müvekkilimiz Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevinden 03.10.2026 tarihiyle istifa etmiş ve istifa dilekçesi tarafımızla Türkiye Futbol Federasyonu'na iletilmiştir açıklaması geldi.
12: Yani evet, artık adli bir süreç, hatta işte bir tutuklama oldu haliyle göreve devam etmemesi gerekiyor. Otomatik olarak görevi düşüyor zaten. Acilen yerine birisi atanmalı. Şu anda Taylor Bey müsait, yani yerlilerde eğer yerli birisini atacaklarsa faal hakemliği bir sene önce bırakmış olması gibi bir kural var. Ama yabancılarda böyle bir şey yok. O yüzden hani Taylor Bey gelsin, burada yönetsin. Ama acilen bir karar alınması lazım. Az önce de bahsettiğim gibi ciddi bir kaos içindeyiz. Maalesef. Ha, bu yeterli mi? Bence yeterli değil. Hani yarın öbür gün federasyonda hani bunu bence gereğini yapmalı ve zaten birçok kişi de istifa etti. Bir an önce seçime gidip hani bundan sonra futbolu kim yönetecekse daha böyle işin ehli insanlarla tartışılmayacak.
11: Bravo.
12: Daha önce bu işleri yapan, futbolun içinden gelen, mümkünse federasyonda başta olmak üzere. Tabii ki oradaki insanlara saygımız sonsuz ama işi bilenler yönetsin. Yani bir lojistik şirketine gidip de İK müdürü atamayın ya. Lütfen rica ediyoruz. Yani oranın CEO'sunu yapmayın yani. Anladın mı? Bu olmasın artık. Yani futbolu yönetiyorlarsa basketbola gidip de ne bileyim işte Sayın Rıdvan Dilmen gidip de basketbolu yönetmeye talip olmasın. Mümkünse rica ediyoruz ya. Artık bıktık yani bunlardan.
11: %100 katılıyorum yorumlarına.
12: Rıdvan Hoca futbol, eski futbolcu, efsane futbolcu, gelsin futbolun başında dursun. Ya bunu farz-ı misal söylüyorum ama yapmayın artık yani.
11: İtalya ile pazartesi akşam oynanacak maçı düşünen TFF yönetiminin 6 Ekim Salı günü yoğun gündemi tartışacağı öğrenildi. Kulüpler Birliği Vakfı'nın pazartesi günü bir toplantı yapacağı, özellikle bahis nedeniyle PFK'ya sevk edilen yöneticilerin durumunu görüşeceği belirtildi. Buradaki konuşmalarında TFF yönetiminin gündemini doğrudan etkileyeceği dile getirdi.
12: Ya burada da şöyle bir şey var. Bak şimdi o da başka bir bence tırnak içinde saçma bir konu. Yani

0: Bu ülkede yasal bahis denen bir şey var değil mi? Yani birçok firma var, sponsorlar var. Bizde de reklamlar oluyor. İşte
1: Devlet
0: başka
1: gidiyor.
0: yerlerde, devletin kontrolünde, doğru mu?
1: Doğru.
0: Şimdi böyle bir şey var. Siz kulüplerde yöneticileri şu anda diyorsunuz ki işte şu bahis oynamış, şu bu böyle yapmış. Ya çok oynamalarını istemiyorsanız girersiniz merkezi bahis sistemine, Ozan Özturan bahis oynayamaz TC'sini yazarsınız, biter
1: Bloke
0: gider ya,
1: edersiniz.
0: bloke edersiniz ya. Ya siz hani bu çok zor bir şey değil. Sene 2026 Ozan, Allah aşkına yani o
1: Doğru.
0: insanları deşifre. Ertuğrul Doğan 15 sene önce bahis oynamış. Oynayabilir. O zaman başkan değildi. O zaman
1: Doğru. Belki
0: yönetici
1: yönetici
0: değildi
1: bile
0: ya.
1: değildi.
0: Yani şu anda biz burada spor medyasında çalışıyoruz. Bahis oynayabilir miyiz? Yasak mı? Değil. Oynayabiliriz değil mi? Kendi lokal şehirde oynayabiliriz. Şimdi 10 sene sonra Burak gitti. Örnek veriyorum. Beşiktaş basketbol şubesi yöneticisi oldu. Artık oynayamaz. 10 sene önce oynamışsın. Oynamışım. 10 sene önce bana yasak değildi
1: Bağlayıcı bir şey yok
0: çünkü.
1: ki.
0: Anladın mı? Ben gelmişim. Ülkenin öngördüğü çerçevede buradaki yasal bahislerden birisinde iddia yapmışım. Artık kendi takımına oynamadığı sürece yasal olan bir şey niye bu kadar deşifre ediyoruz ya? Kendi takımına oynamış mı, oynamamış. İngiltere'de Hull City'nin maçını oynamış. Oynasın.
1: Başka sıkıntılar da var abi.
2: Ama hakemin kendi yönettiği maça oyunun
0: Ya
2: oynadığı bir bahis var.
0: hakem demiyorum bak, ben
1: O bambaşka.
0: yöneticilerden bahsediyorum. Yani biraz daha bu düzenlemelerin daha düzgün yapılması lazım. Yani bazen düşünüyorum ya, ortalama zekaya sahip insanlarız. Artık teknolojinin bu kadar geliştiği bir noktada biz hala çıkıp orada Ahmet Mehmet ya Ayşe Fatma şey oynadı, bahis oynadı. Ne zaman oynamış? 6 sene önce oynamış. Kim oynamış? İşte İtalya'da Venezia Genoa maçını oynamış. Oynasın. Bana ne
1: Daha
0: zararı
1: komiği
0: var?
1: var abi. Burada listede adı çıkanlar mesela isim benzerliğinden Burak Yılmaz söylüyor diye basın
0: Mesela.
1: toplantısı. Burak Yılmaz adına biri oynamış. Ben değilmişim. Sonra öğrendiler söylüyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bir tane mi var ya? Ersin Destan olayına Necip Uysal'ın geçen sene adını verdiler. Adamlar isim benzerliğinden alakaları yok mesela.
2: Senin söylemiş olduğun çok net. TC kimlik numarası
0: Ya
2: hırsından
0: engellersin olur biter
2: devlet
0: ya.
2: tarafında kontrol edilen bir şey oynayamazsın.
0: Şimdi futbol, ben bir futbolcuyum değil mi? Üçüncü ligde oynuyorum, ikinci ligde oynuyorum, birinci ligde oynuyorum, süper ligde oynuyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir sporcuyum. Benim lisansım var mı TFF'de? Var
1: Var,
0: değil mi?
1: bilgilerin
0: Var.
1: var.
0: Bilgilerim var mı?
2: Var.
0: Var. Girersin TC'mi, Caner Aydaş bahis oynayamaz. Aktif futbolcu.
1: Ayakkabı
0: Yapabilir
1: numarana kadar
0: misin?
1: var
0: Tabii,
1: TFF'de.
0: oynayabilir misin? Oynayamazsın. Bitti gitti.
2: En
0: Sen
2: fazla yakınını oynattırırsın.
0: tamam da işte bak, oynayamaz. Yakının oynaması da zaten federasyonu ilgilendirmez. Doğru mu? Ben oynamıyorum çünkü. Yani benim TC'mde bahis oynamam yasak. İşte alt liglerde bahis oynuyor. Oynatmayın. Engelleyin, bitsin gitsin ya. Bu kadar basit yani. Sonra da böyle gündemler olmaz. Bak, o gündemin olmasına izin veriyoruz. Sonrasında da dünyayı yaygara koy. Bütün dünyaya rezil oluyoruz yani.
2: Doğru.
0: Yaptıklarımızda, yapmadıklarımızda,
2: Ve hatta
0: konuştuklarımızda.
2: federasyon başkanımız UEFA duymasın bunları diyor.
1: Nasıl
0: Ya
1: duymayacaksa yani.
0: nasıl
1: Ve
2: duymayacak Allah
1: canlı
2: aşkına
1: yayında.
0: ya? Eski
1: İlginç.
2: hakem, kardeşler hakem dosyası kapsamında ifade vermek üzere Bursa Emniyeti Mali Şube Müdürlüğü'ne gitti. 2025'te Trabzonspor Gaziantep FK maçından sonra TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu tarafından eleştirildi. O tarihten sonra resmi maçta görev alamayan kardeşler Şubat 2026'da Türkiye Futbol Federasyonu'na istifa dilekçesini sunarak aktif hakemlik kariyerine son verdiğini bildirdi.
0: Evet.
2: Federasyondan memnun olmadığını belirtip daha sonrasında da istifasını paylaştı.
0: Şimdi burada şöyle bir şey var. Hakemleri görüyoruz zaten. Örnek veriyorum. Bir maçın bir hakemin şey bir takımın maçını yönetiyor. O takımın yöneticisi de ya da yöneticileri de o gün puan kaybediyor takım ve çıkıp işte Burak Alaca bundan sonra hakemlik yapamaz. Bizim maça gelemez diyor ya.
2: Evet.
0: Sonra bakıyorsun o hakem 5-6 hafta
1: Atanıyor.
0: gözden ırak
1: Atanıyor.
0: atanmıyor. Ondan sonra alt liglere atanıyor. Sonra belli bir zaman sonra artık bakın bundan 2 sene 3 sene önce Mehmet Türkmen denen, ben şu anda aktif bir hakemden bahsediyorum.
2: Evet, doğrudur.
0: Derbiler verildi vesaire. Bakıyorsun çocuk fena da yönetmiyor yani, çok iyi değil ama ışık var yani. Hani verdiği kararlarda üzerinde durursan, yatırım yaparsan, güvendiğini hissettirirsen ileride böyle hani bir Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır benzeri yerlere gelebilecek ya da oraları zorlayabilecek bir yetenek var gözüküyor. Sonra ne olduysa bir anda böyle bir sene, 1,5 sene kaybı yok oldu. Ya hani derbi veriyordunuz? Bak geçen sene Fenerbahçe, Beşiktaş Fenerbahçe maçına Ali soyadını bilmiyorum bir hakem verildi. İlk kez derbi yönetiyor hayatında. Bir daha yok. Ya şimdi derbi verdiğiniz bir hakemi
2: Ne oldu?
0: bir daha kaybolmaması lazım. Değil mi? Yani yatırım yavaş yavaş, hata mı yapmış? Belki 3 İşte 3 ay sonra bir daha bir büyük maç verirsiniz. Yani
1: test edersin.
0: Bir anda biz de böyle zirve yaptırıyoruz. Sonra artık oradaki belki ikili ilişkiler de var. Bir anda yok oluyor. Maalesef hani bu düzenin bir şekilde değişmesi gerekiyor. Yani yapay zeka ile derbiye hakem atadıklarını söylüyorlar. Geçen sene işte şu anda soruşturmanın adı geçen Yasin Kol 4 tane yapay zekadan derbi buldu mesela. Ülkenin en iyi hakemi Yasin Kol muydu? Burada 100 defa söyledik.
1: İngilizce
0: yapmayın,
1: bilmediği
0: etmeyin
1: söyleniyor
0: yani.
1: Abi.
0: Bilmiyorum. Yani yapmayın etmeyin yani.
2: Yasin ve derbilerde hocam, vermiş olduğu kararların da birçoğu yanlış karar.
0: Neredeyse konuşmuyor futbolcularla ya.
1: İngilizce bilmiyor ki abi.
0: Şimdi hani böyleyken hani neyi konuşalım o zaman?
2: Zaten normal şartlarda prosedürde yazan İngilizce bilmeyen bir hakem maç yönetemez şeklinde bir yazısı var.
1: Abi zaten 22 futbolcunun 18 tanesi yabancı sahada aktif olan nasıl iletişim kuracaksın?
2: Fred'e kırmızı kart gösterdiğinde de Fred'in bir açıklaması vardı. İngilizce açıklama yapıyorum ama hakem beni anlamıyor demişti.
1: Abi vücut diliyle mi kendini ifade edeceksin, ne yapacaksın?
2: O zaman TFF yönetimi kendi isteğiyle istediği hakemi istediği maçı atayabiliyor. Yani herhangi mesela diğer hakem 8.6 puan almış, öbürü 6.3 puan almış, fark etmiyor.
1: Yapay zeka falan mal ya bence.
2: Yani kim istiyorsa TFF onu da
0: tabii geçen sene öyle oldu işte. Yani TFF değil de işte
2: MHK.
0: MHK onlar da muhtemelen bir şey vardır yani, konuşuyorlardır. Ya işte bunu atayalım, bu tartışılmaz. Dinçer Bey demiş ki yabancı bir başkan olamaz diyor TFF tüzüğü. Ya bu organize edilebilir ya, bu çok gözünüzde büyütmeyin. Sadece hani bir iki saatlik bir şeyle, ara bir kararla anında yapılır yani bu işler.
2: Neler neler olmadı.
0: Tabii tabii, o yüzden hiç kafanızı yormayın sevgili Dinçer Bey, Amerika'dan yazmış. Yapılır yani.
1: Cüneyt Çakır şu anda mesela Gürcistan Futbol Federasyonu Merkez Hakem
0: mesela, Kurulu'nda. Mesela Cüneyt Hocam niye Gürcistan'da? Bak şimdi.
2: Tabii doğru.
0: Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi kariyerli hakemi, en iyi hakemi şu anda Gürcistan'a hakem yetiştirmeyle uğraşıyor. Ya bu bizim ayıbımız olması gerekiyor.
1: Zaten
0: ya.
1: Zaten.
2: Final maçı yönetmişti diye hatırlıyorum, ya da yarı final mücadelesi.
1: Finaller, yarı finaller. 2015 Juventus Barcelona finalini Cüneyt Hoca yönetti diye
2: hatırlıyorum. Final yönetti diye hatırlıyorum ben de. İlginç gerçekten, diyeceğimiz bir şey yok. Bir futbol sever olarak tabii ki de ülkemizdeki bu kaoslar beni birazcık futboldan uzaklaştırdı.
0: Yani çok şaşırmadım ben ya.
2: Adaletsizliğin olmadığı bir yerde ben gerçekten yorum dahi yapmak istemem.
1: Gün yüzüne çıkması bence iyi bile oldu.
0: Yani bence bir yerde patlayacaktı.
2: Hızlı bir şekilde bütün ekibin, TFF başkanı da dahil, MHK'si dahil, hakemlerde kim böyle bu soruşturma kapsamına girdi, hepsini istifa etmesini isterim. Bir an önce temizlenmesini isterim. Kulüpler çok ciddi yatırımlar yapıyor. 30 milyon taraftarı olan kulüpler var. Bunlarla mı uğraşacak yani Türk futbolundaki takımlar? İngiltere'de koskoca Manchester City hakkında bir soruşturma çıkıyor. Takım alt lige düşmekle suçlanıyor şu anda. Dosyası devam edecek. Mahkemesi var City'nin.
1: İtiraz ettiler, evet.
2: Juventus zamanında düşürüldü. Inter ceza aldı.
1: Juventus birden fazla kez düşürüldü.
2: Kulüplerin puanları silindi. Bizim ülkemizde hiçbir şey olmadan yollar devam ediyor. Ben de bunu anlayamıyorum yani. Kim yaptıysa cezasını çekmesi gerekiyor. 5 senedir yapı muhabbetini konuşuyorduk. Ben hiçbir zaman yapıyla alakalı bir yorum yapmadım. Böyle bir şeyin çıkması ortaya hiç hoş bir şey değil.
0: Bak Reşit Bey demiş ki, Reşit Bey şu anda Rusya'da demiş, Gürcistan'dan 2 elit hakem çıkardı Cüneyt Çakır. Bizimkiler de küme düştü demiş.
1: Şu anda FIFA kokartlı bir tane hakem var. Evet. Halil Umut Beler.
0: Ona da maç verir mi?
2: Dünya Kupası'nda hakemlerimiz bir tane karşılaşmayı yönetemedi.
1: Yoktu ki hakemi.
0: Gitmediler.
1: Somali hakem vardı ya orada. Yani almadılar gerçi de.
2: Hakemlik konusunda da ülkemizin ne durumda ortada olduğunu Dünya Kupası'nda maalesef görmüş olduk. Değerli dinleyenlerimiz, dün Fenerbahçe'nin bir hazırlık mücadelesi vardı. Fenerbahçe Trantovuz'a konuk oldu. Ve maçta ilk defa bir şey gördüm ben. Fenerbahçe takımında Greenwood kırmızı kart gördü. 10 kişi kaldı Fenerbahçe rakibine, arkadan vurdu. Daha sonrasında maçta bir karışıklık ortaya çıktı. 10 dakikaya yakın mücadele durdu. İsmail Kartal, Turan Tovuz'un hocası Kurban Hoca ile konuştu. Aralarındaki konuşma sonrası Greenwood oyundan çıktı. Onun yerine Fenerbahçe'de genç oyuncu oyuna girdi.
1: Çağrı
2: ve mücadele Adnan oyuna girdi, düzeltiyorum. 11-11 devam etti.
0: Hazırlık maçı.
2: Hazırlık maçı olduğu için ben buradan Kurban Hoca'yı da tebrik etmek isterim. Yani onun kendi isteğiyle oldu. İsmail Hoca böyle bir şey söyledi. Rakip takım içinde 11-10 oynamak hazırlık mücadelesinde olumlu olmadığı için böyle bir karar alındığı belirtildi. İlk defa gördüm bir hazırlık maçında bir oyuncu kırmızı kart görüyor. Oyundan çıkıyor ama onun yerine tekrardan bir oyuncu girip mücadele 11-11 devam ediyor. Dostluk maçı.
1: Genç bir oyuncu girdi. Güzel. Güzel.
2: Mücadeleyi de Fenerbahçe 2-0 kazandı. Mücadele de damga vurdu gerçekten basına.

0: bu kırmızı kart olayından dolayı. Bunun bilgisini de değerli dinleyenlerimizle paylaştım. Bununla ilgili de birkaç bilgi mesajı geldi. Dün karşılaşmayı ben de canlı olarak takip ettim. TSYD Kupası final mücadelesi Gençler Birliği 0, Keçiören Gücü 1. Final mücadelesini kazanan takım Keçiören Gücü oldu. Uluslar Ligi'ndeki karşılaşmalarda bir rekor geldi.
1: 7-0 maalesef.
0: Hırvatistan karşısında İngiltere deplasmanda 7-0'la geçti. İspanya mücadelesinin acısını Hırvatistan'dan çıkarttılar.
1: Ben Bilic Hoca'ya çok üzüldüm ya.
0: İspanya 3, Çekya 1, İsviçre 2, Slovenya 1, Kuzey Makedonya 0, İskoçya 2, Finlandiya 2, Arnavutluk 1, Belarus 4, San Marino 0, Estonya 1, Lüksemburg 0, İzlanda 3, Bulgaristan 0. Dün yüksek oran olarak tercihi vermiştik iki karşılaşma. Eibar deplasmanda kazanır. Belarus 2.5 gol üstü ve mücadeleyi kazanır. Tercihler isabet sağladı. Oynayan değerli dinleyenlerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun. YouTube platformunda iddia severler Ozan Özturan tahminleri, Burak Alaca, Caner Aydaş isimleriyle bizleri takip edebilir, gerekli bilgileri alabilirler. Sosyal medya üzerinde de Ozan Özturan, Caner Aydaş ve Burak Alaca isimleriyle bizlere Instagram üzerinden de mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Sevgili Caner Aydaş, 13 kuşağında basketbol var. Şöyle şu erken saatleri konuşmak isterim. Ama seçenekler kısıtlı. Canlıdan açılıyor bazı seçenekler. Biz tercihimizi söyleriz. Canlıdan da açılırsa gerekli oyunları alırız. 13 kuşağı yaklaşık 30 dakika kaldı mücadelenin başlamasına. Glint Çayırova Belediyesi, Bahçeşehir Koleji karşılaşması. Son dönemde çok formda olan bir Bahçeşehir takımı var. Sevgili Caner Aydaş, neler söylersin bu karşılaşmayla ilgili?
2: Yani Bahçeşehir Koleji çok daha iyi bir takım. Geçen hafta Fenerbahçe'yi mağlup etmeye başardılar. İyi de oynadıklarını düşünüyorum. Bugün de kazanabileceklerini düşünüyorum. Yani Euro Cup'ta da yine kazandılar. Roma Spor'du herhalde yanlış. Roma Spor.
0: Doğru.
2: Roma hakikaten Spor kulübü olmaz mı yani? Roma FK işte...
1: Önce batması
2: FK
1: lazım
2: falan. Abi. Alıştık ki ülkemize. Roma Spor olunca biraz şaşırdım yani acaba biz
1: Q ile yazılıyor normalde de ben anlamadım nasıl Roma Spor
2: olmuş. Valla bugün kazanmalarını bekliyorum. Maç sonunda 12.5 handikap var minimum. Bahçeşehir'in en az 13 sayıda kazanmasını bekliyorum. Ya da ilk kere Bahçeşehir'e açılan herhalde 30-40-41 sayı var. O baremi geçmelerini bekliyorum.
1: İlk yarı 41 sayı ideal. Bahçeşehir handikaplı kazanabilir. Çayırova ilk hafta Galatasaray'a kaybetmişti.
0: İlk yarı minimum 47'den açılmış Bahçeşehir.
1: Olur. Öyle mi? Bence evet. Olur.
2: Çok olmuş.
1: Çayırova ilk hafta Galatasaray'la oynamıştı. Şimdi Bahçeşehir ve Fenerbahçe ile üst üste iki hafta evde oynayacaklar. Hakikaten çok zor bir fikstürle girdiler lige. Fena bir takım değil ama Bahçeşehir hakikaten iyi bir takım ve koç Saşa Djordjevic özellikle lokal ligleri oynamayı seven bir hoca. O yüzden burada takılacaklarını düşünmüyorum. Burada Bahçeşehir Koleji'nin handikaplı kazanabileceğini, ilk yarıda 47 sayı yaşayabileceğini, maç sonu 92 sayı yaşayabileceğini düşünüyorum. Galatasaray 102 sayı atmıştı ilk hafta Çayırova'ya.
0: Yani 92'den açılmış maç sonu baremlerde çok yüksek bir seviyeden açıklanmış. İlk yarıyı da kontrol ettim de yine ilk yarıda 46.5 sayı olarak açıklanmış. Ben canlıdan Bahçeşehir'in mücadeleyi kazanmasını beklerim ama açık konuşmak gerekirse bu oranlar beni tatmin etmedi. Yani illa bu maçı oynayacağız diye maçı sıkıntıya sokmanın da bir anlamı yok. Son dönemde Uluslar Ligi'nde bizi onlara yönelttiler. Yani iki gol mesela bekliyoruz. İki gol geliyor ama bizi üç gole oynatmaya bırakıyorlar. Gelmiyor üç golde. Oynamayacaksın o zaman. Ya bu seçeneklerde oynamayacaksın. Benim tercihim tabii ki de Bahçeşehir Koleji. İlk yarıyı da kazanmasını bekliyorum. 10 sayı fark atmasını da beklerim ama seçenekler maalesef çok kısıtlı olarak açıklanmış. Başka alternatif bir tercih olan var mı? Yoksa Fenerbahçe maçına geçeceğim.
2: Yok.
0: Sevgili Alaca.
1: Ya çok seçenek açmamışlar. Fenerbahçe ve Efes maçlarında da göreceğiz. Bugün biraz elimizi kolumuzu bağlamışlar basketbol tarafında.
0: 15-30 kuşağıyla devam ediyoruz. Fenerbahçe Tarfim Biotekno Körfez mücadelesi. Yine oranları kontrol ettiğimizde Fenerbahçe'ye açılan bir oran yok. Handikaplar 11 olarak açıklanmış. İlk yarı kazanır oranı 1.16 seviyesinde. Ev sahibi bütün periyotları kazanır. 5.68'lik bir oranı var. Bu iyi bir oran gibi geldi.
2: Ev sahibi mi deplasman mı?
0: Ev sahibi. Tüm periyotları kazanır. Evet 5.68.
2: Ha şey Fenerbahçe mücadelesi.
0: Evet.
2: Ya pardon bir anda deplasman sandım. Valla onu herhalde olmayacağını düşünüyorlar. Hani bir yerde
0: bir beraber doğru.
1: Erken kopuş olursa son çeyrek salabilir.
2: Evet, böyle düşündüm. Ben doğru. De az önce baktım. Hatta kupona da ekleyecektim önümde ama geçen hafta Telekom böyle bir maç oynamıştı karşı karşısında. 3 periyot

0: kazanıp bir periyot kaybetmişlerdi. Burada geçen hafta da önermiştim. En düşük periyodun skoru 34.5'tan açılmış. Yani 35 sayı olur diye düşünüyorum. Öncelikle bunu önereyim. Sonra da maçın üste gitmesini bekliyorum. Ya ben Fenerbahçe'nin 90'a geçmesini, rakibinin de en az 75-80 sayı bandında atmasını bekliyorum.
1: En düşük periyot 35 çok makul geldi bana. Fenerbahçe her periyotta 20 sayı üzerine çıkacaktır. Çünkü çok geniş bir rotasyon var. Bugün yine yabancı oyuncuları iyi süre alacaktır. Burada Caner abiye katılıyorum. Yani en düşük periyot 35 çok güzel bahis.
2: Benim tercihimde bütün periyotları Fenerbahçe kazanır olacak. 5.68'lik bir oran, yani yatıyorsa da kuponumuz 5.68'lik orandan yapsın. Düşük miktar sürpriz olarak denenecek seviye. Hatta
1: 5.68 mi?
2: 5.68. Fenerbahçe bütün periyotları kazanır.
1: Ben bu riski alırım mesela.
2: Yani bu orandan bu riski alırım ben de.
0: Bahçeşehir'de de benzer bir durum var. Yani ikisini yaparsanız 25 oran falan.
2: Mükemmel
0: ödeyeyim.
2: Bir oran. Yatıyorsak da 25 orandan yatalım.
1: Bol olacaksak derin denizde bol.
2: Düşük miktar zaten sürpriz deneme olarak kullanıyoruz. Misli kupon seviyesinde bu oranı önermiyoruz biz de. 18 kuşağıyla devam ediyoruz efendim. Son mücadelemiz. Buçuk reklamına gideceğiz. Pizza Bus Bordo BK Anadolu Efes mücadelesi. Yani Banvit'in yeni ismi olarak açıklandı. Pizza Bus Bordo BK Anadolu Efes karşılaşması.
0: Evet, burada da Efes'te tabii Mike James maalesef sakatlandı. Sezonu kapattı. Çok büyük bir şanssızlık.
2: Çok kötü oldu.
0: Çok kötü oldu.
2: Aşil tendonunda mükemmel bir başlangıç. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak ayağa kaldırmıştı beni. Yani çok üzüldüm ben James'in.
1: Çok iyi başlamıştı.
2: Çok iyi başladı gerçekten.
0: Evet, yazık oldu. Yani çok yapacak bir şey yok ama maalesef böyle yerine bir transfer yaptılar. Ne kadar Mike James'in boşluğunu doldurur. Payne, çok emin değilim. Burada skorlu bir mücadele olacağını düşünüyorum. Yani Efes'in de skora katkıda bulunacağı toplam skorda üst baremini önereceğim.
1: Ben de burada Efes'in deplasmanda 87.5 barajını aşmasını değerlendirebilir buluyorum. Efes'in tüm periyotları kazanır da 7-18 bu arada. Kolay değil elbette ama bu da güzelmiş gerçekten.
2: Ben burada farklı bir tercihte bulunacağım. Şu ana kadar Anadolu Efes'in oynadığı bütün karşılaşmaları izledim.
1: Hep ucu ucuna gitti kaybedilen maçlar.
2: Mike James'in olmadığı bir denklemde Anadolu Efes ciddi anlamda geriler. Çünkü bütün toplar Mike James'te toplanıyor. Oyun kurucu, dışı atış, maçın sonlarını tek başına oynuyor. İnanılmaz bir tecrübe. Bir de ligimizde, o da sakatlıktan çıkıp gelmişti. Ligimizde bu kadar iyi bir performansla başlayacağını beklemiyordum.
1: Çok büyük oyuncu.
2: Şu anda Mike James'in olmadığı bir denklemde EuroLeague için bir kere çok üzüldüm. Anadolu Efes'in pek şansına kaldığını söyleyemeyeceğim. Shane Larkin'e de verdiler. Benim buradaki tercihim ev sahibi takım Pizza Bus yani. 78 sayı üst atar diyorum Anadolu Efes'i. Mike James'in olmadığı bir denklemde ev sahibinin 78 sayı üst atmasını beklerim. Bu takım ilk çıktığı mücadelede Tofaş deplasmanında 89 sayı attı. Bunu da bildirmek istedim. Oranı da diğer seçeneklere göre daha iyi. Benim tercihim 78 sayı üst ev sahibi Pizza Bulls adına gerçekleşti.
0: Güzel. Maç üstü olacaksa zaten ev sahibi skora katkıda bulunmalı. Mike James de yani Avrupa kıtasının en iyi basketbolcularından birisi.
1: Kendi pozisyonunda en iyi 2-3 oyuncudan biri.
2: Yok onun gibi gerçekten, evet. Bir seviye.
1: Abi EuroLeague tarihinin en skorer oyuncusu.
0: Evet, maalesef. Çok üzüldüm ya. Yani ben de gördüm, üzüldüm. Anladım hemen. Gitti Aşil dedim. Yani aynısı olmuştu çünkü bana.
2: Aşil tendonunun sakatlanması maalesef kendi adına en kötü sakatlık olmuş. Çok minimum iyi. 7 ay.
0: Tabii gitti. Sezon gitti.
1: Ozan abi, peki sana şunu sormak istiyorum. Bilmediğim için mesela. Tabii. Aşil sakatlığı yaşayan sporcularda ameliyat 2-3 gün sonra oluyor ya. Aşil, evet, koptuğunda yukarı çekilen bir şey. O süreçte işte orayı nasıl tutuyorlar mesela?
2: Sabit tutuyorlar. Hareketsiz tutuyorlar.
1: Şey mesela atıyorum Mike James buradan İstanbul'a uçarken falan nasıl bir?
2: Sabitleniyor. Yani bir atel tarzı bir şeyle sabitleniyor. Ameliyat tarihi bekleniyor.
1: Küçük bir operasyon oluyor yani öncesinde.
2: Atelle takılıp aşili yukarıya doğru çekmek için uğraşılıyor. Ama ameliyat olmadığı için gerekli asıl olay ameliyat esnasında
1: ameliyata
2: oluyor.
1: Ameliyata kadar yine zor bir süreç. Basamıyor edemiyor.
2: Aşil gerçekten çok hassas ve
1: en
2: sakat.
1: En pis sakatlık.
0: Basma şansın yok çünkü aşağıdaki o taban karşılamadığı için düşüyorsun sürekli.
1: Boşta kalıyor.
0: Ben kendim yaşadığım için.
2: Ayak boşa düşüyor aşil koptuğu anda.
1: En büyük kireç işte belden aşağıda.
2: Bilekle kas dokusunu oluşturan yerdir aşil.
1: Aşil tendonu bildiğim kadarıyla kalçaya kadar da uzuyor.
0: Çok kalın bir damar.
2: Metius da maalesef bu sakatlığı yaşadı. Onu da çok beğeniyordum. O da sezonu kapattı ve Beşiktaş'tan ayrıldı.
0: Tekrar aynı performansına dönemeyebilir. Çünkü zor. Yani ne kadar iyi fizik tedavi, rehabilitasyon geçirse ama çok zor.
2: Doğru.
0: Yani,
2: değer dinleyenlerimiz, kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Basketbolla devam edeceğiz.
3: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
4: Ben Minjo Sabiyalı olacağım.
5: Ben dijital arkeolog.
6: Ben iklim mühendisi olacağım.
7: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti
8: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
9: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklam. Bahse gireriz devam ediyor.
1: Derdinenlerimiz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Genelde Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde alt lige giriş yapmıyoruz ama bir karşılaşmada bir oran dikkatimi çok çekti. Sevgili Caner Aydaş ve Burak Alaca'ya da sormak isterim. Daha önce formasını giymiş olduğum takım, 14-15 sene full desteklediğim takım Darüşşafaka alt lige düştü. Bugün Final Spor'la 16-30 kuşağında bir mücadelesi var. Ligde şu anda Darüşşafaka 9. sırada sevgili Alaca. 3 karşılaşmaya çıktılar. 2 galibiyeti var. Final Spor ligde 16. sırada. 3 karşılaşmaya çıktılar. 1 galibiyet topladı takım. -5 averajı bulunuyor. Ve bugün Darüşşafaka'ya konuk olacaklar. Darüşşafaka'nın yener oranına şu anda açılan oran 1.97. Final Spor'un yener oranı 1.37. Yani Darüşşafaka lige daha iyi başladı. Bu oran farkı nedir? Ben Darüşşafaka'nın da içeride maçı kazanmasını beklerim.
2: Yani 3 maç çok ciddi bir referans olmayabilir. Final Spor'un durumunda bilmediğim için bir yorum yapamıyorum ama dediğim gibi hani burada ters bir sonuç çıkabilir. 3 maç hani dediğim gibi daha çok bir şeyleri kestirmek, referans almak için erken, çok erken.
1: Senin bir yorumun olur mu sevgili Caner Aydaş?
3: Yani sakatlıklar falan olabilir. Çünkü arada ciddi bir oran farkı var. Deplasman bayağı favori gözüküyor. Hali öyle yani durum buyken açıkçası çok bir şey söyleyemiyorum. Yakından çok takip edemedim bir takım.
1: Peki. İspanya'da yüksek oyun alan karşılaşmalarla devam ediyoruz. 13-30 kuşağı Obradorio, Real Madrid.
3: Burada Madrid'in atarını önermek istiyorum. Madrid için açılan baremi bence aşar. Madrid zaten tempolu oynamaya çalışıyorlar. İyi bir koçları var. Deplasmanda da kazanıp dönebilir.
2: Burada Madrid için açılan barajın bende aşılacağını düşünüyorum. Euroleague'de çift maç haftasını 2'de 0'la kapattılar. Burada bir patlama yapabilirler. 93.5 açılmış. Bence deplasmanda çıkar. Caner abinin dediği gibi Pedro Martinez şu an Avrupa basketbolunun en yüksek tempo oynatan koçu. Zayıf da bir rakip var. Burada sert bir Real Madrid galibiyeti görebiliriz.
1: Burada da yine deplasman bütün periyotları kazanır tercihi açıklanmış. 5.65'lik bir oranı var. Real Madrid'e bu kadar güvenenler bu riski alabilirler düşüncesindeyim. Basket Zaragoza Valencia.
3: Evet, güzel bir maç. Bence kuponlarda olabilir. Burada da Valencia'nın en az 90 sayı atmasını bekliyorum. Yoksa 91, yoksa 92 fark etmez ama Valencia varsa sayı var demektir. Atacaklardır.
2: Gelebilir, katılırım. Zaragoza da iyi bir takım. Toplamda da çok yüksek açlıklarının farkındayım ama üste gidebilir.
1: 91.5 olarak açıklanmış Valencia. Ben de Valencia tarafındayım burada. Valencia gerçekten
2: 3 çeyrek defa atabilirler onu.
1: İyi de oynuyor. İyi de bir performans gösteriyor. Sadece burada bir alt ve üstü birleştirdiğimizde çok yüksek bir oran açıklanıyor. 182 olarak açıklanmış. O da çok yüksek geldi
3: çok
1: bana.
3: Çok yüksek.
1: Yani üst ve Valencia dediğimizde oranlar 4.66'ya falan geliyor. Ben de son dönemde hep bunlara kuponlarda yer vermeye başladım.
2: 182'ye gidebilir bu arada.
1: Yani sevgili Alacı, iki tane oran yazdığımızda mesela 4.66, 4.66, 17 oran yapıyor iki maç. Daha nerede yakalayacağız böyle bir oranı?
2: Basketbolda böyle açıklıklar var.
1: Bak, bunlara da devamla sürekli denemeye devam edeceğim. Baskonya, Girona sevgili Caner Aydaş.
3: Baskonya'yı çok beğenmiyorum ama tabii Girona düşük profilli bir takım. En azından Baskonya'ya göre

0: Burada ev sahibinin maç sonunda kazanmasını bekliyorum. Handikaplar herhalde 10-12-13 civarındadır. Baskonya için açılan handikapı aşar Baskonya kendisi.
1: Baskonya bu hafta Olimpia Milano'yu da yendi Euroleague'de bu arada. Küçükten bir hareketlenme var. Ben de Baskonya tarafında kalırım Caner abi gibi.
2: İlk yarısını kontrol ettim ama bizi tatmin edecek bir oran yok. Ben de en alt baremden Baskonya'nın handikap yapacağını düşünüyorum. Murcia, Barcelona 20 kuşağı.
0: Evet, Barcelona temsilcimiz Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup etti. Yani Beşiktaş'ın da bir an önce artık transferleri yapması gerekiyor. Barcelona'yı çok beğenmiyorum. Yani ne olursa olsun kazansa da çok beğenmiyorum. Murcia'nın içeride handikapta kalmasını bekliyorum. Yani Murcia kendisi için handikapı bence kolay kolay açtırmaz. En yüksek neyse oradan
2: 6.5 handikap, 1.25 oran, 5.5 handikap, 1.31 oranı var Murcia'nın.
1: Murcia geçen sene de playoff serisinde Barcelona'yı çok zorlamıştı bu arada. Onu da hatırlatmak lazım. Bence totalde üste gider. Murcia'nın da skora ciddi anlamda eşlik edeceğini düşünüyorum.
2: Açıkçası ben de mücadelenin üstüne gitmesini bekliyorum. Murcia'dan da sayı bekliyorum bu karşılaşmada. Üst baremlerini kontrol ettiğimde de 171 minimum olarak açıklanmış. Gider gibi sanki üstte.
1: Gider gider.
0: Evet.
2: Değerli dinleyenlerimiz, İspanya Ligi'ndeki tercihlerimiz de bu şekilde. Fransa Ligi'nde bir mücadele var. Yüksek oyun almış. Le Mans Paris Basket maçı sevgili Alaca.
1: Le Mans da sezona fena başlamayan takımlardan biri. Burada Paris Basket tabii ki favori. Hafta içinde de Jalgiris'i yendiler. Formda olduklarını söylemek mümkün. Yine bol skorlu bir maç olacaktır. Alt üst baremini bir kontrol ediyorum burada. 170.5'tan açılan bir barem var. Paris Basket'in varlığıyla o seviye oraya çıkacaktır. Deplasman 85.5. Paris Basket'e açılan ayrı bir barem de var. O da değerlendirilebilir. Le Mans'ın ilk maçında tam 200 sayı çıktı, öyle söyleyeyim size.
2: Tam 200 sayı, evet.
0: Evet, ben de skorlu bir maç bekliyorum. Bence barem uygun. 172.5 olur.
2: Bence de 172'nin üzerine çıkmasını beklerim ama kupon seviyesinde gördüğüm bir maç değildir efendim. Onun dışında yüksek oyun alan karşılaşmalardan bir tanesi de İtalya'da mevcut Virtus Bologna. Biraz önce de konuştuğumuz Roma Maxima takımıyla oynayacak.
0: Ya bu Roma farklı herhalde.
1: Bu Maxima farklı. Evet. Bunun sahibi Luka Doncic bu arada.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Bize mi basketbol takımı satın alsak ya, ne yapsak? Burak, güçlerimizi birleştirelim.
2: Yakışır da bize de.
0: Başlayalım.
1: Yakışabilir, yakışabilir.
0: Yakışır da para yok da. Ama... neyse ya.
2: Ben kendim oynarım. Seni de alırız takıma.
1: Bir kredi çekelim. Evet.
0: Aynen, Yücel, Burak vesaire öyle bir şey yaparız. Bologna kazanır ya, farklı kazanır. Handikap aşar.
1: Maxima Roma ilk hafta Napoli evinde kaybetti. Şeyde Kulüj'ü çok farklı yendiler bu arada. Euro Cup'ta Kulüj'de çok kötü bir takım değil. Bence üste gider bu maç. Orada Matt Ryan olsun, Aaron Holiday olsun, işte Miro Bilan olsun, geçen sene Beşiktaş'taki Brinton Lemar olsun. Önemli oyuncular var. Maxima Roma'da üste gider bu maç.
2: Öncelikli olarak Virtus Bologna'yı tebrik ediyorum.
0: Tabii.
1: Olympiakos'u yendiler son, evet, saniye. Marcus Carr.
2: Son Euro League şampiyonunu iç sahada devirdiler. Çok önemliydi. Fenerbahçe, Anadolu Efes, Beşiktaş için de çok önemli. Almış başına giden bir Olympiakos vardı. Virtus Bologna İtalya'da bir dur dedi. Benim için çok iyi oldu. Tebrik ediyorum. Çok da iyi oynadılar. Mücadeleyi de takip ettim. Ritim yakalamış bir Bologna takımı gördük. Ben iç sahada da Roma Maximo takımını rahat geçmesini beklerim. 7-8 handikap en az Virtus Bologna lehine beklerim efendim. Değerli dinleyenlerimiz, onun dışında kontrol ettiğimde basketbolda daha da çok yüksek bir oyun alan karşılaşmamız mevcut değil. Diğer karşılaşmaları yine bir kontrol ettim de Yunanistan Ligi'ni dahi kontrol ettim. Oran yok. Yani söyleyeceğimiz, paylaşabileceğimiz bir şey yok. Bu sebepten dolayı basketbol bültenimizi kapatıyoruz efendim. Ve milli takımı konuşalım. Yarın yine önemli bir mücadeleye çıkacağız. İtalya deplasmanında olacağız. Bugünkü karşılaşmalarımız da mevcut. Onları da değerlendireceğiz. Ama sevgili Caner'e de şöyle bir üstü kapalı milli takım yorumu. Biz dün çok konuştuk, çok değerlendirdik. Bu arada dikkatimi çeken bir şey oldu. Sevgili Can Aydar, dün senin yokluğunda kulaklarını ben bayağı bir çınlattım. Evet. Sebebi şu: yaklaşık 2 senedir Montoya'yı benim dışımda eleştiren, güvenmeyen, kadrodaki tercihlerini onaylamayan nadir gördüğüm insanlardan bir tanesisin. Ben de dünkü canlı yayınımızda bize Montoya ile ilgili çok mesaj gelmişti. Montoya'nın iyi bir hoca olduğunu, Montoya'nın takımı Dünya Kupası'na götürdüğünü, bunu başarı olarak görüldüğü çok mesaj gelmişti. Ben de şöyle bir ricada bulundum. Bize bu mesajları gönderen değerli dinleyenlerimiz, Montoya'yı öven, Montoya'yı beğenen değerli dinleyenlerimiz bir mesaj bekledim. Montoya'nın bir artısını yazın dedim. Hiçbir mesaj gelmedi. Ona birazcık

0: Şimdi bir yanlış bir şey var. Ben bunu özellikle söylüyorum. Şimdi bir yerde bir ekip lideri varsa ve o ekip sürekli başarılı oluyorsa, o liderin ekibi başarılı oluyorsa değerli olan ekiptir. Lider liderlik yapar, yönlendirir ama aslında onu oraya getiren o ekiptir.
1: Doğru.
0: Tamam, bir kere bunu bir geçelim. Ben de yıllarca yöneticilik yaptım. Onlara da söylüyordum. Bizleri değerli kılan sizsiniz. Siz başarılı olacaksınız ki biz başarılı olacağız. Sen işi sabote edersen ben istediğim kadar seni iyi yöneteyim. İstediğim kadar sana vizyon katayım, sana işte seni kişisel olarak geliştireyim. Önemli değil. Bir yerden sonra senin yaptığın değerli oluyor ve o işi değerli kılıyor.
1: Katılıyorum.
0: Şimdi Montella hocadan biz bunu bekledik yıllar içinde. Evet, Dünya Kupası'na gittik, başarısız. Avrupa Şampiyonası'na gittik, nispeten başarılı olduk. Başarılı olurken de şöyle söyledi Montella hoca: bizim çok iyi bir kadromuz var. Doğru mu? Hatırlayın. İyi bir
1: Doğru. Evet,
0: kadromuz,
1: hepimiz
0: iyi bir
1: farkındayız.
0: ekibiz dedi. Yani biz buraya evet iyi bir ekiple geldik ve başardık dedi.
1: Doğru.
0: E ne oldu? Dünya Kupası'na gittik. Paraguay, bizim dörtte birimiz yenildik. Avustralya, dörtte birimiz kadro değeri olarak söylüyorum, yenildik. Amerika
1: Ama
0: maçını da saymıyorum.
1: bin galibiyete bedel de o değil mi abi? Öyle
0: Tabii
1: değil mi?
0: tabii.
1: Allah
0: Amerika
1: aşkına.
0: maçını da saymıyorum çünkü Amerika'nın artık iddiası yoktu.
1: Bitirmişti
0: Onlar da
1: işi.
0: iddialı olsaydı belki onu da yenemeyecektik.
1: Hepsi
0: Dönüyorum.
1: doğru.
0: Fransa maçını geçiyorum. Neden geçiyorum? Çünkü İtalya maçındaki söyledikleri benim için önemli. İtalya'nın kadro değerine bakın dedi siz. Hani nasıl İtalya'yı yenebileceğimizi düşünüyorsun? 800 milyonluk euroluk bir takımdan bahsediyoruz dedi. Ya hocam, sen 150 milyonluk Paraguay ve Avustralya'ya yenildin. Bana İtalya örneğini gösteremezsin ya. Göstermemelisin. Mümkünse. Bir dakika.
1: Kadrondaki
0: Bir
1: oyuncu
0: dakika. Hiç
1: İtalya'nın kaptanı.
0: girme araya. Hemen bitireyim sonra devam edeyim.
1: Tabii.
0: Sonra unutuyorum çünkü ne söyleyeceğim. Şunu söylemeye çalışıyorum. Ozan, hani bizim takım değerliydi? Bizim takımı niye değersiz gösteriyorsun ya? Sen diyorsun ki siz yetersizsiniz diyorsunuz ya. Yapma hocam, kurban olayım, bari çık bunu söyleme. Diyor ki evet bu kadar ya, ben başarısız oldum, biz başarısız olduk, hata bende. Ben oynayan oyuncuları işte Adil'i çağırdım, oynatmadım. Arda Okan, neydi? Kurtalan.
1: Arda
0: Kurtulan
1: Okan
0: diye bir sağ
1: Kurtalan.
0: bek var. Zeki'yi tek sağ bek bıraktım, bir sağ bek almadım.
1: Mert Müldür yokken almadı çocuğu, evet.
0: Düşünsene bak, Mert yok. Mert yok. Biz şu anda Zeki'ye Allah korusun bir şey olsa sağ bekimiz yok. Ferdi sen gel burada oyna. Niye sürekli yama yapıyoruz? Kerem'le Barış'ın heykeli dikilmesi lazım diyor. Tamam dikelim.
1: İtalya'ya
0: Ya
1: diksin,
0: dikelim
1: kendi
0: de
1: Avrupa
0: hocam,
1: ekibi
0: niye
1: kendi Avrupa.
0: oynatıyorsun orada? Kurban olayım ya. Al şu Enes'i ya. Al şu Deniz'i. Al şu Bertuğ'u. Birisini al ama. Sen şimdi futbol oynadın. Soruyorum sana, ne kadar stoper oynayabilirsin hayatın boyunca?
1: Yani o
0: Boy
1: bölgede
0: var, fizik var
1: evet.
0: sende değil mi yani?
1: Evet.
0: Boy var, fizik var. 1.90 boyun var. Oynayabilirsin değil mi? Oynayabilirsin.
1: Evet.
0: Ama bir stoper gibi oynayamazsın değil mi?
1: Oynayamam. Bilmem çünkü o pozisyon.
0: Şekila, örnek Mehmet Topal. İyi bir oyuncu muydu?
1: Çok iyi oyuncuydu. İyiydi.
0: Ama stoper her oynadığı hangi takımda oynadıysa ya gol yedi ya yenildi o takım.
1: Bireysel hatası oldu.
0: Kerem'den santrafor yaratıyoruz Paraguay maçında. Rakibin boy ortalaması 2 metre. Biz
1: İnanılmaz.
0: 1.70'lik Kerem'den
1: İkinci
0: gol.
1: maça da aynı şekilde
0: İkinci
1: çıkıyor.
0: maça da aynı şekilde
1: Avustralya
0: çıkıyorsun.
1: maçında 1.95-1.98
0: Sonra dönüp diyorsun ki
1: stoperler vardı
0: Ozan
1: ya.
0: efendim ben hep doğruları yapıyorum. Sizin seviyeniz bu diyorsun. Kime diyorsun? Ekibe. Ekip kim? Seni başarılı kılacak oyuncular. Sen şu anda oyuncularımızı 2 maçta yerin dibine gömüyorsun. Hiç kusura bakma. Derhal istifa etmesi lazım. Bak derhal diyorum.
1: Evet.
0: Yaptığı açıklamalardan dolayı söylüyorum. Artık bundan sonra taktiğe, tekniğe geç. İstifa edecek misiniz hocam? Öyle bir şey düşünmüyorum. Hocam istifa diye bağırıyorlar. Benim için önemli değil. Ne önemli hocam senin için?
1: Tercümesi yanlış yapılıyor.
0: Ne?
1: 5 milyon var abi masada.
0: Para. Bitti. Benim sözüm bu kadar.
1: Sevgili Alacı. Ben bak şimdi Montella'dan gitmeyeceğim sadece. Bir insana sorduğunda genelde herkes de şey vardır ya klasik. Ben aptal yerine konulmayı sevmiyorum. En sevmediğim şey. Bana bütün kaybedilen maçların nerede? Amerika'yı yenip bu bin galibiyete bedel dersen. İtalya'yı yenip biz 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gittik dersen. Beni aptal yerine koyuyorsun abi. Tam gittin lan, Luis de la Fuente Dünya Kupası kazandı. Bu kadar Dünya Kupası'na gitmeyi basın toplantılarında dile getirmiyor. Ne başardın ya? Paraguay'a, Avustralya'ya yenildin. Bak Caner abi söylüyor. Sutteri osu busu 1.95 boy ortalama savunmanın ortasına Kerem'e attın. 90 dakika acı çektin. Paraguay'a kaybettin. Sonra Amerika'yı yeniyorsun iş bittikten sonra, diyorsun ki bin galibiyete bedel. Yo. Gruptan mı çıkarıyor?
0: Yo.
1: Çeyrek finale mi götürüyor? İtalya'ya yeniliyorsun. 24 yıl sonra gittik. Tamam gittin güzel de 24 yıl önce bu takım 3. oldu. Sen onun üstüne çıkan bir şey yapmadın ki. Ya ben şeyi görüyorum bak, bugün sevgili Rui Sarı yazmıştı. Çok da kıymetli bir oyuncudur yayına. Dedi ki Şenol Güneş 3. yaptı. Basın toplantısında çıktı.

0: şampiyon olamadığım için özür dilerim dedi diyor bak. Açıklamaya bakar mısın? Biri üçüncü oluyor, özür diliyor. Fatih Terim 2008 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oluyor. Bunun cakasını satmıyor. Sen turnuvaya gittik diye şey yapıyorsun. Abi, bu Uganda milli takımı değil ki. Kadroya bakıyorsun. Juventus'tan, Inter'den, Real Madrid'den oyuncular var. Kim olsa götürecek. Rıza Çalınbay olsa da götürecek.
1: Bahsettiği
0: Aykut
1: İtalya
0: Kocaman da.
1: takımında en iyi takımının kaptanı Türk.
0: Abi Juventus'un kaptanlarından biri de Kenan bu arada. Sadece arkada
1: Yani neyi anlatıyorsun sen Montay Hoca? Neyi anlatıyorsun?
2: Şimdi bizim seviyemiz ne Ozan? Ben sana soruyorum. Yani ben anlamıyorum futboldan. Bazı dinleyicilerimiz öyle diyor. Sen ön yargılısın. Hadi siz ön yargılı değilsiniz. Şimdi ben sadece soruyorum. Benim boyum şu anda 1.72. Senin 1.85. Beyefendinin herhalde 1.95 falan. Yücel'in de herhalde 1.90 falan vardı. Ben herhangi bir maçta sizden hava topu alabilir miyim?
3: Zor yani.
2: Zor mu, imkansız
0: varsa
2: yani?
0: Varsa bizde kadrodan kesmeleri lazım zaten öyle.
3: Sen yine alabilirsin. Sen futbolu bildiğin için sırtını dayarsın, omuzunu dayarsın,
2: yani
3: alırsın.
2: Sırtımı dayasam bile ya buranın rüzgarı beni alır götürür yani.
3: Şimdi futboldan sonra beraber oynadığımızda hırsımızdan parmağım kırılmıştı.
2: Paraguay ve Avustralya maçında Kerem'i kurda kuşa yem ettik.
3: Doğru.
2: Ve sonra dönüp ne diyor? Bak şimdi bu güzel bir şey bak. Diyor ki santraforunuz olmadığı için ben bunu oynatmak zorunda kaldım. Hocam hayır, santrafor var. Sen değersiz gösteriyorsun bütün oyuncuları. Sen Kerem'i yerinde oynatsan sen söyle.
0: Barış
2: Alper'i yerinde oynatsan belki biz başarılı olacağız ya da bu kadar başarısız olmayacağız ya da daha verimli oynayacak bu oyuncular. Ama sen sürekli bu oyuncuları başka yerlerde oynatıyorsun. Bu arada herhalde Sayın Başkan konuşuyor Beşiktaş'ta. Bilmiyorum, canlı mı?
0: Canlı.
3: Canlıysa rejimiz yok dedi.
0: Evet.
3: Sabah da bir yayın vardı.
0: Zahiper'de canlı yazıyor, ben onun kafa karışık.
2: Bu arada ben de az önce oradan geldim.
3: Bu arada ben dün de takip ettim Beşiktaş kongre toplantısını. Eski tribün lideri Alen'le Beşiktaş başkanı arasında çok ciddi bir tartışma çıktı. Beşiktaş'ta bir yönetici ihraç edildi. O yönetici de çarşı grubunun içerisinden birisiymiş ve divan kurulunda da çarşı ile ilgili çok ciddi tezahüratlar yapıldı.
2: Yani bilmiyorum, orada biraz duydum ama çok da emin olamadım.
3: Başkan sinirlendi.
2: Evet ama hani olmasa daha iyiymiş.
3: Zaten önemli bir konuşma, önemli bir gelişme olursa rejimiz bizi uyarır ve biz de direkt o tarafa doğru geçişimizi yaparız.
2: Ozan bir 15 saniye rica ediyorum.
3: Tabii ki.
2: Şunu söylüyorum. Sayın Montella'ya teşekkür edip yollar ayrılmanın, Montella'yla yürüyecek bir yolumuz kalmadı. Çünkü ekibini başarısız gören, değersiz gösteren, açıklamalar yapan herhangi birisiyle o ekibin daha sonra, bu arada bütün kurumlar için bu geçerli. Bizim de burada bir yöneticimiz var. Başka yerlerde de çalıştık, yöneticilerimiz vardı. Sen ekibi değersiz gösterirsen, hele bunu bir de kamuoyunun önünde. Bizim kapasitemiz bu ne demek ya? Ya biz hayırdır ya, bu takımları yenmeyecekse kimi yeneceğiz? Gelişiyoruz diyor. Kimin için gelişiyoruz?
0: Abi Yunanistan Almanya'yı yendi. Hollanda'dan puan aldı.
2: Yunanistan 7 puanda şu anda.
0: Lider.
2: Kim var grubunda?
0: Almanya, Hollanda, Sırbistan.
3: Yenilerek mi gelişiyor Montey? Onu anlayamadım.
2: Evet
3: ben.
2: Onu anlamıyorum. Bir gol atmışız ya. Şu anda dün Çekya İspanya maçını izlediniz mi?
3: Ben izledim.
2: Çekya yayınladı değil mi? Problem var mıydı? Yok. Adamlar İspanya'yı 90. dakikada kendi sahasına hapsetmeye çalışıyordu. Bak bir şey yapıyor.
0: Gayret var.
2: Cesaret ediyor. Neyse.
3: Değerli dinleyenlerimiz, reklam aramız geldi. O sırada biz de gerekli gündemle ilgili araştırmaları yapacağız. 5 dakikalık reklam arasından sonra tekrardan birlikteyiz efendim.
4: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen
5: ne
4: ister
5: ister ol. Ne? Kredi kartına 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan
6: Next. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
7: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
2: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
3: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
4: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Öğle kuşağında keyifli bir sohbet arıyorsanız, içinde, futbolda, sporda olsun istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Hat-Trick.
6: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hat-Trick'e hoş geldiniz.
0: Sohbetin nereden başlayıp nereye gideceğini kimsenin bilmediği Hat-Trick, 2012'den beri öğle kuşağının vazgeçilmez programı olarak Radyo Spor'da sizlerle buluşuyor.
7: Yani Ali Yerim, sırf senin gözün bizim üzerimizde değil, bizim de gözümüz senin üzerinde.
8: Evet.
7: Biz de deriniz.
0: Mert Elam, Genco Boran ve Ali Erim'in hazırlayıp sunduğu Hat-Trick hafta içi her gün 14'te Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
9: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplikle hattı kırarsın.
0: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısından

0: açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor, zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
1: Hep böyle bir camia içinde o başkan onu, o başkan istemiyor, bu başkan hoca istemiyor.
0: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Bahse gireriz devam ediyor.

0: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Sevgili Caner Aydaş, birkaç tane mesajımız gelmiş. O güzel diksiyonunla sana zahmet mesajları
1: okuyalım. Can Bey ne demiş? Selamlar iyiler. Maçlar başlamadan bir gün önceki tahminim demiş. 2-3 maç 0 bu puan Türkiye için. Ankara'dan Can 30 Ağustos'ta 26 Ağustos'ta yollamış. Sevgili diş hekimimize sevgiler.
0: Tebrik ederim.
1: Adil Bey kolay gelsin Ankara'dan. Sohbetiniz çok güzel. İyi yayınlar. Caner Bey lütfen hocamızı eleştirmeyin. Sevgiler demiş. Gülücük atmış. Tamam, eleştirmiyorum canım ben. Sadece gerçekleri ortaya koydum. İyi yayınlar İstanbul'dan Ferşat. Bu hoca tazminat kovalıyor. Diyor ki 3 maç kaldıramıyorlar. Ne demiş? Bu kategori için yetersiz diyoruz. Yetersiz diyor takımımız için. Anlamıyorum. Hakan Arda, Kenan, Uğur, Barış, bunlar normal dönemde haftada 2 maç yapmıyor mu? Biz yetersizse İtalya yeterli mi? Dünya Kupası'na zaten gitmeyeni dövüyorlar demiş. Yine üst tura çıkamayanı dövüyorlardı. Onu da beceremedik. Yani gitsin artık diyor sevgili Ferşat Bey, Trabzonspor taraftarı. İyi yayınlar, selamlar. Acilen gitmesi lazım hocamızın, çünkü hiçbir futbolcuyla üzerinde de otorite kalmadı.
0: Kalmadı, doğru.
1: Yani bilmiyorum, başarısızlıktır. Acilen hocamızın gitmesi gerekiyor. Başka bir şey olmaz. Yeni bir yönetim, yeni bir hoca. Bir de gençlere hitap edecek bir hoca gelmesi gerekiyor demiş. İlgiyle ve sevgiyle dinliyoruz. Sessiz çoğunluk demiş. Kim demiş? Dinleyicimizin ismini göremedim. Merhaba, İstanbul'dan değil, pardon, başka dostlar. Montreal'i savunanlardanım. Yaşattığı başarılar var. Takım kimliği oluşturmayı başardı. Futbol bir momentum oyunudur. Dünya Kupası'nda işler ters gidince momentum geriledi. Oyuncu performansları Arda dışında dipte. Oyuncu havuzu yetersiz. Benim iddiam, Montella gelmeseydi Kunst'tan sonra milli takım bugüne kadar en az 3 hoca değiştirirdi ve turnuvalara katılamazdı. Zaten TFF yakında gider. Hoca da ayrılır demiş dinleyicimiz.
0: Ben katılmıyorum kendisine. Hiçbir başarısının olduğunu da düşünmüyorum.
1: Tamer Bey. Yani Dünya Kupası'na katılmayı başarı olarak mı?
0: Evet, öyle görüyorlar.
1: Sen görüyor musun?
0: Ben tabii ki de görmüyorum. O kadroyla bir zahmet Dünya Kupası'na da katılalım yani sevgili Caner Aydaş.
1: Ben de katılıyorum.
0: Avrupa Şampiyonası'na katılmak başarıydı. Çünkü ilk geldiğinde Hırvatistan'ı falan deplasmanda yendi. O yüzden o çok farklı olabilir. Yani ona lafım yok ama Dünya Kupası'ndaki performansı, oyuncularla olan o diksiyonu maalesef hiç olumlu değil bence.
1: Çaylı kahve içeceğim.
0: Öyle mi?
1: Olsun, Ruslar yapıyor, sen bilirsin. Onlar kahveyle çay içiyorlar.
0: Benden kaynaklandı. Sende bir alakası yok.
1: Nasıl bir hata oldu? Ozan takviye yaptı.
0: Takviye yapayım dedim ama kahvenin üzerine takviye yapmış. Olsun olsun. Özür dilerim.
1: Zehirlenirsen problem yok. Burak kardeşim, Türk futbolunun bir yerinden tutmak için uzun bir maşa lazım demiş. Kimse şu anda hiçbir şeyin altına giremez demiş. Lukaku Türkiye'ye de gol atamadı ama Türkiye'ye gol attı. Sevgiler, Manisa'dan Yenal Bey yazmış.
2: Bir pozisyon var, gördünüz mü? Lukaku'ya burada işte fizik durumu çok kötü falan dedik. Abdülkerim Bardakçı'yı açık alanda yanına fark atıp geçti geriden gelip mesela.
3: Lukaku ilk geldiğinde yapmış olduğum açıklamaları hatırlıyor musunuz?
2: İyi Lukaku.
3: Oyuncu Premier Lig'e transfer olduğunda Premier Lig'in, o zaman Walcott'lar falan vardı Premier Lig'de. Lennon'lar vardı. Evet. Onların önünde ilk 3'e girdi hız konusunda. O kiloyla. Yine kiloluydu. Türkiye Ligi'nin en hızlı oyuncularından birisidir Lukaku.
2: Sağlıklısı.
3: Gördük yani.
2: Onun bir Canan Karatay'ın eline geçmesi lazım abi.
3: Yani zor. Evet. Bilmem.
1: Sevgili Mustafa Bey demiş ki, Ozan Bey, Caner Bey, Burak Bey selamlar, sevgiler. Umarım Montella Hoca bugün yine bizi gelecek basın toplantısı yapmaz. Mesela her toplantıda 24 yıldır Dünya Kupası'na gidemiyordunuz. Ben götürdüm. C'den B'ye, B'den A'ya çıkardım diyor. Sürekli geçmişte yaptıklarını söylüyor. Mesela ben de bir yerde çalışıyorum. Sürekli kendi işimi böyle yapıyorum, böyle yapıyorum dersem yarın öbür gün bir problem oluşur. Mümkünse Montella yarın ülkesinde kalır demiş. Bir daha da buraya dönsek, 10-0
0: yesek. Çok güzel mesaj demiş. Çok güzel mesaj. Uçak parası vermesine de gerek kalmaz.
1: Savaş Bey ne demiş? Hemen hızlıca okuyorum. Günaydın dostlar, değerli yorumcular. Geçen hafta İrlanda İsrail acayip fırsattı demiş. Peki bu akşam da maçın oranı 2-20 yine demiş Bremen'den. Sevgiler.
0: Teşekkürler. Bey. Selamlar.
2: Geçen İrlanda'da Troy Parrott'ın attığı golü gördün mü?
0: Gördüm.
2: O ne öyle?
0: Çok güzel, çok güzel. Betis kapmış, iyi oyuncu zaten.
2: Betis kapmış Alkmaar'dan. Keşke ülkemize
0: bir... Troy Parrott zaten iyi bir oyuncu. Evet, çok güzel bir gol attı gerçekten.
1: Aydır abi demiş ki sonuna kadar katılıyorum size. Ozan Bey'i de, Burak Bey'i de YouTube'dan takip ediyorum demiş.
0: Teşekkürler, sağ olun.
1: Bursa'dan selamlar, sevgiler. Son mesajımız. Kader, ben bu hoca gitmeli. Kan değişikliği iyi gelir diye düşünüyorum. Mutlu pazarlar, bol şanslar diliyorum.
2: Hepimiz hemfikiriz kan değişikliği konusunda.
0: Değerli dinleyenlerimize atmış olduğum mesajlar için çok çok teşekkür ederiz. Sevgili Caner Aydaş, birkaç tane de karşılaşmamız var. Milli takım mücadelemiz de var yarın. Onları da değerlendirelim. Bülteni de yine iki gün önceden kontrol ettim. Maalesef kendi adıma iddia olarak konuşmak gerekirse bu UEFA Uluslar Ligi bana bir kazanç sağlamadı.
1: Evet.
0: Hatta yükseltmiş olduğumuz kasayı bazı karşılaşmalarda düşürdük. Oranları da son dönemde kontrol ettim. Oran açılmamaya başladı. Yani ne yani? Oyun mu oynamayacağız? Onu mu istiyorlar? Hollanda-Sırbistan mücadelesinde sevgili Fenomen sana sormak isterim. Hollanda'ya oran açılmaz mı ya?
1: Açılmaz. Açmamışlarsa.
0: Ya oran açılmamış yani. Yener oranı kapalı. Bu kadar öyle bir maç değil ki bu. Hani Hollanda çıktı karşılaşmalarda. Almanya ile bir birlik beraberlik. Sırbistan'ı da 2-1 yendi deplasman. Yunanistan deplasman 2-2'lik berabere kaldı. Hani 3-4 atsa takım bir... ahenk yakalasa tamam diyeceğim.
1: Sırbistan'dan dolayı. Sırbistan kötü bir
2: çok
1: takım.
2: Çok kötü.
0: Kötü.
1: Onlar da bizde, gerçi bizden daha kötü değiller. Yani yine fena değiller. İzledim onları. Yani bizim kadar kötü değiller bak. Bizden daha kötü değil. Bizim kadar kötü değiller. Onlar çünkü daha az gol yediler. Bugün de Hollanda ilk yarıda skor alır. İlk yarı ben Hollanda galibiyeti önereceğim. Hollanda iyi futbol oynuyor. Ben izledim ben 3 maçı da. Yani, mesela orada Xavi bir şey vaat ediyor. Ben bizim hocadan bunu geldiği günden beri görmüyorum.
0: Bir sistem oturtturdu takıma.
1: Ya işte yani dün sevgili Alper söyledi. İşte neydi Almanya'nın hocasının ismi ya? Efsane.
0: Klopp.
1: Hertha Berlin yani Almanya 2'de oynayan oyuncuyu son maçta oynattı. Adalet duygusu. Herkese forma, yani 3 maçta 3 farklı 11 ile sahaya çıktı. Nasıl? Herkese forma veriyor.
0: Ne kadar isterdim biliyor musun kulübün milli takımında gelmesini bizde?
1: Şimdi Adil denen bir beyefendi var, bir futbolcu var. İyi veya kötü. Kadroya çağırıyorsun, forma sıfır. Emirhan'ı çağırıyorsun, sıfır. Aral'ı çağırıyorsun, sıfır dakika. Mustafa Eskerlaç, sıfır. Kim vardı Trabzonspor'dan bir oyuncu daha vardı? Aral ve Mustafa haricinde bir tane. Merih var, 3 dakika, 10 dakika göstermedikten artık bir daha yok. Yani adalet duygusunun oyuncularda kaybolduğu bir noktada başarılı, bravo, olmanız mümkün.
0: %100 katılıyorum.
1: Ya ben Montella hocadan ne beklerim? Kim formdaysa ona forma vermesi. Ya işte ikinci maçta sana da sordum. Ferdi'yi
0: nasıl oynatmazsın?
1: Anlatabilir bana.
0: Hiç kimse anlatamaz.
1: Eren kendi takımda oynayamıyor.
0: Anlatan da futboldan anlamıyordur. Ben sana bu kadar söyleyeyim.
1: Ya olmasa da Mustafa'yı oynatırdım. Niye Trabzonspor'da aktif olarak oynuyor sürekli?
0: İyi de oynuyor
1: ya. Hocam oynat.
0: Dribbling yapıyor, şut çekiyor, orta açıyor.
1: 1,5 yıldır maç oynamıyor. Hadi Berke'yi affetmediniz. Adam herhalde aforoz ettiniz.
2: İşte Muhammed Çengezer'i koy.
1: Muhammed'i koy hocam.
2: Selta'da yedek Altay'ı.
0: Katılıyorum.
1: Selta'da oynayamıyor. 1,5 senedir resmi maçı yok Altay'ın.
0: Ben Altay'ın performansının bu kadar düşük olduğunu da tahmin etmezdim.
1: Oynamıyor Ozan. Bak şimdi 1,5 sene yayın yapma. 1,5 sene sonra bir
0: doğru,
1: gel.
0: Doğru, konuşamam böyle.
1: Konuşamazsın.
0: Doğru. Katılıyorum.
1: Ya 10 gün tatile gittim, geldim. Bir hafta adapte olmak için uğraştım burada ya. Yani otomatik olarak gidiyor. Alışkanlıklar gidiyor.
2: Pratik gidiyor. Net açıklamalar. %100 katılıyorum sevgili Ferhan.
1: Ondan sonra efendim işte Montella hoca ya ne Adil'i Allah aşkına ya. Adil diye de futbolcu var ya şimdi.
0: Adil ona olmadığı zaten Samet'i çağırmasından belli abilik kapsamında.
1: Samet
0: yani
1: geliyor.
2: İşte Adilse bak, Aral nerede abi?
1: Ya insanlar şey söylüyor abi, menajeri misin o Arda Okan Kurtulun? Değilim ya ben artık. Gerçekten görüyorum mu? Çocuk kendini parçalıyor ya.
2: Oyuncular
1: ne yapacak?
2: Abi,
1: ne yapacak ya?
2: Var olan milli takımdaki oyunculara bakalım. İtalya'dan 4 yemişsin. Neden Emirhan Topçu oynamıyor Belçika
1: mesela
2: maçında? Beşiktaş'ta bu sene her maç ilk 11 oynuyor neredeyse.
0: İyi de oynuyor bu sezon.
2: Ya Marsilya'yı 4-1 yendiği maçta var. Ligdeki maçlar derbi galibiyetinde var. Bu çocuk Beşiktaş'ta neyi doğru yapmıyor da milli takımda oynamıyor mesela?
1: Mesela.
2: Çabuk bir oyuncu. Bak dedim ya, Lukaku, Abdülkerim Bardakçı'yı

0: rahatlıkla geçti. Emirhan'ı o kadar kolay geçebileceğini düşünmüyorum. Emirhan daha çabuk, daha sprinter bir oyuncu mesela. Melih de ağır. İkili bir stoper tandemi neden bu kadar ağır tercih ediyorsun?
1: Ben stoper tandemimizin bile değişmesi gerektiğini düşünüyorum.
2: Net, yani. Net. Onu söylüyorum işte ya.
0: Net.
2: Yani neyse, milli takımımızı konuşmuyorduk.
1: Geleceğiz, yine geleceğiz.
2: Geldikçe...
1: Ara ara hatırlatacağım sana.
0: Geliyoruz.
1: Ya sevgili Caner Aydaş dışında destekleyen, sen her zaman zaten bizle beraberdin. Pek olmadı. Konuş sevgili Caner Aydaş diyeceğim, konuş.
2: Bırak, bak Ozan, şunu söylemeye çalışıyorum. Bu üç takım bizi yenebilir. Problem yok, tamam mı? Ama şunu söylememelisin. Bizim seviyemiz bu değil. Bizim seviyemiz ne ya? Dün bir tane dinleyicimiz
1: mesaj atmış. Açıklamaya bak oyuncular üzerindeki.
2: Tabii tabii, yani oyuncu şey söylüyor. Siz burası için yetersizsiniz.
1: Sen şurada bana öyle bir kelime söylesen benim bile moralim bozulur.
2: Dediği oyuncular, biri Real Madrid'de oynuyor. Diğeri Inter'in kaptanı. Diğeri Juventus'un üçüncü kaptanı. Diğeri işte
1: İngiltere Brighton'da.
2: Türkiye'nin dört büyük takımında oynayan, sürekli kazanmaya alışık winner oyunculara sen diyorsunuz ki efendim siz yetersizsiniz.
0: Sen yeterlisin ama.
2: Ya şu Belçika'dan Allah aşkına neyi yeterli ya? Şu Belçika bizden neyi fazla? Bir açın maçı, tekrar izleyin.
1: Doğru.
2: Hoca söyledi ya. Rakibin hocası söyledi. Türkiye çok güçlü bir takım dedi. Ama biz hani daha iyi mücadele ettik dedi.
1: İkinci karşılaşmamızda devam ediyoruz efendim. 21.45 kuşağı bizim yapamadığımızı yapan bir takıma geldi sıra. Hatta bizim olamadığımız şampiyonluğu da olan bir takıma geldi
0: Yunanistan.
1: Sıra. Yunanistan. Bu takım Avrupa şampiyonu oldu zamanında.
0: 2004.
1: 1-0, 1-0'larla oldu. Biz yine olamadık. Ben başarı, ben kupa bekliyorum. İkincilik, üçüncülük istemiyorum ben. Ben milli bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Sokaklarda 4 saat, 5 saat boyunca bağırmak istiyorum Türkiye adına. Ben böyle bir başarı istiyorum. Ya Yunanistan, olur. Almanya.
2: Şimdi şöyle, Yunanistan, dün bir dinleyicimiz mesaj yollamış da, hadi ismini de söylemeyeyim. Kıymetli bir dinleyicimiz. Ya Yunanistan'ın kadrosuna bakın, bir de milli takımımıza bakın, yani kimle kimi kıyaslıyorsun, yani Yunanistan'ın çok daha iyi bir takım olduğunu söylemiş.
1: Mümkün değil.
2: Ben şaka yaptığını düşünerek sonra üzerine çok fazla
1: oyuncuları kıyaslayabiliriz yani.
0: Kötü takım değil ama o kadar da değil.
1: Yunanistan'la Türkiye takımının kıyaslanması
2: Türkiye'den daha iyi takım yani, değil.
0: Yok, daha iyi değil ama çok kötü bir takım da değil. Pavlidisler, Frolisler falan. Tabii,
1: takımlar yani. Çünkü. Takım.
2: Tabii, birkaç tane oyuncusu var. Hadi toplasan 3-4 tane oyuncusu var. Hani A plus oyuncusu, Real Madrid'de bir oyuncuları yok. Inter'de bir oyuncuları yok şimdi. Arsenal'e giden Zoris var. O da daha yeni parlayan.
0: Pavlidis var.
2: Pavlidis var. O da Benfica'da oynuyor yani. Yani. Real Madrid'de, Barcelona'da oynamıyor yani. Şimdi.
0: Yo, iyi futbolcu olduğu için söylüyorum. Düzey olarak değil tabii ki. Yok,
1: ben çünkü kıyaslamam kadroyu bu arada.
2: Kötü takım demiyorum ama hani bizden daha iyi takım değiller yani.
0: Yok.
2: Yunanistan'ı Almanya'yı deplasmanda yendiler. Hollanda'yı ellerinden kaçırdılar.
0: 2-0'dan.
2: Vallahi izledim maçlarını. Sonuna kadar kana kan, dişe diş mücadele ediyorlar. Seviyelerini biliyorlar. Hani biz seviyesiz ya, buraların takımı değiliz ama onlar kabul etmişler. Biz buralarda ya asıl olan şu değil midir? Senden daha iyi takımları yenmek.
1: Nasıl başarı
2: odur? Zaten kötüleri, senden kötüleri zaten yeniyorsun.
1: Yani.
2: Bu zaten beklenen bir şey.
1: Başarı odur.
2: O zaman biz Fenerbahçe ile Galatasaray hocaları hiç uğraşmasınlar.
0: Avrupa'da.
2: Ya zaten Barcelona ile oynuyoruz. Tabii. Kardeşim, ne bekliyordunuz yani?
1: Doğru.
2: Ya da işte Avrupa'da ben 44.'üyüm. Eşleştiğim takımların %80'i benden daha iyi üstte. Hiç benden bir şey beklemeyin desin.
1: Kadro değerleri 3 kat daha üstümüzde.
2: Roma geldi. Biz Roma'yla niye uğraşıyoruz ki? Yani Fenerbahçe burada çok üstün oynadı. Kazanabilirdi. Ya da üstün oynadı. Berabere kaldı. Büyük başarı diyelim. Yani Roma bizden daha iyi formdaydı. Daha iyi takım.
0: Serie A'da zirvede.
2: Ya da Galatasaray Barcelona ile oynasın. Maçtan önce Okan Hoca söylesin. Gerek yok ki. Barcelona'nın sadece Yamal'la işte Rafinha, Galatasaray'ın toplam bütçesi kadar. Doğru mu?
1: Doğru.
2: Daha yani fazla konuşmaya gerek yok yani.
1: Doğru bu arada.
2: Asıl olan bunları yenmek yani. Bunlarla rekabet etmek seni geliştirir. Bak, geliştirir. Deneyim kazandıkça hata yapmamayı öğrenirsin.
0: Union Center o zaman yenersin.
2: Sen şimdi diyorsun ki biz deneyim kazanıyoruz. Kimin için kazanıyoruz ya? Kosova'yı yenmek için mi? Karadağ'ı yenmek için mi? Ki bu arada Karadağ'ı da yenemedik yani, onu da söyleyeyim de.
0: 1-0 yenemedik.
2: Deplasmanda
0: 3-1 yenemedik. Bosna için mi?
1: Prosineçki.
2: Bosna da deme ya. O Bosna şu 800 milyonluk İtalyan'ı darmadağın etti. Dünya Kupası'na göndermedi yani.
1: Demek ki A liginde
2: demek ki oluyormuş. Mesela Bosna Hersek'in seviyesi bizden daha mı yukarılarda mesela, İtalya'yı şeyde eledi.
0: Dünya Kupası'na
2: giderken. Değil mi? Öyle oluyor.
0: Penaltılardaydı. Stres seviyesi en yüksek noktada.
1: Reymanay. Pardon,
0: Arnavutluk.
2: KG var. Yunanistan Almanya çok uzat.
0: Ben Klopp'la birlikte Almanya'nın iki maçları oyunu biraz geçtiğini düşünüyorum. Bence burada puan alabilirler. Deplasmanda ben Almanya kazanır diyeceğim. Oranı da fena değil ama Yunanistan iyi takım. KG'ye de gidebilir. Ben orada şeyi çok beğendim. Dediğim gibi savunmada Mauro Panos olsun, hücumda Pavlidis, rotasyon

0: Şunu da iyi bir oyuncuları var. Kostulasa. Bugün bu arada şey yok. Christos Solis bir hamstring sakatlığı yaşıyor. Bugün kadroda olmayacak. Onu da paylaşayım.
1: Klopp ilk geldiği mücadele Hollanda'da son dakikada gol yedi ve mücadele 1-1 bitmişti.
0: Gakpo.
1: İç sahada Yunanistan'la oynadı. 1-0'lık bir mağlubiyet aldı. Son karşılaşması Sırbistan. Çok da iyi bir futbol oynamadan 2-0 mücadeleyi kazandılar. Burada deplasmanda Yunanistan'ı yenerse bir başarı yakalamış olur. Açıkçası ben de burada Almanya tarafında olacağım. Maç sonucu 2, Almanya kazanır diyeceğim.
2: Kazanabilir. Bu arada sevgili Kerim Öztürk, Radyo Spor programcısı, Radyo
1: Selamlar.
2: Trafik'in genel yayın yönetmenlerinden. O da bizi dinliyormuş. Diyor ki, birader sen boşuna bekliyorsun. Hoca formda olan oyuncuları zaten çağırmıyor. Kafasındaki oyun planına göre kendi belirlediği
1: Doğru
2: oyuncuları
1: ama.
2: çağırıyor.
1: Doğru.
2: Yani niye böyle bir beklenti içindesin hala
0: Ya da
2: diyor.
0: gönül bağına göre.
2: Beni eleştirmiş yani, sağ olsun.
0: Selamlar Kerim abi.
1: Hoca ile ilgili dediklerine katılıyorum ben sevgili Kerim'in.
0: Gönül bağı da olabilir. Bilmiyorum kafasında bir oyun planı var mı? 4-6-0 haricinde onu da emin değilim.
1: Ben görmedim.
0: Ya mesela çok ilginçtir ya. Ben mantığını anlamıyorum. Gidiyorsun 2 metre oyuncuların arasında Kerem'e atıyorsun. Fransa sana yüklenecek, geçiş hücumu oynayacaksın. Orada da Kerem oynamıyor, Barış oynuyor ya. Abi dalga mı geçiyorsun ya?
1: Daha çok konuşmaya gerek yok.
2: Evet.
1: Durum ortada zaten. Gol atamayan, puan toplayamayan bir milli takımımız var. Monte'yi mi burada şey yapacağız, öveceğiz?
2: Geçen güzel bir söz duydum ama o sözün devamına bir çaresizlikle alakalı bir şey vardı. Yani öngörülemeyen değil ama öngörülebilen çaresizlik mi ne, öyle bir şey. Yani çaresizsin aslında, sürekli konuşuyorsun, anlatmaya çalışıyorsun derdini. Hocam bu hocayla olmaz, bu sistemle olmaz, artık bu takımlara karşı olmaz, bir yerden sonra olmaz diyorsun. Ama bunu sadece konuşuyorsun. Durum bu yani
1: Bir işe
2: maalesef.
1: yaramıyor.
2: Evet.
1: Rejimiz kısa bir reklam dedi. Reklamlardan sonra Galler Danimarka mücadelesiyle devam edeceğiz.
3: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
5: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
7: Esport Bus'la Der Klassiker'e gitmeye hazır mısın? Bayern Münih Borussia Dortmund maçını tribünde izleme fırsatı seni bekliyor. Esportbus.com'daki kampanya sayfasına gir, yarışmaya katıl. Münih'e gidecek 4 Esport Bus üyesinden biri olma şansını yakala.
8: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
2: Devam ediyoruz. Bahse gireriz programıyla karşınızdayız. Az bir süremiz kaldı. Evet, dinleyicimiz demiş ki kabullenilmiş çaresizlik. Evet, biz de reklam arasında doğru bunu
0: konuştuk. Evet.
2: Şimdi hocamızla alakalı fikirlerimiz bu. Biz 2 yıldır fikirlerimizi söylüyoruz nacizane.
0: Burada ama susamayız. Burada Javier Bardem'in Filistin halkı için söylediği bir şey vardı. Existence is resistance. Direniş var olmaktır diye. Bir şekilde burada doğru yolu bulana kadar kendi fikrimizi savunmaya devam edeceğiz bence.
2: Evet. Önder Bey demiş ki Caner Bey, size katılıyorum. Bu kadar sabit fikirli bir hocadan olmaz. Fikirler değişebilir, düşünceler değişebilir, trendler değişebilir. Oyuncu yapısına göre yeni model eğer ortaya koyamıyorsa hoca, adil de davranmadığını hissettirebiliyorsa, bunu kamuoyu vicdanında da bunu görebiliyorsak o zaman bu hocanın misyonu bitmiştir. Ben biraz yelpaze kattım.
0: Elle tutulur ne kalıyor ki zaten bu saydıkların olmayınca?
2: Mesela Aral forma giymedi, şaşırdım.
0: Yani, Emirhan giymedi.
2: Emirhan giymedi. İşte İlhan'ı Ümit milli takıma gönderildi. Hani bir pişsin dediler orada. Hani sanki milli takımımızın ihtiyacı yokmuş gibi. Hani geçmişte yaptıkları birçok şey var. Şimdi daha doğrusu bunların hepsi bu arada ortaya konulan somut şeyler. Hani varsayım üzerinden konuşmuyoruz.
0: Göze gördüğümüz şeyler.
2: Benim açıkçası güvenim kalmadı. Ya. Bundan sonra biz 3'te 3 de yapsak Montella hocayla alakalı. Zaten yoktu. Olmayan şey tamamen ortadan kaldı.
0: Yapma ihtimalimiz de yok bence 3'te 3.
2: Mümkün değil yani. Pek mümkün değil.
0: Fransa ile İtalya deplasmanına gideceksin. Nasıl olacak ki?
2: Evet. Şöyle bakıyorum. Hakan Bey demiş ki Burak Bey, Ozan Bey, Uluslar Ligi'ne katılmak o kadar kolay ki demiş. Aynı defans hattıyla ısrar ediliyor. Bu saatten sonra nasıl olacak ben de bilmiyorum. Yani inat eden bir insan fazla ilerleyemez. Değişiklik yap. Oraya gelen futbolcuların çoğu oynamadan geri dönüyor diyor.
10: Aklın yolu bir dedi.
0: Gelişimi reddediyor adam ya.
2: Güzel bir şey söylemiş
10: doğru,
2: değil mi?
10: Bak, katılıyorum.
2: Çağırıyor ama oynatmıyor diyor mesela.
0: Gelişimi reddediyor adam.
2: Dinleyicimiz demiş ki mesajımızı okumamışsınız. Yazıyorsunuz, yazın diyorsunuz ama okumuyorsunuz. Ya ben sizin mesajınızı okudum. Ama siz herhalde o anda bizi dinlemiyordunuz. Çünkü okudum.
10: 200-250 tane mesaj geliyor yayınımızda. Yani görmeyebiliriz. Alt tarafta kalmış olabilir. Bütün mesajlar canlı yayında okunacak diye de bir şeyimiz yok.
2: Hayır,
10: yani.
2: Hayır. Okuduğumu çok iyi hatırlıyorum dinleyicimizin. Hatta tekrar söyleyeyim. Dinleyicimiz demiş ki acilen gitmesi lazım. Hocamızın hiçbir futbolcu üzerinde otoritesi kalmadı. Yani bilmiyorum, başarısızlıktır. Acilen hocamızın gitmesi gerekiyor. Başka bir şey olmaz. Bir yönetim yeni bir hoca, yeni gençlere hitap edecek bir hoca, değişiklik iyidir demiş. İlgiyle ve sevgiyle dinliyoruz. Seviyoruz Radyo Spor ailesi. Okudum bu mesajı. Çok iyi hatırlıyorum.
10: Teşekkür ederiz.
2: Ama sağ kaçırdı olsun. Herhalde dinleyicimiz.
10: Ağzına sağlık sevgili Caner Aydaş. Galler Danimarka mücadelesinde kalmıştık. 21-45 kuşağı.
2: KG var bekliyorum ya. Bence güzel maç olur.
0: Bu da Danimarka bence daha iyi takım ama KG var olabilir. Galler yine önde olduğu için aşırı gollü olmayabilir. Ben TGS 2-3'te kalır diye düşünüyorum.
10: Galler'in oynadığı neredeyse bütün karşılaşmaları takip ettim. Son mücadelede Norveç karşılaşmasına kadar gol atamayan bir Galler takımı vardı.
0: Gittiler Norveç'i yendiler.
10: İlginç bir şekilde gittiler Norveç'i yendiler. Norveç'te Dünya Kupası'nda Brezilya'yı eleyen bir takımdı. Galler yaptı bunu. Yeah. Bu Galler bu kalitede mi peki?
0: Ya bazen günü tutuyor ya. Bir de ev sahibiydi Galler.
10: A Ligi kalitesinde mi Galler?
2: Ha evet. Bir de o durum var değil mi?
10: A Ligi kalitesinde mi?
2: Onu göstermeye çalışıyorlar. Yani ben, göstermezsen olmaz.
10: Gol var diyeceğim ben de bu karşılaşmada. Danimarka'nın da daha iyi bir takım olduğunu, mücadeleyi kazanabileceğini düşünüyorum. Yeterli futbolu oynarsa, çok yüksek bir oran önerisinde bulunmak gerekirse de iki takım da gol atar, maçı Danimarka kazanır. Yüksek orandan ön plana çıkan tercihtir.
2: Şimdi Ozan şöyle bir şey söyleyeyim sana.
10: Tabii.
2: Şimdi Galler biliyorsun biz Avrupa Şampiyonası'na mı giderken uluslar
10: Avrupa Şampiyonası
2: Galler'le oynamıştık. Yenememiştik hatırlıyorsan. Berabere kalmıştık. Grup aynı gruptaydık herhalde.
10: Doğru, öyle 2-2.
2: Şeyi söylemeye çalışıyorum. Şimdi daha güçlü bir takıma gücün yetmeyebilir. Yenemeyebilirsin. Ama yenilmemek için de bir planın olması gerekiyor. Sorun burada.
10: Yok ki.
2: Şimdi Galler Norveç'e karşı daha dezavantajlı bir takım. Doğru mu?
0: Bariz.
10: Tabii ki.
2: Danimarka maçını izledim. Mesela Galler'den ne beklersin? İşte yüksek toplar, ada futbolu değil mi? Yan toplar.
0: Kikemraş.
2: Açtım Danimarka maçını. Yenildiler deplasmanda. Abi bir baktım Galler ayağı futbol oynuyor. Sanki minik bir İspanya izliyorum. Allah Allah dedim ya. Ne olmuş bu Galler'e? Bak ilgiyle izledim biliyor musun? Hani değişen oyun yapısını.
10: Ben
2: acaba ne vaat ediyor
0: Krek
2: diye merak ettim.
0: Geliştirmiş demek ki.
2: Mesela.
0: Kendim.
2: Yani Sonra mesela aynı Galler geldi Norveç'e indi. Yani oyun modelini, eski uzun toplar

0: yüksek toplar, taştan gol arayan Galler gitmiş. Pasta oynayan, böyle sürekli pas yapmaya
1: Hapseder
0: çalışan,
1: rakibini.
0: aynen öyle ön tarafa yerleşmeye çalışan ama bunu uzun toplarla değil,
1: Ayağa
0: pasta
1: pasta.
0: beraber oyunu daraltan bir Galler. Norveç'e bakalım. Norveç'te ne değişti? Çok şey değişmiş. Bakıyorsun bir büyük takım gibi oynamaya çalışıyor. Ha, kaybetti Galler'e. Ayrı konu.
1: O kültüre
0: Ama
1: edinmişler ama.
0: o kültürü edinmeye çalışıyor. Sol beken hocamız orada bir inşa yapıyor. İyi veya kötü gelen de o sistemin içine. İşte sorunumuz bu. Bizim başımızdaki Sayın Montella bu inşaatı yapamıyor. Bir yerlerde bir şey var, çatlaklar var.
1: İnşaat
0: Olmuyor.
1: yıkıldı bir de.
0: Oyun sistemimiz yok maalesef.
2: Sevgili alacak Galler Danimarka.
1: TGS-2-3 diyeceğim. Çok gollü bir maç beklemiyorum Galler'in evinde. Hele ki bu mevsimde şu anda adada ciddi bir yağış veya nemli bir hava olması da muhtemel. O Danimarkalı oyunculara ters bir iklim yapısı olabilir. O da zorlayabilir.
2: 16 derece, çok
1: Aha.
2: bulutlu, yağış gözükmüyor.
1: Yani dediğim gibi ters düşebilir burada Danimarkalı oyuncuların genel alışkın olduğu futbol yapısına. Ki İngiltere'de oynayan da çok Danimarkalı futbolcu var. Ben TGS-2-3 diyeceğim. Galler oyunu iyi muhafaza eden bir takım. Çok gollü Galler maçları görmüyoruz hiçbir zaman.
2: Ve geldik bugün en güvendiğim karşılaşmaya. Bu karşılaşmanın yanına bir mücadele daha ekleyip iki maçlık bir kombin kupon yapmayı düşünüyorum.
0: Merak ettim.
2: 21.45 kuşağı, Liga Grup 4 mücadelesi, Portekiz Norveç karşılaşması. Derdinenlerimiz ideal, net ve tek tercihim iki takım da gol atardır. Oran da dün kontrol ettiğimde 1.60'tı. Şu anda 1.35'e kadar da düşmüş. Benim net tercihimdir. Portekiz Norveç iki takım da gol atar. Hatta ilk yarı 1.5 gol üstü, ilk yarı iki takım da gol atar seçenekleri de çok daha yüksek bir oranı vardır. Günün de en keyifli karşılaşması bu mücadeleyi bekliyorum.
0: Ben karşılıklı gol var bekliyorum. Portekiz'de de biliyorsun bir Ronaldo krizi
1: Jesus Hoca kesti
0: Jesus
1: biletini.
0: Hoca kesti. Doğrusu bu ama yani sonuçta
1: 10 kişi bırakıyordu
0: bir
1: takımı.
0: yerde kesecekti. Birisi kesecekti. O da çok kariyerli ve cesaretli yüreği olan bir teknik direktör. Yüreğini de ortaya koydu. Ronaldo da olsan buranın ağası benim dedi.
2: Forma numarasını bile Leao verdi.
0: Ben Portekiz'in yine kazanmasını bekliyorum. Gollü maç bekliyorum yani.
1: Ben de iki takım da gol atar 2.5 üst diyeceğim burada. Norveç de iyi bir takım. Bu arada şey bilgisini de paylaşalım. George Jesus Al Hilal'de de Neymar'ı kesen hocadır mesela.
0: Evet.
1: Acımıyor, kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Çok büyük adam.
2: Jesus Ronaldo'yla Arabistan'da çalıştığı dönemde de oyundan çıkar mısın diye Ronaldo'ya soran bir isimdi aslında. Yani hiçbir saygıda kusur etmeyen bir antrenördü.
1: Orada olay ne biliyor musun abi? Suudi Arabistan'da zaten laçka bir ortam var. Jesus'un orayı ciddiye aldığını düşünmüyorum. Portekiz milli takımda Ronaldo değil, Eusebio gelse işine gelmiyor, sonunda çıkar.
2: Ciddiye almadı ama rekor kırarak şampiyon oldu. Yenilmeden
1: Al
2: şampiyon
1: Nassr
2: oldu.
1: bu arada biliyorsun şampiyon olamıyordu. Jesus'la birlikte ilk kez Ronaldo'ya şampiyon oldu. Jesus orada çok ciddi almasına gerek yok. Çok büyük hoca. Portekiz milli takımında ama kimseye ihtimas göstereceğini zannetmiyorum. Kralı
2: Dün de
1: gelse de.
2: neredeyse bütün sosyal medya mecralarında Jesus'un Fenerbahçe dönemindeki yapmış olduğu açıklamalar gündeme geldi. Bu ligin gerçeklik değerinin olmadığı, bu ligin bazı kişiler tarafından yönetildiğini söyleyen açıklamaları bütün izlediğim programlarda damga vurdu. Üzerine bir de Jose Mourinho'nun açıklaması gündeme geldi. Ben Türk değilim. Ben konuştuğum zaman ağzımı kapatabilirler, suçlanabilirim, linç yiyebilirim. Ama kameraman arkadaşı söylüyor, siz Türksünüz, bunları konuşmanız gerekiyor ve daha sonrasında da we are clean şeklinde kapattığı röportaj o da gündeme oldu.
1: Portekizler burada büyük resmi görmüş.
2: Derdinenlerimiz Portekiz-Norveç mücadelesiyle ilgili yorumu yaptık. Benim net güvendiğim karşılaşmadır. Kuponumu alacağım. Umarım isabet de sağlar. Bir karşılaşma daha yanına alacağım ve kuponumu da gerekli grubumuzda paylaşacağız efendim. Lig B Grup 3 sevgili Can Aradaş dediğim anda rejimiz kısa bir reklam arası dedi. Saatlerimiz 13.30'u gösteriyor efendim. Kısa bir reklama gidiyoruz.
3: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol. Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
4: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evim. ev, araç

0: iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
2: Şampiyonla son düzlükte.
4: Reklam. Bahse gireriz devam ediyor.
5: Değerli dinleyenlerimiz devam ediyoruz. Lig B Grup 3 karşılaşmalarında kaldık. Bir mesajımız var. Önemli uyarı geldi. Ben de tabii ki de önemli duruyorum. Söz sende sevgili Caner Aydaş.
6: Evet, Giresun'dan sevgili Korkut Konuralp, kıymetli bir dinleyicimiz. Yarın doğum günü 71 yaşına giriyor.
5: Maşallah.
6: Maşallah. 71 kere maşallah. İnşallah 91. yaş gününüzü de burada yine kutlarız. Burak da bizim 55 yaşında ama hiç maşallah 70 yaşında gibi gösteriyor.
7: Oy oy.
6: Sevgili Korkut abi, kıymetli bir dinleyicimiz, her zaman da tüm yayınlara katkıda bulunur. Ellerinizden öpüyoruz sevgili Korkut abi.
5: Sağlıklı mutlu yıllar diliyorum. Giresun'a selam ve saygılarımı gönderiyorum. İyi ki doğmuşsunuz.
7: Nice senelere Allah sağlıklı uzun ömürler versin.
5: Evet. Kosova, Avusturya.
6: Ya burada ben Kosova'nın gol atmasını bekliyorum. Yani özellikle içeride dirençli bir takım Kosova, gol atabilecek güçte de. Avusturya Dünya Kupası'nda büyük bir hayal kırıklığıydı. Aslında bizim milli takıma benzer bir görüntüsü vardı. Bazı maçlarda çok silik bir görüntüsü vardı. Burada deplasmanda kazanabilir ama ben hani öyle bir yorumda bulunmayacağım. Öncelikle Kosova'nın kazanması beni daha çok mutlu eder. Ben karşılıklı gol ver diyeceğim.
7: Avusturya'da Marko Arnautovic gibi oyuncuların ayrılmasından sonra kadronun biraz daha zayıfladığını söyleyebiliriz. Ben yine de Avusturya'nın Ragnik'le birlikte deplasmanda kazanacağını düşünüyorum. Kosova'da cezalı oyuncular da var çünkü.
5: Burada Kosova'da çok önemli bir oyuncu şüpheli olarak açıklanmış. Oyuncu da Vedat Muric. Bu karşılaşmada oynarsa eğer net tercihim iki takımda gol atar olur. Oynamazsa Kosova'da sıkıntı çanları çalmaya başlar düşüncesindeyim. Yapmış olduğu bir paylaşımdan dolayı bir ceza ihtimali vardı Raşitsa ile birlikte. Herhalde o gözükmüyor ceza olarak şu anda ama Vedat Muriç şüpheli olarak açıklanmış. Kadroyu kontrol edeceğim saat 18'de. Oynarsa iki takım da gol atar, ön plana çıkar bende. Bu arada son dönemde belki performansı çok düşüşe geçti ama Lille dönemindeyken Zegrova ne top oynuyordu, şimdi ne duruma geldi?
6: Evet.
5: Doğru. Yani kadroya dahi giremiyor sevgili Caner Aydaş.
6: Ya oluyor, oyuncular zaman zaman böyle düşüşler yaşıyor. Hani çok da kolay işler değil aynı seviyede tutmak.
5: 27 yaşında oyuncu henüz.
7: Türkiye'ye gelebilir yakın zamanda.
5: Yani Türkiye'de de çok başarılı olabilir.
6: Olabilir.
7: Bitiriş noktasında çok sıkıntılı.
5: Teknik kapasitesi yüksek, pas var, şut var. Oynadığı dönemde çok iyiydi. Senin farklı bir tercihin var mı Kosova mücadelesi için?
7: Ben Avusturya'nın kazanacağını düşünüyorum, zor da olsa.
5: Peki. Ciddi bir oranı var bu arada.
7: 1.86 civarı sabah baktım.
5: 21.45. Ben baktığımda 2.20'ydi. Demek ki yüklenmeden dolayı 1.85'e kadar düşmüş. İrlanda-İsrail karşılaşması.
6: İrlanda kazanır. İlk yarı İrlanda galibiyeti öneriyorum.
5: Sen geçtiğimiz hafta da İrlanda demiştin. Hem de İsrail deplasmanında 3-0 İrlanda kazandı.
6: Yine aynısını söylüyorum.
7: Dün bu arada İrlandalı bir sporcuya basın toplantısında İsrailli bir gazetecinin sorduğu sorudan ötürü basın toplantısı yarıda falan kestiler. Bıraktı İrlanda eti. İyice kurulmuş durumdalar. Manor Solomon'un kışkırtıdığı açıklamaları vardı
5: yani
7: İrlanda
5: futbolun
7: tarafından.
5: İçine de siyaset girmemesi gerekiyor düşüncesindeyim.
7: Bu ama artık siyaset değil. Bu zulüm olduğu için ortada, buna da tepki koymalarını anlıyorum İrlanda tarafını. Bence de İrlanda kazanır. Yani bu politikadan ziyade bir zulüm ortada var. Onu da kimsenin savunmasını doğru bulmuyorum ben.
6: Evet.
5: İddiada kaldırılmış gözüküyor şu anda.
6: Evet, yok gözükmüyor. İsrail'in maçları genelde açılmıyor ama İrlanda kazanır. Ben İrlanda'nın onurlu duruşu için tebrik ediyorum oyuncuları.
5: Ben de İrlanda'nın kazanmasını beklerim. Oranını da görmek isterdim burada. Evet. İrlanda'nın. Yani kötü bir oran açılmazdı. Değerli dinleyenlerimiz, Avrupa Uluslar Ligi D grup 1 mücadelesiyle devam ediyoruz. 19 kuşağı Malta Andorra.
6: Büyük maç. Büyük heyecan.
5: Majör maç.
6: Malta'nın kazanmasını bekliyorum. Andorra'ya göre daha iyi takım Malta. Kazanmalı.
7: Ya bütün Malta halkı muhtemelen bugün aynı saatte Portekiz maçını falan izleyecek, öyle söyleyeyim. Öyle bir maç. Andorra bu arada ülke bile değil. Ada gibi İspanya'dan kopup küçücük bir yer. Malta kazansın biz abi. Gerçi Malta da aynı durumda.
5: Malta da aynısı.
7: Malta da aynısı İtalya'nın kıyısında. Bilmiyorum ya. Ben bu ikisini bu akşam bu saatlerde turizm programını izlerim. Seyahat belgesi yapan maçı izlerim muhtemelen.
5: İlk maçı da Malta deplasmanda Andorra deplasmanında 2-1 kazanmış.
7: Bugün de kazanır evinde.
5: Ben de TGS 2 ya da 3 gol bandı diyeceğim. Gol de çıkmasını bekliyorum bu karşılaşmada. Andorra takımını da kontrol ettiğimde 1 gol atabilmiş. 2 karşılaşmada. Bugün de deplasmanda oynayacak Koldo Alvarez ve öğrencileri. Kupon seviyesi değil bu karşılaşma ama TGS 2 ya da 3 gol bandı ideal tercih olarak geldi. Ve geldik D grubu mücadelesine. Azerbaycan Litvanya karşılaşması 16 kuşağı sevgili Caner Aydaş. Bu arada Fenerbahçe taraftarını ve oyuncularını gerçekten çok iyi misafir ettiler. Ben teşekkür etmek isterim Azerbaycanlı değerli kardeşlerimize.
6: Yani orası tabi aslında ben hep söylüyorum, bizim büyük takımlar için çok ciddi bir gelir kapısı bir taraftan baktığın zaman. Çünkü neredeyse 10-12 milyon Azerbaycan devletinin nüfusu var ve oradaki Türk takımları, özellikle 3 büyükler inanılmaz derecede revaçta. Yani orada Azerbaycan'da, Bakü'de, Sumgayt'ta, Guba'da, neyse artık Gence'de, oranın illerinden bahsediyorum, evet, büyük yerlerinden hepsinde. Sokakta büyük takımların formasını giyip dolaşan binlerce insan görebilirsiniz. Yıllardır söylüyorum, gidin oradaki takımlarla kardeşlik kurun, oynayın. Hem kendi PR'ınızı yapın, hem de zaten alıyorlar, kargoyla alıyorlar. Gidin orada satın gelin, oynayın, tanısınlar sizi.
5: Doğru.
6: Güzel oldu. Geçen sene Beşiktaş Sabah'la oynamıştı. Galatasaray burada Garabağ'la oynamıştı. Fenerbahçe'de Turan Tovuz'da oynadı. Bunu sürekli yapsınlar isterim. Azerbaycan Litvanya maçına gelirsek de ilk maçta bir birlik beraberlik vardı. Bugün yine TGS 2-3 gol bandında maç olur. Umarım da Azerbaycan kazanır.
7: Evet, bugün gönlümüz Azerbaycan'dan yana ama çok gollü bir maç olacağını ben de düşünmüyorum. Ben 2.5 alt ve TGS 2-3 arasındaydım. En fikrim.
5: 2.22'lik bir oranı var Azerbaycan takımının. Maç sonucu 1 diyeceğim burada.
7: Evde kazanırlar inşallah.
5: Evde kazanırlar düşüncesindeyim. Acaba şunu düşündüm. Portekiz-Norveç mücadelesinin yanına bu karşılaşmayı mı koysan? Maç sonucu 1 olarak. Oranı
6: ben,
5: çok iyi.
6: Bence risk etme. Risk mi? Evet, risk etme. Basketbol maçı da başladı. Bahçeşehir, o maçı da bir taraftan takip edelim.
7: Hemen açıyorum.
5: Gönül isterdi ki oranlar da açıklansın da izlediğimiz, bildiğimiz, araştırdığımız, maçına gittiğimiz Bahçeşehir'i oyun oynayalım ama seçenek yok.
6: Yani maç sonu handikaplı bahis iyiydi Ozan. Benim önerim oydu. Bahçeşehir çünkü iyi bir kadrosu var. Geçen hafta Fenerbahçe karşısında da izledik. Şu anda da 40-28. Hani
7: daha bu arada ikinci çeyreğin bitmesine 5 dakika var. 47 vardı ilk yarı, evet, arama olarak aşacaklar.
6: İlk herhalde yarı 47 muhtemelen gelecek. Maç sonu handikaplı 2 muhtemelen gelecek. 1.80 oran vardı, gayet iyiydi yani.
5: Çok iyiydi.
7: Bu Bahçeşehir, evet, bu arada Efes'in Mike James'i kaybetmesi, Beşiktaş'ın zayıf gözükmesiyle bence ligin en büyük final adaylarından biri Fenerbahçe, evet, karşısında.
5: Bu karşılaşma için önermemiş miydik 5.68 oran bütün periyotları
7: kazandı?
5: Kapandı mı sonra?
7: Kapandı.
5: Yani onu da önerdik ama önerdiğimiz anda kapandı zaten.
6: Evet, maalesef. Bu arada o da ilk çeyrek geldi, ikinci de gelmek üzere.
5: Doğru. Bu arada Fenerbahçe mücadelesinde izledim. Bir Euroleague takımı Fenerbahçe. Son dönemde şampiyonlukları olan bir takım. Fenerbahçe'yi sağdan sildiler.
6: İyi bir takım Bahçeşehir.
5: Yani Bahçeşehir gerçi son dönemde de böyle. Geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe'ye zorluk çıkartmışlardı.
7: Şu an daha iyiler. Prime set. Bence şu ana kadar en iyi Bahçeşehir.
5: Bu takım bu sene şampiyonluğu oynayacak dersem kimse şaşırmasın.
7: Oynar. Bu kadro Euroleague'de de mesela üstüne kalmaya
5: bir iki takviye daha yaparsa bambaşka bir seviyeye gelir. Ben koçlarını da tebrik etmek istiyorum. Ayrıca taraftarını da tebrik ediyorum. Taraftar da geliyor maça.
7: Orada okulda öğrencilere bilet dağıttıkları için o tam hani bir fanatizm söz konusu değil orada.
5: O okulda beden eğitimi hocalığı yapan bir hocamız da var tanıdığım. Yani çok güzel bir organizasyon.
6: Evet. Tabii, tabii.
5: Çocukları toplayıp basketbol maçına götürme kadar güzel bir şey var mı? Keşke benim imkanım da olsa bütün sistemdeki çocukları toplayıp maçlara götürürüm. Bunu Darüşşafaka'da yapabiliyordum sadece. Sağ olsun orada da sevgili Hakan'ın yardımları, Darüşşafaka tribün lideri, hiç unutmadık onu da. Sağ olsun. Değerli dinleyenlerimiz, İspanya La Liga 2 ile devam ediyoruz yolumuza. Eklemek istediğiniz, konuşmak istediğiniz bir şey varsa söyleyebilirsiniz tabii ki.
6: Yok yani, maçları konuşmaya devam edelim. Zaten transfer gündemi yok. Takımlarımızı bekleyeceğiz daha, bir pazartesi maçımız var. Maçtan sonra önümüzdeki hafta ligler başlıyor zaten.
5: 15 kuşağıyla devam ediyorum. İspanya La Liga 2, Real Sociedad 2, Granada karşılaşması. Granada son mücadelede canımı oldukça fazla yaktı. Andorra'ya iç sahada yenildi. Andorra'nın da hiçbir başarısı yoktu. Üstüne üstlük bu maçı da canlı olarak takip ettim. Top Granada'nın ayağında, golü yiyen de Granada oluyordu. 3 gol yedi Andorra'dan.
7: Andorra da kötü bir takım bu arada.
5: Bugün de Real Sociedad 2 deplasmanı net

0: Tercihimdir. İki takım da gol atar diyorum.
1: Valla ben de seninle aynı fikirdeyim. Karşılıklı gol var beklediğim maçlardan birisi. Sociedad Bey zaten bir gelişim akademisi. Doğru. Öyle bakmak lazım. Üst ligi hedeflemiyorlar. Sadece orada iyi oyuncular ya da bazı oyuncularını geliştirmeye çalışıyorlar. Karşılıklı gol var bekliyorum burada. Granada'nın aslında daha iyi takım olduğunu düşünüyorum ama onlar da herhalde gelemez gibi gözüküyor.
0: Oranda kötü değil, 1.60.
1: Gayet güzel.
2: Ya Sociedad bir evinde bu sene çok iyi maçlar oynamadı. 3 maç sonunda sadece 1 gol atabildiler. Evlerinde oynadıkları bugün belki gol atabilirler Granada karşısında. Son haftalarda Granada'nın gösterdiği savunma zafiyetlerine bakacak olursak iki takım da gol atar, fena değil. Belki Granada da bir çıkış yapabilir bugün.
0: Değerli dinleyenlerimiz, 17-15 kuşağıyla devam ediyoruz. Bültendeki iddiaya yansıyan bütün karşılaşmaları sizler için değerlendiriyoruz. Sporting Gijon, Celta Vigo iki takımıyla oynayacak. Ligdeki durumlarını kontrol ettiğimizde Sporting Gijon ligde 12. sırada 10 puan topladılar. Celta Vigo 2 ligde 16. sırada 7 karşılaşmada 8 puan topladı. Yani bugün de bir hissiyat olarak Sporting Gijon'a yakınım. 1 ve 1.5 gol istediğimiz zaman da oran 1.90 seviyelerine geliyor. Gijon diyeceğim ben.
1: Şimdi var diyeceğim, biraz zor olacak diyeceksin. Ben TGS 2-3 gol önereceğim. Özellikle Sporting'in az gol yemesi, 5 gol atıp 6 gol yediler. Neredeyse maç başına bir gole bile tekabül etmiyor attıkları yedikleri gol. O yüzden 2-3 golü önereceğim. Yani burada çok gol olmaz.
2: Ben de 2.5 alt diyeceğim. Bu arada dikkatimi çeken bir şey paylaşmak istiyorum. Çayırova'da salon tıklım tıklım.
1: Evet.
2: 3500 kişilik bir salon var. Öncelikle burada Gebze Çayırova halkını kutlamak lazım. Çok ciddi bir ilgi var. Bakın aileleri, çocukları görüyoruz.
0: Süper, ne güzel bir görüntü.
2: Çok güzel bir görüntü. Hafta sonu için çok keyifli bir aktivite. 2 parke zemin çok hoş gözüküyor. Yani çok emsali olmayan bir şey olduğu için dikkatimi çekti. Onu da paylaşmak isterim.
0: Panathinaikos'un
2: orada LED ekran var.
0: Salonu zemin açısından bahsettim. Aha. Orada da gri, burada da birazcık griye dönük bir şekilde. Bu taraftar da burada olmasaydı şu anda bu maçta fark 15 sayılara kadar çıkabilirdi.
2: Maçın söyleyeyim. Bir manası kalmazdı bence.
0: Taraftar takımı tutuyor. Şu anda fark 7 sayı. Ya bu işte bu kadar dolduran taraftarın büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum.
2: Burada kazanmak kaybetmek kadar bence orada bir basketbol kültürünün, spor izleme kültürünün oluşması çok kıymetli. Ülkemizde bu var. İşte Sivasspor için bahsettik ya futbolda. Tribünler boş senelerdir diye. Birçoğu işte takım içinde söyleyebiliriz. Mesela Gebze'de, İstanbul'a yakın bir yerde şu anda böyle bir şey görüyoruz. 3500 kişilik bir salon. Süper. Büyük ölçüde dolu. Pazar erken saatler olmasına rağmen. Hani tam kahvaltıdan sonra öğle kahvaltısı saatidir. Bakın çoluğuyla
0: çocuğuyla. Çok da güzel bir aktivite.
2: Çok güzel.
0: Kuponlarla ilgili mesajlar geliyor değerli dinleyenlerimizden. YouTube platformunda bizi takip ederseniz paylaşımlarımızı görebilirsiniz. Kendimize ait gruplarımız var. Onlarla ilgili gerekli bilgileri alabilirsiniz. Ozan Özturan tahminleri iddia adına benim programım. Caner Aydaş ve Burak Alaca isimleriyle de program arkadaşlarımı takip edebilirsiniz. Oradaki gerekli açıklamalarımızı görebilirsiniz efendim. Castellón Ceuta mücadelesi. Evet, 19-30 kuşağı sevgili fenomen.
1: Burada Castellón'u bu sene en azından beğeniyorum. Şu ana kadar iyi bir performans ortaya koydular. Henüz mağlubiyetleri yok. Eibar'la beraber aslında Tavşan Atlet gibi ligi şu anda sürklese ettiler. İyi çıktılar. Almeyre ile onlara rekabet etmeye çalışıyor. İçeride Koyta karşısında kazanır. Bence güçsüz bir takım Koyta.
0: Oran yok.
2: Handikaplı denenebilir belki.
0: Ben de senin tarafındayım ama maalesef 1.13'lük bir oran açıklanmış. Birden bir birazcık iyi oran.
1: Hemen söylüyorum, ilk yarı bir.
0: Sevgili Alaca.
2: Ben de bir handikaplı Castellón galibiyeti diyeyim. Ceuta'yı o kadar yerden yere vurduk. Geçen hafta Sociedad 2-3-1 yendiler. İlk galibiyetlerini aldılar.
0: Ben de ilk yarı bir derim. Buradaki oranlar ancak bizi o şekilde yani tatmin ediyor. 1.50'ye yakın bir oranı var. Ben de Castellón tarafındayım. Değerli dinleyenlerimiz, 19-30 kuşağı diğer karşılaşmalara göre daha majör bir mücadele, daha köklü takımların karşılaşması. Bu mücadeleyi de kuponuma alabilirim. Birazcık düşüneceğim 19-30 kuşağına kadar. Las Palmas, Real Valladolid, net tercihim iki takım da gol atar.
1: Evet, yine karşılıklı gol var, yakın bir mücadele. Dediğim gibi iki köklü takımın mücadelesi. Ben de karşılıklı gol var bekliyorum. Las Palmas'ın ya da iki takımdan birisinin biraz daha tepeye oynamasını bekliyorum yani üst lig için, ama bakalım ilerleyen haftalar neler gösterecek.
0: Oran da diğerlerine göre çok daha iyi bir seçeneği var. 1.65 iki takımda gol atar oranı.
1: Bahçeşehir ilk yarı 46.5 geldi. Daha
0: hayırlı uğurlu olsun.
1: 3 dakika var.
2: Evet. Burada ben de Las Palmas'ı bir adım önde görmekle birlikte Valladolid'in de deplasmanda gol bulabileceğini düşünüyorum. Bu sene hücumda biraz sıkıntılı gözüküyorlar. Ev sahibi 2 deneyeceğim. Karşılıklı gol var, arada katılırım.
0: Yine iki köklü takımın mücadelesine geçtik. Bir takım yakın zamanda Şampiyonlar Ligi platformu

0: galibiyet kovalayacak. Çok da kolay değil. Ben Var ve Üst bekliyorum. İki takım da gol attı. Maçın da üst gittiği bir mücadele bekliyorum. Mallorca'da iyi bir takım çünkü.
1: Ben de Var derim. İki tane hücum profili takımı maçında.
0: Yalnız şu Mallorca nasıl düştü attı ya? Gerçekten. Hirona için de aynı şeyi söylüyorum değil mi? Gerçekten ilginç.
2: Şampiyonlar Ligi'nden ikinci lige düştü.
0: Vallahi takım. İnanılır gibi değil.
2: Net tercihimdir. Ben de başka tercih demem. İki takım da gol atar. Bir tercihim de TGS 2 ya da 3 gol bandı olur bu karşılaşmada.
0: Onlar da biliyorsun Katalan takımı Hirona.
1: Evet.
0: City Futbol Grubu. Evet. Espanyol ve Barcelona ile beraber Katalunya'yı en iyi şekilde temsil ediyor. Ben biliyorsun Katalunyalı olduğum için.
2: Evet.
0: Seviyorum.
1: Baskette de Badalona var yine o coğrafyada. Evet.
2: Derdinenlerimiz İspanya La Liga 2 son karşılaşmamıza geçiş yapıyoruz. Katalonyalı sevgili Caner Aydaş'a sormak isterim bu karşılaşmayı.
1: Caner Hernandez.
2: Caner Hernandez yakıştı. Sabadell Andorra.
0: Karakolda biter herhalde ya. Maç yani çok bir şey beklemiyorum. Burada deplasman takımı şu ana kadar fena bir görüntü, daha doğrusu ev sahibi takım fena bir görüntü ortaya koymadı. Andorra'yı çok beğenmiyorum ama yine de geçen sene aslında bize birçok anlamda kazandıran takımlardan birisiydi. Ben TGS 2-3 gol bandında kalmasını beklediğim bir mücadele.
1: Burada Andorra'nın geçen haftaki hücum performansına bakınca ben KG'ye falan hiç girmeden direkt 2.5 üst demek istiyorum ya. Yine bir sürpriz beşer şeşer insanoğlu. Belki bir tane daha bir şey gelebilir deplasmanda.
2: Andorra geçen hafta kuponumu öyle bir yatırdı ki deplasmanda 3 attılar Granada'ya. Yani bu maça KG demekten başka bir şey diyemeyeceğim. Ev sahibi Sabadell'in de gol atmasını beklerim ama topu rakibe bıraktı Andorra geçtiğimiz maçta. Geldiği neredeyse bütün pozisyonlarda da golü buldu. Yani geçiş hücumunun kralını yapan bir takımdan bahsediyoruz. Son maç için konuşuyorum. İki takım da gol atar diyeceğim. Değerli dinleyenlerimiz, bültendeki majör bütün karşılaşmaları neredeyse değerlendirdik. Hollanda'da bir karşılaşmamız var. Hazırlık karşılaşmalarımız var. Onlarla da iddia programımızı kapatmış olacağız efendim. Hollanda'daki bu karşılaşma da enteresan bir şekilde %58'lik bir oyun almış herhalde. Bültende çok fazla karşılaşma olmadığı için bir yüklenme olmuş. Maçın ismi Venlo Roda karşılaşması. Ligde 5. sırada Venlo. 8 karşılaşmada 15 puan. Roda ligde 6. sırada. 8 karşılaşmada 15 puan. Çok güzel bir gol var maçı gibi geldi bana. Bu arada Roda'nın da şu ana kadar 9 gol atıp 5 gol yediğini belirtmek gerekir. Oynadığı Venlo 21 gol atıp 14 gol yiyor. Roda 9 gol atıp 5 gol yiyor. Aman Roda diyeyim, bugün bir gol at diyeceğim.
0: Yani kimin sahasında?
2: Venlo.
0: Venlo daha
2: ağır basıyor değil mi?
0: Ben şöyle söyleyeyim, biraz tabii sürpriz olacak ama ilk yarı karşılıklı gol var önereyim.
1: Ben de olacaksa böyle olsun.
2: Çok ciddi bir oranı var bu söylemiş olduğunu. Onun da
0: olacaksa gelecekse böyle gelsin daha iyi olur.
1: Ben de toplam 3.5 üst önereyim. Bu arada şu an bir yandan da Caner abiyle kuponumuzu aldığımız Real Madrid Obradorio basketbol maçını takip ediyorum. İlk çeyreğin sonunda 1 dakika 10 saniye var, 20-20. Nabız yüksek bayağı.
0: Eyvah.
2: Onu da ekrana almak isterdim aslında, bir görmek isterdim.
1: ECB'nin yayıncısı yok maalesef bildiğim kadarıyla.
2: Peki. Evet. Hazırlık karşılaşmalarında birkaç karşılaşmamız kaldı. Onlarla da programımızı yavaş yavaş kapatacağız. Değerli mesajlarınızı gönderebilirsiniz sosyal medya üzerinden de. Ozan Özturan, Caner Aydaş ve Burak Alaca isimleriyle yine YouTube platformunda da bu isimlerle bizi takip edebilirsiniz. Mısır, Güney Afrika iddiaya yansıdığı için sormak isterim 21 kuşağı.
0: Evet, bu arada 22-21 Obradorio öne geçti. Bitirdim.
1: 5 saniye var. Bir dakika abi. En sonu
2: gelir gelir. Atar Real.
0: Karşılıklı gol var. Mısır'a başarılar.
1: Maç neydi abi? Ben biraz şu an
2: Mısır, Güney Afrika.
1: Mısır, Güney Afrika. Mısır evinde kazanır bence. Dünya Kupası'nda izledik Güney Afrika'yı çünkü.
2: Yani Mısır bana da burada ağır bastı. Maç sonucu 1 diyeceğim ama oran 1.52 seviyesinde. Bir alternatif tercihimde TGS 2 ya da 3 gol bandı olacak bu karşılaşmada. Yani 1.05, 1.15, 1.20 oranı önereceğimize 1.70 üstü oran önermek çok daha makul geliyor bana.
1: Bu olacaksak Büyük Deniz'de boğulun.
2: Yapacak bir şeyimiz yok.
1: Hadi
2: bir karşılaşmamız daha var. 21 kuşağı Fas-Mali mücadelesi.
0: Yani normalde Fas'ın kazanmasını bekleyebilirim. Bir hazırlık mücadelesi ama Mali de iyi bir takım. Baktığın zaman
1: El Bilal Ture Cirasi. Evet,
0: değerli oyuncuları var. O yüzden burada da 2-3 gol bandı yine kazandırabilir. Çok gollü bir maç olmayabilir.
1: Fas tam kadro çıkarsa bence Fas kazanır. Ya da tam kadroya yakın bir denklemde. Mali iyi bir takım ama Fas'ın işte Dünya Kupası'nda Hollanda'ya yaptıklarını gördük mesela.
2: Oran yok Fas lehine. 1.16'lık bir oran açılmış.
1: Oyuncu bahisine bakmak lazım. Sayıbari üzerinden falan bir şeyler kurgulanabilir.
2: Yok, oyuncu. Bu

0: Hazırlık maçı olduğu için oyuncu bahisleri de maalesef açılmıyor.
1: Yani.
0: Yani burada ben de Fas tarafında olacağım da ben 1 ve 2.5 isteyeceğim bu karşılaşmada. Fas'ın bu karşılaşmayı kazanmasını beklerim. Yani ilk yarıdan da bir gol atarsa 2.5 gol üstüne daha yakın göreceğim bir karşılaşmadır. Bir maçı konuşmadık hazırlık karşılaşmalarında. 17 kuşağı, onun da iddia seçeneğini kontrol etmek isterim. O da açık. Kırgızistan-Lübnan mücadelesi.
1: Levan
0: pek bildiğimiz, araştırdığımız takımlar değil, yayını olan takımlar değil ama istatistik olarak bu bilgiye erişebiliriz.
2: Yani çok tanıdığım takımlar değil, o yüzden yanıltmak istemem ama herhalde ev sahibi daha iyi takım Kırgızistan, Lübnan'a göre. Hani öyle tahmin ediyorum.
0: Maldivleri son maçta 5-0 yenmiş Kırgızistan.
2: Ya o zaman ev sahibi kazanır. Maç sonu bir Kırgızlar kazanır.
1: Ben de TGS 2-3'liyim. Çok gollü bir maç beklemiyorum Maldivlere nazaran.
0: Lübnan'da iç sahada eleme turunda Sudan'a 2-1'lik bir mağlubiyet almış ki o karşılaşmada Sudan 10 kişi de kalmış. Yani Kırgızistan'da bir başarıya adım atmak istiyorsa bu karşılaşmayı yenmesi gerekir. Hazırlık maçı da olsa. Güldün ama.
1: Yok abi, 22-22 ilk periyot sonlandı.
0: Öyle mi? Ha, geçmiş olsun, yapacak bir şey yok.
1: Real Madrid kazanacak ya mesela. Ben
0: bütün üçünü de alır, evet.
1: Mesela lanet olsun.
0: 1.75'likte bir oranı var Kırgızistan diye.
2: Ya olacak iş değil ya. Hakikaten.
1: Lanet olsun.
0: Bu arada ilk çeyrek ara ara deniyorum. Berabere seçeneğine de 15 oran veriyor en az.
1: Gitti.
2: Bu kadar mı şanslı?
1: Şimdi Fenerbahçe Grind, düzeltiyorum, Körfez basket maçını ekleyip bir tane daha bulmamız lazım bunu.
2: Evet.
1: Bir daha.
0: 22-22 bitmiş gerçekten.
2: Ya gerçekten.
1: Çok tatsız. 22 sayı yemeyin abi lige yeni çıkan bir takımda. Ya bu Real Madrid'i Real Madrid'liği kalmamış. İyi ki Atletico Madrid ya gerçekten. Baskette yoklar ama olsun.
0: Peki.
2: Yazık sana. Ben de oynadım bu arada. Çok üzüldüm.
1: Ben de oynadım.
0: Oran olarak çok iyi bir oranı
1: İçimiz
0: vardı.
1: İçimiz yanıyor. Gerçekten. Ozan Öztürk.
2: O 32 oranlık bir kuponumuz gitti.
0: Rejimize söyleyeyim o zaman. Bir bardak soğuk su sizlere. İçinizin yanmasını
1: burada bitmedi.
0: Giderecek.
1: Şimdi bunu telafi etmek için 64 oran bir kupon tutturacağız. Evet. Bugün böyle.
2: Tabii.
0: Hırslılar, başarıya açıklar ve ellerinden geleni yapıyorlar. İsimler Burak Alaca ve Caner Aydaş efendi. Değer dinleyenlerimiz, bütün karşılaşmaları sizler için yorumladık. Saygı çerçevesinde gelen mesajları sizler için okuduk, değerlendirdik. Monte'ye ile ilgili aynı fikirdeyiz sizlerle. Bir an önce Monte yanında, TFF başkanının da, ekibinde, fizyoterapistinde, artık çalışan kim varsa ekibin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Genç, vizyoner, başarılı, egosu kibiri fazla olmayan bir antrenör umarım ileriki dönemde milli takımımızın başına gelecektir efendim. Kuponlarla ilgili mesajlar gelmeye devam ediyor. Tekrardan son bir kez daha açıklamamızı yapalım. YouTube platformundayız. Ozan Öztürk tahminleri ismiyle iddia kuşağını takip edebilirsiniz. Sevgili Caner Aydaş ve Burak Alaca isimleriyle de program arkadaşlarımı takip edebilirsiniz efendim. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim yorumlarınız için.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Değerli dinleyenlerimize destek mesajları için, enerjimizi yukarıya çektikleri için teşekkür ederiz. Programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrardan beraber olacağız. Ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu günler dilerim efendim.
2: Hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere.
3: Bahse gireriz sona erdi. Reklam.
4: Ben Minci Usaybiyalı olacağım.
5: Ben Dijital Arkeolog.
6: Ben iklim mühendisi olacağım.
7: Çocukların yarın ne seçeceği

0: Minimum 2000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
2: Next. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım,

0: Mekanik Onar'ın parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Milyoner'le hafta sonu bülteni başlıyor. Sporda eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
1: Herkese merhaba dostlar. Radyo Spor'dasınız. Milyoner'le hafta sonu bülteni an itibariyle başlamış bulunmakta. Ben Deniz Ulaş Uzdöner. Genco Boran'la birlikte yaklaşık olarak 3 saat boyunca iddia anlamında sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Milli maç arası devam ediyor. Bu hafta sonunda biliyorsunuz ligler yok. Milli maçlar devam ediyor. Hafta içi de salı günü de milli maçlar oynanacak. Ondan sonra önümüzdeki hafta itibariyle ligler tekrardan başlıyor. Milli maçlarla ilgili tahminlerimizi sizlere aktaracağız. Tabii çok sayıda müsabaka yok. Milli maçları biz tek tek konuşacağız. Bilgisayar skor tahminlerini de sizlere aktaracağız. Dolayısıyla bir serbest kürsü de yapabiliriz. 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp mesaj attığımız mesajlarınızı bekliyoruz. Sizlerin katılımıyla birlikte yayınımız çok daha keyifli, çok daha güzel geçiyor. Sizlerin katılımını mutlaka bekliyoruz. Tabii öncelikle varsa bugünden yaptığınız kuponlar, özel etkinlikler olur, kuponlar olur, tekli tahminler olur. Bunları da bizlere aktarırsanız seviniriz, mutlu oluruz sevgili dostlar. Şimdi şöyle bir canlı skor varsa eğer ki saat dilimize denk gelen onlara bir bakalım. Hazırlık maçları oynanmış sabaha karşı. Arjantin Burkina Faso maçı varmış. 7-0 bitmiş Arjantin kazanmış maçı. ABD Meksika maçında da ABD 3-0 kazanmış. Milli takımlar hazırlık müsabakaları.
2: Brezilya

0: Hindistan maçı kaç kaç bitti? İlk yarı 2-0'dı. 10-0 falan bekliyordum ben.
1: 10-0 bekliyordun sen.
0: Ya tabii 10-0 olmaz da böyle
1: 4-0
0: bir... Ha. Yani.
1: Anormal bir skor çıkmamış.
0: Ama anormal bir skorluk bir maçtı sanki.
1: Evet.
0: Sanki.
1: Mantıklı ama olmamış.
0: Olmamış.
1: İkincilik kırmızı grupta Kahramanmaraş İstiklal Spor Ankara Demirspor maçı var. İlk yarı bitti. Ev sahibi ekip Kahramanmaraş İstiklal 1-0 önüne tanımladı ilk yarıyı. Portekiz 2'de Farense Chavez maçı var. İlk yarı bitti. Ev sahibi 2-0 önde. Bakıyorum başka da böyle İttihacıların ilgi göstereceği liglerde bir skor değişimi yok. Bugün zaten dediğim gibi ağırlıklı olarak özür dilerim milli maçlar var.
0: Ulaş Uluslar Ligi'nden çok bıkmadık mı?
1: Ya bıktık bunaldık ya.
0: Ha, bir daha yani bir daha olmasın diyeceğim olacak tabii o ayrı da. Ya bu neydi ya?
1: Bence zaten bu turnuva çok gereksiz bir turnuva. Bence çok gereksiz bir turnuva Uluslar Ligi turnuvası.
0: Ya ben bir şey diyeyim mi? Bu turnuvanın ucundan ödül de koysan, bir şey de koysan
1: olmuyor,
0: çok sıkıcı
1: olmuyor,
0: yani.
1: Olmuyor, olmuyor. Zaten bu kadar maç temposunun yukarıda olduğu bir yerde futbolcuları koştur koştur bir de milli maç ekstra. Bence hiç gerek yok.
0: Acayip sakatlıklar da yaşandı.
1: Tabii sakatlıklar yaşandı bir sürü. Şimdi takımlar zaten ritmine tam bulamamıştı liglerde. Dönüşte bir de bu iki haftalık aranın bozması olacak. Kasım'da bir kere daha ara verilecek. Bir ara daha var. Çıkamıyoruz, kurtulamıyorsun da yani. Bu Uluslar Ligi organizasyonunun...
0: Kasım'daki de mi bu kadar uzun?
1: Yok. Kasım'daki bir hafta.
0: Ha, çünkü değil mi? 4 maç 2 maç kalıyor
1: i̇ki
0: geriye
1: maç
0: çünkü.
1: Ondan sonra Mart'a
0: tamam,
1: kadar.
0: Bir hafta yok. Canıma minnet benim.
1: Bir hafta canım. Bu 2 hafta blok bence de çok yorucu oldu. Yani Cevran. Ben
0: 2 mi 3 mü?
1: Yani 2 hafta sonu ama esasen 3. haftada. Yani pazartesiden başladığını düşünürsen aşağı yukarı 20 günden fazla 25-26 gün futbolsuz kalıyorsun.
0: Ya futbol vardı. Hani bak yensek mensek böyle bir hani şeyde kalsak zirveyi biraz takipte kalsak bir 3 puan 3 puan bir şey yani
1: bir umut vadesi
0: bir gole 8 gol yemişiz ya perişan olmuşuz yani. Ben C grubunda San Marino ile falan oynamayı tercih ederim. C değil o da D gerçi de.
1: Ben Uluslar Ligi'nin o açıdan zaten çok da mantığını hala daha tam olarak kafamda oturtamadım. Yani bir takım neden C liginde mücadele etmek varken B liginde mücadele etsin, daha zor rakiplerle birlikte mücadele etsin. O işi tam hala da şey yapamadım Gence Burak. Sonuçta her ligin, her ligden A ligi, B ligi, C ligi grup bilincileri
0: güçler belli.
1: Güçler belli ve şeye gidiyorsun yani bir organizasyona bir hedefi var işte. Atıyorum UEFA organizasyonu için, Avrupa Şampiyonası için ek kontenjan alıyorsun. Dünya Kupası için gene Avrupa Şampiyonası kadar olmasa bile bir ödül var. Buna yani C liginden gitmekle B liginden gitmek, A liginden gitmek arasında çok büyük bir fark yok. Fark şöyle daha zor rakiplerle oynuyorsun. Biz evet. C liginden vize alabilirdik mesela. Şimdi A ligindeki durumumuz belli değil. Böyle bir tuhaf
0: A ligindeki grubumuz durumumuz belli canım. Düştük.
1: Belli. Belli değil derken hemen biraz da emsallıklaşayım. Hani büyük takımlar için, A ligindeki büyük takımlar için hani kupayı almak bir motivasyon kaynağı diye düşünebilir ama hiç kimsenin de hiçbir ülkede Uluslar Ligi kupasını aldım diyerek yani böyle bir çok büyük bir şov yaptığını ben düşünmüyorum genç olarak. Yani. Çok büyük bir prestij kattığını düşünmüyorum yani. Bir tuhaf organizasyon. Bence ben en başına da karşıydım. Hala da karşıyım. Hiç değişen
0: ben bu arada yanlışlıkla internet sayfasını kapatıyorum diye mesajları kapattım ve tekrar açmayı bulamıyorum.
1: Merak etmeye gerek yok. Şu ana kadar zaten bir tane mesaj geldi.
0: O öyle
1: da,
0: mi?
1: O da Aziz Bey'in tutmayan kuponu.
0: Sana bir şey diyeyim mi? Herkes Uluslar Ligi'nden bıkmıştır.
1: Bıkmıştır tabii canım ya. Bıkmıştır yani.
0: Yani bugün bakma bizim 1.02 platformunda YouTube kanalında yani ben şaşırdım. Yine bir 200 kişiyi geçtik anlık. Yüksek rakamlardan biri Uluslar Ligi için. Hani hafta sonu mesela cumartesi pazar günü bizde eğer lig varsa anlık 400'e ulaşıyoruz. Ve işte sonuçta bizim programımızın raf ömrü çok kısa. 10 saat, 8 saat falan. Ondan sonra ona rağmen 5-6 bin izleniyoruz ama şu Uluslar Ligi'ndeki durumda bile 3.000-4.000'leri hep gördük. Bugünkü programda da göreceğiz gibi tahmin ediyorum. Çünkü dediğim gibi anlık 210'lar, 220'leri çok rahat gördük kaç kere. Dakikalarca, yarım saatlik programda. İşte yani ben de artık Efe'ye dedim ki Efe dedim ne olur dedim yarın da Türkiye İtalya maçını konuşayım dedim. Salı günü bana izin verin. Çarşamba perşembe zaten program yok, maç yok. Dönüş yoluna başlıyoruz. Dönüş yoluna geçiyoruz. Efe de tamam dedi. Yani hakikaten bak futbol futbol seviyorum. Ha bu arada şöyle Ulaş mesela hiç kaytardın mı? Hayır. Hasta olup cuma sabah programa gelemediğimde bile akşamındaki öğlen çok dinlenip işte ilaçlardan dolayı da biraz uyuduğumdan dolayı mesela Belçika maçını yine izledim. Gerçi izlemez olaydım. Gerçi izlemez olaydım demeyeyim. Kötü oynamadık ya. Kötü oynamadık ama netice 3-0. Yani Finlandiya San Marino maçını bile izledim. Dün saat 19'da Hırvatistan İngiltere'yi izledim. 21.45'te İspanya Çekya'yı izledim. Evvelki gün işte zaten Türkiye'nin maçı vardı. 19'daki maçı hatırlamıyorum. İzlemedim herhalde. İşte Perşembe günü yani maçları da izliyorum. Tahminler de fena değil. Dün bu arada neye üzüldüm biliyor musun? Canlı İngiltere 4-0 öndeyken 2 gol daha atar oynadım. Böyle güzel bir meblağı daha güzel bir meblağ yaptım. Sonra nasıl olsa bu meblağın hepsi benim değildi. Yarısından fazlası İngiltere'den geldi diye hepsini ne oynadım biliyor musun?
1: Ne oynadın?
0: Lamine Yamal 2 gol atar oynadım. Vurguna gideyim dedim. 8. dakikada mı 7. dakikada mı Lamine Yamal attı. İkinci yarının hemen başında teknik direktör Lamine Yamal. Ve içime de doğdu biliyor musun? Yani içime de doğdu. Yani Lamine Yamal ilk yarı bir tane daha attı attı. Yoksa galiba çıkartacak oyundan dedim. Çıkarttı. Çıkarttı. Bu arada bu canlı değil değil mi şu anda? Biz istiyorsan bir TRT Spor bir de A Spor yapalım Ulaş. Değil canlı. Tamam. Çünkü Beşiktaş'la ilgili tamam. Bir zaman yine de Yücel biz 10 geçe reklamına girelim. Ben şu televizyonları ayarlayayım. Burada basket maçı var.

0: Reklam.
1: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Radyo Spor.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
4: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne ister ister o.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puanı. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Radyo Spor.
0: Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
10: Milyonerle hafta sonu bülteni devam.

0: Devam ediyor. Sporla eğlenmenin kalbisi milyoner.
1: Döndük geldik, tekrardan birlikteyiz. Aziz Bey'in kupunu 3 maçın ikisi tutmuş. İspanya-Çekya maçına ev sahibi 2 yarıyı da kazanır oynamış. Tutmamış çünkü. Niye tutmadı diye soruyor mesajda. Çünkü ilk yarı 2-0 İspanya. İlk yarı İspanya kazandı. İkinci yarı 1-1 bitti. İkinci yarı beraberlikle bitti. Dolayısıyla bu tercih kazanmadı. Yani ev sahibi her iki yarıyı kazanır tercihiyle birlikte birden bir oyunu farklı oyunlar.
2: Oranlardan
1: eğer birden bir oynamış olsaydı tutardı. Tabii onun oranı buna göre çok daha düşük oluyor.
3: Tabii ilk yarı bir maç sonu bir İspanya için 1.40 falanken iki yarıyı da kazanır 1.80-1.90 falandır.
1: 1.57'ymiş.
3: Öyle mi?
1: Birden bir daha düşük.
3: Çok daha düşük o zaman demek ki.
1: Ankara'da Alper selamlar göndermiş. Genco abi, programı izleme sebebimiz yapacak bir şey bulamadığımız için diyor. Belçika maçını izlemedim bile ama sizin programı dinliyorum demiş.
3: Belçika maçı... Ha yani o kadar ümitsiz Belçika maçından. Vallahi ben izledim tabii, izlemek durumundayım canım.
1: Dinleyicimiz izlememiş.
3: Anladım.
1: Bakıyorum. İlk kez 3 üst yaptım, sildim. Sonucu yine üst sandı demiş bir dinleyicimiz. 3 maç ikisi tutmuş. Sadece bir tanesi tutmamış. Orada da değiştirmiş. Deniz Menteş'e bir kuponu geldi canlı. Malaga U19, Almeria U19 maçında 2.5 üst bu zaten gelmiş. Deplasman takımı Lugo U19 olduğu bir kupon var. Ev sahibi ekibi adını söyleyemiyorum. Torrelle Vega galiba. 2.5 üstü bekliyor orada. Twente Utrecht kadınlar maçında 3.5 üstü bekliyor. Roa Kivinler maçında da 2.5 gol üstü bekliyor. Bol şans dileyelim. Kısıtlı bültende ortaya çıkan kuponlardan birisi. Ben şimdi size iddiada en çok oynanan maçları bir hatırlatayım. Sonrasında tahminlere geçelim. Yunanistan Almanya müsabakasında Almanya galibiyeti an itibariyle iddiada en çok oynanan maçlar listesinde ilk sırada. 21.45'te oynanacak müsabaka. Bugün oynanacak. 1.63'te Almanya galibiyetinin oranı var. İtalya Türkiye'de İtalya galibiyeti ikinci sırada, bu yarın oynanacak müsabaka 21.45'te. Portekiz Norveç bugünün 21.45 maçı, en fazla yapılan bahis Portekiz galibiyeti. Galler Danimarka'da Danimarka galibiyeti kuponları eklenmiş. Malta Andorra'da maç sonu bir kuponlar değerlendirilmiş. Galler Danimarka'da 2.5 gol üstü, Kosova Avusturya'da da 2.5 gol üstü tercihleri kuponlara eklenmiş. İddiada en çok oynanan maçlar bu şekilde. Normalde bu tarz bültenin kısıtlı olduğu günlerde daha çok iddiacılar sürprize yönelirlerdi ama bu sefer kuponlara daha çok banko görülen isimler girmiş. Yunanistan Almanya'da Almanya galibiyeti, tekrarlıyorum. İtalya amiri takımımızın İtalya önce maçta İtalya galibiyeti. Portekiz Norveç'te de Portekiz galibiyeti. İddiada ilk 3 en fazla oynanan tahmin bu şekilde sevgili Genç Oran. İstiyorsan Yunanistan Almanya ile başlayalım. Hem biz konuşalım hem bilgisayardan tahmin alalım. Ne diyorsun?
3: Olur. Zor bir maç.
1: A Ligi grup 2 müsabakası.
3: Tamam.
1: 21.45'te iki takım karşı karşıya geliyor. 3.61, 3.52, 1.63, 1.02, 2.5 altın oranı 2.14, 2.5 üstü 1.41 var. 1.40 yok da 2.15 olarak belirlenmiş durumda. Yunanistan bu grupta 7 puanla zirvede. Hollanda 5 puanda ikinci sırada. Almanya 4 puan topladı üçüncü sırada. Sırbistan oynadığı ilk 3 maçı da kaybetti. Puansız bir şekilde grubun son sırasında yer almakta. Yunanistan Sırbistan galibiyetiyle başladı deplasmandaki 2-1'lik skorla. Tabi asıl sükseli sonucu Almanya deplasmandaki galibiyetle aldı 1-0'la. Sonrasında son maçta 2 tane deplasman galibiyetinin ardından Hollanda'yı ağırladılar. 2-0 öne geçtikleri müsabakada rakip takım Hollanda 2-2'yi bulmayı başardı. Hollanda'nın ikinci golü, beraberliği sağlayan golü bitime yakın gerçekleşti. 19 şutu vardı Hollanda'nın. 5 isabet vardı. Yunanistan'da 8 şut, 4 isabet vardı. Maç 2-2 bitti. Almanya tabii hayal kırıklığıyla başladı. Hollanda deplasmanında 1-1. Sonrasında bu şimdiki rakiple oynadılar. Yunanistan'da 1-0 mağlup oldular. Ve Sırbistan'la oynadılar. Son maçta Sırbistan'ı 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardılar. Almanya'da yeni bir yapılanmadan geliyor. İlk maçta Yunanistan'da kaybetmişlerdi. Gol de 75'te gelmişti. O maçta Yunanistan'ın bir tane isabet şutu vardı. Topu ağlara buluşturmayı başarmışlardı ama ben Genco Baran Yunanistan'ın genel olarak oyunun çok geliştiğini düşünüyorum. Özellikle bu Arsenal'de oynayan Cholis.
3: Evet, o yokmuş.
1: inanılmaz iyi bir oyuncu. Yani
3: müthiş bir oyuncu dedim mi sana?
1: Olarak konuşuyorum. Yani Yunan futbolu için inanılmaz bir

0: Ya
1: olacak, oyuncu olacak.
0: dedim ya sana, Arsenal'de bir maçta gördüm. Hangi maçtı? Coventry maçında gördüm. Dedim bu adamı nereden bulmuşlar yani? Hiç görmedim, duymadım. Ne yapayım
1: Allah
0: yani?
1: şovu gibi atıyor olduk adamı
0: Ya
1: değil mi?
0: perişan ediyor ya.
1: Perişan ediyor,
0: Yani
1: doğru.
0: perişan ediyor. Dedim bu nasıl bir adam? Ve ya, Yunan milli takımında da öyle ama bugün Yunan basınına göre bu oyuncu oynamayacakmış. Yani İngiliz basınına baktığımda oynamama ihtimali çok yüksek,
1: Sakatlık
0: belirsiz yazıyor ama Yunan basınında
1: sakatlık
0: oynamayacak
1: kaynaklı
0: yazıyor.
1: yoksa dinlendirme. Şimdi
0: Sakatlık.
1: bu maçlarda
0: Hollanda maçında sakatlanıp çıkmış.
1: artık kadrolarda büyük rotasyonlar da görebiliriz Genco Baran. Çünkü 2 günde bir maça çıka çıka, 2 günde bir maça
0: Tabii.
1: çıka, şimdiki maç, bugünkü maçta da, pazartesi ve salı günü oynanacak maçlarda da yani daha fazla forma giyemeyen isimler bulunabilir, oynayabilir, forma şansı bulabilir. Yani böyle bir yükle oynamayı düşünüyorsanız milli takımlara, illaki maç öncesinde bir kadrolara bakın. Çünkü hiç beklemediğiniz kadrolara karşı karşıya kalabilirsiniz.
0: Aynen öyle. Yani şimdi bak, Almanya'nın benim önümde bir muhtemel 11'i var. Hatta onu bir kickerle de şey yapmayı deneyeyim.
1: Karşılaştırmayı.
0: Karşılaştım. Çünkü sonuçta kicker çok daha doğrusunu verir. Şuradan ilgilenmiyoruz diyelim. Milli takımlar, international futbol. Yani Arjantin var, Amerika var, Brezilya var. Almanya da burada bir yerdedir. Yok, burada çıkmadı.
1: Ben bakayım istiyorsan.
0: Şuradan çıkabilir. Buradan bakalım. Ya bu site de niye böyle zorlaştırıyor? Ha, buldum. Tamam, Almanya. Evet. Şimdi benim gördüğüm kadroyla ne kadar fark var? Almanya'yı bulabilirsem tabii. Kalede Urbik, savunmada Baku, Anton, Yelts ve Raum var. Bakayım. Yok, burada iki tane tutuyor. İki doğru var, iki yanlış var. Baku, Anton, Yelts ve Raum. Ortada Pavlovic ve Bischoff. Burada da bir doğru bir yanlış var. Pavlovic var bende. Yanında Gnabry var. Gnabry yok. Burada Bischoff var. Wirtz, Karl, Voltemade. İleride de Sherhant. Wirtz, Karl, Voltemade. Wirtz ve Voltemade tutuyor burada. Elmala ve Bischoff tutmuyor. Yani 5 yaklaşık sonuç Alman milli takım ama yani ulaş Allah aşkına. Benim baktığım kadro olsun ya da istersen kicker olsun. Yani şu kadroya güvenir misin? Bak, sabah Efe ile program yapıyorduk. Efe, ben dedi ki Almanya evinde Yunanistan'a mağlup olmanın acısını burada çıkaracak dedi. Ya Efe, nereye çıkarıyor dedim. Şu kadroya bak dedim. Urbik, Baku, Anton, Yelts, Raum, Pavlovic, Bischoff, Wirtz, Karl, Voltemade. Şu üçünü tanıyorum zaten. Tabii Pavlovic'i de tanıyorum ayrı da. Ya Baku'yu falan da ama yani bu mudur yani Almanya'nın kadrosu? İleride Sherhant, ilk defa duydum, öyle söyleyeyim. Eğer ki Yunanistan'da Tsiolis oynasaydı, kadroda yokmuş, evet, kicker'de de çıkartılmış kadroda. Tsiolis olsaydı Yunanistan'da gerçekten, ben yine Yunanistan deneyeceğim. Ama çok daha güvenerek denerdim. Hiç alternatifim falan yok. Ben yine şu Almanya kadrosunu karşıma alacağım. Yunanlar Hollanda ile 2-2 berabere kaldı. Almanya'yı deplasmanda yendi. Evlerinde oynayacaklar. Yunan seyircisini söylememize gerek yok. Çok benziyor bize.
1: Moral
0: İnanılmaz.
1: motivasyon da yüksek. 7
0: Tabii
1: puana
0: canım, moral
1: ulaşmışlar.
0: motivasyon da yüksek. Yani ben kesinlikle riskli farkındayım ama Yunanistan galibiyeti deneyeceğim. En kötü 1-0 çifte şans alırım.
1: Peki. Şu tercih ne dersin? Ev sahibi yarı kazanır tercih ne dersin?
0: Aynen. Kaç oranı?
1: Şimdi ona bakıyorum.
0: Ben de onu aklımdaydı. Aklımdaydı.
1: 2.17.
0: Çok iyi.
1: Bence bu riski bayağı bir düşürüyor. Mantıklı bu 2.17'den. Ev
0: Kesinlikle.
1: sahibi yarı kazanır.
0: Kesinlikle. Ben de alırım bunu.
1: Çifte şans da 1.82 bu arada.
0: O da
1: O
0: fena
1: da
0: değilmiş. O
1: denilebilir.
0: da fena
1: Ben de
0: değilmiş.
1: 2.5 gol üstü bekliyorum ve sana çok da karşı gelmiyorum. Yani Almanya çok fazla güvenilmemesi taraftarıyım ben de.
0: Evet. Ya bu ikisinden birini denerdim.
1: Pekala.
0: Helal, helal. Yunanistan'ın ben muhtemelen 11'ini söyleyeyim bu esnada peki. Tsolakis Kale'de Saliakas, Mavropanos, Retsos, Tsimikas, Zafeiris, Androtsos, Karetsas, Kostulas, Masuras ve Ioannidis. Şurada Tsiolis olsaydı farklı olurdu. Tabi burada ilginçtir. Mesela Duvikas Komolu golcü yedekler arasında gözüküyor. Pavlidis yine yedekler arasında gözüküyor. Benfikalı golcü. Kurbelis aynı şekilde. Yani bir yorgunluk var, bir şey var belli ki. Artık dördüncü maçlara girildi ikinci haftada. O yüzden hani sakatlıktı, oydu, buydu. Takımlar gerçekten ister istemez bir rotasyona da gidiyorlar. Yunanistan'da da eğer Kiker'in muhtemel 11'i doğruysa Duvikas, Pavlidis ve Kurbelis'in oynamadığını, yedekler arasında başladığını belirtmek lazım.
1: Yalnız Yunan'da da önemli rotasyon görünüyor.
0: Aynen öyle.
1: İlla ki bakmak lazım.
0: Kesinlikle.
1: Gerçi Doikovas'a Hollanda maçında da ilk 11'e yer vermemişti. Ben niye vermediğini anlamadım ama sonra da oynadı, halletmişti onu da.
0: Evet. Bilgisayar bakalım ne demiş buna. O kadar her şeyi okuduk. Oo, 2-1 Yunanistan kazanır diyor. Demiş ki Yunanistan milli arada harika işler yaptı. Bu karşılaşmada ev sahibi olmalarından da dolayı Almanya karşısında özellikle konuk takımdaki çok önemli eksiklerden dolayı Yunanların galibiyetini önereceğim demiş. Ya ben de aynı. Ya bir bilgisayar değiliz ama biz de bir genco boranız.
1: Pekala
0: Ha olur mu
1: Gencebora.
0: olmaz mı onu bilmiyorum.
1: Pekala 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp mesaj attığımız mesajlarınızı bekliyoruz sevgili dostlar. Hollanda Sırbistan'a geçelim mi?
0: Geçelim. Oranlara ne diyorsun?
1: Oranlara bir şey diyemiyorum. Hollanda'nın oranına bir şey diyemiyorum çünkü Hollanda'nın
0: İşte
1: galibiyeti
0: inanılmaz ya.
1: oranı yok.
0: Sırbistan'a Andorra muamelesi yapılmış.
1: Ama Sırbistan da genç oran yani hiç kadrosun hakkını zaten veremiyordu. O kadro bir de yaşlandı. Oyuncular tek tek baktığın zaman çok kötü bir takımdı. Buralarda yani bu şekilde sıfır puanla bu grupta olmaması lazım diyorsun ama ortaya da bir şey çıkmıyor. Yani risk merkezinde çok fazla yapabileceği bir şey yok diye düşünüyorum. 21-45 A Ligi Grup C'nin ikinci müsabakası bu. Zaten A Ligi Grup 2'nin müsabakası, diğer müsabakası. Burada az önce söyledik, Yunanistan 7 puanla zirvede, Hollanda 5 puanda, Almanya 4 puanda, Sırbistan puansız bir şekilde son sırada yer alıyor. Hollanda'nın düz galibiyeti açıklanmadı. Beraber 7-86, Sırbistan galibiyeti 15-60. 2.5 gol altı 2.88, 2.5 gol üstü 1.21, var 1.87, yok da 1.55 olarak belirlendi. Hollanda ilk önce Almanya ile 1-1 berabere kaldı. Sonra şimdiki rakibi Sırbistan'ı deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti. Son maçta da Yunanistan'da 2-2 berabere kaldı ama beraberlik golünü müsabakanın sonlarına doğru atabildi. İlk maçta Sırbistan'ın 11 şut 6 isabet, Hollanda'nın 25 şut 8 isabetli bir performansı vardı. Bunu da söyleyelim. Sırbistan 3 maçında kaybetti. Yunanistan'a 2-1 kaybetti içeride. Hollanda'ya, şimdiki rakibine 2-1'lik skora kaybetti. Son maçta da Almanya deplasmanında sağdan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ki Sırbistan o müsabakada sadece 1 şut atabildi. Onu da isabet sağlamayı başardı neyse ki. Almanya'nın 32 şutu vardı. Bunların 8'inde Almanya isabet sağlamayı başardı. 2-0'da maçı kazanmayı bildi. Ben özel etkinliklerde Hollanda 20 şut, 20 artı şut atar tercihi vardı genç oran. Şu anda da 1.50 oranı. Bunu değerlendirdim. Hollanda'dan yine baskılı bir oyun bekliyorum. Yani Sırbistan, zaten Hollanda galibiyetini beklesem de ben de senin de hem fikir yani oran çıkartamadım. Yani handikapın oranı bile 1.25. İki handikapa gitsek 1.81. Dolayısıyla alternatif aradım. Alternatifi de Hollanda'nın 20 şutunda buldum. Bilmiyorum sen neler dersin? Yüksel neler der?
0: Valla bence çok güzel bir yerden gelmişsin. Ve yakalamışsın. Ben de söyleyeyim. Efe 2 gündür 3 gündür acayip

0: şutlarla ilgili denemeler ve çalışmalar yapıyor. Sana bir soru. Almanya Sırbistan maçında Almanya Sırbistan kalesine kaç şut çekti?
1: Az önce söyledim. 32.
0: Tamam, evet. Pardon. Pardon. İşte Hollanda da öyle. Yani Sırpların hakikaten savunma olayında bir sıkıntı yaşanıyor. Valla ben bu istatistiği duyduktan sonra Hollanda'nın da en nihayetinde yani yeni teknik direktörüyle bir moral, yeni bir hava yakaladığını da görüyoruz. Her ne kadar bazen sonuca bu yansımasa da bu dönenebilir.
1: Hollanda Sırbistan deplasmanda 2-1 kazandığı maçta da deplasmanda 25 şut atmıştı Sırbistan'da şimdiki rakibi.
0: Evet, evet.
1: Yani 20 artı için bunlar tabii bizi heyecanlandırdı.
0: Kesinlikle.
1: Ben günün de güzel bahislerinden bu arada birisi olduğunu düşünüyorum Hollanda 20 artı şut atan. Zaten bülten kısıtlı.
0: Valla bence güzel bir şey yakalamışsın.
1: Bilgisayar ne diyor?
0: Hollanda kazanır diyor. Ama ilginçtir 2-0 diyor. Ama bakayım ben buna çünkü sabah bakmıştım. Xavi 3 tane değişiklik yapacak demiş. Gravenberg ve Noah Lang. Geçen sene Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Noah Lang. İlk 11'e girmesi bekleniyor, beklenen iki isimmiş. Aynı şekilde Reinders de öyle. Merdin'i çok beğenmiş. Özellikle golcüler Brobey ve Gakpo yokken. Merdin'in yine ilk 11 olması bekleniyor. Gakpo ve Brobey az önce de söylediğim gibi yok. 2-0 demiş. Yani şu anda Sırbistan yaşadığı sıkıntıları göze alarak yani bu deplasmanda bir sürpriz sonuç almalarına güvenemeyiz, düşünemeyiz. O yüzden Hollanda'nın kendi evinde rahat bir galibiyet almasını bekliyorum demiş ama işte o rahat galibiyete de 2-0 yazması benim biraz kafamı karıştırıyor.
1: Bilgisayara göre rahat gelince oran bu.
0: Bilgisayara göre rahat.
1: Pekala. İstanbul ikinci altılısı geldi Burgazadan Murat Bey'den. Onu hemen onu okuyalım. İlk ayak 4-5-6-7-9. İkinci ayak 6 tek. Üçüncü ayak 6-11. Bir sonraki ayak 2-4-7-8-10. Sonraki ayakta 5 numara tek. Son ayakta da 1-2-3-4-5-7-9-10. Tekrarlıyorum. Burgazadan Murat Bey'in İstanbul ikinci altılısı. İlk ayak 4-5-6-7-9. İkinci ayakta 6 numara tek. Üçüncü ayak 6-11. Dördüncü ayak 2-4-7-8-10. Beşinci ayakta 5 numara tek. Son ayakta da 1-2-3-4-5-7-9-10. Burgazadan Murat Bey'e gönderdi. 6'lı Gayen kuponu için. Teşekkür ederim.
0: Peki yeni maça geçmeyelim o zaman. Saatlerimiz 14.30 oldu. Bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra devam edelim.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla
3: eğlenmenin katkısı Milyoner. Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
4: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
5: Toyota. Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProEz ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota.

0: Portekiz 2'de de Farense 3 oldu. Chaves karşısında 3-0'ı buldu. Dakikalar 68'i gösteriyor. 2 tane canlı maç var önümüzde. Onları da sizlere söylemiş olalım. Bir dinleyicimiz milli takımımızla ilgili mesaj göndermiş. Mesaj uzun. Özetlersek diyor ki 80'lerde, 90'larda, 2000'lerde ve günümüzde hep gelişiyoruz. Hep iyi futbolcular çıkarıyoruz diye kendimize haberler yapıyoruz ama şu anda da süper bir jenerasyon yakaladığımı söylüyoruz ama bir noktayı atlıyoruz. Biz altyapı kuramıyoruz, altyapıyı güçlendiremiyoruz, sistem kuramıyoruz ve biz gelişirken diyor ki diğer takımlar da gelişiyor, bunu da gözden kaçırıyoruz diyor. Arda Güler, Kenan Yıldız gibi yıldızlarımız var diye başarılı olacağız diye bir durum yok. Aynı kalitede futbolcular rakip takımlarda da yıllardan beri vardı, şu anda var diyor. Bu böyle devam ettiği müddetçe Montella gidene kadar başka bir kurtarıcı bekleriz diyor. O yeni bir teknik direktör geldikten sonra da aynı sorunlar devam eder diyor. Gence Varan, ne diyorsun milli takımımızla ilgili?
1: Vallahi altyapı sorunumuz olduğu kesin.
0: Yani... Bir tane forvet çıkaramadık. 100 milyonluk ülkede bir tane santrafor bulamadık. Nokta santrafor.
1: Ya bir tane var aslında ama onu da Montella tercih etmiyor. Yani ama tabii bir tane var demek 100 milyonluk ülkede bir tane golcümüz var, aa tamam bitti bu iş demek değil. Yani çok daha fazla golcü olması gerekiyordu ama ben hep söylüyorum, 2 senedir söylüyorum. Enes Ünal benim çok beğendiğim bir golcü ve bu takımda olması gereken bir golcü. Ve gerçekten son açıklamasında Enes Ünal'ın sakatlıktan yeni çıktığını ve parametreleri henüz milli takımda oynamak için yeterli olmadığını, araştırmaya devam ettiklerini söyledi Montella ama yani La Liga'da oynadığı 11 maçın 9'unda ilk 11 çıkan bir oyuncunun hangi parametresi yetersiz ben bilmiyorum. Ben herhalde kendisinin parametresi yetersiz. Yani ben Enes'in oynadığı maçlarda fark yarattığını...
0: Denizgül orada denir, ısrar edilebilir.
1: Ya burada kapı neye çıkıyor biliyor musun?
0: Niyet yok bence Montella'da. Montella...
1: Yenilikçi bir hoca değil.
0: Evet, Montella bir...
1: Montella kadroyu kurdu, bitti.
0: Saati 9'lu oyununu kurdu, herkes aynı.
1: Aynen öyle, bitti aynı. Artık onu değiştirmiyor. Oraya... Enes de iyileşse olmuyor. İşte Ozan Kabak da iyileşse Abdülkerim Merih ikilisinden vazgeçmiyor. Ondan sonra kalede Uğurcan, Altay, işte Berke. Yani ulaş ya, bu Berke olayı çok konuşulabilecek bir olay. Neden çok konuşulabilecek bir olay? Bak hadi farz et ki Berke teknik direktörünü dinlemedi, kampı terk etti. Ondan sonra otoriteyi sarstı. Şimdi as üs ilişkisinde bunun karşılığı bir ceza vardır Ulaş. Yani Berke'yi Montella belki kariyerinin en büyük olayı olacakken, milli takım 20 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmişken, Berke'yi yaptığı bu davranıştan dolayı Dünya Kupası'na götürmeyerek cezasını vermedi mi? Sen artık daha bu niye uzatıyorsun ki? Sen bunu uzatırsan Uğurcan kırmızı kart gördüğünde kendi takımıyla hiç maça çıkmamış Altay'la oynamak durumunda kalır ve 4 tane de gol yersin. O zaman ben de bunun hesabını sorarım. Berke'yle niye anlaşmadın arkadaşım? Nedir davanız yani? Milli takımdan önemli mi? Milli takımın başarısından daha mı önemli sizin ikinizin sürtüşmesinin sonucunda kimin geri adım atıp atmadığı? Cezanı da verdin. Dünya Kupası'na gitmedi Berke. Sonra beni aramadı diyor. Kız arkadaştan bahsediyoruz. Beni aramadı. Araya birini sokayım, o beni arasın. O beni ararsa ben açarım telefonu mu diyecek. Yani artık bu başka bir olay. Ve buradaki tutumunun da çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Ama yine söylüyorum. Bunun olayı yenilikçi bir hoca değil. Yani Avrupa Şampiyonası bittikten sonra kadroya 3-4 tane yeni oyuncu gelmesi lazım. Sen kaldın. Güzel. Başarılı da buldum ben seni. Buluyorum da ama... Yeni oyuncu katamazsan, bu bir kulüp takımı değil ki 20 tane oyuncuyla devam et, transfer yapılmıyor, ben ne yapayım değil ki. Kocaman bir havuzun var senin, Türkiye havuzun var, gurbetçi havuzun var. Sen hiç kimseyi almayıp bu sonuçlara bizi razı edersen o zaman eleştirilere de açık olacaksın.
0: Peki, hala bu arada Çayırova Belediyesi Bahçeşehir Koleji maçı var. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 4. periyoda geçildi. 71-65-71 Bahçeşehir Koleji önde götürüyor. Bir yandan takip ediyoruz. Oradan da basketler atıldıkça sizleri haberdar ederiz. 15.30'da Fenerbahçe Tarfin Biyotekno Körfez basket maçı var. 18'de de Pizza Bulls Bordo ile birlikte Anadolu Efes müsabakası oynanacak. Günün programı da bu şekilde. sevgili dostlar, Fenerbahçe maçı başladığında oradan da yine skor hatırlatmaları yaparız sizlere basketler oldukça. Kahramanmaraş İstiklal 1, Ankara Demir 0, dakika 71'e geldi. Farense 3, Chavez 0, dakika burada da 72'yi gösteriyor. Şu anda önümüzdeki canlı sonuçlar, skorlar bu şekilde. Yunanistan, Almanya, Hollanda, Sırbistan. A Ligi Grup 2'nin maçlarını konuştuk. Hollanda, Sırbistan'da 20 artı şut. Hollanda 20 artı şut tercihimiz var. Yani en az 23 atar Hollanda tercihimiz var. Yunanistan, Almanya'da Genco Baran sürprizle Yunanistan galibiyeti bekliyor. Ben Yunanistan yarı kazaları tercihi değerlendirilebilir dedim. Onun oranı 2.14. Çifte şansta yine hemfikiriz. 1.81 Yunanistan'ın yenilince. Ancak kadroları da okuduk. Hem Almanya tarafında hem Yunanistan tarafında büyük rotasyon olma ihtimali var. Yine de bu maçta eğer ki yüklü bayısı alacaksanız tavsiye etmiyorum. Ama eğer ki öyle bir niyetiniz varsa illaki kadrolara bir göz atın deriz. İki maç bu şekilde.
1: Azerbaycan-Litvanya maçı var. Yani burada tabii Azerbaycan galibiyeti önermeyi çok isterdim. Ama Azerbaycan'da da çok acayip bir formsuzluk ve düşüş var. Evlerinde Liechtenstein'la 0-0 berabere kaldılar.
0: Bir pas atayım öyle.
1: Olur olur.
0: Öyle yapalım.
1: Olur olur.
0: Dalmıyorum hemen.
1: Bu arada dünkü maç, sen bunu izledin mi?
0: Ya bu Hırvatistan açısından çok büyük.
1: Çok üzüldüm yani, ya. Çok üzüldüm yani.
0: Hiç olacak iş değil.
1: Tarihlerindeki en farklı yenilgi 6-0'mış. İspanya'ymış. Yine Uluslar Ligi'ymiş. 7 oldu ve yani İngiltere milli takımı frene basmak bilmedi. Yani kaçırdıklarını da atsalardı ki acayip goller kaçırdılar. Yani 8-9.
0: Üzücü olan ne biliyor musun? Salı günü de İspanya ile oynayacaklar. Yani bu
1: yıkım
0: içeride. Yani bu yıkımın üzerine hani bir galibiyet alalım, morallenelim gibi bir şey düşünüyorsun illaki.
1: Eyvah.
0: Hani arka arkaya ama gelecek rakip İspanya. Allah'tan ki iç sahada. Bir de deplasman olsa daha da...
1: İç sahada dediğin dünkü maçta cezalılarmış. Sırf çocuklar girilmiş maça. 10 bin tane çocuk vardı. Böyle bir kasaba stadı gibi bir yerde maç yaptılar. Kale abi, arkaları falan yoktu.
0: Ama yani İspanya'ya deplasmana gittiğini düşün. Oradaki İspanya'da cezası falan da yok.
1: Eyvah.
0: Bunun üzerine çok davayı bu ama zaten yani olan olmuş. Çok üzücü.
1: Aynen öyle. Modric ikincinin başında çıktı.
0: Hırvat milli takımı da hiç oyuncu çıkaramıyor Genco Baran. Evet. Yani artık o jenerasyon bitti. Artık yani Modric'e falan olacak iş değil yani.
1: 40 yaşında Modric oynuyor. Kovacic oynuyor. Perisic oynuyor hala. Perisic Hollanda'ya gitti. Zor yürüyor. Milli takımda hala oynuyor. Ve hiçbir şey de yapamıyor. Yani dün maçı izledim. Hiçbir şey yapamıyor. Üst düzey takımlara karşı bitti bu isimler artık.
0: Ronaldo sorununa ne diyorsun?
1: Valla Ronaldo olayı çok büyüdü. Perşembe günü Mert'le yayındaydık biz. Ronaldo milli takım kampını terk etti ya. Çarşamba günü oynamadığı için.
0: Evet.
1: Portekiz milli takımının Instagram sayfası, şu anda rakamı atıyorum ama çıkan kişi adedi doğru. 1.2 milyon futbol sever. Daha doğrusu Ronaldo sever. Portekiz milli takımının takipten çıkmış. 11.8'den 10.6'ya düşmüş Portekiz takipçi sayısı. Bu yaşananlardan dolayı başbakanla federasyon başkanı devreye girmiş. Yani işte Instagram'daki düşüşü falan görünce bir açıklama, ne oluyor? İşte Ronaldo'nun açıklamaları, gazeteciler Ronaldo haklı diyor, bazıları Jorge Jesus haklı diyor. Bence kesinlikle Jorge Jesus haklı. Yani hiç olacak iş değil ama Ronaldo artık hakikaten kendi istatistiklerini arttırmak için yani
0: teşekkür edip ayrıl.
1: Ya teşekkür et ayrıl ya da oynamadığın zaman bu sorunu çıkarma. Ayıp, evet. Ayıp değil mi arkadaşlarına? İnanılmaz zorlu bir maç oynamışlar. Norveç'i deplasmanda yenmişler. Yani nasıl oynamış hem de Norveç? Odegaard, Haaland 8 şut çekmiş. 4'ü isabetli, 1'i gol. Ruben Diaz bir tane kaleden çizgiden çıkartmış. Ya inanılmaz zor bir maç oynamışlar. Maç bittiğinde takım arkadaşlarıyla sahanın ortasına gidip sevinmek yerine maç bittiği gibi soyunma odasına gitmiş. Ayıp ya. Sen nasıl lidersin?
0: Ben diğer oyuncuların dile getirmeseler bile Ronaldo'suz oynamaktan çok daha hoşnut olacaklarını düşünüyorum Genco Baran.
1: Valla Manchester'da bu yaşandı. Manchester'da Ronaldo ayrıldığı an herkes şey yaptı. Bizdeki sorun Ronaldo'ydu. Herkese çok kötü davranıyordu. Antrenmanda herkesi sürekli haşlıyor, kızıyor. Ondan sonra sanki böyle çok önemli lider şuymuş

0: buymuş gibi. Artık tamam, Ronaldo'sunu yiyor da.
1: Sağdaki bence varlığı da kalan oyuncuları yüken. 10 artı 1 oynuyorsun.
0: Ya 10 artı 1 oynuyorsun. Yani. Ya offside'a düşüyor ya bir şey, pozisyonları harcıyor. Eskisi gibi değil ki, kabul et artık. O yüzden zaten Arabistan Ligi'ne gittin.
1: Evet.
0: Kalkıp Norveç'e kendi... karşı deplasmanda oynayamazsın
1: yani,
0: tabii.
1: Yani takım oyunu oynuyorsun. Kendi istatistiği için oynayan bir arkadaşla oynamak da zor. Gence
0: aynen
1: da çok
0: öyle.
1: Zor yani.
0: Ya niye biliyor musun mesela? Bir hücuma çıkılıyor. İlla orada Ronaldo'ya pas vermek zorundasın. Vermediği zaman kıyameti koparıyor. Bana niye vermedin diyor. Ya belki o daha uygun. Belki kendine çok güvendi, vurdu.
1: Kendi ajandası farklı olduğu için sıkıntı. Ya,
0: tabii.
1: Ama kendi işte bu duruma düşürmeden sen affını isteyeceksin genç oğlan. Yani bakacaksın.
0: Aynen öyle.
1: Kendi için olduğun durumu görmen lazım.
0: Aynen öyle.
1: Pekala, bu kısa değerlendirmelerden sonra
0: şeye geri dönelim. Litvanya.
1: Dinleyicimizden Raşit Bey'den bir mesaj geldi. Selam Genco, bu kupon edersin diye, ama kupon gelmedi. Sadece yazı var. Selam Genco, bu kupon edersin yazısı var. Kupon gelirse kuponu da paylaşırız. Şimdi Azerbaycan Litvanya D Ligi Grup 2 maçını istedin. Konuşalım. Sıradan gidiyorduk aslında ama sen buna özel bir istekte bulundun. Bunu senin için sıradan yukarıya doğru alıyorum Genco Murat.
0: Tamam.
1: 16'da karşı karşıya gelecek iki takım. Bugün biz müsabakanın ilk yarısında buradayız. Hep birlikte ilk yarısını takip ederiz. 2.22, 2.69, 2.81, 1.02, 2.56, 1.32, 2.5 üstü 2.42, var 1.99, yok 1.49 olarak belirlendi. D Ligi Grup 2'de 3 takım var. Litvanya 4 puanla zirvede, Azerbaycan 2 puanla 2. sırada, Liechtenstein 1 puan aldı. Liechtenstein de son sırada, 3. sırada yer alıyor. Azerbaycan Litvanya deplasmanında bugünkü rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı ilk müsabakada. Hemen istatistikleri de söyleyelim. Maçta 51'e 49 topla oynama oranlarında Litvanya üstünlüğü var. Denge var diyebiliriz. 9 şut var Litvanya'da, 3 isabet. 9 şut var Azerbaycan'da, 4 isabet. 9. dakikada Litvanya penaltıdan öne geçti. 15'te Azerbaycan yanıt verdi. 1-1'e geldi. Maç da bu skorla bitti. Ev sahibi Litvanya korner atamadı. Azerbaycan'da 2 korneri vardı. İlk maç istatistiği bu şekilde 1-1 biten maçın. Sonrasında Azerbaycan Liechtenstein'le oynadı. Maç 0-0 bitti. 25 şut 5 isabet Azerbaycan tarafında ama bu şutlardan, bu isabetlerden bir gol çıkarmayı başaramadılar. Liechtenstein maçı isabetli şut atamadan bitirdi. Tabii liderlik için kritik maç aslında. Liechtenstein müsabakası çok kritik puan kaybetti Azerbaycan orada. Litvanya'da Liechtenstein 2-0'lık skorla mağlup ederek başlamıştı. Sonrasında Azerbaycan'ın 1-1 berabere kaldı. Bir hazırlık maçı yaptı. Bu verilen arada bazı takımlar maç yaptı, bazıları oynamadı devam eden süreçte. Andorra ile oynadılar. 30 Eylül'de 3-0 kazandılar. Bu müsabakaya çıkacaklar sevgili Genco. Boran, ne düşünüyorsun? Bilgisayar ne diyor? Ne dersin maça?
0: Valla verdiğin şu korner istatistiği çok hoşuma gitti. Acaba bu sefer de korner altı mı oynasak?
1: Olabilir.
0: Ya iki korner çok inanılmaz iddialı bir rakam. Var mı acaba? Bakayım. Maçın kornerleri muhtemelen vardır. Bakıyorum.
1: Açtım ben de. Korner var.
0: Var.
1: Evet.
0: Altı kaçtan açılmış?
1: Alt barem 7.5. 7.5-6 2.05.
0: Ne diyorsun?
1: 8.5-6 1.60. 9.5-6 1.33.
0: Ve ilk maç 2 korner oldu sadece.
1: Evet. Litvanya'nın korneri yok. Azerbaycan ilk korner attı. Tabii içeride Azerbaycan daha baskılı oynayıp daha fazla korner atabilir ama.
0: Ama 8 olur mu?
1: Ev sahibinden yani Litvanya'dan destek gelmezse ilk başta ev sahibiyken de atamamış. Şimdi tabii. De deplasmanda 8.5-6 1.60.
0: Vallahi çok iyi gözüküyor.
1: Gülümsedi gibi geldi.
0: Yani bana selektör attı.
1: Selektör attı. İlk yarı
0: 3.5 korner altı 1.90.
1: 1.90. 4.5-6 1.38. Bir çılgınlık yapayım desen ilk yarı 2.5 korner altı 3.08. Gence oran.
0: Ya 3.5 alırım. Ne olur ne olmaz.
1: 3.08 ama.
0: Ya çok iyi.
1: Ha şöyle bir sürpriz kupon yapsan. Böyle bunun gibi 4 tane maç bulsan 3 oranla şöyle bir küçük bir meblağ atayım. Olursa olur, olmazsa olmaz.
0: Vallahi bu korner olayı çok hoşuma gitti Ulaş.
1: Yalçın diyor ki Venlo ev sahibi 1.5 üst, Castellon 1 üst,

0: Oyun iki taraf içinde hiç kopmadı. Bakalım şu anda da konuk taraf 3 sayı önde.
1: Orada bir geriden gelme durumu var. Yetişiyorlar.
0: 6 dakika kaldı. Takip edeceğiz bakalım. Bir faul geldi. Bahçeşehir Koleji faul kullanacak. 15.30'da da Fenerbahçe Tarfin parkeye çıkacak. Bugünkü programı tekrarlayalım. Fenerbahçe Tarfin 15.30'da Biyotekno Körfez basketle oynayacak. 18'de de Pizza Buz Bordo Anadolu Efes'le karşı karşıya gelecek. Serbest atışlar geliyor. Çayırova Belediyesi 68, Bahçeşehir Koleji 71 dedik. İlk serbest atış kaçtı. İkinci serbest atış şu anda Bahçeşehir'de bakalım. Bu isabet 68-72 oldu. Çayırova Belediyesi 68, Bahçeşehir Koleji 72 oldu.
1: Evet, Azerbaycan'la ilgili mesajlar gelmeye başladı. Benim 7.5 korner altı benim çok hoşuma gitti Ulaş.
0: Azerbaycan İtfaiye 1, Kosova Suriye 2, Malta Andorra. Malta Andorra'da tahmin yok. Malta Andorra. Malta Andorra'nın tahminini anlamadık. Anlamadık, yazmamışsınız. Yani Azerbaycan İtfaiye 1, Kosova Suriye 2. Azerbaycan İtfaiye az önce konuştuk. Kornerler tarafındayız. Az korner tarafındayız. Kosova Suriye'yi konuşuruz. Malta Andorra'da 1. Ne oluyor?
1: Valla maalesef telefonda benim deprem aplikasyonu var. Kahramanmaraş'ta deprem haberi geldi ama çok büyük değil. 5.1 şiddetinde. Şimdiden geçmiş olsun
0: geçmiş
1: diyelim.
0: Geçmiş olsun diyelim.
1: Bu şey, bu ses engellenemez bir ses. Yani telefon kapalı olduğunda bile.
0: Az önce geldi bir daha. Bir, yani aynısının tekrarı mı oldu yoksa yani, farklı depremde onu söyleyelim.
1: Bakayım. Bazen genelde şey oluyor Ulaş, düzeltme yapıyor. Genelde düzeltme yapıyor. Yok, şu anda gözükmüyor. İki tane 5.1 Kahramanmaraş diyor.
0: Şimdi haberlere baktım, 21 dakika önce de Adana'da 4.8 ve 4.9 büyüklüğe deprem olmuş.
1: İşte belki de bu onu şimdiden mi? Ama bu da tabii GÖYAŞ'ı aplikasyon, bu anında söylüyor. Sen de Adana, ben de Kahramanmaraş çıktı. Valla şu sıralar bir şeyler oluyor yine ama Allah korusun.
0: Yerin 7.99 8 kilometre derinliğine meydana gelmiş. Saim Beyli merkezi 4.8
1: ölçüsü. Gece uyurken şu çaldığı zaman nasıl zıplıyorum biliyor musun?
0: Ama güzel bir iş yapmışsın.
1: Ha?
0: Güzel bir iş yapmışsın.
1: Tabii telefonum kapalıyken bile çalıyor. Yani önceden haber sistemi ama daha hiç önceden haber verdiğini görmedim. Hep birkaç saniye ya da 1-2 dakika sonra şey geliyor.
0: Bulunduğum bölgede, peki sen kurduktan sonra hiç İstanbul'da bir sarsıntı kaydettin mi?
1: Olduktan sonra. Geçen sene olmuyorsam bir 5-2 ya da 5-3 olmuştu, hatırlıyor musun? Gündüz. O oldu. Ben dışarı çıktım ve zaten telefonum da öttü.
0: Ha, büyük deprem oldu, bir bayağı bir sarsıntı.
1: Tabii. Böyle 5-4 falan.
0: O zaman doğru.
1: Gündüz 10-11 gibi. Hay Allah'ım. Neler oluyor? Şimdi Osmaniye diyor.
0: Peki bunlar güncelleme mi yoksa?
1: Vallahi işte bilmiyorum ki. Şimdi Osmaniye diyor, 5.2 diyor.
0: Biz geçmiş olsun dileyelim.
1: Yani
0: o bölgedeyseniz de
1: biraz... Demek ki bir sarsıntı var oralarda. Biraz... Sen Adana diyorsun. Benim telefonuma Kahramanmaraş ve Osmaniye geldi.
0: Biraz dışarıda hava da güzel.
1: Evet.
0: Durmanın faydası olabilir diye geçiyoruz.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi biz tabii şey değiliz, uzman değiliz ama işte gelen haberleri paylaşıyoruz.
0: Pekala, 10 kalarak da buna gidelim. Sonrası devam edeceğiz.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin katkısı
3: Milyoner. Radyo Spor. Reklam.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Radyo Spor.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım parçası.

0: %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
5: Döndük geldi, tekrardan birlikteyiz. Genco Boran, sen hemen yeni bilgiyi aktar.
6: Şimdi sağ olsun Rahmi deha abonesi bizi de dinliyor. Selam ona. Bana da raporlar geldi diyor. Hani doğrusunu söyleyelim. Orada bazen değişebiliyor. Adana'da, Adana'nın Sayınbeyli ilçesi merkez üssü 14.36'da 4.9 büyüklüğü. Adana'dan hemen sonra da Osmaniye'de 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Geçmiş olsun bu il ve çevrelerindeki illere, buradaki vatandaşlarımıza. Yani rakam çok korkutucu değil ama İşte yani
5: elimizden geldiğince tedbirli olalım.
6: Tedbirli olmakta fayda var. Yani biz deprem kuşağındayız. Binalarımızın hali de ortada. Ben geçenlerde bir Instagram'da bir sayfa vardı Ulaş. O sayfada deprem olduğunda masanın altına girin falan diyor. Vallahi çekinmeden yazdım diyorum. Ne masanın altına girin yazdım ya. Biz Japonya değiliz dedim. Bizim binalarımız yıkılıyor dedim. Dolayısıyla biz de depremi hissettiğin an çıkabiliyorsan çıkacaksın apartmandan. Yani ben masanın altına girme olayını mantıken doğru olabilir ama yıkılmayan binaların olduğu ülkelerde, Japonya'da, ya ben Japonya'da bir deprem görüntüsü gördüm. Ulaş 7.6 mı ne? 2 dakikadan fazla sürüyor havalimanında. Ya yer yerinden oynuyor. Masalar havalarda uçuşuyor ama duvarda tek bir çatlak yok. Herkes sakin olun diyor. Oturuyor. Ve tabii deprem ne kadar şiddeti artarsa uzun sürüyor ya, 2 dakika boyunca 7-6-7-7 neyse hiçbir şey olmuyor. Hepsi sonradan boşaltıyorlar binalarını. Ben Türkiye'de olacağım, bir depreme yakalanacağım Allah korusun. Masanın altına gireceğim, hangi masa beni koruyacak? Yani
5: Adana'dan bir dinleyicimiz yazmış, Hakverdi Bey. Bazı bölgelerde hissedilmiş Adana'da, ben Seyhan bölgesindeyim, bizde ben hissetmedim demiş. Herkese geçmiş olsun demiş. Dinleyicimize de verdiği bilgi için teşekkür edelim.
6: Geçmiş olsun.
5: Gelen haberleri de sizlere aktarırız. Devam ediyoruz. Altılı Ganyan'da ilk ayak 7 Ümit Bey olmuştu. 2.20, ikinci ayak 5 Koko Loko oldu. 4.50, 7 ve 5 şeklinde devam ediyor. İstanbul'da hava parçalı
6: bulutlu. Öyle bir futbolcu vardı. Patrice Loko.
5: Loko vardı. Bu Koko Loko.
6: Bu Koko Loko.
5: Arada boşluk var.
6: Patrice Loko Paris Saint Germain'de
5: evet,
6: oynuyordu değil mi?
5: Paris Saint Germain'e dönüyordu. Galatasaray'la eşleştiği zaman Paris
6: Saint-Germain'in oyuncu 4-0 4-2'lik maçta oynuyordu. Yok, ben de diyorum vardı. Nereden aklımda kaldı? Patrice Loko, evet.
5: Loko. Parçalı bulutlu İstanbul'da hava sıcaklık 21 derece. Nem %47, çim pist, ağır kum pist, normal sentetik pist. Normal Türkiye Jockey Kulübü'nün sitesindeki veriler bu şekilde. İlerleyen ayakları bayıs alacaksınız. Göz önünde tutabilirsiniz. İkincilik kırmızı grupta Kahramanmaraş İstiklal 1 Ankara Demir 0, artık uzatmalara geçildi. Burada Farense Çerez maçı da bitti. 4-0 Farense, Portekiz 2'de müsabakayı kazandı. Basketbolda da Çayırova 70, Bahçeşehir Koleji 78 oldu. 2 dakika sonra müsabaka sona erecek. Artık orada sona doğru yaklaşıyoruz. Basketboldaki durum da bu.
6: Oo, ama fark yine açılmış.
5: Diyor ki Amiga 500'de sensiz bu sakıda alırdım diyor Patrice Loko'yu. 1.8 milyon da parası varmış.
6: Patrice Loko.
5: Ben Sensible Soccer'da ilk para elime geçtiği zaman Türk takımlarından birini aldıysam hemen Ivanuskas'a gidiyordum.
6: Ivanuskas'ı da hatırlıyorum.
5: 1.2

0: parası çok oyuncu satıp bütçeyi denkleştirip alınabilecek ilk oyuncuydu. Hızlıydı. Ayağına çok fazla uzun top tutunca ayağına açıyordu. Kontrol iyi değildi ama hızlıydı. Bizim ligde gol atmaya yeterli geliyordu. İlk Ionis Kosta gidiyordu.
1: Ben o zaman
0: Almanya 2. ligindeydi.
1: Senden bir iyisini buldum ben. Brezilya'da bir oyuncu buldum.
0: Brezilya'da Savio vardı. 4 milyon.
1: Brezilya'da yine 1 milyona 1-2'ye 1-3'e bir oyuncu vardı. Aynen senin dediğin gibi 300-400 bine 1-2 tane oyuncu satınca onu alabiliyordum. Onun ayağına top yapışıyordu. Ben onu çok seviyordum. Sağa dön, sola dön, sağa dön, sola dön.
0: Brezilya'da Savio vardı. Savio 4 milyondu. Para biraz daha artınca direkt Savio'ya gidiyordum. Değeri de çok artıyordu. Satmayı da güzel satıyordun. Asıl ama parayı bulunca Stoçkova gidiyordum. 18 milyon euro. Bak parası bile aklımda. Hiç unutmuyorum. 18 milyon euro.
1: Stoçkova'nın şutları çok iyiydi.
0: Stoçkova'nın bir şutu çok iyiydi. İki, onun da top ayağına yapışıyordu. Hiçbir şekilde topu alamıyordun orada.
1: Ya ben o Sensible'ı geçenlerde eski bilgisayarımı açtım. Saatlerce oynadım biliyor musun?
0: Güncellemesi gelmiş.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Tabii oyun aylar şeyde oynanıyor. Browser'da oynanıyor. 2025-26 kadroları Türkiye kadroları güncellenmiş.
1: Allah
0: galiba
1: Allah.
0: Galiba 4 büyükleri güncellemişler ama diğer takımlar daha güncellenmemiş ama 25-26'da.
1: Ne oldu? Trabzonspor'da şey var. Falan mı var? Kemal falan mı var?
0: Yok, geçen senin takımları bazı takımlar süper takımlarsın.
1: Yok ben valla açtığımda internet mi yoktu ben de bilmiyorum. Ben de hala işte o Romario'lar, Stoichkov'lar falan vardı.
0: Ben oyunu yıllar sonra oyun bu arada 4.5 megabayttı. Eğer ki hani yaşı yetmeyenler varsa 4.5 megabayttı. Yani sadece 4.5. 3 tane disketle beraber oyunu kuruyorduk bilgisayara. PC'lerde.
1: 3 disket olmasının sebebi de futbolcu arşivi.
0: Tabii.
1: Oyun değil yani.
0: Çıkartak menajerlik oyunun atası.
1: Aynen.
0: Ben oyunu yıllar sonra buldum. Genco Boran gözüme kan oturdu oynamaktan biliyor musun?
1: Ben de aynısı. Bir oynadım eyvahlar olsun. Elim ayağım ağrıdı yani. Sensible Soccer.
0: Sensible Soccer.
1: Ben şeyle oynardım ama. Joystick'le değil klavyeyle
0: ben
1: oynardım.
0: Ben klavyeyle oynuyordum.
1: Joystick'le oynadın mı kırıyorsun.
0: Ben joystick'le oynamayı zaten sevmiyordum yani.
1: Şöyle kırıyorsun. Falsoyu vereceğim diye kırıyorsun. Topu vurduktan sonra sağ sol yapıyorsun ya.
0: Cepheden şut attığın zaman sağ sol yapman lazım. Ama en güzel şutu soldan sağ üst korner. Leo'nun vuruşları. Leo da soldan giriyor uzak köşeye bırakıyor ya. Onun gibi soldan giriyorsun sağa, sağdan giriyorsun sol üste.
1: Aynen çaprazlarda güzel gol oluyordu.
0: Hiç teknik direktörü oynadın mı?
1: Oyunda mı? Tabii.
0: Peki teklif aldın mı? Ben Milan'dan teklif almıştım Süper Lig'deyken.
1: Valla biz... Sana reklam arasında söyleyeyim nasıl oynuyorduk. Maç oynanmadan 3 kişi tahmin ediyorduk. Yani iddia işi o zaman biz oynuyorduk. 90'larda iddia oynuyorduk. Mesela Milan Real Madrid oynuyor. Biz o maçı izlemiyorduk. Sonuca basmadan önce
0: menajerlik de o şekilde aktarıyordu.
1: Üçümüz sonuç söylüyorduk. Hangimiz tutturduysa o işte bir puan öne geçiyordu.
0: Milan'dan ayrılırken ben Milan'ı dağıtmıştım Genco Boran. Oyunda şey açığı vardı. Mesela kaleciyi de oyuna alabiliyordun. Ben Milan'dan mesela teklif alıp başka bir takıma giderken Milan'ı dağıtıyordum. Kaleciyi forvete koyuyordum. Yedekleri ilk 11'e koyuyordum. Sen gittikten sonra takım
1: dağılıyordu takım.
0: Şey yapamıyordu. Yani kendini tekrardan toparlayamıyordu. Milan'ı öyle düşürmüştü var.
1: Sen de çok acımasızmışsın. Ben şöyle bir şey aklımın ucuna bile gelmedi.
0: Gittiğim yere dağıtıp gidiyordum. Peki yani saat başı yok galiba. Biz devam ediyoruz. Değil mi?
1: Edelim.
0: Devam edelim. Bakalım en iyi kaleci Schmeichel demiş dinleyicimiz. 4.5 milyon. Doğru olabilir Schmeichel.
1: Schmeichel olabilir. Ben kaleci çok hatırlamıyorum oyunda.
0: Brezilya'da Zetti vardı. 10 yıl kariyer yaptıktan sonra milli takımlardan teklif geliyordu. Oyunda gelen en son nokta milli takımlardan teklif gelmesi demiş Serdar Duman. Zetti'yi hatırlayamadım.
1: Bu arada Çayırova Belediye Bahçeşehir Koleji fark 6'ya düştü. Yine bir hücum var.
0: 74-80. Acaba faul alır mıyım?
1: Faul alamadığı gibi teknik faul aldı.
0: Acaba faul alır mıyım şutu geldi ama.
1: Faul alır mıyım şutu geldiği gibi itirazdan da yalnız bu faulmuş. Bu gerçekten faulmuş. Yani bilmiyorum buna monitöre gidilebilir mi ama.
0: Crawford çok şaşırdı.
1: Ama yani faulü aldı. Fake attı üçlük bölgesinde. Rakip de zıpladı. Teması aldı hem de ciddi bir temas aldı. Hakem faulü vermeyince döndü. Faul değil mi dedi. Faul değil mi deyince de.
0: Maçın kaderini değiştirecek bir hata var.
1: Kesinlikle yani. 3 atış atacakken.
0: 3 atış atacakken bir de teknik faul.
1: 3 atış atacakken şimdi teknik faul aldı.
0: Yani farkı 3'e düşürebilecekken şimdi fark
1: hem 8'e çıkacak hem de yandan başlayacak.

0: Aa yok pardon.
1: Tek atış, tek atış.
0: Tek atışmış, iki değil.
1: 7'ye çıktı, yandan başlayacaklar.
0: Çok kolay değil. Neyse paylaşalım bakalım şu son 1,5 dakikayı. Çünkü üst oynayanlar vardır, takım üst oynayan vardır, maç üst oynayan vardır, handikap vardır. 74-81 top Bahçeşehir'de. Bahçeşehir Koleji önde. Onlar da hücumu sonuna kadar kullanacaklar ki geri dönüş gerçekleşmesin. Atış başarılı değil. Top şimdi Çayırova Belediyesi'nde. Onlar çabuk kullanacaklar ve faul aldı Crawford hemen. Faul hakkı doldu mu Bahçeşehir'in? Dolmamış. Bahçeşehir'in faul hakkı dolmamış. Atış hakkı değil, atış değildi diyor. Bu arada oyun kurucuyu görünce aklıma şey geldi. Çok üzüldüm Ulaş. Efes Mike oyuncu. James 36 yaşında ve aşil tendonu koptu. Dönmesinin en az 7 ay olacağı söyleniyor ki 36 yaşında ve benim de gerçekten şuna çok üzüldüm. Ben giderim Anadolu Efes maçına. Yani her sene 3-4 kere giderim. Çok da severim. Mike James'i çok izlemek istiyordum. Hani bir dünya gözüyle hakikaten Mike James'i çok çok görmek istiyordum. Yani umarım sakatlığını atlatır ve tekrar döner. Biz bekleriz, dert değil ama ya bu kadar önemli yıldız bir oyuncunun gelir gelmez böylesine bir sakatlık yaşaması hakikaten basketbol severleri eminim taraflı tarafsız herkesi üzmüştür. Çünkü ben hakikaten kendisini çok izlemek istiyordum. Tekrar hem kendisine hem de Anadolu Efes Kulübü'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Kosova-Avusturya maçı ile ilgili senin hiç bir tahminin var mı, yoksa sırf asist yaparsın ben bilgisayarı söyleyeyim mi?
1: Konuşalım bakalım, asist her türlü yapalım.
0: Tamam.
1: Önce buran tahminim var ama asisti yapalım, öyle konuşalım. Saat 19'da iki takım karşı karşıya geliyor. B Ligi Grup 3 müsabakası. 3.29, 3.05, 1.84, 1.02, 2.56, 1.65, 2.5 üstü 1.75, var 1.60, yok da 1.80 olarak belirlendi. Burada Avusturya 7 puanla zirvede, Kosova 4 puanla takipte, İrlanda Cumhuriyeti yine 4 puanda, İsrail'in 1 puanı bulunuyor. Kosova İrlanda Cumhuriyeti karşısında 1-0'lık skorla kazanarak başladı. Sonrasında bugünkü rakibi Avusturya'ya deplasmanda 3-1 kaybetti. Son maç İsrail'le oynadı. Maç 0-0 bitti. 3-1 kaybettiği ilk maçın istatistikleri 11 şut Avusturya, 6 isabet. 6 şut Kosova, 1 isabet şeklindeydi. İlk yarıyı Avusturya 2-0 önde tamamladı o müsabakada. Kosova'nın istatistikleri bu şekilde. Avusturya'ya baktığımızda...
0: Ulaş çok özür dilerim. Araya girdim. Çayırova-Bahçeşehir maçı başladı ve Çayırova kaptırdı topu. 1-3 sayılık denemesi geldi ve bu da başarılı. 74-84 oldu. Maçın bitimine 28 saniye var. Muhtemelen
1: maç bitti.
0: Mola aldı Çayırova. Crawford topu kaptıran oyuncu. Yok, mola alınmamış.
1: Yok.
0: Mola alınmamış.
1: Herhalde bitti müsabaka.
0: Sondan bir önceki hücum. Bakalım Crawford bir kez daha deli dolu şekilde içeri girdi ama zannedersem foul aldı. Foul hakkı da dolduğundan dolayı Bahçeşehir Koleji'nin Crawford iki tane foul atışı kullanacak. Dediğim gibi bunlar artık sadece alt üst ve handikapı belirleyecek sayılar. Crawford'un ilk atışı başarılı. 75-84 fark 9. Crawford'un ikinci atışına bakacağız şimdi. Atarsa fark 8'e inecek. Toplam rakam da 160'a çıkacak. Başarılı. 76-84. Fark 8. Toplam sayıda 160 oldu. Genelde hep 160'tan açılır ya Barem. 160.5 üst, 159.5 üst, alt neyse. Bakalım tam şu anda o baremde. Gerçi baremin ne olduğunu bilmiyorum şu anda ama kaç olduğunu. Son atışı galiba yapmayacak Bahçeşehir, evet, el sıkışılıyor. Bu da basketbol severlerin Ulaş en çıldırdığı şey. Hani mesela üst bir sayı gelse, bir sayı bekle gelse. Hele NBA'de Ulaş 30-35 saniye kala bunu yapıyorlar. Yani bir top kullanma süresi 24 saniye. Adam 32-33 saniye kala topu bırakıyor. 8 saniye kala 24 saniye süresi doldu. Zili çalıyor. Öbür takım başlıyor. Onlar da 8 üstü, saniye bekliyor.
1: O yüzden rekabetçi maçlarda kovalayacaksın. Sayı yakın gidecek ki.
0: Doğru.
1: Taktik fauller falan da giriyor işin içine.
0: Ben bir taktik faulle bir tane yani kuponum gelmişti. Ya maçın bitimine 3 dakika kala atılması gereken 17 sayı falan vardı. Yani imkansız diyordum. Ulaş o 17 sayıyı geç. O 17 sayıyı geç. Üzerine 12 sayı falan atıldı. Taktik faulden dolayı. Öbürü yaklaşmasın diyor, öbürü uzaklaşmasın diyor.
1: Benim öyle de aynı şekilde sen kazanmışsın. Tabii sen şanslı bir insan olduğu için kazanıyorsun. Bir dakika içerisinde 20 sayı oldu ve benim alt petkili bir kuponum yattı biliyor musun? Tek maç yattı. 4 maçta.
0: Bir dakikada 20 sayı. İnanılmaz bir rakam ama.
1: Aynı şekilde taktik faul, taktik faul. Herkes atıyor. En sonunda birisi üçlü atmış. Öyle gitti kupon.
0: İnanılmaz. Peki Kosova Avusturya.
1: Avusturya tarafını da söyleyelim. Avusturya'nın maçları hep gollü geçti. 3 maçı var. 3'ü de hem karşısında gol var bitti hem de 2.5 üstü bitti. İsrail'i 3-1 mağlup etti. Şimdiki rakibi Kosova'yı da aynı skorla 3-1 mağlup etti. İç saha maçları. Son maçını İrlanda Cumhuriyeti ile deplasmanda oynadı Avusturya. O müsabakada 2-0 geriye düşse de 2-2'yi bulmayı başardı. Sağdan eşitlikle 2-2 ile ayrıldı. Benim tercihim sevgili Gencovaran burada deplasman herhangi bir yarıyı kazanır tercihi. 1.44 oran 1.41'e düştü. Ben Avusturya'nın maçın iki yarısından bir tanesini galibiyetle tamamlamasını bekliyorum.
0: Kadrosal bilgilere baktığımızda ilk haber, ilk satır şu Ulaş. Kosova yıldız golcüsü Vedat Muriç'in sakatlığını atlatması haberi için bekleyiş içerisinde. İsrail maçında forma giyememiş Vedat Muriç. Bakalım bu maça yetişip yetişmeyeceği de maç saatinde belli olacakmış. Diyor ki Fenerbahçeli golcü takımı için çok ama çok önemli bir isim. Onun oynamaması halinde Albion Rahmani hazır kıta bekliyor diyor. Avusturya maçında sakatlanan kaleci Arjanet Muriç kadroda değilmiş. Saipi'nin oynaması bekleniyormuş. Alaba yine kadroya davet edilmemiş maç eksiğinden dolayı. Savitzer yine yok. O da çok ilginç. Seninle konuşmuştuk. Milli takım bırakmamış fakat bir ara istemiş. Bir dinlenmek istemiş ve bu arada iznini istemiş Marcel Savitzer. Alaba ile birlikte çok önemli iki isim ama ikisi de bu 4 maçlık periyotta takımlarındaki yerini alamamışlar. Arnautovic zaten bir takımı bırakmıştı. Evet, bilgisayar diyor ki bu kadrosal bilgiler ışığında Avusturya 2-1 kazanır demiş. Kosova'yı da evinde yenmek kolay değil diyor ama bunu yapabilecek takımlardan biri varsa Avusturya olabilir diyor. Özellikle hücum gücüne çok güveniyorum Avusturya'nın demiş. Ve evet, tahminini bu şekilde vermiş. Avusturya 2, Kosova 1 demiş.
1: Pekala, biz de bir 10 geç reklamına gidelim. Sonrasında devam edelim.

0: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin kalbisi Milyoner.
1: Radyo Spor. Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında

0: hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor'da eğlendiğin ilk adresi Milyoner.
2: Döndük geldik, tekrardan birlikteyiz, maçları konuşmaya devam ediyoruz.
3: Ve devam edeceğiz.
2: Devam edeceğiz. Bugün saat 16'daki Azerbaycan-Litvanya maçı Esport'tan canlı yayınlanacak saat 16'da. Onda da canlımızı kovalayacağız, bu haberi de verelim. İspanya 2'de Real Sociedad'ın B takımıyla Granada karşı karşıya geliyor. 15 seans maçı, 0-0'lık denge bozulmadı sevgili dostlar. İkincilik kırmızı grupta Kahramanmaraş İstiklal 1, Ankara Demir 0, bu maç bitti. Adana 0-1 Futbol Kulübü 0, 12 Bingöl Spor 0, İskenderun 0, Erzincan 0, dakikalar 13. İkincilik beyaz grupta 68 Aksaray Belediye 0, Sincan Belediye Ankara 0, Kastamonu 0, Arnavutköy Belediye 0. Devam ediyor bu da 15 seansı. Hazırlık maçı var, Danimarka ABD U20 maçı, 0-0'lık denge burada da bozulmuş değil, onu da söyleyelim, aradan çıksın o da. Bakıyorum Rusya'da, Rusya'nın ikinci liginde Veles Volga maçı var, konuk taraf 1-0 önde, dakika 41, iddiada olan maçlardan birisi. Norveç'in alt liginde Rana Törn Tromsdalen Levanger maçları var. Rana'da Tromsdalen'de ev sahibi ekipler 1-0 önde götürüyor müsabakayı sevgili dostlar. Şu anda önümüzdeki canlı sonuçlar, skorlar bu şekilde. Merhaba nur yüzlü temiz kalpli insanlar, bu kupona bir yorum yapar mısınız? Savaş abi olduğunu tahmin ediyorum. Savaş abi mi bu?
3: Ben mesajı kapattığım yazan için göremiyorum ya. Ha, şurası mı ya?
2: Bulursun genç oran, onu kapattın diye eline beslenden ayrılmadı. Uygulamayı çok rahat bir şekilde buluyoruz. Sen göremiyor musun mesajları?
3: Göremiyorum.
2: Kapattın diye evet. Elebet gitti mi sandın?
3: Elebet gitmedi, bulamıyorum.
2: Sen konuş bakayım.
3: Konuşuyorum. Öyleyse varım. Hani nerede? Aa, çıktı bile. Anılaş bana niye bunu söylemiyorsun?
4: Evet. Acaba şu anda şoklar içerisindeyim.
3: Ya şok değilim de bulamadım.
4: Ben şok içerisindeyim ben.
3: Bulamadığım için.
4: Bulamadığın için. Bir de bulamayıp da hani kayboldu diye vazgeçmenden de.
3: Evet. Bir de yani havlu da sermiş.
4: Havlu da sermişsin.
3: Tamam, şimdi çok mutluyum. Evet Savaş Bey, mesajı atan, kuponla bakalım. Avusturya'ya çifte şans oynamış Kosova deplasmanında. Sonra Fransa-Belçika maçına Fransa oynamış. İtalya-Türkiye maçında da İtalya'ya oynamış. Valla Avusturya çifte şans olur gibi gözüküyor. Bilgisayar tercihi zaten direkt Avusturya galibiyeti. Fransa-Belçika yarının maçı ama ben Fransa galibiyeti bekliyorum. İtalya-Türkiye maçında da yani haliyle herkes İtalya galibiyeti bekliyor. Yani Arda da yok. Arda da yok. Barış Alper yok. Kenan'la Hakan Çalhanoğlu zaten yok. Yani İtalya'da bizi deplasmanda 4-1 yendikten sonra İtalya ile Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ki o da gerçekten onlara özgüven açısından çok gerekli bir sonuçtu. Bence onlar adına iyi oldu. Savaş Bey, bence kupon çok iyi. Yani bence kupon çok iyi.

0: Ben size bol şans diliyorum. Zaten Savaş Bey, bugünkü maçları bitirdiğimizde Yunanistan Almanya'yı konuştuk. Yunanistan bir yarı kazanır ya da 1-0 çifte şans dedik. Hollanda Sırbistan'da Hollanda 20 üzeri şut çeker dedik. Portekiz Norveç maçı genel şutlara girilebilir. Kosova Avusturya, bilgisayar Avusturya demiş. Azerbaycan Litvanya, valla orada korner altı çok iyi gözüküyor. Gerçekten çok iyi gözüküyor. Tekrar edelim. Daha maç başlamadığı için söyleyebiliriz. Litvanya'da oynanan Litvanya-Azerbaycan maçında totalde tüm 90 dakikada 2 korner olmuş sadece. Şu anda 8.5-7.5 korner altı baremleri açık. Hakikaten korner olmama ihtimali, yani o baremlere kadar diyelim, korner olmama derken maç kornersiz de olmaz ama o baremlerin altında olma ihtimali gerçekten çok yüksek gözüküyor. Geriye bizim bugün konuşacağımız tek bir maç kaldı. Galler Danimarka. O maçı bitirdikten sonra yarın Romanya İsveç var. Karadağ Ermenistan var. Bosna Hersek Polonya var. Ukrayna Macaristan var. İtalya Türkiye maalesef var. Yani orada da İtalya, ben bilgisayara baktım az önce, 2-0 kazanır demiş. Umarım 2-0 biter. Fransa Belçika var. Hadi Savaş Bey, ben sizin için hemen bakayım Fransa'ya. Ne diyor bilgisayar? Yarın detaylı konuşuruz. Yani yarını detaylı konuşuruz ama. Upamecano cezalıymış Fransa'da. Onun yerine Lacroix'un oynaması bekleniyor Jeremy Jacquet ile birlikte. Mbappe zaten Türkiye maçında sakatlandığı için kadroda yoktu. Bakıyorum.
1: Belçika'da da cezalılar var sanırım ya. Fransa Belçika'ya mı bakıyorsun?
0: Fransa Belçika'ya bakıyorum.
1: Belçika'da da Tielemans'la De Bruyne sanırım ceza
0: Evet.
1: oldukları için yok.
0: Aynen öyle.
1: Onlar da eksik.
0: De Bruyne ve Tielemans yok. Daha ne olsun? Bu maç tamamen Fransa'ya döndü. Tielemans ve De Bruyne yok. Daha ne olsun? Sarı kart cezalısı. Evet.
1: Dinleyicimiz Belçika Fransa üstü karşılıklı gol var olur diyor. İtalya Türkiye 1 ve 2.5 üstü olur diyor.
0: Vallahi Tielemans ve De Bruyne'siz Belçika gol atmazsa Fransa'ya ben şaşırmam. Yani orta sahanın en önemli iki oyuncusu bu takım için. Hatta onlar yokken nasıl bir muhtemel 11 var orta sahada?
1: Sen de şu anda
0: Ben de
1: bilgisayar.
0: söylüyorum. Lavia, Raskin, Luke Bacchio, Vanaken ve Götze. Yani orada bu beşli de kötü değil ama yani hangi Belçikalıya sorsan De Bruyne ve Yuri Tielemans'ı tabii ki tercih eder hepsi. Valla şimdiden hayırlı olsun diyebiliriz Fransa, Belçika'daki bu haberlerden dolayı Savaş Bey, ama dediğim gibi detaylı zaten konuşuruz.
1: Pekala. Fenerbahçe Tarfin Biotekno Körfez basket maçı birazdan başlıyor 15.30 itibariyle. Orada da basketler atıldıkça sizlere haberdar edeceğiz. Şu anda yayıncı kurulu Şenler Erkin'le bir röportaj yapıyor. Maç yaklaşık olarak 10 dakika sonra başlayacak. İlk maçta Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk maçında Çayırova Belediyesi 76, Bahçeşehir Koleji 84 sonucu çıktı. Fenerbahçe Tarfin Biotektör Körfez maçından sonra da akşam 18'de Pizza Buz Bordo Anadolu Efes müsabakası oynanacak sevgili dostlar basketbolda.
0: Pizza Bulls Bordo mu?
1: Evet.
0: Bordo bildiğimiz.
1: Evet.
0: Şeye benzedi bu, Fransız. Bordo.
1: Bordo BK.
0: Ama farklı Bordo.
1: Pekala. Şöyle bakalım goller var mı diye. Tahminlerle devam edelim. Genç oran dedi pazartesiye, hatta salıya bile bakarız. Sociedad'ın B takımı Granada maçı var dedik, 0-0 dedik. Bakıyorum Yalçın'ın son maçıymış sanırım bu. 3 şut var Yalçın Sociedad B'de. 1 isabet var. 2 şut var Granada'da. İsabet yok. 59'a 41 topla oynamada ev sahibi üstün. İstatistikler bu şekilde.
0: Ulaş,
1: Olur mu
0: bugünden
1: olmaz mı sen bak.
0: önemli
1: Efendim.
0: bir maçımız var konuşmadığımız. Galler Danimarka.
1: Hepsini konuşacağız. Maçların hepsini konuşacağız
0: Ben
1: Gencebay.
0: istersen ona yavaş yavaş geçelim.
1: Daha
0: 3
1: önemlisi
0: reklamdan önce.
1: Portekiz Norveç konuşmadık da. Sen bir anda Azerbaycan Litvanya için coştuğun için
0: Coştum ama.
1: sıralamayı bozdun. Yoksa ben
0: Coştum.
1: sıradan gidiyordum. A Ligi'nin diğer maçlarına geçecektim. Galler Danimarka'yı konuşalım. Oradan başlayalım. Sonrasında da Portekiz Norveç

0: maçında konuşuruz. 21.45'te Galler'le Danimarka karşı karşıya geliyor. A Ligi Grup 4 müsabakası. 3.41, 3.27, 1.73, 1.02, 2.56, 1.72, 2.5 gol üstü 1.67, var 1.58, yok da 1.83 olarak belirlenmiş durumda. Burada Portekiz 3'te 3 yaptı, 9 puana ulaştı. Danimarka 3 puanda, Norveç 3 puanda, Galler 3 puanda. 3 takım da 3'er puanla sıralanmış durumdalar. Galler'in maçları Portekiz deplasmanında 1-0'lık mağlubiyetle başladı. Danimarka deplasmanında 2-0 kaybetti. Sonrasında Galler Norveç'i iç sahada 2-1 mağlup etti ama orada şöyle bir durum var. Norveç öne geçti. Galler yanıt verdi. 1-1'i buldu. Norveç 10 kişi kaldığı için maçta uzun süre ikinci yarının tamamını neredeyse 10 kişi oynadı. Hegem'in atılmasıyla birlikte ve bunu iyi değerlendirdi Galler. Maçı 2-1'lik skorla kazanmayı
1: çok
0: başardı.
1: Çok büyük bir sürpriz bence.
0: Evet. Diğer taraftan Danimarka'ya baktığımızda Danimarka'da 3-2'lik Norveç mağlubiyetiyle başladı. Şimdiki rakibi Galler 2-0 mağlup etti. Son maçta Portekiz'e direnemedi. Sağdan 4-2'lik skorla mağlubiyetle ayrıldı. Ben burada klasik tahminlerden karşılıklı gol var tercihini önermiştim. Bilyoner'deki yazımda önce var ama ben yazdığımda oran 1.47 idi. 1.58'e yükselmiş durumda.
1: Oo,
0: demek ki bir
1: ilginç bir değişiklik var.
0: Bir durum var orada. Bir rotasyon var taraftardan birinde diye tahmin ediyorum ben. Sen ne dersin? Bilgisayar ne der bilmiyorum.
1: Şimdi Galler'de yine sakatlıklarından dolayı Harry Wilson, Broadhead, Darlow, Rodon, Colwell yok. Zaten bunlar daha önce de yoktu.
0: Sözünü keseceğim ama Galler'de de Neko Williams var Nottingham'da oyuncu. Çakma Neko Williams gibi.
1: Tabii Neko Williams.
0: Neco Williams yazıyor bir de.
1: Aynen. Tek harfi değişik sadece.
0: Ama Premier Lig'de Nottingham'da oynuyormuş.
1: Evet evet, iyi oyuncu, iyi oyuncu. Danimarka'da Højlund'un oynayıp oynamayacağı belli değil deniyorken oynadı. Hatta golünü de attı. Golünü de Ronaldo sevinciyle kutlayınca da biraz olay da oldu hatta. Ronaldo'nun kampı terk ettiği maçta Ronaldo gol sevinci yapınca böyle bir ima aradı Portekizler ama hiç öyle bir şey yok. Ben çok büyük bir Ronaldo hayranıyım. Ona saygımdan dolayı böyle bir sevinç yapmak istedim. Aksini düşünmeniz beni çok üzdü şeklinde bir açıklama yaptı. Danimarka'da Dorgu, Manchester United'da oynayan Dorgu'nun sakatlığı devam ediyor. Zaten bir önceki maçta da sakatlığından dolayı kadrodan çıkartılmıştı. Baktığımızda kadroda yani Galler'in öyle ya da böyle son maçını kazanması onlarda bir moral, motivasyon kaynağı olacaktır tabii ki Ulaş. Ve Danimarka karşısında normalde belki bekleyebileceğimizden daha iyi bir dirençle sahadaki yerlerini alabilirler ama ben öyle ya da böyle Danimarka'nın kolay kolay teslim olmamasını bekliyorum. Yani bak, Norveç'e 3-2 yenildiler, 2 gol attılar. Portekiz'e 4-2 yenildiler, 2 gol attılar. Yani bir düşüş var gibi düşünüyordum bu takımda. Belki neticeler beni yanıltmadı. Sadece bir galibiyetleri var ama aldıkları mağlubiyetlerde de 4 gol attığını bu takımın unutmayalım ve aldığı mağlubiyetlerdeki oynadığı takımların da Portekiz ve Norveç olduğunu da yine unutmayalım. Senin KG varına 2.5 gol üstüne, yani A'dan Z'ye katılıyorum. 2.5 gol üstü de oynarım buna. Oranı arttırmak istiyorsam KG var ve 2.5 gol üstü de oynarım. Her türlü gollerin olmasını beklediğim bir karşılaşma bu maç. Bilgisayarda zaten Ulaş bu maça 2-2 demiş. Galler Norveç maçında harika bir futbol oynadı. Fakat Craig Bellamy'nin talebelerini daha zor bir maç bekliyor. Burada puanların paylaşılmasını bekliyorum. Çok keyifli, bol gollü bir maç bekliyorum. Tercihim 2-2 demiş bu karşılaşma için bilgisayar Ulaş.
0: Pekala. Birazdan 15.30 itibariyle at yarışına gidiyoruz. İlk 3 ayak İstanbul'da. İlk 6 Ganyan'da geride kaldı. Hemen hatırlatayım oranları, Ganyan'ları. İlk ayak 7 Ümit Bey olmuştu. Ganyan 2.20. İkinci ayak 5 Coco Loco 4.50. Üçüncü ayak yine 5 Okami 4.30. 7-5-5 şeklinde İstanbul'da ilk 6'lı Ganyan devam ediyor. Hava durumu parçalı bulutlu, sıcaklık 21 derece, nem %47, çim pist ağır, kum pist normal, sentetik pist normal. Türkiye Jokey Kulübü'nün

0: listedeki veriler bu şekilde. İlk 6 Ganyan'da yaklaşık olarak 22 milyonluk bir dağıtılacak ikramiye tutarı var. İkinci 6 Ganyan'da 22 milyona geldi ama tabii 3-4 dakika var. Yarış başlarken bu rakam çok daha fazla artacaktır. Son rakamı dağıtılacak son ikramiye tutarını yine sizlere söyleriz. Bu arada sevgili Yalçın'a da müjdemizi verelim. Maçın ilk golü geldi. Real Sociedad B Granada karşısında 28. dakika itibariyle 1-0 öne geçmeyi başardı. Bakalım Granada'dan bir gol gelirse Yalçın'ın kuponu tutmuş olacak. Ev sahibi 1-0 önde. İkincilik kırmızı grupta da gol var. Beyaz grupta Kastamonu 1, Arnavutköy Belediye 0 oldu. 28'de gol geldi. Bu grubun diğer maçında Aksaray Belediye 0, Sincan Belediye 0. Kırmızı grupta Adana 0-1, 12 Bingöl, İskenderun, Erzincan maçları her iki müsabakada da dakika 27, her iki maçta 0-0'lık eşitlikle devam etmekte. İtalya'da alt ligde Treviso Ermenio maçı vardı. Bitti şu anda 0-0 bitti. Lecce Union Brescia maçında da 90'da gol oldu. Konuk taraf 2-2'yi buldu. Uzatma dakikalarında, hatta 91 uzatma dakikalarında bu müsabakada birazdan sona erecek. Rusya alt liginde Veles 0 Volga 2 ilk yarı sonucu oldu. Norveç'in alt liginde 3. lige tekabül eden ikincilik 2. grupta Rana 1 Törn 1 Tromstelen 1 Levanger 0. Önümüzdeki canlı sonuçlar, skorlar bu şekilde. Basketbolda Fenerbahçe Tarfin Biyotekno Körfez maçı başlıyor. Bir dakika sonra başlıyor. Canlısını takip edeceğiz. Yarım saat sonra Esport'tan da Azerbaycan-Litvanya müsabakasını canlı iddia olarak takip edeceğiz. Sevgili dostlar,
1: kornerlere bakarız.
0: Kornerlere bakarız.
1: Bu arada bir gol var. Nerede? Sosyalat B2 olmuş.
0: Güzel.
1: Doğru mu?
0: Bakacağız. Evet, doğru.
1: Peş peşe iki gol.
0: Peş peşe iki gol. Sevgili Yalçın 2,5 kere üst değerlendirseydi bir gol daha bizi bitecek de at yarışına gidiyoruz.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin ilk
3: adresi Milyoner. Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Aldıktan sonra Pensir start makinesine yaklaştı ve Pensir'e yerini alan son at oldu. 12 at koşu için hazır. Start verildi ve yarış başladı. Çıkışta 4 numaralı Suruçlu Memo 3 boy kadar, 1 numaralı Azap Kapı da 4 boy kadar geride kaldı. Yarışın liderliğini iç kulvardaki 6 numaralı Erdek alıp 1,5 boy farklı öne geçti. İkinciliğe 8 numaralı Cesur Soy girerken dıştan da temposunu artırıp gelen 12 numaralı Mirza Bey şimdi liderliği almaya çalışıyor 6 numaralı Erdek'ten. Yine de 6 numaralı Erdek 1 boy farklı önde. İkincilikte 12 numaralı Mirza Bey var. 3 boy geride 8 numaralı Cesur Soy 3. sırada. Ondan 3 boy geride 7 numaralı Bay Umut dış kulvarda 4.lükte. İçinde 2 numaralı Ufkun Ötesi var. Ufkun Ötesi'nden 1,5 boy geride 3 numaralı Tarçın Kız dış kulvarda 6. sırada. Onun yarım boy kadar gerisinde iç kulvarda 9 numaralı Mavişin Kızı, 2 boy geride 11 numaralı Gümbür Han sırasıyla atlar düzlüğe çıkıyor. 6 numaralı Erdek 2-2,5 boy farklı virajı önde döndü. İçeriden ikinci olarak virajı dönen Safkan 8 numaralı Cesur Soy olurken ortadan da 7 numaralı Bay Umut atağa kalktı. Ondan 2 boy geritede 11 numaralı Gümbür Han ve 9 numaralı Mavişin Kızı var. Son 200 metreye yaklaşılırken 6 numaralı Erdek 1,5-2 boy farklı önde dışarıdan 7 numaralı Bay Umut. Onun dışından da Mavişin Kızı'nın çabası var. Son 200 metreye Erdek önde girdi, dışına gelen 7 numaralı Bay Umut farkı yarım boya kadar düşürdü. Daha geriden 11 numaralı Gümbür Han'ın da çabası var. Son 100'e girildikten sonra 7 numaralı Bay Umut çok az farklı öne geçiyor. Bay Umut ve içindeki Erdek birincilik için fotoya beraber giriyor. Dışarıda 4 numaralı Suruçlu Memo, içeride 1 numaralı Azap Kapı, ortada Mavişin Kızı ve Gümbür Han da tabelanın diğer yerleri için fotoyu beraber geçti. İç dış kulvarda 7 numaralı Bay Umut vardı, içeride ise 6 numaralı Erdek. Hangisi kazandı? Karar barış hakemlerine kaldı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
7: Radyo Spor. Reklam.

0: hemen Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Ben Münce Usabiyalı olacağım.
2: Ben Dijital Arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20 bin TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti.

Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.

0: Reklam. Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin katkısı Milyoner.
1: Döndük geldik tekrardan birlikteyiz. Real Sociedad B2, Granada 0 dakika 34. Hollanda 2'de Venlo Roda başladı. Daha yeni başladı bu müsabaka. 15-30 seansı maçı. Gol yok. Fenerbahçe Terfin 4, Körfez 3'tü. Şu anda serbest atışlar vardı. Sertaç Şan'dan ilkini atmıştı, ikinciyi de attı. Fenerbahçe Terfin 5, Biyotekno Körfez 3 oldu. 7 dakika 13 saniye var ilk çeyreğin bitmesine. Basketbolda gözümüz orada. İkinci kırmızı grupta Adana 0-1 Futbol Kulübü 12 Bingöl İskenderun Erzincan maçları 0-0 devam ediyor. 2 maçları dakika 34. Kütahya 0, 52 Ordu 0, dakika 6. Bu daha yeni başladı. Bu müsabaka 15-30 seansı maçı. Beyaz grupta tek gol var. Kastamonu Arnavutköy maçında 1-0 ev sahibi ekip önüne dakika 35. Burada da 68 Aksaray Belediye, Sincan Belediye, Ankara maçı 34. dakika itibariyle 0-0 devam ediyor. Önümüzdeki sonuçlar, skorlar bu şekilde. Azerbaycan İtfaiye'de bir 11'lere bir bakalım.
2: Vallahi durumu belirsiz, çok önemli yıldızlar var orada.
1: Bir karşılaştıralım mı bilgisayarla gerçekleşen 11'i?
2: Tamam.
1: Ben açtım önümde, şu anda iki takımın da 11'i açık.
2: Peki. Azerbaycan kalede Balayev.
1: Doğru.
2: Savunmada Mutalimov.
1: Bakıyorum. Var, doğru.
2: Badalov.
1: Badalov.
2: Evet.
1: Yedekler arasında.
2: Krivyovtsuk
1: yedekler arasında
2: ve Bayramov.
1: Bayramov oynuyor.
2: Tamam, 4'te 2 şu ana kadar, 5'te 2. Pardon, 5'te 3, 2 tanesi tutmadı. Kaybulayev ortada. Kaybulayev
1: var.
2: Doğru. Mahmudov.
1: Mahmudov yedekler arasında.
2: Emreli
1: 11'de var.
2: Sadıkov.
1: Hızlı bakıyorum. Sadıkov'u göremedim. Kadro'yu da göremedim. Göremedim, yok.
2: İskandarli.
1: Yedekler arasında.
2: O bayağı ciddi rotasyon olmuş.
1: Rotasyon var, evet.
2: Kurbanli.
1: Bakıyorum. O da yedekler arasında.
2: Vallahi Ulaş o zaman 5 kişi falan tutuyor sadece.
1: Evet. Litvanya'ya bakalım.
2: Ciddi bir rotasyon var Azerbaycan'da.
1: Biz buna korner alt bekliyoruz değil mi?
2: Korner alt bekliyoruz. Litvanya kaleci Bartkus.
1: Yok.
2: Armalas.
1: Var.
2: Utkus.
1: Var.
2: Tutskianis.
1: Yedek.
2: Likunas.
1: Var.
2: Michelbrink.
1: Yedek.
2: Gineitis.
1: Var.
2: Lasikas.
1: Var.
2: Slivka.
1: Var.
2: Dorznikov.
1: Var.
2: Kutsi.
1: Var. Litvanya daha
2: şey, Litvanya daha iyi. Azerbaycan'da 5 kişi falan sadece doğru.
1: Evet.
2: İlk 11'de. Yani kornerimizi etkiler mi? Etkilemez. Galibiyet oynamayı düşünenler varsa, ama Azerbaycan ciddi rotasyona gitmiş gibi gözüküyor. Ya da belki de bu site onları rotasyona...
1: Ama bilgisayar o işler hiç girmiyor.
2: Bilmez değil mi? İlk 11 neyse onu verir.
1: Bilgisayar 11 neyse onu söylüyor.
2: Aynen öyle. Peki.
1: Bakalım, bir kupon geldi. İstanbul'dan Murat Bey. Bakalım. Portekiz Norveç. Özel bahislerde ilk 20 dakikada gol olur. Galler Danimarka 2 ve 4.5 gol altı. Yunanistan Almanya'da. Yunanistan 1 gol 5 artı korner demiş. 5 artı korner için, yani Yunanistan Almanya maçı ile ilgili bir kadrolara bakmakta fayda var. Çünkü iki tarafta da rotasyon var gibi görünüyor. İlla ki bir kadroya bakın derim oynamadan önce o müsabakayla
2: başka
1: ilgili.
2: Başka da 16 maçı yok değil mi?
1: Yok.
2: Başka da 16 maçı yok. Bu arada Esport Plus'ta Zverev Djokovic maçı var. Çok da güzel bir maç oluyor. Zverev ilk seti 6-4 kazandı. Pekin'de ATP tur mücadelesi. İkinci sette Djokovic 4-3 önde, servis Zverev'de. Yani bu seti alırsa Djokovic 1-1 olacak ve son sete kalacak. Ama artık işte sakatlıklar ve yaş da Djokovic'i yakaladı. Yani saygımız sonsuz bu mücadeleyi yapan veteran sporculara, ama yani çok da kolay değil. Ne sporcular gördük yaşı ilerleyince başarılı olamamış. Michael Jordan'ı mı istersin? Naim Süleymanoğlu'nu mu istersin? Cristiano Ronaldo'yu mu istersin? Bak ben onu da katarım artık araya. Bırakacaktın. İnsanlar seni böyle kampı terk ettiğini, oynayamadığın gibi mi hatırlasın istiyorsun?
1: Jordan 40 yaşında mı dönmüştü Washington'la?
2: Of, 38 ya da 39'du evet, diye hatırlıyorum.
1: Bir şeyde smaç kaçırmıştı. Bomboş smaçı potaya vurdu. Yapamadı. Sayı yapamadı.
2: O, benim de aklımda öyle bir şey var.
1: İçim acımıştı, içim.
2: Hatta NBA TV vardı o zamanlar. NBA TV'den izliyordum. Şey demişti spiker. Aman Allah'ım, yaşlandı mı yoksa demişti.
1: Bir maçta çok yalnız üzülmüştüm. Şunu hatırlıyorum. Yani Jordan gene Washington'da oynuyor. 20 küsur sayı attığı maç vardı. Bunu tutan oyuncu gevezelik yapmış. Serbest atış sırasında belinden sakat olduğunu söylemiş Jordan'a.
2: Hiç Jordan'a konuşmayacaksın.
1: Demiş işte sohbet açmış. Bunu sakat olduğunu öğrenince üstüne oynamış Jordan. 20 sayıdan fazla atmıştı o müsabakada. Ama All-Star seçiliyordu.
2: Aynen. All-Star seçilir Michael Jordan. Michael Jordan şimdi oynasa All-Star seçilir.
1: Galiba şeyde smacı da All-Star'da kaçırdı galiba maç içerisinde.
2: Galiba öyle bir şey olmuştu, hatırlıyorum. Bu arada Djokovic 4-4 yaptı. Biz de bu ikinci set bittikten sonra Azerbaycan-Litvanya maçına döneceğiz. Sonra da Portekiz-Norveç maçında konuştuktan sonra, daha merak etmeyin, 1,5 saatimiz var neredeyse. Yarının maçlarını da konuşacağız. Türkiye, İtalya ve Fransa-Belçika maçları da dahil olmak üzere. 4-4 olduktan sonra Djokovic şimdi servis atıyor. Evet. 15-15 oldu.
1: Bu arada Fenerbahçe Tarfin 12, Biotekno Körfez 10, 3 dakika 36 saniye var. İlk yarı bitmesine Fenerbahçe Tarfin 14 oldu.
2: Fenerbahçe'yi bu sene ilk kez şu anda izliyorum. Bakayım kim nedir, Euro-League ne oluyor.
1: Baktım ben.
2: Ben Euroleague'de şeye baktım. Beşiktaş'a ve Anadolu Efes'e baktım. Fener'i biraz yine bir tanımam lazım.
1: Üçlük atış stili hatırlar mısın Burak Bıyıktay'ı?
2: Evet.
1: Az önceki üçlük atış stili Burak Bıyıktay'a benziyordu oyuncu.

0: Burak Bıyıklar da böyle çok yukarıdan bombeli atardı.
1: Olabilir. Sen de iyi aklına geldi.
2: Basketbola çok bakıyordum. Geçen tweet attım, gördün mü Ömer Saybir tweetimi?
1: Yok, görmedim.
2: Ömer Saybir'in oğlu pottan potaya basket atmış.
1: Aa, gördüm. Gördüm, gördüm.
2: Ben de babasının da öyle atışları vardı diye tweet attım. Tek elle Ömer Saybir tek elle üçlük atıyordu. Tek elle serbest atış atıyordu.
1: Doğru, tek elle atıyordu.
2: Ben Beşiktaş'ta oynarken orta sahadan hook shot attığını da maçı izlerken gördüm. Beşiktaş'ta oynuyordu orta sahada. Meysu'dan gelmişti Beşiktaş'a. Kayseri Meysu'dan gelmişti. O senelerde Kayseri Meysu'nun çok atılım vardı. Ömer Saybir çok çok enteresan bir oyuncuydu o da. O da babasına çekmiş o da.
1: Tek elle
2: aynen. 100 metreden üçlük atıyor.
1: Ve de maçı kazandırdı.
2: Tabii maçı kazandıran sayı. 90'larda 2000'e başta çok maça gidiyordum ben. Basket bayağı kovuyordum o zaman.
1: Ben de.
2: O zaman da seviyordum. Abdi İpekçi'de çok maçımız var izlediğimiz.
1: Ben Galatasaray Şampiyonlar Ligi ne işte ilk kaldığı sene ortaokuldaydım. Pardon, lisedeydim. Annem babam dinlemiyordur umarım.
2: Maça mı kaçmıştın?
1: Tabii. Hayır, şöyle maça kaçıyordum. Maç İstanbul'da, ona kaçamam da. Şimdi Galatasaray'ın maçı işte saat kaçtaysa, 9'da 10'da neyse, biz de Galatasaraylı böyle fanatik bir iki arkadaşımla ulaş şey yapardık. Derslerde maç geçmez, şey vakit geçmez derdik. Eğer basket maçı varsa işte Türk Telekom o zamanlar işte Ankara'da birincilikte ise TED, işte başka kim vardı Ankara'da? Bir tane daha takım vardı Ankara'da. Kolej, TED, aynı zaten Türk Telekom. Vallahi hatırlamıyorum. Bir takım daha vardı Ankara'dan. Onların birinin maçı varsa böyle hafta içi falan, ona giderdik ki vakit geçsin. Yani sırf vakit geçirebilmek için.
2: Zaten İstanbul'da da maçlar şöyleydi gelince var. Böyle her maça bilet diye bir şey yoktu. Mesela erkenden biletini alıyordun. O gün iki maç varsa ikisini izliyordun. Ben mesela Fenerbahçe'nin maçlarını izlemeye gittiğimde önceki saatte hatırlıyorum. Beşiktaş'ın maçları oluyordu genellikle. Arka
1: evet,
2: oynuyorlardı.
1: Arkadan da şey
2: erken
1: çıkıyordu.
2: Gidiyordu. Önce
1: aynen
2: Beşiktaş'ın
1: öyle.
2: Maçı. Vuruç vardı Beşiktaş'ta. Çok acayip sonuçlar atıyordu.
1: Doğru, doğru hatırlıyorsun. Bu arada Djokovic servis kırma puanını kurtardı. 40-40 oldu. 4-4. İkinci set 40-40 oldu. Servisi kırdırsaydı durum onun adına kötü olabilirdi. Zverev'de tam saldıracağı anı buldu işte. 4-4 iken servisi kırıp 6-4 yapıp işi bitirmek istiyor ama Djokovic de müthiş servis atıyor. Müthiş servis atıyor. Yalnız şimdi Djokovic sayı aldı ama bir challenge hakkı varsa Zverev'in, sanki challenge'ı kullanacak gibi geldi bana bakışından.
2: Fenerbahçe Tarifin 17, Biyotekne Körfez 14 oldu. 1 dakika 54 saniye var. Fenerbahçe Tarifin hücumu buradan boş döndü.
1: Ve
2: Körfez
1: basket
2: hücumunu foul izledik. Basket faul oldu.
1: Djokovic'ten yine çok etkili bir servis ama bu sefer out.
2: Orton Tucker kaptırmış topu.
1: İkinci servisi kullanacak.
2: Bir basketbol, bir tenis. Bir
1: aynen,
2: basketbol,
1: aynen.
2: Bir tenis.
1: Güzel gidiyor. Djokovic'in ikinci servisi de çok etkili ve sayı aldı. Dolayısıyla oyunu da aldı. 5-4 oldu ikinci set.
2: Serbest atış kaçtı. Biyotekne Körfez serbest atışı kaçırdı. Fenerbahçe Tarifin 17, Biyotekne Körfez 16. 1 dakika 46 saniye var ilk çeyreğin bitmesine.
1: 90'larda en sevdiğim basketçi.
2: 90'larda en sevdiğim.
1: Evet ya, ben çok gidiyorum dedin ya.
2: Benim direkt aklıma ilk gelen oyuncu Lamont Strothers. Darüşşafaka'da. Ben Lamont Strothers'ın özel hayranıydım oyuncu olarak.
1: İlginç.
2: Çünkü üçlüğü vardı, pot altı vardı, drive var. Komple basketbolcuydu Lamont Strothers. PTT olabilir mi diyor bir dinleyici.
1: İşte Türk Telekom.
2: Doğru, doğru.
1: Türk Telekom.
2: Türk Telekom PTT'ye birleşmişti o.
1: Tabii birleşmişti.
2: TED Kolej vardı.
1: TED. Türk Telekom. Bir Ankara takımı daha vardı. Hatırlayamadım şimdi niyeyse.
2: Bilemedim. Başka bir kolej olabilir mi?
1: Ya büyük kolej vardı da büyük kolej çok az
2: büyük kolej hatırlamıyorum.
1: Şeyde oynuyordu.
2: Hatırlayan dinleyicimiz varsa yazsın bizlere. Ankara'da Ankara takımı 90'larda 2000'lerin başında Türk Telekom PTT ya da TED Kolej dışında bir üçüncü Ankara takımı
1: arıyoruz.
2: Basketbol Süper Ligi'nde o zamanlar basketbol birinci liginde oynayan.

0: Yılda bir maçta tek periyotta 50 sayı atmışlar, biliyor musun maç? O maçın özeti YouTube'da var.
1: 50'yi hatırlamıyorum da bir periyotta 7 ya da 8 üçlük attığı maç hatırlıyorum.
0: O Galatasaray'a geldiğinde havalimanında kontrolden geçerken cihazda ötüyor, biliyor musun? Sürekli buna şey yapıyorlar işte, bakıyorlar üzerinde bir şey var mı diye. En son ortaya çıkıyor ki bu çete savaşlarında kurşun yemiş.
1: Tabii vücudunda kalmış. Kurşun
0: bir parçası vücutta kalmış.
1: Evet.
0: Ama ben Lloyd Daniels gibi üçlük atan oyuncu görmedim. İnanılmaz yumuşak bilekleri vardı. Hiç kaçırmıyordu.
1: Feci,
0: ama
1: feci.
0: Takım oyuna hiç yatkınlığı yoktu. Yani çok takımı çok bozuyordu. Zaten çok da durmadı Galatasaray'da.
1: Evet.
0: Galatasaray çok da durmadı. Lloyd Daniels yetenek olarak o. Ama aklıma ilk, yani 90'lar ve basketbol deyince aklıma gelen benim ilk oyuncu Lamon Strothers. Tabii yani Fenerbahçe'li oluşumuzdan kaynaklı olarak Dallas Cavaliers, Henry Turner, İbrahim Kutluay üçlüsünde elbette ki aklımıza direkt geliyor. Henry Turner da muazzam bir oyuncuydu. 90'ların en iyi savunlardanıdır. Basketbol Sergen Yalçın'ı benim için demiş Serdar Duman. Onlardan da çok büyük basketbolcuydu.
1: Tabii, tabii canım.
0: Peter Nowoski var diyor 90'larda.
1: Oo, tabii ki. Yani.
0: Bak, İstanbul'da Serkan Bey de Nowoski'yi yazmış.
1: Tabii ki.
0: Ankara DSE diyor dinleyicimiz.
1: Yok.
0: Yok, değildi. Bence iki takım vardı bu arada. Üçüncü takım yoktu.
1: Ben niyeyse üç aklımda kaldı.
0: Bence sen acaba Telekom'la PTT'yi birleşmeden önce ayrı ayrı takımlar olarak mı aklımda?
1: Yok.
0: 90'larda Telekom var mıydı? PTT'ydi sadece.
1: PTT 80'lerin sonuydu. Telekom 92-93'te Telekom oldu.
0: Emin misin?
1: Eminim.
0: Olabilir, doğru söylüyorsun. Olabilir.
1: 92-93'te Telekom oldu o bu takım.
0: Bak, Konrad Makri geldi.
1: Ben Harun'dum. Yani Nowoski evet, ama ben müthiş bir Harun hayranıydım ben.
0: Bu arada üçlük deyince aklıma Serdar Apaydın da geliyor. Serdar Apaydın da çok iyi bir üçlükçüydü.
1: Evet tabii.
0: Ülker'den Fener'e gelmişti birleşmeyle beraber. Bu arada 23-18 oldu. Fenerbahçe tarafın önde. İlk çeyreğin bitmesine de 30 saniye kaldı. Körfez hücumunu izliyoruz şu anda. Bakalım. Şut geldi. Basket gelmedi. Fenerbahçe oyuncular topu kaptılar. 15 saniye var. Son hücum olacak. 23-18. Fenerbahçe üstünlüğü var. Bakalım nasıl bir şablon çizecek. 5 saniye, 4 saniye bir üçlük denemesi gelecek diye tahmin ediyorum. İçeri drive etti. Şut geldi ama şuttan bir sonuç gelmedi. İlk çeyrek sonucu Fenerbahçe tarafının 23, Körfez 18 oldu. İkinci çeyreğde.
1: Oo, bu arada Djokovic servisi kırıyor. 40-15. 15-40 daha doğrusu. Ve servisi kırdı Djokovic. Setlerde 1-1 oldu. Zverev'in ona yapmaya çalıştığını yaşlı kurt Zverev'e yaptı. Son sette oyunu kırarak 6-4 son sete götürdü maçı. 1 numaralı seri başı Zverev, 6 numaralı seri başı Djokovic. Ben daha bitmedim dedi. E bu arada bitti dedin, foul atılıyor. 25-18 oldu.
0: Daha bitmemiş.
1: Bitmemiş. Şimdi bitti. 25-18.
0: İzmir'den Nazalım Tonaka 1'di diyor Ülker'de. Fenerbahçe'de oynamadı mı Tonaka 1?
1: Galiba ikisinde de oynadı.
0: Önce Ülker'e geldi. Birleşmeden sonra mı Fener'e geldi? Yok, bence daha sonra.
1: Tonaka 1 Ülker'de oynadı.
0: Oynadı. Fenerbahçe'de de oynadı.
1: Fenerbahçe'de de oynadı.
0: Ama birleşmeyle Fenerbahçe Ülker'le Ülker'le Fenerbahçe birleşmişti. Sanırım birleştikleri tarihte 2006 olması lazım. Sanırım o birleşmeden sonra, hani birleşmeyle beraber değil de daha sonra başka bir takıma gidip Fenerbahçe
1: olabilir, geldi. Olabilir. Tonaka 1'de hatırlıyorum ben.
0: 90'ların efsanesi de John Stockton'dı diyor dinleyeceğiz. Ben izlemedim, hatırlamıyorum o, ama ben oyunda çok aldım.
1: Hepsini biliyorum.
0: Utah Jazz'da değil miydi?
1: Tabii, John Stockton, Stockton Hornacek.
0: Postacı ile beraber oynamıyor muydu?
1: Tabii, Karl Malone'da. Stockton, Hornacek, Karl Malone.
0: Ben oyunda bu Utah aldığımda oradan hatırlıyorum.
1: Brian Russell. Brian Russell'dı galiba 3 numaraları. Jordan'ı tutmaya çalışan, bileği kırılan.
0: Bak dinleyeceğiz, büyük kolej Ankara DSE'yi TED kolejler diyor. Büyük kolej miydi acaba?
1: Aa, büyük kolej. Tabii büyük kolejdi.
0: Büyük kolej, sen söyledin de.
1: Tamam, büyük kolej, büyük kolej.
0: Ben büyük kolej hatırlamıyorum bu arada.
1: Yok tamam, büyük kolejdi. O da TED gibi. Asansör aşağı inip inip çıkıyordu.
0: Tofaş'ta Rashad Griffith vardı diyor dinleyicimiz.
1: Muhteşem.
0: 5 numara. Rashad Griffith NBA'ye gitti mi? Gitmedi galiba değil mi?
1: Ben de gitmedi hatırlıyorum. Yani Avrupa için çok iri.
0: Tabii NBA'de de o dönemlerde 5 numara sıkıntısı vardı. Niye acaba Rashad Griffith gitmedi, denemedi?
1: Şutu olarak çok kötüydü. Şimdi
0: hangi 5 numara şutu var ki? Şekil Onil'in.
1: Ama Şekil Onil'in

0: yanında Rashard Griffith, Shaquille O'Neal'ın yanında çocuğu gibi çocuk kalırdı. Yani Rashard Griffith NBA 5 numarası için küçük. Dolayısıyla öyle bir boyuttaysan şuta ihtiyacın var. Ama Avrupa'da, Avrupa içinde inanılmaz kuvvetli. Ama onda Telekom'da Mirko Milčević vardı. Perişan etmişti Mirko Milčević, Rashard Griffith. Çok akıllı bir basketçiydi Mirko Milčević.
1: Milčević de potadan potaya basketle hatırlıyorum ben tek eliyle.
0: Ben o maça gitmiştim.
1: Gittin mi?
0: Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlık mı, Başbakanlık Kupası mı ne maçıydı? Ben o maça gitmiştim. Potanın altından atmıştı öbür
1: Telekom'da
0: potaya.
1: Telekom'da oynuyordu Milčević.
0: Evet, evet.
1: Potadan potaya hatırlıyorum o basketi.
0: İnanılmaz bir basketti. Aklımız çıkmıştı yani. Hani maç bitti diye fırlattı topu. Meğerse potaya gitti ve deliksiz ya böyle. Böyle sadece file, şlöf.
1: Konuyu değişmeye devam edersek tabii Damir Mrsić de var.
0: Damir Mrsić de var. Chris Korciani var.
1: Mrsić çocukken hiperaktifmiş. Ailesi biraz...
0: Al topu koş demişler.
1: Bir spora gitsin de yorulsun, en azından evde çok koşmasın diye yönlendirmişler. Bir spora basket çıkmış, sonra basketçi olmuş.
0: Vallahi çok da iyi bir basketçiydi.
1: Damir Mrsić.
0: Peki, saatlerimiz 15.54. Bu saat dilimindeki son reklam aramızı verelim. Litvanya maçıyla döneceğiz. Ayrıca yarının maçlarında birazdan konuşacağız.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlendirin kardeşi Milyoner.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
1: Döndük geldik. Fenerbahçe Tarifin 36, Biyotekno Körfez 26. İlk yarının bitmesine 6 dakika 48 saniye var. Diğer taraftan da Azerbaycan-Litvanya müsabakasını takibe başladık. Her anda at yarışına dönebiliriz. Şu anda atlar biraz titizlik yaptığı için yarışa gitmedik.
2: Unuttuğumuzu sanmayın.
1: İkinci altını gayen ikinci ayağa başlar başlamaz at yarışına gideceğiz. 7 numara Bay Umut kazanmıştı. İkinci altını gayen ilk ayağını 7.60'da Ganyan'ı vardı. 28.253.000'lik bir tevzi tutarı oluştu. İkinci altını Ganyan'da. İlk altını Ganyan 22 milyonda kaldı. İlk altını Ganyan 7 Ümit Bey, 5 Koko Loko, 5 Okami, 7 Bay Umut şeklinde devam ediyor. 7, 5, 5, 7. Ganyanlar da sırasıyla 2.20, 4.50, 4.30, 7.60 olarak belirlendi. Birazdan ikinci altını Ganyan ikinci ayağa koşacak. Hava durum parçalı bulutlu, sıcaklık 21 derece, nem %47, çim pist ağır, kum pist normal, sentetik pist normal. Türkiye Jockey Kulübü'nün sitesindeki veriler bu şekilde. Kalın ayaklara bahis alacaksınız, göz önünde tutabilirsiniz. Azerbaycan Litvanya başladı.
2: Korner oluyordu az daha.
1: Korner olmaması için maça bakıyoruz şu anda.
2: Şimdi konuştuğumuz ilk yarı 4 korner olmaması, maç boyu 8 korner olmaması.
1: Evet.
2: Yarış başlıyormuş.
0: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin ilk
3: adresi Milyoner. Türkiye Jockey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve 5. koşu başladı. Çıkışta 10 numaralı Pitfall 1.5 boy geride kaldı. Yarışın liderliğini 11 numaralı Playmaker alıp 2 boy farklı öne geçti. İkinciliğe giren 2 numaralı Katarsis viraja yaklaşılırken farkı 1 boya kadar düşürdü. 2.5 boy geride 3 numaralı Koca Vezir 3.lükte. Ondan 1.5 boy geride 4 numaralı Mazatlan. Mazatlan'ın 2 boy gerisinde 12 numaralı Cape Cod. Cape Cod'dan 2.5 boy geride 6.lükte 6 numaralı Modern Warrior var. Ondan 2.5 boy kadar geride 9 numaralı Meaning of Time. Ondan 2 boy geride iç kulvarda 5 numaralı Baba Ağacı. Hemen dışında 7 numaralı Cash the Stars. 2.5 boy geride iç kulvarda 10 numaralı Pitfall. Dışında 1 numaralı Bikati. 2 boy geride son sırada 8 numaralı Cool Star sırasıyla atlar 1200 metre start yerine yaklaşıyor. 11 numaralı Playmaker 1.5 boy farklı önde. İkincilikte 2 numaralı Katarsis var. Ondan 5 boy geride 3.lükte 3 numaralı Koca Vezir. Koca Vezir'den 2 boy geride 4.lüğe 6 numaralı Modern Warrior girerken ondan 1.5 boy geride iç kulvarda 4 numaralı Mazatlan 5.likte. Mazatlan'ın 1 boy gerisinde dışta 12 numaralı Cape Cod. 2 boy geride iç kulvarda 9 numaralı Meaning of Time. Meaning of Time'ın hemen dışında 10 numaralı Pitfall. 2.5 boy geride iç kulvarda 5 numaralı Babar Ağacı sırasıyla atlar son 800 metreye girdi. 11 numaralı Playmaker 2 boy farklı liderliğini sürdürüyor. İkincilikte 2 numaralı Katarsis var. 5 boy geride 3. sırada 3 numaralı Koca Vezir. 2 boy gerisinde 4. sırada düzlüğe çıkmak üzere olan 6 numaralı Modern Warrior. 4 boy geride de 12 numaralı Cape Cod sırasıyla atlar düzlüğe çıktı. 11 numaralı Playmaker son 400 metreye de 3 boy farklı lider girdi. İkinciliğe dışından Koca Vezir, onun dışından da 6 numaralı Modern Warrior girmeye çalışıyor. Son 200'e yaklaşılırken iç kulvarda 4 boy farkla 11 numaralı Playmaker önde, dıştan atağa kalkan 6 numaralı Modern Warrior son 200'e girilirken 2.5 boya kadar düşürdü farkı. Yine de Playmaker son 100'e yaklaşılırken önde, dışından Modern Warrior geliyor. Son 50 metre öne geçen 6 numaralı Modern Warrior kazanıyor. 11 numaralı Playmaker ikinci oldu. 3 numaralı Koca Vezir üçüncü. 10 numaralı Pitfall dördüncü. 8 numaralı Cool Star da beşinci. 6 numaralı Modern Warrior Gökhan Kocakaya ile kazandı.
3: Türkiye Jockey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
0: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Fenerbahçe Tarfin Biyotekno Körfez mücadelesinin ikinci çeyreğinin ilk 5 dakikası geride kaldı. Fenerbahçe Tarfin'in 38-31'lik üstünlüğü var. Azerbaycan-Litvanya mücadelesi 5 dakika geride kalmak üzere. Orada da 0-0'lık eşitlik var. Tabii Ulaş, o maçı şey için saymayız değil mi? Reklam arası gol beklenen maç kategorisine sokmayız yani. Reklam arası korner.
1: Korner beklenmeyen. Reklam arası korner olmadı. Korner olmadı.
0: Ancak ona bakabiliriz. Yani hava güzel gözüküyor Azerbaycan'da. Fakat tribünlerin belki de yarısından fazlası boş desek yanlış bir gözlem iletmiş olmayız. Yani seyirci var ama sanki yarıdan fazlası boş gibi gözüküyor tribünlerin. Tam ortada başladı mücadele. Litvanyalılar o meşhur sarılarını giymiş.
1: Özgür Bey diyor ki Özgür Uyanık, Tofaş'ta David Rivers vardı. Çok iyi karttı.
0: İşte Rashard Griffith'le aynı anda.
1: Pete Williams Fener'de müthiş blokçu bir piyottu diyor. Fener'de Solomon vardı diyor. Solomon tabii daha 2000'lerin başında. Ortası bile...
0: Pete Williams Fener'den mi Ülker'e geçmişti? Ülker'den
1: ben
0: mi Fener'e?
1: Ben Pete Williams'ı Fener'de şu an hatırlayamadım. Çok benden eski mi acaba dedim.
0: Yani...
1: Özgür Bey'in yaşı 50'ymiş. Ben de 44'e geldim. Ben hatırlayamadım Pete Williams'ı.
0: Ben Pete Williams'ı Ülker'de hatırlıyorum ama... Fenerbahçe'den mi Ülker'e geçti? Ülker'den Fener'e gitmedi çünkü. Son Ülker'de bıraktı diye hatırlıyorum ben. Yani Türkiye macerası en azından. Rashard Griffith ile David Rivers aynı anda oynadı Tofaş'ta. Müthişti. O takım müthişti.
1: Efes tüm takım bir ayrı benim için diyor. İlk Koraç Kupası. İyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Teşekkür ederiz Özgür Bey.
0: Koraç Kupası'nı kazanmadan önceki sene de Aris'e çok az bir farkla yenilmiş ve kaybetmişti. Bir sonraki sene de kazanmıştı zaten. Ya yani öyle aklımda
1: kaldı. Murat Evliyaoğlu oynuyordu, değil mi? Hı? Murat Evliyaoğlu.
0: Efes'te mi?
1: Tabii. Üçlük mü atmıştı son saniyede yoksa bir
0: Murat Evliyaoğlu'nun attığı üçlük şey.

0: Olimpia Milano'ydu.
1: O maç
0: işte
1: mıydı?
0: İtalya'daki maç. Zaten kazanmak üzereydik. Yani hani zaten kupa gelmek üzereydi de bir de üçlük gelmişti Murat Evliyalı'ndan. Bizim de bir anımız vardır. Bunu Murat Evliyalı'na da anlatmıştım. Murat Evliyalı Tedankara Koleji'nden Anadolu Efes'e geçti. Bizim için de TED Koleji için de çok önemli bir maça işte velilerden izin alınmıştı. İşte o maçı kazanırsak ligde kalma ihtimali artacak TED Ankara Koleji'nin falan. Lise son sınıfı öğrencileri, ben de lise sondum, maça gidiyoruz. Hani TED Ankara Koleji'ne Ankara'da destek olmak için. Tabii Anadolu Efes perişan etti bizi, o ayrı. Yani az kadroyla bile çıkmadılar işte. Namoski yok, Murat Evliyalı var falan. Murat Evliyalı üçlük attığında kolejli ya, böyle tezahürat yapıyorduk. Murat, Murat, Murat, Murat, yani o zamanki saflığa bakar mısın? Yani tezahürata bak, muhteşem yani. Yıl 92 ya da 93, hani bizden biri çıktı, bize üçlük atıyor. Biz de bağırıyorduk, Murat, Murat, Sonra küme düştük mü düşmedik mi hatırlamıyorum ama o tezahürat benim çok aklımda kalmıştı. Çok gülmüştüm o tezahürata.
1: Pekala.
0: İyi iyi, dakikalar geçiyor. Kornerden uzak. Korneri bırak. Daha bir kale gözükmedi.
1: Bir tane şut var Azerbaycan'da.
0: Öyle mi?
1: İsabet yok. Onda da Litvanya'nın şutu biliyor. Korner çok rahat gelir diye tahmin ediyorum.
0: Gelir derken? Ha.
1: Korner alt gelir.
0: Ha, alt gelir. Tamam. 8, 8, bence de.
1: Korner alt çok rahat gelir gibi görünüyor.
0: Bence 7.5 alt da çok rahat gelecek.
1: 7.5 alt da. Evet. Rahat gelebilir.
0: Gibi gözüküyor. Peki, saatlerimiz 10 geçiyor. Ulaş. Gaza basalım. Reklamlardan sonra
1: tabii.
0: Portekiz, Norveç ve yarın artık.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin kalbisi milyoner.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Birlikte olmadığımız dakikalar esnasında yine korner olmadı. Mutlu Mesut devam ediyoruz. Fenerbahçe maçı da 42-35 devam ediyor. İlk yarının bitmesine son 3 dakika var. 1-3 sayılık denemesi geldi Biyotekno Körfez'den. Başarılı değil fakat hücum reboundunu aldılar. Ve hücum reboundu sonucunda basket geldi. Fark 5'e indi. Ve biz de artık geçelim bugün konuşacağımız son maça. En yüksek profilli karşılaşma, Portekiz-Norveç mücadelesi. Bulaş'tan asisti alayım ve devam edelim.
1: 21.45'te iki takım karşı karşıya geliyor. 1.46, 3.92...

0: 4.20, 1.02, 2.56, 2.56, 2.5 üstü, 1.27, var 1.33, yok da 2.35 olarak belirlenmiş durumda. Portekiz 9 puanda, 3'te 3 ile yoluna devam ediyor. Danimarka, Norveç, Galler, geri kalan 3 takım da 3 puanda. Galler galibiyetiyle başladı. Portekiz 1-0 kazandı. Deplasmanda Norveç'i 2-1 mağlup etti. Son maç Danimarka ile oynadı. O maçı da 4-2'lik skorla kazanmayı başardı. Norveç'te 3-2'lik Danimarka galibiyetiyle başladı. Sonrasında şimdiki rakibi Portekiz'e 2-1 mağlup oldu kendi sahasında. Son maçta da Galler'e 2-1 yenildi Norveç, ama müsabakanın ikinci yarısını 10 kişi oynadı. Kırmızı kartla Hegem oyundan atıldığı için sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Sevgili Genco Oran, nasıl bir müsabaka olmasını bekliyorsun? 2.5 üstü karşılıklı gol var kombini birlikte değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Sadece 2.5 üstü yazmıştım milyonere ben, ama oran düşmeye başladı. Yanına bir bahis daha eklemek mantıklı. 2.5 üstü karşılıklı gol var kombini değerlendirilebilir. Taraf bahsede ben Portekiz'in ne kazanmasını bekliyorum. 1-2.5 gol üstü bir karşılıklı gol var tercihlerine de İtiraz etmem sevgili Gence Buran. 2-1, 3-1 gibi bir Portekiz galibiyeti beklentim var.
1: Yani evet, şimdi ben de Portekiz'i son zamanlarda karşıma aldığımda yazılarımda hep şundan bahsederdim. Ronaldo oynuyorsa el freni olarak Portekiz'i yavaşlatıyor, eksik oynatıyor şeklinde bu tercih yapardım. Ama artık Ronaldo'nun olmadığı bir takımda Portekiz'i kolay kolay karşıma almam. Yani kadroya baktığında ileride Ramos, ki Ronaldo olmadığı zaman Ramos oynadığı her maç gol atıyor. Geçen maçta attı, ondan önceki maçta gol attı. Ronaldo'nun oynamadığı Avrupa Şampiyonası maçında 4 gol birden attı. Yani bu oyuncu etkili bir oyuncu. Felix keza öyle. Arkasında Neto, Vitinha ve Bruno Fernandes gibi çok etkili isimler var. Ben Norveç'i çok beğeniyorum ama ya Portekiz Ronaldo'suz farklı bir takım. Gerçekten çok iyi bir jenerasyon. Ben de senin 2.5 gol üstü tercihine %100 katılıyorum. Oranı nasıl arttırabiliriz? KG var falan olabilir ama Ulaş, ben denesem ne denerim biliyor musun? Risk alırım. Eyvah, korner mi geliyor? Gelmedi. Risk alırım. İlk yarı 1.5 gol üstü denerdim. Yani iki takımın da birbirine gol atma ihtimali gayet yüksek olabilir. İlk yarıdan da bu goller yine gelebilir. O yüzden hani 2.5 gol üstün oranı zaten düşüyor. İlk yarı 1.5 gol üstün oranı 1.80-1.90 baremlerinde gidiyor geliyor, yükseliyor, alçalıyor işte şeye göre, oynanmaya göre. O yüzden ben ilk yarı 1.5 gol isterdim. Bilgisayar bu maça Portekiz 2-1 kazanır demiş. Az önce Portekiz'in muhtemel 11'ini saydım. Savunma hariç. Savunmada da Cancelo, Diaz, Veiga ve Mendes var. Norveç'te de ileride Nusa, Haaland, geriye doğru gittiğinde Asgard, Bob, Berge, Odegaard gibi isimleri görüyoruz. Orada da bir eksik gözükmüyor. Eyvah, korner oldu galiba. 2-1 demiş bilgisayar. Bakalım ne oldu? Korner mi oldu? Evet, ilk kornerimiz geldi. Ya zaten bastırıyordu Litvanya. Korner olmaması büyük şanstı. Son bir dakikada iki kere korner olabilecek pozisyon oldu ama olmadı, fakat şimdi engellenemedi. İlk korner maçta 16. dakika. Litvanya atıyor. Top biraz şuralardan uzaklaşsın. Şu korner üstü korner olduğu zaman çok üzücü olur.
0: Biz Uluslar Ligi'ne gereksiz dedik ya seninle.
1: Evet.
0: Haber gördüm şu anda İtalya basınında. Asya Futbol Federasyonu da aynı Uluslar Ligi formatında aynı şekilde ilerleyecek. 2 yılda bir yapılacak bir turnuva planlıyormuş 2030'dan itibaren.
1: Uluslar Ligi gibi mi? Afrika Uluslar Kupası
0: yok,
1: gibi mi?
0: Yok, Uluslar Ligi gibi. Gene Dünya Kupası'na katılım içinde etkileyecekmiş sıralamayı. Böyle bir şey düşünüyorlarmış.
1: Yani nasıl bir önce olunduysa gerçekten.
0: Bak, Asya için aslında uygun olabilir. Avrupa'da futbolu sevdirmeye çalışıyorsun, geliştirmeye çalışıyorsun ama Avrupa'da bence, yani daha ne kadar sevebiliriz zaten. Bütün Avrupa olarak konuşuyorum.
1: Yani hatta Avrupa'da biraz insanlar sinirine dokunuyor bu
0: çok turnuva. Fazla maç olmasından.
1: Hayır, çok fazla. Yani Şampiyonlar Ligi tam böyle şey olmuş, kaptırmışsın Şampiyonlar Ligi ilk maçlarını oynamışsın falan, böyle ligde ilerlemişsin, hızını almışsın, herkes birbiriyle oynamaya başlamış, küt diye 2.5 hafta ara veriyorsun bir anda.
0: Bu arada tamam.

0: farklı bir şey söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: Şampiyonlar Ligi deyince aklımıza geldi. Bence bizim ülkemizde bu arada çok temiz bir şut geldi.
1: Korner gelmesin.
0: Korner gelmesin.
1: Vur vur vur.
0: Vur, vur. Direkt uzaklaştı. Çizginin kenarında bekletiyorsun.
1: Yani hakikaten.
0: Kornere mi çıksın?
1: Hiç.
0: Yalnız atak devam ediyor.
1: Döndürme. Eyvah. Out'a vurdu.
0: Out, out, out.
1: Bırak çıksın.
0: Bırak çıksın. Çıkmadı çıkmadı ha.
1: Çıktı taca çıktı. Güzel yani. Rahatladık. Böyle peş peşe kornerler gelirse olmaz.
0: Şampiyonlar Ligi bence bizim ülkemizde belki Süper Lig'den bile fazla seviliyor olabilir Gönce Baran. İnanılmaz takip ediliyor Şampiyonlar Ligi.
1: Edilir tabii. Ya baksana bizde yaşanan hadiselere. Merkez Hakem Kurulu Başkanı tutuklanıyor. Hakem gözaltına alınıyor. Yani artık bu ligin hangi albenisi kaldı? Ulaş Allah aşkına yani.
0: Bu arada Fenerbahçe Tarifin 45, Biyotekno Körfez 42. İlk yarım bitmesine de 32 saniye kaldı. Serbest atış mı var?
1: Evet.
0: Körfez tarafından serbest atışlar da geliyor.
1: Bir sürpriz ilk yarı 2 çıkar mı? İlk basket
0: geldi.
1: Başarılı.
0: 45-43 oldu.
1: 45-43 evet. Valla ilk yarı 2 inanılmaz bir şey olurdu. Olursa eğer hala olabilir de. Çünkü niye? Bir tane Fenerbahçe hücum kullanacak. Kula atamazsa sonucum Biyotekno Körfez'e kalacak. İkinci atışta başarılı.
0: 45-44.
1: İlk yarı sıfır oynayanlar tabii heyecandan çıldırıyor. Foul yaparsa iki takımın da foul hakkı doldu. Son 10 saniye hücum için Fenerbahçe'de. Biraz zorlama bir hücum olacak gibi geldi ama Shane Larkin atamadı. Hücum reboundı. Top zannedersem Biyotekno Körfez'de olacak.
0: 7 saniye var.
1: 7 saniye var hücum için. Evet, 7 saniyelik hücum başladı. Oo, içinden çıktı. Alıyordu. İçinden çıktı top.
0: Az da alıyordu.
1: Yani ben ilk kere 2 oynasaydım.
0: Yalnız o zorlama şuta rağmen çok güzel şut çıktı.
1: Güzel şut çıktı evet. İlk çeyreği Fenerbahçe 25-18, ikinci çeyreği ise Biyotekno Körfez 26-20 önde tamamladı. Maçın ilk yarısı 45-44 sona erdi Fenerbahçe üstünlüğü ile.
0: Azerbaycan-Litvanya'da da dakika 20-0-0'lık eşitlik var.
1: Bir korner.
0: Güzel düşük tempo var. Bir tane korner var, o da Litvanya'dan.
1: Dakika 20 olmak
0: üzere. Litvanya'nın daha şutu yok. Azerbaycan 3 şut attı. Bunların birinde isabet sağladı. Bu arada Real Sociedad B 2 Granada 0 dakika 62. Bakalım Yalçın'ın karşılıklı gol varı vardı. 7 şutu var konuk tarafın. 1 isabeti var. Bakalım Granada'dan bir gol gelecek mi? Geldi. Dediğim anda geldi.
1: Gerçekten mi?
0: Ben getirdim golü. İnşallah bir geri alma durumu olmaz.
1: İnanılmaz.
0: Tam kapatırken Granada gol attı. 2-1 oldu. Bakıyorum diğer skorlara. Komorlar 0, Senegal 1. Bu arada hazırlık maçı. Onu da söyleyeyim. Kırmızı grupta, ikincilik kırmızı grupta Adana 0-1-0. 12 Bingöl 0. İskenderun 1, Erzincan 1. Dakikalar burada 60. Kütahya Spor 0, 52 Ordu Spor 3. İlk yarı bitti. Beyaz grupta 68 Aksaray 0, Sincan Belediye 0. Kastamonu 1, Arnavutköy Belediye 1 şeklinde devam ediyor. Bak Antalya'dan Selim diyor ki 40 yaş üzeri diyor Star Televizyonu'nda diyor pazar gecesi sinema kulübü müziği ile ve Şampiyonlar Ligi müziği ile beraber büyüdü diyor.
1: Evet tabi.
0: Batman'i izlemiştim orada.
1: Aynen. Sırf Batman aklıma geldi. Aklıma Batman
0: direkt,
1: oynardı.
0: Aklıma direkt Batman geliyor. Bu arada Granada'nın golünde bir geri alma durumu olmadı.
1: Hadi
0: penaltıdan Arne'yiz. Yalçın'a hayırlı olsun diyelim. Kuponu tuttu Yalçın'ın.
1: Peki o zaman Portekiz Norveç maçı ile ilgili herhalde bitirdik diyebiliriz. Kadroları verdik. Üst bekliyoruz dedin sen de ben de. Bu arada Litvanya karşı karşıya Litvanya kaleciyi de geçti. Golü de attı haliyle. Gol verildi mi yalnız? Yani hiç sevinmiyor.
0: Offside var galiba.
1: Elle aldı diyor.
0: Yani eğer ki bu gol olsaydı bizim korner giderdi Gümbürtü'ye.
1: Giderdi. Yalnız VAR'a bakılacak. Hakem elle aldığını söylüyor ama Litvanyalı oyuncu da ulaş hiç itiraz etmiyor. Yok hiç bakılmadı bile. Yani dediğim gibi Litvanya'dan bir kişi bile itiraz etmedi. Biz demek ki olayı görmedik. Evet gol olsaydı Azerbaycan yağardı kornerlerde. Ha bakıyoruz. Oo ya bir hatta sarı kart bu. Yani hatta sarı kart bu.
0: Bu arada Real Sociedad B 10 kişi kaldı. Biz gol isterken fazla yüklendik. Real
1: fazladan geldi.
0: Hem gol yediler hem 10 kişi kaldılar.
1: Peki hadi bakalım yani geçelim istiyorsan.
0: Geçelim.
1: Hemen Türkiye maçı. Hiç ne konuşacağız? Sen asist yap bana ama o asisti ben pek vurmak istemiyorum ama olsun.
0: 21-45'te A Ligi Grup 1'de rakibimiz İtalya. Deplasmandayız. 1-29, 4-50, 5-69, 1-0-2 oranları. 2.5-6, 2.30, 2.5 üstü 1.35, var 1.51, yok da 1.93 olarak belirlendi. Durumu zaten özetlemeye gerek yok. İlk 3 maçımızı da kaybettik. Sadece bir golümüz var. O da şimdiki rakibimiz İtalya'ya. 4-1 yenildiğimiz maçta attık o golde. İtalya Belçika mağlubiyetiyle başladı 2-0'lık skorla. Bizi 4-1 mağlup ettikten sonra Fransa ile oynadı. Maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Geriye düştüğü maçta İtalya beraberliği buldu. Maçta 1-1 bitti. Moral motivasyonları da yükseldiğini düşünüyorum ki İtalya'da kesinlikle yeni bir yapılanmadan geçiyor şu anda. Ben çok fazla uzatmayacağım. Ben müsabakayı İtalya'nın kazanmasını bekliyorum. Oranı da eğer ki yukarı çekmek istiyorsanız 1-1.5 gol üstü tercih değerlendirilebilir. Milli takım maçıdır. Bahis almak zorunda da değilsiniz. Benim alternatif bir tercihim yok. Kendimle zaten bu tercihi oynamayacağım. Maçı izleyeceğim ama hani bir tercihim olacaksa eğer bu İtalya galibiyeti olarak görünüyor. Arda'nın da cezalı olduğunu söyleyelim. Arda'yla Barış Alper'in cezalı olduğunu söyleyelim. Bir de eksik gidiyoruz.
1: Kenan ve Hakan zaten yok.
0: Yok, zaten yok.
1: Yani ben de aynısını düşünüyorum. Eğer bu maçı oynarsam ki ben oynarım. Ben yani oynarım. 1 ve 1.5 golüsü denerdim oranı arttırmak için. Yani bizim şimdi eksiklerle kadromuz bir de ister misin? Gerçek bir 9 numarayla Deniz Gül'le bir anda bambaşka bir çehreye bürünürmüşüz.
0: Hiç görmedik Montella'dan böyle bir hamle ama bir formasyon değişikliği, bir anlayış değişikliği yapacaksa bence bu maç o maç. Çünkü
1: bu maç o maç başka nerede olacak?
0: Montella'nın koltuğu da artık yediğine sallanıyor Gamze Baran. Takım bir varlık gösteremezse büyük sıkıntı olur diye düşünüyorum ben. Bir değişiklik yapacaksa zaten kaybedecek bir şey de kalmadı. İlk 3 maçımızda kaybetmişiz. Kaybedecek çok bir şey de kalmadı. Bir değişiklik görebiliriz ama yani kolay olacak, kolay müsabaka olmayacak.
1: İtalya'da Kayode, Bastoni, Calafiori, Barella, Tonali, Esposito, Moise Kean ilk 11'de çıkması beklenen isimler olarak ön plana çıkıyor. Bilgisayar da zaten bu maçı 2-0 demiş ama ben 2-0 olursa iyi diyorum. Ya ben gerçekten 2-0 olursa iyi diyorum. Bilgisayar da tercihini bu yönde yapmış. Hop, yanlış bastım, bir kere fazladan bastım. Fransa Belçika'yı da konuşalım. Özellikle Belçika'daki eksikler çok can yakacak belli. Aa, gol. Azerbaycan. Aa derken üzülmedim, yanlış anlaşılmasın. Hani korner için acaba bir şey olur mu diye düşündüm ama 25. dakikada Azerbaycan'ın golü geldi.
0: Azerbaycan'ın golü bence kornerimizi negatif etkilemez.
1: Bence de, çünkü Litvanya
0: olsaydı Azerbaycan yüklenecekti. Şimdi Litvanya zaten çok büyük, Litvanya şutu yoktu son baktığımızda.
1: Gerçi korneri onlar attı ama
0: o da bir tecrübe, yani o da bir şans diyelim ona.
1: İşte yani 25 dakikada bir. Şarkı var ya, senede bir gün bir hakemle Litvanya kaptanı konuşuyor. Acaba bir geri alma durumu bir şey olacak mı? Ama yani Azerbaycan tarafı gole bayağı seviniyor. Bakıyoruz. Offside yok. Güzel orta. Bir inceleme olacak buna ulaş.
0: Dinleyicimiz Orkun'u söylemeniz diyor. Orkun da elbette.
1: Orkun da yok. Doğru. Doğru. Ama Orkun zaten kadrodan çıkartılmıştı da. Hani o yeni bir haber değil. Bir önceki maçta yoktu. Yani bu incelenecek bu gol. Bakalım.
0: Ne oldu? Ben kaçırdım orayı.
1: Bir offside ihtimali var. Bak bakılıyor şu anda. Bir offside ihtimali var. Buna çok sevindiler ama bir offside ihtimali var. Çok ince. Bak gol ya çok ince gol ya da çok ince offside. Şu anda inceleniyor gol.
0: Offside mi verdi? Ne hareket yapıyor?
1: Varın başlangıcını yaptı sadece.
0: Pozisyonu tekrarını görsek?
1: Yok, ben gördüm ya. Çok ince. Ya offside ya gol. Çok çok ince.

0: arka direkteki topa vuran oyuncu, ona öyle bir çizgi çekilecek ki, bak düşün, UEFA'da bu kadar uzun sürmez gol çeki. Hala bakılıyor. Kaptana söyledim diyor. Litvanyalılar geldi. Biraz baskı oluşturmaya çalışıyorlar. Bakalım. Hala karar çıkmadı. Evet, şimdi gol kararı verildi. Şu anda gol kararı verildi. Vallahi çok ince. Ama Azerbaycan için iyi oldu. VAR'dan gol teyit edildi. Dakika 28. Tabii bu da biraz bizim ilk yarımızın uzamasına sebep olacak ama işte bakalım, önemli olan korner. Dakika 28. Daha şu ana kadar bir korner oldu. Dakika 28 ve bir korner oldu. İlk yarı 3.5-6. Maç sonunda 7.5-6 korner bekliyoruz. İki tane sürprizimiz var. Geçen maç çünkü koskoca 90 dakikada sadece 2 korner olmuştu. Yani şu ana kadar da fena gitmiyor. 28 dakikada sadece 1 korner oldu. Azerbaycan da daha fazla korner atacağını düşünürsek, maç başlamadan önce isteyen taraf olarak skor anlamında, skoru değiştirmek isteyen taraf anlamında, onların öne geçmesi bizim için daha iyi oldu. Onlar da daha fazla risk almayacaklar böylece. Ve tabii ki ev sahibi olarak tempoyu düşürecekler. Ki zaten ulaş tempo düşük. Tempoyu düşürecekler. Bakalım, bizim için fena olmadı diye düşünüyorum. Oo, saatlerimiz 1:30 geçiyor. Atlar dolanıyormuş, tamam. Şimdi Azerbaycan geliyor. Peki bu arada Azerbaycan, biz korner dedik ama ulaş, gidişata göre bir şey alınır mı? Bence alınmaz. Bir şey gözükmüyor burada.
1: Azerbaycan İtalya maçında?
0: Evet.
1: Hiç yani goller tarafında çok bir şey alınacak gibi durmuyor.
0: Zaten bir gol aldı. 2.5 gol aldı desen dakika 30 zaten şu anda. O da zor.
1: Evet. Biz kornerimizi beklemeye devam edelim burada.
0: Biz kornerimizi beklemeye bence de devam edelim.
1: Korner saymamaya devam edelim. Güzel bahsi maç önünde yakaladığımızı düşünüyorum.
0: Bence de kesinlikle. Bence oynayan olmuştur yani. İlk yarıdaki, ilk maçtaki öyle korner sayısını duyduktan sonra ben bizim 1-0-2 gruplarına da attım. Senden o Tio'yu alınca, yakaladım daha doğrusu Tio değil, Doney'i. Onu Tio'ya çevirdik. Bu yüzden buradayız.
1: Pekala. Matyaş'ına gideceğiz dedik. Modern Warrior kazanmıştı 6 numara. 1.40'da Ganyan'ı var. İkinci altı Ganyan, ikinci ayağı. Şimdi koşulacak ayak da ilk altı Ganyan'ın son ayağı. İkramiye tutarı belli olursa biz yayından çıkmadan onu da sizlere söyleriz. İlk altı Ganyan 7-5-5-7-6. Ümit Bey, Koko Loko, Okami, Bayumut, Modern Warrior şeklinde devam ediyor. 2.20, 4.50, 4.30, 7.60, 1.40'da sırasıyla Ganyan'lar. 7.6'da ikinci altı Ganyan devam ediyor. Birazdan yarışa
0: ya, Ulaş, sana bir soru. Bu sor. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, başkan tek aday olarak katılıyor. Bunun bir oy moy mesela şeyi var mıdır? Mesela 5000 oy lazım, almazsa olmaz, 3 kişi gelip oy verse falan, ya ben hiç bilmediğim bir konu bu benim.
1: Hayır, çoğunluk, zaten çoğunluk toplanması bekleniliyor. Genellikle kongrelerde ilk toplandığı zaman çoğunluk toplanmıyor, hep ikincide oluyor. Geçen hafta da sanırım toplanmadı, çoğunluk olmadı, bu tarafa kaldı. Öyle 3 kişiyle falan olmuyor tabii ki.
0: Ya tabii ki ya, şimdi abarttım da.
1: Tek aday olduğu için katılım tabii çok yoğun olmayabilir yani insanlar.
0: Çok belli bir önemli. Belli bir şey var mı yani? Vardır tabii. Belli ya, bir var, rakam var mı?
1: Var.
0: Ben de bu işleri hiç takip etmem. O yarış başlamış.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Yerini aldı. Hatay koşusu için 13'te hazır start verildi ve yarış başladı. Koşunun liderliğini ortadan atağa kalkan ilk metrelerde 7 numaralı dev yürek almaya çalışıyor. Bunu başardı, yarı boy farklı öne geçti. İçine gelen Balkı Bey şimdi onu yakaladı ve liderlik 4 numaralı Balkı Bey'de. İkincilikte 7 numaralı dev yürek var. 2 boy geride iç kulvarda, üçüncülükte 2 numaralı Al Cemal. Al Cemal'in hemen yanında 13 numaralı Şenoğlan var. Şenoğlan'dan yarım boy kadar geride, dışta da

0: 8 numarada Erafşar sırasıyla Safkanlar Koşu'da 1000 metre start yerine ulaşmak üzere. 4 numaralı Balkı Bey yarım boy farklı öne geçti. İkinciliğe 8 numaralı Erafşar girdi dıştan. 1 boy geride iç kulvarda 7 numaralı Dev Yürek üçüncülükte. 1,5 boy gerisinde 13 numaralı Şenoğlan. Şenoğlan'dan 2 boy geride iç kulvarda 2 numaralı Al Cemal. Hemen dışında 9 numaralı Hükümlü. Hükümlünün dışına 11 numaralı Misilleme geldi. O 7.likte. 2,5 boy geride iç kulvarda 1 numaralı Aker Bey. Aker Bey'in dışında 6 numaralı Bodu Bey. Daha sonra 12 numaralı Özgür. Yanında da 10 numaralı Hür Tayfa. 2,5 boy geride 3 numaralı Aziz Dostum ve dışında 5 numaralı Baydar Bey sırasıyla Safkanlar son 600 metreye girmek üzere. 7 numaralı Dev Yürek ortada. Dışta 4 numaralı Balkı Bey. İçeride 13 numaralı Şenoğlan. Ortada da 8 numaralı Erafşar. Dörtlüsü çok yakın farklarla düzlüğe çıktılar. Beşincilikte düzlüğe çıkansa 9 numaralı Hükümlü. Dışta da 11 numaralı Misilleme var. Onun dışından da 6 numaralı Bodu Bey atağa kalktı. Son 400 metreye girildikten sonra ortadan gelen 11 numaralı Misilleme dışında 6 numaralı Bodu Bey ikilisine 10 numaralı Hür Tayfa da katıldı. Son 200 metreye 3 tay yan yana girdiler. Dışarıda 10 numaralı Hür Tayfa, ortada 6 numaralı Bodu Bey, içinde de 11 numaralı Misilleme. Son 150 metre 3 tay ayrılmadı birbirinden, yan yana girdiler son 50 metreye. İçeride Misilleme öne geçti, yarım boy fark yaptı, 11 numaralı Misilleme kazandı. İkincilik için 6 numaralı Bodu Bey ile 10 numaralı Hür Tayfa Botu'yu beraber geçti. 5 numaralı Baydar Bey 4. 12 numaralı Özgür de yarışın 5.'si oldu. Hatay koşusunu, açık grup bir koşuyu, süper bir yarış sonrasında 11 numaralı Misilleme Ayhan Kurşun'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
5: ister ol. Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursa Next.
4: Reklam.
6: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlendiğin ilk adresi Milyoner.
7: Döndük geldik, artık son bölümle birlikteyiz. Fenerbahçe Tarfin Biyoteknik Körfez maçında da ikinci yarı başladı. Fenerbahçe basketiyle başladı. 47-44 oldu skor. 9 dakika 34 saniye var müsabakanın bitmesine. Fransa Belçika'ya geçelim mi?
8: Haydi geçelim.
7: Tam önüme haber düştü. Zidane kadro değişiklikler yapacağım demiş Belçika karşısında. Rotasyon var Fransa'da da.
8: Bakalım burada acaba onlar var mı?
7: 1.37, 4.19, 4.88, 1.02, 2.56, 2.37, 2.5 üstü, 1.32, var 1.44, yok 2.09 olarak belirlendi. Fransa 7 puanla zirvede grupta, Belçika 6 puanda, İtalya 4 puanda, Türkiye'nin puanı yok. Fransa A milli takımımız ile oynadığı ilk müsabakayı 1-0 kazandı. Sonrasında Belçika'yı 1-0 mağlup etti. Son başta öne geçtiği müsabakada İtalya ile 1-1 berabere kaldı. Maçın sonuna doğru Upamecano kırmızı kart gördü. Forma giyemeyecek. Mbappe'nin zaten sakatlığı var. Zidane'ın kadroda başka değişiklikler yapacağı da açıklandı. Kendisi basın toplantısında söyledi. Belçika İtalya'yı mağlup etti 2-0'lık skorla. Bugünkü rakibi Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Son maçta da Amberi takımımız ile oynadı. 3-0 kazandı müsabakayı sevgili genç oran. Ben değişiklikler olsa bile, bu arada Belçika'daki eksikleri söyleyelim. De Bruyne, Tielemans cezalı oldukları için forma giyemeyecekler. Ben değişiklik olmasına rağmen, rotasyon beklenmesine rağmen Fransa'da maçı kazanmasını bekliyorum. Galibiyetin yanına bir 1.5 üstü eklenebilir, bir 1.5 üstü yapılabilir. Ya da düz galibiyetin oranı 1.40 seviyesinde, bu orandan da değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Sen ne dersin, bilgisayar ne der bilmiyorum.
8: Şimdi hemen bir şeye bakacağım. France Football'da bununla ilgili bir kadro bulabilecek miyim mi? Sen giriş yaparken bakıyordum ama
7: basın toplantısı galiba yeni bitmiş ama genç olarak. Hemen haberi girmemiş olabilirler.
8: Yok, daha açıklanmamış. Yani bir tahmin bile açıklanmamış. Peki, yapacak bir şey yok. Valla şimdi zaten burada Fransa ikinci takımıyla da çıksa Fransa ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Zaten göbekte Upamecano yok. Orada Jacques ve Lacroix'ın oynaması bekleniyor. Yani Cunha, Camavinga, Cherki belki dinlendirilebilir. Olise, Dembele, Doué üçlüsünde de bir dinlenme olabilir. Çünkü Mbappe ilk maç oynadı, sakatlandı ve ikinci, üçüncü maç oynamadı zaten. Belçika'da belki rotasyona gidecekti, gitmeyecekti ama zaten şu anda yine gidilemiyor. Bu arada Serdal Adalı ve yönetim kurulu idari ve mali açıdan da ibra edildi. Bir son dakika haberi canlı, onu da söyleyelim. Tielemans ve De Bruyne'nin cezalı olduğundan dolayı oynamayacağını. Yani aslında burada çok iyi. Zorunlu rotasyon yapıyor. Böylece çok da zorda kalmayacak Belçika teknik direktörü, değil mi?
7: E tabii canım.
8: Ya belki Tielemans ve De Bruyne cezalı olmasa, oynatmasa, ya patron niye oynatmadın bunları derdi basın mensupları, ama zaten bunlar oynayamayacak durumdalar.
7: L'Equipe bu arada bir haber yapmış. Hı. Fransa soyunma odasında çatlak mı var diye. Olise ile Cherki arasında bir sıkıntı varmış. Olise Cherki'nin bazı davranışlarından hoşlanmıyormuş. Bunu da açık bir şekilde sanırım dile getirmiş.
8: Ya bu Fransa'nın da kendi içerisindeki bu kavgaları niye bitmiyor bir
7: bitmiyor
8: türlü?
7: Bitmiyor değil mi? Doğru.
8: Bitmiyor. Yani Mbappe zamanında da vardı. Ondan önceki 2002 zaten bir facia, fiyaskoydu. Dünya Kupası'nda gol atamadan elendiler o kavgalarından dolayı. Vallahi ben her şeye rağmen Fransa'nın kazanmasını bekliyorum. Ama tabii şeyi söylediğin iyi oldu. İddiacılar açısından bu programda duymaları iyi oldu. Acaba Fransa nedenli bir rotasyona gidecek? Olise, Dembele, Doué üçlüsünden ben iki kişinin dinlenmesini bekliyorum en az.
7: Olise'yi bekliyorlarmış bu arada. Haberde var.
8: Dinlenmesi mi, oynaması mı?
7: Oynaması bekliyormuş.
8: O zaman Dembele, Doué ikilisinden bir iki kişi olabilir. Çünkü dediğim gibi Mbappe zaten iki maçtır yok. Orada bir farklı bir alternatif ortaya mutlaka çıkacaktır.
7: Cherki'nin dinlendirilmesi bekleniyormuş. Zaten aynı kanatta oynuyorlar ya bunlar.
8: Aynen öyle. Da Cunha ile Camavinga gözüküyor. Camavinga da oynasın zaten. Real Madrid'de de çok oynamıyor Camavinga. Maç eksiği var. Genç de bir oyuncu. Camavinga oynamayacaksa kim oynayacak? Savunmada zaten Upamecano cezalı olduğu için Lacroix-Jack ikilisi zaten yeni bir ikili olacak. Upamecano'nun yokluğundan dolayı. Ya başka da daha fazla risk alınacağını ben pek düşünmüyorum ama yine de bakalım. Neden olmasın? Yine de bakalım. Bu arada Litvanya saldırıyor. Eyvah, köşe vuruşu.
7: Gece Oran.
8: 2 oldu.
7: 2 oldu. Yani ilk yarı 3.5-6 da geliyor köşe. Sana ne dedim? Çılgınlık dedim.
8: Aa, foul verdi. Yaşasın.
7: Sana ne dedim ama ilk yarı 2.5 korner altı çılgınlık 3 oran demedim mi?
8: Evet.
7: Bir tane oldu. Şu olmadı değil mi şimdi?
8: Olmadı. Foul verdi.
7: Çılgınlığa doğru gidiyoruz. 1'e 3'e doğru gidiyoruz Gence Boran.
8: Ya normalde şu kornere çıktı top ama el verdi. El verdi. Güzel. Korner olmadı. Dakika 41.
7: Savunmaya çarptırmadan dışarı atarsan sevinir. Ya da direkt kalecide kalsın.
8: Baraja çarpsın. Dönsün top barajdan.
7: Ya out'a çıksın da biraz oradan bir iki dakika yiyelim.
8: Tabii bir dakika da oradan yiyelim. Out'a çıksın. Ama top toplayıcı getirmesin.
7: Savunmaya çarpmadan.
8: Biraz gol falan bekliyorsak çıldırdık. Nasıl vakit geçiriyor?
7: Olurum böyle şey hoca.
8: Hani nerede 5 saniye?
7: Ya çok tehlikeli yer abi, şunu kullandım.
8: Çok.
7: Bu arada 55-48 Fenerbahçe.
8: Bu arada korner 1 değil mi? Hani bakmadığımız dakikalarda bir korner olmadı.
7: Önünde açık. 55-48 Fenerbahçe önünde Körfez karşısında.
8: Hala atamadı korner.
7: Hocam bir tane yani kullandıracağız güzel. Serbest vuruş ama yani.
8: Ne güzel. Oh, bir dakikamız geçti. Daha barajı kuruyor hakem hala. Hah, kurdu. Evet. Baraja çarptı.
7: Ama oyun alanına döndü.
8: Oyun alanında ama.
7: Soldan gene Litvanya hücumu.
8: Son çizgiye indirmeyin çocuğu.
7: Gerek yok.
8: İndi ve taca.
7: Baraj çıktı.
8: Ah, çıkmadı.
7: Gene Litvanya hücumu.
8: Çocuklar hadi bir uzaklaştırın şöyle güzelce bir. Ay, gene aynı oyuncu ya.
7: Danlığa gerek yok yani. Danlığa gerek yok. Bir topu alalım ayağımıza.
8: Eyvah. Ters kafa. Uzaklaştırın. oldu.
7: Yalnız
8: amma
7: soldan
8: geldi Litvan ya.
7: Soldan aynı oyuncu orta yapıyor.
8: Yani sürekli.
7: Azerbaycan aynı oyuncu.
8: Aynı oyuncuya vuruyor. Yani orada bir tıkanıklık yaşanıyor. Yine bir orta sol taraftan. Evet. Kaleci topu aldı. Güzel güzel yattı. Bize bir 10 saniye daha kazandıracak. Dakikalarda bu arada 42 oldu.
7: Serdal'da da konuşuyor sanırım. Doğru mu? Eski konuşması mı?
8: Eski konuşması mı? Sevgili Yücel, Serdar Adalı şu anda yok. Şey atladı. Değil.
7: Değil değil mi?
8: Değil. Az önce de vardı ama. Çünkü saatte artık 5'e çeyrek kala olduğu için her an bir yerlerden
7: sandıklar kapanıyormuş dakika sonra. Litvanya gene geliyor soldan.
8: Peki Fransa Belçika'da Fransa dedik.
7: Bu arada Sociedad B Granada maçında skor 2-2'ye geldi.
8: Tam diyecektim 2-2 mi oldu diye.
7: 2-2'ye geldi, onu da söyleyelim. Dakikadan bir açayım.
8: Romanya Polonya maçına ne diyorsun, 6-0 biten?
7: Bir şey demiyorum, ne diyeyim.
8: Sağ ol.
7: Ne diyeyim ya, gerçi oğlum.
8: Romanya'yı seçemem sırf ondan dolayı, 2.5 gol altı olabilir diyorum ben.
7: Ya Romanya futbolu da hiç iyi durumda değil. Yani Bulgaristan
8: Hacı eleştirmeye başlanmış yani. Zaten.
7: Gence Baran 2-1 İsveç mağlubiyeti, 4-2 Bosna mağlubiyeti, 6-0 Polonya mağlubiyeti.
8: Evet. Biraz yani ağır.
7: Yenilen 12 gol var. Son mağlubiyet tabii bayağı bir ağır yani. Polonya da çok çok iyi bir durumda değil yani baktığımızda.
8: Kesinlikle.
7: O takımdan yiyorsun 6 tane. Bosna dersek Polonya maçında ben karşılıklı gol var olarak diye düşünüyorum. Bilgisayar ne diyor maça?
8: Bosna dersek Polonya mı? Romanya İsveç'e 2-1 İsveç demiş bilgisayar. Onu tamam. Söyleyeyim. Romanya İsveç'e, İsveç 2-1 demiş. Bosna Polonya'ya 'da Dzeko milli takıma veda etti haberi var.
7: Haberi okudun mu?
8: Yok.
7: Köfte haberini.
8: Ta ondan 11'e çıkarmışlar. Ya. Çok güzel.
7: Muazzam.
8: Her köfteci meşhur 10 tane veriyorken normalde o güne özel 11 vermişler.
7: Cevabi köftesi Bosna'da 10'lu porsiyonlar halinde dağıtılıyormuş, satılıyormuş ama Dzeko bıraktığı için futbolu
8: 11 numaralı formayı giydiği için
7: atıfta bulunmak için o gün özelinde bütün köfteciler 10 yerine 11 köfte servis
8: ya etmişler. 18 numaralı formayı giyseydi?
7: Olurdu. Bir günlük bir jest olur. Bence çok güzel bir haber.
8: Bence de harika bir haber ya. Harika. Evet, KG varına katılıyor bilgisayar. 1-1 demiş.
7: Güzel. Bilgisayarda diğer maçlar da var mı?
8: Var.
7: Zeylandı, Gürsan. Onları hemen söyleyelim. Yayın bitmeden. Yarının bütün bilgisayar skor.
8: Romanya hatta, İsveç 1-2.
7: Hatta İtalya Türkiye'den başlayalım. 2-0 mı demişti bizim maçımız?
8: İtalya Türkiye 2-0.
7: Fransa Belçika dedi bilgisayar.
8: Not alsınlar. Yavaş yavaş söyleyeyim. Fransa Belçika 2-1.
7: Helal helal helal helal. Helal. İyi misin?
8: Evet. Suyum varmış.
7: Helal. Tam skora başladığı anda oldu. 57-48 bu arada Fenerbahçe önünde. 5 dakika 58 saniye var.
8: 3 saatlik program kolay değil Ulaş.
7: Evet. İyi misin?
8: İyiyim. Birazdan kendine geleceksin.
7: Sen sadece sesim. Skoru söyle. Fransa-Belçika.
8: 2-1.
7: Kuzey İrlanda-Gürcistan'a bak.
8: Bakıyorum. Kuzey İrlanda.
7: Sadece skoru söyle. Sen konuşma önce oğlum.
8: Konuşayım ki kendine gelsin sesim. 2-0.
7: Ukrayna-Macaristan.
8: Bu zor maç. Bence 1-1 diyecek.
7: Bence de ya 1-1 ya 0-0 diyecek.
8: 0-1 Macaristan.
7: Bosna Polonya'ya bir daha söylersen. Bosna.
8: Allah Allah, Macaristan kendi evinde Ukrayna'ya yenildi diyor mu? Yani sürprizi almış. Peki.
7: Bosna Polonya 1-1'di. Romanya İsveç 2-1
8: İsveç.
7: Güney Kıbrıs Rum kesimi Letonya.
8: Hemen bakalım.
7: Var mı?
8: Var var. 1-0 Güney Kıbrıs Rum kesimi.
7: Karadağ Ermenistan.
8: O da var. Karadağ Ermenistan. 2 dakika uzatma geldi Azerbaycan Litvanya maçına. 2-1 Karadağ kazanır demiş.
7: Bugünkülere bakalım. O zaman tekrardan bir Yunanistan Almanya ile başlayalım.
8: 2-1 Yunanistan.
7: Hollanda Sırbistan.
8: 2-0 Hollanda.
7: Galler Danimarka.
8: 2-2
7: Portekiz Norveç.
8: Portekiz Norveç. 2-1 Portekiz.
7: Kosova Avusturya.
8: 2-1 Avusturya.
7: İrlanda Cumhuriyeti İsrail.
8: Ona bakmam lazım.
7: Hiç iddialı yok zaten. Bu Malta Andorra. Evet.
8: Malta Andorra. 2-0 Malta.
7: 2-0 Malta. Azerbaycan Litvanya oynanıyor zaten. Şu anda 1-0.
8: Ona da 1-1 demişti bilgisayara.

0: 12 Bingölspor 0. 89. dakika oynanıyor. Ev sahibi ekip 1-0 önde ama müsabakayı 10 kişi sürdürüyor. İskenderun 2, Erzincan 3 dakika 85. Kütahyaspor 0, 52 Ordu 3 dakika 59. İkincilik beyaz grupta 68 Aksaray Belediye 0, Sincan Belediye Ankara 1 dakika 89. Kastamonuspor 2, Arnavutköy Belediye 1 dakika 90. Önümüzdeki canlı sonuçlar, skorlar bu şekilde. Altılı Ganyan'da ilk altı Ganyan belli oldu. İlk altı Ganyan'da ilk ayak 7 Ümit Bey 2.20. İkinci ayak 5 Coco Loco 4.50. Üçüncü ayak 5 Okami 4.30. Dördüncü ayak 7 Bay Umut 7.60. Beşinci ayak 6 Modern Warrior 1.40. Son ayakta 11 Misilleme 2.60. İlk altılı Ganyan'da 7, 5, 5, 7, 6, 11 kombinesini bilen yarış severler 3.118 lira ikramiye kazandılar. Tekrarlıyorum, 7 Ümit Bey, 5 Coco Loco, 5 Okami, 7 Bay Umut, 6 Modern Warrior, 11 Misilleme. 7, 5, 5, 7, 6, 11 kombinesini bilen yarış severler 3.118 lira ikramiye kazandılar sevgili dostlar. Son reklama gidiyoruz. Sonrasında vedalaşmak için buradayız.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin katkısı
2: milyoner. Radyo Spor. Reklam.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyospor dinleyicileri. Fenerbahçe Tarfin Biyoteknokörfez mücadelesinde 3. çeyreğin bitmesine 3 dakika 30 saniye var. Fenerbahçe 60-52 önde. İlk yarı Litvanya'nın bitti. Bir korner, bir gol. Azerbaycan 1-0 önde.
1: Coran, Yalçın için Granda gol atsın diye evrene mesajı fazla gönderdim.
0: 3-2 oldu değil mi?
1: 3-2 oldu.
0: Gerçekten mi?
1: 2-0'dan 3-2'yi buldu Granada uzatmalarda.
0: Peki biz de veda etmeden önce salı günü oynanacak iki maçı da konuşalım.
1: Olur.
0: Oranlar var mı yok mu bilmiyorum ama en azından bilgisayarın ne söylediğini söyleyelim. Hırvatistan İspanya. Eyvah. Umarım İspanya rotasyon yapar.
1: Yani Hırvatlar son 7-0'lık mağlubiyetten sonra savunma falan oynamaya çalışsa da bir hükmü olmaz yani İspanya karşı.
0: Yani olmaz.
1: Ben gene 2.5 üstü karşılıklı gollar beklerim burada. Kore çıkmaktan başka şansı yok.
0: Ben bir şey diyeyim mi? İngiltere maçındaki Hırvatistan'ı gördükten sonra ben KG var denemem. Ben iyi ki İngiltere maçında son anda 2.5 gol üstüne döndüm. KG var verecektim. 2.5 üstü döndüm.
1: Oranlar neydi ki? Fark var mıydı çok fazla?
0: Yoktu. 2.5 üstü 1.50 küsürdü. Bilgisayar 3-0 İspanya kazanır demiş.
1: İngiltere Çekya'ya.
0: Bakalım. İngiltere Çekya'ya.

0: Vallahi İngiltere'nin de Hırvatistan maçındaki 7-0'lık galibiyeti nasıl? Ama Çekya çok kötü. Vallahi iki handikap falan, uf,
1: Ne diyor?
0: 4-0 diyor.
1: Olabilir, şaşırmam. Ama İngiltere'de rotasyon olur, genç var illaki.
0: Vallahi sana şöyle söyleyeyim. Mesela Eze'nin ilk 11 çıkması bekleniyor. Lewis Kelly'nin ilk 11 çıkması bekleniyor. Savunmada Alexander Arnold, Brad Waite, Chalobah bekleniyor. Bayağı bir rotasyon var İngiltere'de ama yani bak rotasyonlu hali bile çok iyi. Mesela Eze dün İngiltere maçının son 10 dakikasında oyuna girdi. Rodgers vardı. Saka da vardı. Kane'i hiç dinlendirmiyor bu teknik direktör. Kane'in yerine golcüleri yok mu bunların ya? Ya da Kane o da mı şeye gitmek istiyor? Sırf istatistiğe acaba?
1: Zannetmiyorum. Öyle hırslı bir oyuncu değil.
0: Yani görüntü de öyle. O Harry Kane yarınki maça, pardon, salı günkü maça çıktığı takdirde Peter Shilton'ın 125 maçlık İngiltere milli takım rekorunu geçecekmiş. Pardon, eşitleyecekmiş.
1: Egale.
0: Aynen ya Ulaş, ben de Peter Shilton'ın 125 maçlık rekorunun hiç geçilmez diye düşünüyordum, biliyor musun, çocukken. Tabii nereden bileyim 10 günde bir milli maç yapılacağını.
1: E tabii canım. Normal şartlarda geçilmez
0: Geçilemez.
1: zaten.
0: Peter Shilton 125 geçilemez gerçekten. Adam 45 yaşına kadar oynadı İngiliz
1: Seninle
0: milli takımında.
1: geçenlerde konuşmuştuk bu konuyu. Şampiyonlar Ligi içinde şöyle oldu, böyle oldu.
0: Tabii
1: Hani
0: hepsi geçilecek.
1: geçilecek çünkü.
0: Eski rekorlar benim için çok daha önemli.
1: Çünkü Şampiyonlar Ligi kulvarında hiç adını sanını duymadığımız takımlar var baktığın zaman genç olarak.
0: Aynen öyle. Aynen öyle.
1: Maç sayısı da arttı. Bir
0: Aynen.
1: parça da olsa.
0: Peki saatlerimiz 16.56 oldu. Biz Erlan sürenin sonuna geldik. Ulaş gol yok değil mi artık? Bitti. En son
1: Bu
0: ikinci,
1: kadar.
0: üçüncü golünü de verdin.
1: Burada bu kadar kapatıyoruz, evet.
0: Peki Litvanya'nın da Azerbaycan karşısında deplasmanda 1-0 geride olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Birazdan çıkacak. Korner oynayanlar varsa bizim gibi
1: Korner alt oynayanlar.
0: alt yani. Şu ana kadar sadece bir korner oldu. Her şey lokum gibi ilerliyor.
1: Fenerbahçe Tayfun 65, Biyotekno Körfez 55 bu arada. 1 dakika 36 saniye var. 3. çeyreğin bitmesine Fenerbahçe
0: Orada da
1: hücumu
0: Fener gaza
1: izliyoruz.
0: bastı. Orada
1: Evet.
0: da Fener gaza bastı. Peki bizden bu pazarlık bu kadar. Ulaş. Valla zor bültende. Ağzına sağlık.
1: Teşekkürler. Senin de ağzına sağlık.
0: Haftaya
1: Haftaya artık liglere kavuşuyoruz.
0: valla İngiltere, Almanya ne varsa konuşalım Ulaş.
1: Artık
0: Hepsini konuşalım.
1: gündüz maçları da olacak.
0: Üçüncülük Almanya'yı bile konuşalım. Onları bile özledim.
1: Gündüz de canlı sayımız da artacak. Haftaya çok güzel dolu dolu bir iddia programı sizleri
0: O
1: bekliyor.
0: zaman haftaya güzel bültenle görüşmek üzere. Kalan pazarınız güzel geçsin. İyi pazarlar. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni sona erdi. Spor'da.

Ben konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün. Uykudan önce yine sen.

0: Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
1: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
0: Radyospor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
1: Hep böyle bir camia içinde o başkan onu, o başkan istemi, bu başkan hoca istemi.
0: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Çizikle koşuya katılacak olan Ulu Ağaç daha geride. Gümüş kılıç yerini aldı son safkan 10 numaralı Ulu Ağaç. Ulu Ağaç da şimdi yerini aldı. 11 tay koşu için hazır.

bulunduğu ağaç. Bulunduğu bölmede epey hareketli, onu kontrol altında tutmaya çalışıyor görevliler. Start verildi ve koşu başladı. Çıkıştan sonra 12 numaralı altın adam rakiplerinin 2-2,5 boy kadar gerisine düştü. Yarışın liderliğini 2 numaralı abimsin alıp yarım boy farklı öne geçti. İkincilikte iç kulvarda 9 numaralı uz boylu, dışta üçüncülükte 4 numaralı üstün soy var. Üstün soydan yarım boy geride dışta 11 numaralı Çerkes Enver 4. sırada. Ortada 5.likte 3 numaralı Şahin Yürekli. 2 boy geride 7 numaralı Gümüş Kılıç. Ondan 1.5 boy geride iç kulvarda 1 numaralı Önaltay. Önaltay'ın 2 boy gerisinde 5 numaralı Yaman Özge sırasıyla. Safkanlar koşuda son 800 metreye yaklaşıyor. Yarışın liderliğini 4 numaralı Üstün Soy şimdi ele geçirdi. Yarım boy gerisinde ikincilikte kaldı 2 numaralı abimsin. Ondan 2 boy geride dış kulvarda 11 numaralı Çerkes Enver. Yanında 3 numaralı Şahin Yürekli. İçeride 9 numaralı Uz Boylu. 2,5 boy geride dış kulvarda 7 numaralı Gümüş Kılıç. Yanında da 1 numaralı Önaltay var. 2 boy kadar geride 5 numaralı Yaman Özge. Ondan 2 boy geride. İçeride 8 numaralı Seher Zamanı dışında 10 numaralı Ulu Ağaç sırasıyla Taylar Düzü'ye çıktı. Dışta 4 numaralı Üstün Soy yarım boy farklı virajı lider döndü. İçerideki 2 numaralı abimsinin çabası devam ederken ortadan 3.liğe 9 numaralı uz boylu girdi. Yanında da 1 numaralı Önaltay var. Daha geride içeriden de 10 numaralı Ulu Ağaç atağa kalktı. Son 200'e yaklaşıyor safkanlar. Yarışın liderliğini

0: Dıştan gelen bir numaralı öne atayı alıp yarım boya farklı öne geçti ama içine gelen 10 numaralı Ulu Ağaç'ın atağı kuvvetli, dıştan da en dış kulvardan özellikle 8 numaralı Seher zamanı geliyor. Son 100 metreye bir numaralı öne atay 1,5 boya farklı lider girdi. 11 numaralı Çerkes Enver geliyor. Bir numaralı öne atay kazanıyor yarışı. 11 numaralı Çerkes Enver ikinci, 10 numaralı Ulu Ağaç üçüncü, 8 numaralı Seher zamanı dördüncü, 7 numaralı Gümüş Kılıç da beşinci oldu. Yarışı 1 numaralı Önaltay Ayhan Kurşun'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Öğle kuşağında keyifli bir sohbet arıyorsanız, içinde futbolda, sporda olsun istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Hat-Trick.
4: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hat-Trick'e hoş geldiniz.
3: Sohbetin nereden başlayıp nereye gideceğini kimsenin bilmediği Hat-Trick, 2012'den beri öğle kuşağının vazgeçilmez programı olarak Radyo Spor'da sizlerle buluşuyor.
5: Yani Ali Yerim, sırf senin gözün bizim üzerimizde değil, bizim de gözümüz senin üzerinde.
6: Hoş değiliz.
5: Evet. Biz de deriniz.
3: Mert Elam, Genco Boran ve Ali Erim'in hazırlayıp sunduğu Hat-Trick hafta içi her gün 14'te Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu pazarlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağım. Günün öne çıkan karşılaşmalarını değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi bahis anlamında kuponuma güveniyorum diyen dinleyicilerimizin mesajlarını bekliyorum. Ama sadece bahis konuşmayacağız tabii ki. Gündeme dair gelişmeleri de sizlerle karşılıklı olarak konuşmaya gayret göstereceğim. Milli takımımızın bir İtalya mücadelesi var. Çok önemli oyuncularımızın sahada yer almayacağı, eksik çıkacağımız bir İtalya karşılaşması bizleri bekliyor. Şu an grupta aldığımız sonuçlara baktığımızda grubu burada kapatamıyor muyuz? Ben buradan FIFA'ya sesleniyorum, UEFA'ya da sesleneyim. Biz bu milli takım grup aşamasındaki maçları burada noktalayabiliriz. Gelecek adına hiç umut vermeyen bir milli takım var biliyorsunuz. Hocamız Montella eleştirileri kabul etmiyor. Oyuncularımızı eleştirmeyin, beni eleştirin diyor. Sayın Montella çok kıymetli teknik direktörümüz. Onu eleştiren basın mensuplarının sorularını almıyor. Yani çok enteresan durumlar yaşanıyor. Zaten bildiğiniz gibi hakem konusu, iddianameler, tutuklama talepleri, bunlar da işin aslında farklı bir noktası diyebilirim. Ülke futbolu adına konuşabileceğim güzel bir şey yok. Ha, sizler neler düşünüyorsunuz merak ediyorum bu konuda. Şimdi futbolu konuşalım, tabii ki konuşacağız. Milli takımı tabii ki konuşacağız ama milli takımla alakalı umutlu bir mesaj veremiyorum. Güzel bir yorumda bulunamıyorum. İtalya'yı mağlup edeceğiz diyemiyorum. Bir sene önce kendi evimizde farklı mağlup olduğumuz İspanya karşılaşması vardı, hatırlıyorsunuz. 6 gol, 1 mağlubiyet. Rövanş mücadelesinde ben İspanya'yı yeneceğiz, en kötü berabere kalacağız, bu takıma güveniyorum demiştim. Aynı yorumu yapamıyorum maalesef. En az kalemizde 2 gol görürüz, bak banko diyorum. Kalemizde 2 gol görürüz. 3-4 de olabilir İtalya mücadelesi. İtalyan oyuncuların burada aslında oyunu rölantiye alacak mı almayacak mı, o durum çok kıymetli. İsterlerse 3'ü 4'ü de bulabilir İtalya milli takımı. Biz gol dahi atamayız. Ha, umarım atarız, ben yanılırım. Umarım yanılırım. Ama şu an gördüğüm tabloda

milli takım alakalı olumlu bir şey söyleyemiyorum. Ülke futbolunda söz sahibi olanların yüksek kabulüyle göreve getirildi MHK, biliyorsunuz. Ve şimdi de karakola düşmesinin yarattığı bir şaşkınlık var. Üzerine ilk iki maçı kaybetmiş olmanın getirdiği tedirginlik, Arda Güler'e bağlı hücum girişimlerinde arayış içerisinde görünsek de yine adeta, nasıl söyleyebilirim ki, ofansif anlamda iş görecek oyuncularımız sahada hiçbir varlık göstermiyor, gösteremiyor. Burada Montella'nın seçimleri de çok önemli. Hücum futbolunda bizi bir adım geriye, hatta 2-3 adım geriye götürmesindeki başlıca temellerden biri Montella'nın sistemi. Yani olmayan sistemi eleştiriyorum. Normalde eleştirmeyi sevmem, haddime değildir. Ama söz konusu milli takımsa bunları söylemeden rahat uyuyamam abi, kusura bakmayın. Bunları söylemem gerekiyor. Bunları susarsam zaten bende bir sorun vardır. Bu milli takımı çok iyi oynuyoruz, İtalya'yı yeneceğiz, rahat olun dersem benim futbol görüşümle alakalı bir sorun vardır. Şimdi ilk devrede gördük bir önceki karşılaşma, Belçika mücadelesinde. 50'lerin başındaki ilk hücumumuzda direğe takılıp ardından da bizim açımızdan işler tam iyi gider mi gitmez mi noktasında 58. dakikaydı yanılmıyorsam, ya da 59'da olabilir. Kevin De Bruyne olmayacak bir pozisyon çıkmaya çalışırken enteresan bir şekilde savunma bölgesinde tecrübeli oyuncularımız, diyorum bakın, Şampiyonlar Ligi seviyesinde onlarca maça çıkmış, milli takımda onlarca karşılaşmada, önemli mücadelede görev almış oyuncularımız oyun disiplininden uzaklaşıyor ve olmayan bir pozisyon, iyi oynadığımız dakikalar neticesinde basit bir hata ve Kevin De Bruyne ya orada atar. Kevin De Bruyne öyle şutları penaltı gibi kullanan bir oyuncu. Ona orada kendi takım arkadaşları bile o kadar rahat pas veremez. Bizim oyuncularımız maalesef asist yaptı diyorum ben, adeta asist yaptı. Zaman zaman reaksiyon gösterdik Belçika maçında. Şimdi hakkını yemeyelim takımımızın. Reaksiyon verdik ama sonuç almakta zorlanacakları her halinden belliydi takımımız. Ülkede kale, stoper, orta saha gibi mevkilerde yığılma var, biliyorsunuz. Sağ bek, santrofor gibi mevkilerde ya bir oyuncu ya da hiç oyuncunun olmayışı. Uluslar Ligi gibi, A kategorisi gibi yüksek takımların mücadele ettiği bir grupta kabul edilebilir eksikler değil. Bunun önüne geçilmesi gerekiyordu. Tırnak içerisinde geçilmesi gerekiyordu. Bunun sorumlusu Montella mıdır, Türkiye Futbol Federasyonu mudur, yoksa bizim kulüplerimiz midir, onu bilmem. Onu da ben çözecek değilim, ya da taraftarlar, vatandaşlar, 86 milyon onu çözecek noktada değiller. Montella bir takımın teknik direktörü ise onu daha önce, maçlar başlamadan, Dünya Kupası'na gitmeden önce çözüm üretmesi gerekiyordu. Üretti mi, üretemedi. Üstüne dedi ki rakibimiz 800 milyon euroluk bir takım, biz 400 milyon euroluk bir takımız. Bosna Hersek İtalya'yı eleyip playoff'ta, biliyorsunuz, Dünya Kupası'na gitti. Şimdi Bosna Hersek'in kadro değeri nedir? Bilen biri yazabilir mi bana? O dönemki karşılaşmada Bosna Hersek'in ilk 11 değerinden bahsediyorum. İlk 11 değeri ne kadardı? Ve İtalya milli takımının değeri ne kadardı? Yani değerle mi oluyor bunlar? O zaman millilerimiz hiç maça çıkmasın canım. Dünya Kupası'na niye gittik ki? Niye seviniyoruz? Ya da bizim kulüplerimiz Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa Ligi'ne gitmesin. Bizden daha yüksek bütçeli takımlar var. Biz sıralamanın sonlarında yer alıyoruz. Ha, kendimiz avutuyoruz. 300-400 milyon euroluk kadrolar kurduk diyoruz ama elin takımında elin adamı çıkartıyor 200 milyon euro. Hadi bu abartı oluyor. 100 milyon euroluk 21 yaşında bir oyuncu. Biz son 10 yılda kaç tane oyuncu çıkarabildik altyapıdan? Nasıl bir sistemimiz var bizim? Takımlarımızın nasıl bir sistemi var ki milli takımımızın bir sistemi olacak? Zor. Yani kalemizde 8 gol gördük 3 maçta. Ve bu kabul edilebilir bir durum değil. Millilerimiz de başladım, evet, yayında, çünkü en çok konuşacağımız konulardan biri milli takım olması gerekiyor. Şimdi MHK, iddianameler, tutuklama talebi vesaire, bunları yani ben konuşsam ne olacak, sizler konuşsanız ne olacak? Maalesef ülke futbolunda sorunlar var ve ligler başlayacak mı başlamayacak mı, bunun tartışması yaşanıyor. Ha, bir şekilde başlaması gerekiyor. Neden diye soracak olursanız, ki tüm söylediklerinize katılıyorum, başlamaması gerekiyor şundan şundan dolayı dediklerinizin hepsine katılıyorum. Bak, yazmadınız.

0: bu konuyla alakalı, ama düşüncelerinizi tahmin ediyorum, hepsine katılıyorum, ama ben şundan dolayı başlamasının gerektiğini savunuyorum. Abi ülkede sadece Süper Lig mi var? Bizim ülkemizde sadece lig dendiğinde Süper Lig mi var? Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor mu var bu ülkede takım diyebileceğimiz? Dün 2. ligdeki maçlar oynandı. Bugün de oynanmaya devam ediyor. 2. ligdeki maçlar oynanıyor. Oradaki takımlar takım değil mi? Oradaki hakemler, ben mi atıyorum hakemleri? Siz mi atıyorsunuz? Ha, orada devam ediyorsa Süper Lig'de niye devam edilmemeli tartışmaları var? Ortada bir sorun varsa bunu erteleyerek çözüme kavuşturmanın bir mantığı yok. Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak takımlarımız. Uzun bir aranın ardından ilk defa iki takımla gidiyoruz. Bunu sevincini buruk yaşamak, ya bilmiyorum, bana biraz üzücü geliyor. Tamam, hatalar var, çok kötü hatalar var. İşlenen suçların da olma ihtimali çok yüksek. Ama takımlarımız Şampiyonlar Ligi maçına çıkmadan önce o arayı boş geçirmemesi gerekiyor. Ve liglerin oynanması gerekiyor. Bir an önce de Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bir adım atılması gerektiğini düşünüyorum. MHK başkanı henüz atanmadı. Olağanüstü genel kurulun toplanıp nihai bir karara varılması gerektiğini düşünüyorum. Bir an önce varılması gerekiyor. Bu kaos ortamında millilerimiz maça çıkıyor. Bak, neyi eleştireceğimizi şaşırdık artık. Doğru değil mi? Peki sevgili Mehmet Bey, teşekkür ediyorum. Sizler de görüşlerinizi aktarmaya devam edebilirsiniz. Mesajlar geliyor. Radyo Spor WhatsApp hattına tüm mesajları bekliyorum. Konuyla alakalı olabilir ya da sizin herhangi bir bambaşka bir konuyu gündeme getirebilmeniz önemli benim için. Onu da konuşuruz, tartışırız, hiç sorun değil. Aklınızda ne varsa bana Radyo Spor WhatsApp hattına yazın. Gelsin. İddia kuponlarınız varsa, gol beklediğiniz bazı maçlar varsa onları da yine WhatsApp hattımıza gönderin. Ama her zaman olduğu gibi bugün hızlı bir giriş yaptım. Onu söylemeyi unuttum. Yaklaşık bir 15 dakikadır yayındayım. Bana şu an kimler kulak veriyor? Radyo Spor'u şu an kimler dinliyor? WhatsApp'tan mesajını göndersin. Ben buradayım. Şuradan dinliyorum. Ve İstanbul'dayım, Ankara'dayım gibi bulunduğu şehri de yazarsa oldukça mutlu olurum diyelim. Ve kısa bir reklam arası, sonrasında yine devam edeceğiz.
1: +30 çift 0 97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam edecek.
2: Reklam.
3: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporla eğlendirin kardeşim
1: Milyoner. Hyundai Beyon ve i20 Ekim ayına özel ilk taksit peşin %0,59 faizli kredi fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
2: Radyo Spor. Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor. Radyo Spor, Spor'un tek adresi.
1: 30 çift 097 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.
0: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani mesajlar gelmiş. Evet, teşekkür ediyorum tüm dinleyicilerimize. Abi buradayım demiş İlyas Bey. İstanbul'dan mesajını gönderiyor. Şu an bana kimler kulak veriyor? Öncelikli olarak bunları okuyayım. Bunları eriteyim mesajlar içerisinde. Sonra konularla alakalı yorumlara tabii ki devam edeceğim. Sizlerin de görüşünü elbet ki almaya devam edeceğim. Abi iyi yayınlar, Montella'ya ben güveniyorum demiş. Kim bunu yazan, kim bakalım. Sevgili Kerim Bey Antalya'dan, Antalya sıcağından merhabalar demiş. Peki Montella'ya güvenen bir futbol sever olabilir, eleştirmem. Sen futboldan anlamıyorsun diyemem. haddime değil. Herkesin kendi görüşü canım. Yani vardır öyle insanlar. Sosyal medyada ya da arkadaş çevrenizde ya Montella iyi bir hoca ben güveniyorum dediğinde eleştirecek insanlar var. Ben eleştiririm, sen artı yönlerini bana söylersin ki bana göre başarısız, başarılı denmeyecek kadar başarısız. Yani başarısız kelimesi bile az kalıyor. Öyle söyleyeyim.

söyleyeyim. Tabii bu benim kendi görüşüm. Beni bağlar. Sen beğeniyorsundur. O da senin dikkatini çeken bir konu. Ben ekstrem, yok sen futbolu bilmiyorsun gibi bir yorum yapamam. Haddime değil. Şöyle bakalım. Görkem Bey iyi yayınlar. Antalya'dan Selim. Nasıl ki benim uzmanlık alanım inşaat olmadığı gibi gidip müteahhitlik yapıp apartman dikmiyorsam, mümkünse şu futbolu da futboldan gelmeyenler serbest meslek erbapları da bir rahat bıraksın. Cidden bıktım ben demiş dinleyicimiz sevgili Selim Bey. Teşekkür ediyorum. Günaydın Görkem. Kanada'dan selamlar. Bir de iyi tarafından bak. Kaosa. MHK Başkanı istifa etti. Türkiye Futbol Federasyonu Salı günü istifa eder. Montella gidecek. Ya gitse ne olur, gitmese ne olur? Ben işin o kısmında da değilim yani açıkçası. Zaten 3 maçta San Marino olmuşuz. Ya, olduk. Olduk. Burada iyi cümleler kurmanın anlamı yok. Görünen köy karşımızda zaten. 3 maçta 8 gol gördük kalemizde. Ve kaç tane gol attığımızı ben söylemeye utanıyorum. Hani averaj takım olduk. Maalesef. O 70'li 60'lı yıllara geri döndük. Ki belki de tarihimizin en iyi kadrolarından biri. Ha bana göre değil. 2002 yılındaki kadroyla kıyaslanıyordu. Dünya Kupası öncesinde. Ben hayır. Şu anki kadronun ya forveti yok ya. Forvet oyuncusu yok. Tarihte bir ilk, milli takım bir turnuvaya gidiyor ve o turnuvada forvetsiz mücadele ediyor. Tarihimizde olmayan bir şey. Keşke gitmeseydik diyorum. Böyle performans göstereceğimizi ben bilsem, ya gitmeyelim. Boşuna sevindik, değil mi? Haksız mıyım sevgili Levent? Haksızsın diyebilirsin. Peki teşekkür ediyorum. 127 milyon euro Bosna'nın değeri. Erdem ben. Sevgiler İstanbul Ataşehir. Şöyle bir cümle kuracağım da hani 127 milyon euroluk takıma nasıl eleniyor İtalya, değil mi? Akıl alır gibi değil. Akıl alır gibi değil. Ya Montella hocamızın başına gelse böyle bir şey, gerçi yine bir bahane bulur devam eder canım. Bir bahane bulup devam eder de 127 milyon euroluk takım İtalya'yı eledi. Bizim 400 milyon euroluk bir değerimiz var. Ve İtalya'yı nasıl yeneceğimizi düşünüyorsunuz gibi bir cümle kurdu. Hani tüm basın mensubu arkadaşlarımız, ülke basını İtalya'yı rahat geçeceğimizi düşündü. Karşımızda 800 milyon, biz 400 milyon euroluk takımız. Dedi Montella hocamız, çok değerli, kıymetli hocamız. Yani akıl alır gibi değil. Bazen cümlelerin bittiği yerdeyim, cümle kuramıyorum. Cümle kuramıyorum bu anlamda. 127 milyon euroluk Bosna Hersek geldi İtalya'yı Dünya Kupası'nın dışına itti. Ya bizim elediğimiz takım ya. Bizim elediğimiz takım Kosova'nın kaç milyon euroluk değeri vardı Montella hocam? Ya da Montella hocamızı savunanlara söyleyeyim, sorayım ben bunu. Bizim kaç milyon euroluk değerimiz vardı? Bosna Hersek'in kaç milyon euroluk değeri vardı? Ha şöyle bir cümle söyleyeceğim, kusura bakmayın. Katılırsın katılmazsın, bana göre. Biz şansa katıldık Dünya Kupası'na. Bosna Hersek hak etti abi o maçı. Biz bir gol atıp 70-60 dakika kendi yarı alanımızdan çıkmadık. Ya bence ayıp. Böyle bir takıma karşı, tecrübesiz bir takıma karşı 2'yi, 3'ü, 4'ü bulayım mantığı yoktu. İstese de bulma enerjimiz yoktu çünkü forvetimiz yoktu. Barış ya da Kerem oynuyor hücum hattında. Yani düşünün, aslında böyle bir sistemle Dünya Kupası'na katılması Montella'nın başarısıdır. Evet, yani hakkını da yemeyelim şimdi. En sevmediğim şey birinin hakkına girmek. Böyle bir sistemle Dünya Kupası'na gidebilmiş olması Montella için büyük bir başarıdır. Yani kolay kolay başarılabilecek bir durum değil bu. Ve buna devam ediyoruz, enteresan. Hani neredeyse isyan edecek. Ben mi oynayayım forvette demeye getirecek konuyu. Yani ben mi bulacağım forvet oyuncusu? Var hocam. Ya Umut Nayır gibi bir oyuncum var. Umut Nayır'ı sen niye almıyorsun? Niye almıyorsun? İlla üç büyüklerden birinde mi oynaması gerekiyor? Değil mi? Ya da Enes var. Enes'i al. Yani var değil mi? İlla bir Türkiye'de bir takımda forma giymesine gerek yok. Şöyle bir dışarıya baktığımızda oynayabilecek oyuncu sayısı fazla. Ha hiç yok değil. Sıfır değil yani en azından. O kadar da değil. Var. Beğenmiyoruz. Ya da hocamız beğenmiyor. Teknik ekibimiz beğenmiyor. Neye beğenmiyor bilmiyorum. Ama var, Avrupa'da var. Enes'imiz var. Umut Nayır'ımız var ülkede. Deniz var. Bak bu oyuncular iyidir, kötüdür. Onu tartışırız. Oyuncular milli takımda oynamayı hak ediyordur, hak etmiyordur. Bak bunu da tartışırız. Bunlar ayrı bir konu. Ama hiç forvetsiz oynamaktansa ya beni koy ya. Ben forvet oyuncuysam beni koy hocam. Ben oynayayım. En azından nerede duracağımı bilirim. Pres yaparım ön alanda.
Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz'ın son vuruşu yok. Has savunma oyuncusunu koymuşsun oraya, ya bu iki ismi koymuşsun. Yok. Sonra penaltı noktasından Kerem o pozisyonu nasıl kaçırıyorsun? Ya kaçırır. Kerem Aktürkoğlu hiçbir zaman golcü bir oyuncu değildi ki. Benfica'da da değildi. Galatasaray döneminde de değildi. Enteresan goller kaçırıyordu. Kerem'in özelliği koşması, pres. Ha topu kaybeder, o ayrı. Ama pres yapar. Topu kaybettiğinde geriye koşup o topu almak için mücadele eder. Böyle bir oyuncu. Adam eksiltir. Barış Alper Yılmaz. Fiziki açıdan çok güçlü bir oyuncu. İkili mücadeleye ver topu, koşsun. Ama sen onu forvette oynatırsan, gol beklersen, takıma maç kazandırırsın diye beklersen, böyle bekleriz. Sen tazminatı beklersin. Biz de niye kazanamıyoruz ya, bari bir puan alalım düşüncesiyle maçları bekleriz. Yani böyle bir durum ortaya çıkar. Şöyle bir bakalım ne demiş dinleyicimiz. Antep'ten dinliyorum. Ecdadı 600 yıl Avrupa'ya hüküm sürmüş biri olarak demiş dinleyicimiz. Bayağı bir gaza gelerek yazmış mesajı. Peki, güzel. Antep'ten dinliyorum. Antep'e de selamlarımı ileteyim. Antep'e de bir gün gelmek istiyorum. Böyle çok güzel yemekleri var ya. Konuyu ne yapıp ne edip yine yemeğe getirdik Antep. Hep Antep usulü çorba vesaire. Olsa da yesek. Peki, bir gün gelirim umarım Antep'e. Sırf yemek için de gelinir mi? Gelinir ya, gelinir. Şöyle canlı karşılaşmalarımıza bakalım. Yine iddia bazında önemli maçlarımız var. Onları sizlere aktarayım. Birazdan da güzel kuponlarımı paylaşıyor olacağım. Kırgızistan-Lübnan mücadelesi hazırlık karşılaşması. Ki ben genelde uzak durmayı tercih ediyorum. Hazırlık maçlarında ya da sürpriz peşinde koşuyorum. Yani ne zaman ne olacağı belli olmayan maçlar, biliyorsunuz. Kırgızistan-Lübnan karşılaşması 0-0 devam ediyor. Yine bir diğer hazırlık mücadelesi Hamburg-Kopenhag 0-0, o da 44. dakikadan çıktık. Artık ilk yarı tamamlanmak üzere. UEFA Uluslar Ligi Azerbaycan-Litvanya mücadelesi. D Ligi Grup 2. Azerbaycan 1-0 önde Litvanya karşısında. Ya en azından Azerbaycan kazansın kardeş ülkeye. Azerbaycan kazansın da oradan bir mutluluk alayım. Yani milli takım dendiğinde artık mutlu olamıyorum. O maçları heyecanla beklediğim dönemi özlüyorum. Ha şimdi kaç tane yeriz, kaç farkla kaybederiz maçı diye düşünüyorum. Benim inancım bitti. Ha sizlerin inancı devam ediyor mu bilmiyorum. Bu saatten sonra sen kalan 3 maçı da kazansan yine sonuncu olup küme düşersin abi. Kusura bakma, bu noktadan sonra inancı olan arkadaşım varsa WhatsApp'tan yazsın. Merak ediyorum. Belki beni de inandırır. Belki beni de inandırır da ben kalan maçlarda şu 3 maçta bir 2-3 gol atsak benim için yeterli. Maalesef buraya geldik. 6 maçta da 5-0 kaybetsek Montella gitmez. Montella gitmez. Ama gönderilmesi gerekiyor. Niye göndermiyorlar? Hani bunu da gündeme getirebiliriz. Herkesin beklentisi Montella istifa. Ya istifa etmez bir yabancı teknik adam, istifa etmez. Tazminatını bekliyordur. Tazminatsız olsa şu an istifa etse de para kaybı yaşayacak ya. Kovulsa da para alamayacağını bilse zaten durmaz. Bu baskı altında ya bir insanın çok değişik duygularının olması gerekiyor. Acı çekmekten zevk alması gerekiyor. Tazminat için duruyor bu, açık ve net. Ama niye gönderilmiyor? Göndermeyenleri de eleştirmemiz gerektiğini ben düşünüyorum. Ben hiçbir maçta bu kadar farklı mağlup olup hala devam eden bir antrenör görmedim. Ülkemizde ilki yaşıyoruz. Ya Okan Buruk iki maç kaybetsin istifa diyorlar. İsmail Kartal bir maç kaybediyor. Ertesi maç yine berabere kalıyor. Kafasına suç cezası atılıyor. Bizim futbola bakış açımız buyken yani Montella'nın hala o koltukta oturuyor olması enteresan. Yorumlayamıyorum. Bazen sokakta arkadaşlarla sohbet ederken taksiye biniyorum. Ne iş yapıyorsun? Konu illa oraya geliyor, bizim Türk insanımız. Hani tanımadığı insana ilk sorduğu soru, ne iş yapıyorsun? Nerelisin? Bunları soruyor. İlk iki soru bu. Yani işsizim diyorum genelde ama böyle futbol konuşabileceğim bir abim olursa yanımda taksici arkadaşlarımızdan, şu radyodayım falan diyorum, öyle sohbete giriyorum. Ben seni dinliyorum, saat 8'de çıkıyorsun değil mi diyor. Ya tutarsa mantığı, peki o taksici dostlarımız da şu an dinliyor çünkü ben radyo sporu arabalarında, araçlarındaki radyonun ilk sırasına kaydediyorum. Ha ondan sonra çıkarlar çıkmazlar bilemem. Onlarla yaptığım sohbetlerde de milli takımdan hiç ama hiç umudunun kalmadıklarını söyleyebilirim. Benim de yok, olan varsa radyo spordan yazsın dedim. Azerbaycan-Litvanya mücadelesi 1-0 devam ediyor. Şöyle bakalım.
kalan bölümde.

bölümde etkili pozisyonlarda. Litvanya bu bölümde biraz daha etkili gibi gözükse de Azerbaycan tabii 10 kişi mücadelesini sürdürdüğü için gayet doğal. Yani umarım bu maç böyle biter. 3 takımdan oluşan D Ligi Grup 2 karşılaşmasında mağlubiyet yaşamamış olacak Azerbaycan ve puanını 5'e çıkartacak. Litvanya'nın üzerine çıkacak, liderlik koltuğuna yerleşmiş olacak. Bari yüzümüz Azerbaycan'dan gülsün. 68. dakika. Litvanya karşısında bir puan alması bile benim için kötüdür şu bölümden sonra. Çünkü liderlik gidecek. Litvanya liderdi bu maç öncesine kadar. Diyelim şöyle devam edelim diğer karşılaşmalarımızda. Venlo-Roda mücadelesi 1-0. Venlo'nun üstünlüğüyle devam ediyor ki son saniyeleri oynanıyor. Bu karşılaşmanın birazdan güvendiğim maçları sizlere aktarıyor olacağım. Tabii nereden oynuyorum kuponlarımı biliyorsunuz. Size çok güzel müjdeli haberlerim var. Radyosunun başından ayrılmasın. Tüm bahis severler. Mesajlarım yok. Ben bir at yarışı arasına gideyim. At yarışı gelmiş. Kısa bir at yarışı arası İstanbul'da 8. koşu 1400 metre sentetik pistinde başlamak üzereymiş. 8. koşu için İstanbul'a bir gidelim. Sonrasında birlikteliğimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam edecek.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Kalmaya çalışırken dıştan gelen 3 numaralı Hawk şimdi öne geçip 2,5 boy fark yaptı. İkincilikte 4 numaralı Lungta var. Yarım boy kadar gerisinde dışta 5 numaralı Rattlesnake 3.lükte. Ondan 1,5 boy geride iç kulvarda 2 numaralı Harun Reis 4. sırada. Harun Reis'ten 1 boy geride dışta 7 numaralı White Walkers içinde 6 numaralı Victory of Tomo 2,5 boy geride son sırada. 1 numaralı Batur Alpcan sırasıyla safkanlar son 800 metreye girmek üzere. Farkı 4 boya kadar çıkardı 3 numaralı Hawk. İkinciliğe 5 numaralı Rattlesnake girdi. Ondan yarım boy geride iç kulvarda 4 numaralı Lungta 3.lükte. Lungta'nın yarım boy kadar gerisinde hatta yanında 2 numaralı Harun Reis. 2,5 boy geride iç kulvarda 6 numaralı Victory of Tomo dışında 7 numaralı White Walker sırasıyla safkanlar düzlüğe çıktı. 4 boy farkla virajı 3 numaralı Hawk önde döndü. İkincilikte 5 numaralı Rattlesnake var. İçinden Lungta'nın dıştansa 2 numaralı Harun Reis'in çabası var. Fark kapandı. Dıştan gelen 5 numaralı Rattlesnake 3 numaralı Hawk'u yakaladı. Onun dışından da 2 numaralı Harun Reis'in daha geriden White Walkers'ın çabası var. Öne geçen 5 numaralı Rattlesnake son 150 metreye yaklaşılırken 2,5 boy fark yaptı. Ortadan Victory of Tomo dıştan 7 numaralı White Walkers geliyor. 4 boy oldu fark. 5 numaralı Rattlesnake yarışı kazandı. 6 numaralı Victory of Tomo ve dışındaki 7 numaralı White Walkers ikincilik için fotoyu beraber geçti. 1 numaralı Batur Alpcan 4. 2 numaralı Harun Reis de 5. oldu. Kemal Sahir Kurutluoğlu adına düzenlenen koşuyu 5 numaralı Rattlesnake Mehmet Salih Çelik'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
0: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo

0: yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol. Sporda eğlendirin ilk adresi
1: Bilyoner. Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor. 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.

birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gelen mesajlarda iddia kuponlarını görüyorum. Montelli hocamıza tepkileri görüyorum. Herkes bir yere tepki gönderiyor. Onun farkındayım. Ha, tabii bu tepkiler ne işe yarayacak?

derseniz de böyle konuşur. Zaman geçecek. Onun dışında sizin burada söylediğiniz ya da benim söylediğimle hiç kimse hareket etmiyor. Bunun da bilincindeyim, farkındayım. Ama gündem olduğu için konuşmaya gayret gösteriyorum. Normalde hakem konusuna ya da böyle eleştiriler konusuna pek girme taraftarı değilim. Yani eleştirmeyi sevmiyorum. Yapıcı eleştirilerde bulunmayı seviyorum ki bunu da çok az yapıyorum. Herkes nerede ne yapacağını biliyordur canım. Benim haddime değil. Şimdi Montelli hocam şunu yanlış yapıyorsun demek. Ama artık gerçekten yani burama geldi. Burama geldi artık. 3 maçta kalemizde gördüğümüz 8 gol. Puan dahi alamadık. Puana yaklaşamadık bile. Puan alacak bir oyunda oynamadık. Şimdi İtalya mücadelesinde, İtalya deplasmanında da ya maalesef kötü bir sonuç ortaya çıkacak. Kötü bir sonuç ortaya çıkacak ve işin daha da ilginç tarafı, daha da kötü tarafı kiminle konuşursam konuşayım buna sizler de dahilsiniz. Milli takım 5 yesin, Montella gitsin kafasına geldi insanlar. Vatandaşlarımız maalesef artık milli takım kaybettiğinde mutlu olan insanlar var hayatımızda. Bunun sebebi de Montella hocanın gitme isteği, gitmesinin istedikleri için dinleyicilerimiz böyle bir duruma karşı karşıya kalıyorlar. Bunu herkes yapıyor. Ha ben yapamıyorum. Montella gidecekse. Bu takım 3 maçı kazansa da Montella hoca gitmesi gerekiyor, gönderilmesi gerekiyor. Ha bence tazminat verilmesi de yazık. Hepimizin parası canım. Kendinin istifa etmesi gerekiyor. Hani burayı sanırım Anadolu takımını şampiyonluk potasına sokmaya çalışan bir hoca mantığıyla yönetiyor. Milli takım savunma yapacaksa bunu en iyi hücum ederek yapması gerekir. Bence en iyi savunma yöntemi hücum yapmaktır. Hücum edeceksin. Rakibin kim olursa olsun bunu daha önceki maçlarda gördük. Montella olmadan önceki maçlarda da gördük. Yani ben diğer teknik direktörlerimizi özlüyorum. Gerçekten özlüyorum. Kötü tablo vardı, kötü sonuçlar vardı. En azından sahada bir mücadele görüyorduk. Şu an onu da görmüyoruz. İlerisi adına hiç ışık vermeyen bir milli takım var. Bari Belçika maçında biraz şaşırsalardı değil mi? O da olmadı. Peki yapacak bir şey yok. Kuponlar geliyor. Kuponlara yer vereceğim. Güvendiğiniz maçlar varsa yazın demiştim ki o maçlar gelmiş. Totem istekleri gelmiş. Birazdan hepsine yer vereceğim. Ben duyurumu yapayım. Sesi biraz yükselsin. Bahis severler özellikle. İddaa oyuncuları şu an sesi biraz yükselsinler. Kulağını bana versinler. Aracını sağa çekip hiç bir yere odaklanmasınlar. Çok önemli bir konu. Bugünün her saati diyeyim. Ne zaman kupon yapacağım belli olmuyor. Şu an yayındayken bile birazdan bir kupon paylaşacağız. Saatler 18'i gösterdiğinde yayınımızın ikinci saatinde sizlere özel bence gelecek. Yani ben kesin gelecek, banko gelir demiyorum. Kimseye yanlış yönlendirmeyeyim. Beni takip edenler, şu an kuponlarını iddia.com Uğur Böceği bayisinden oynayanlar zaten ne dediğimi anlıyor. Ha, benim derdim şu an şu ana kadar oradan oynamamış. Bana ilk kez denk gelen o bayi severlere bunları aktarmak. Canlıda bir maçı oynamadan önce defalarca analiz ediyorum. Öyle sadece kuponu paylaşayım, alın size canlı maç değil. O yüzden başarılı oluyor. Bir bakın. Şimdi söyleyeceğim şeyleri yapıp sizler de kuponlarımı, geriye dönük de kuponlarımı görebilirsiniz. Ortalama 11 kupon yaptım geçtiğimiz gün. Dün değil mi? Evet. 11 kuponun 9'u başarılı oldu. Yine onun öncesi 5 kuponumun 4'ü başarılı oldu. Ya bugün ilk canlı kuponum başarılı oldu. İlerleyen dakikalarda gece seansı maçlarına kadar birçok kupon paylaşacağım. 7-8 tane maç. Ve bunlardan %90'ı gelecek bence. Bence gelecek. İyi analiz ettim. Çok önemli karşılaşmaları bültenden ayıkladım. Ve bence gelecek bunlar. 1.30, 1.40'ta değil. 1.92, 1.80 minimum oranlar bu şekilde tek maçlık kupon yapmaya çalışıyorum. Genelde de başarılı oluyor. Şimdi bunlara ulaşmanız için yapmanız gereken işlem şu. iddia.com'a giriyorsun. Tarayıcından girebilirsin ya da uygulamaya indirebilirsin. Hiç sorun değil. iddia.com'a giriyorsun. Sağ üst köşede, ana sayfada, sağ üst köşede gördün mü? Adının ve soyadının baş harfleri var. ATMT yazıyordur. Ben de GT yazıyor. Görkem Tezer. Oraya tıklıyorsun. Seçenekler gelecek karşına. Kayıtlı bayim bölümüne giriyorsun. Kayıtlı bayimi değiştir diyorsun sonrasında. Kayıtlı bayimi değiştir dedikten sonra il seç diyor, ilçe seç diyor, haritalar vesaire. Hiç yolu uzatmayın.
Aynı sayfada bir büyüteç var, sağda kalıyor. Gördün mü? Büyüteç. Evet. Aynen orası doğru. Oraya tıklıyorsun. Arama çubuğu karşına gelecek. Son işlem. Yani yapacağın son artık raddeye geldik. 30 çift 0 97 yazıyorsun o arama çubuğuna. Büyütece bastıktan sonra çıkan sayfadaki arama çubuğuna 30 çift 0 97 birleşik olarak yazıyorsun ve enter'a basıyorsun. Ya da rakamlarla aram iyi diye tutamadım aklımda diyorsan da hak veriyorum. Uğur böceği şans oyunları, bunu da aklında tutarsın herhalde canım. Uğur böceği şans oyunları yazıyorsun, enter'a basıyorsun ve karşına çıkacak zaten Bursa'daki bayi. Uğur böceği şans oyunları kayıtlı bayim olarak ekle diyorsun. Yapman gereken bu kadar. Anlatması biraz uzun sürse de sizin bunu yapıyor olmanız 20-25 saniye en fazla maksimum. Hani hızlı yaparsanız 20 saniyede bu işi bitirirsiniz, onu da söyleyeyim. Öyle uğraştıran bir iş değil. Bunu yaptıktan sonra da kuponlarımın paylaşacağı bir numara var, arkadaşlarımız paylaşıyor. Ücretsiz olarak sponsorumuz Uğur Böceği Bayisi'nin resmi kurumsal WhatsApp numarası. Tüm kuponlar bu numaradan paylaşılıyor. Siz bir kere mesaj atmanız yeterli olacaktır. Sizi kayıt edecek oradaki arkadaşlarımız. 0540 300 çift 0 97 0540 300 çift 0 97. Bu numaraya şimdi mesaj atabilir dinleyicilerim. Bahis severler özellikle. Yayından geliyorum. Kuponları görebilir miyim demeleri yeterli olacaktır. Görkem'in kuponlarını bekliyorum da yazabilirler ki bunu yapmanızı öneriyorum. Gerçekten kuponlarıma güveniyorum. Ha, bir diğer konumuz, yakın bir zaman içerisinde sponsorumuz yine hediyeler vermeye devam edecek. Şeyi daha önce kulüp formaları, orijinal formalar, milli takım formaları gibi birçok üyemize ve dinleyicimize hediye verdi. Çekiliş vesaire değil. Yayında bir soru soruyorum ve o soruya en hızlı doğru yanıtı veren kişi istediği takımın formasını kazanıyor. Bu kadar. Ve bunu da yakın bir zaman içerisinde gerçekleştireceğiz. Sadece kayıtlı bayim bölümünün değişmesi gerekiyor. Uğur böceği şans oyunları olarak ve bir de o verdiğim numaraya mesaj atmanız yeterli olacaktır. Bu kadar. Yani şu kadarlık kupon oynayın gibi bir maddemiz yok. Onu da söyleyeyim. Peki, teşekkür ediyorum gelen mesajlar için. Birazdan skorları vereceğim ama şöyle mesajları eriteyim. İzmir Alsancak'tan sevgiler. Taksici Veli ben demiş. Normalde insanlar kendisinin fotoğrafını gönderir, selfie gönderir de bu dinleyicimiz inmiş arabadan aşağı, arabasını otoparktayken çekip bana göndermiş ya. İzmir Alsancak'tan sevgiler, taksici Veli ben. Altında da bir fotoğraf ve açılan fotoğrafta da bir sarı taksi. Yani hayatımda ilk defa görüyorum. Selam verip de arabasının fotoğrafını gönderen bir dinleyicim. Peki, teşekkür ederim. İzmir'de işler nasıl ya? Taksici dostlarıma da sorayım. Tüm Türkiye'den kulak verenlere sorayım. Taksicilerin işleri nasıl gidiyor? Ben sık sık kullanmaya çalışıyorum bak. Sık sık. İhtiyacım olmasa dahi. Gece saatlerinde özellikle kullanmaya çalışıyorum. Ha, kısa mesafe mi oluyor bilmiyorum. 320-330 lira falan tutuyor da. Ha, sırf o da taksici arkadaşlarımız o gece bekliyorlar, müşteri bulmaya çalışıyorlar. Onlar bir nebze de olsa biraz kazansın diye biniyorum. Yoksa yürüyerek bile gidebileceğim noktalardır. Yürümeyi de seviyorum gece saatlerinde. Peki, hepsine kolaylıklar dilerim. Fatih Tekke milli takımda görmek isterim. Sen ne dersin Görkem, yorum yapar mısın demiş. Yani Fatih Tekke Trabzonspor'u yönetemedi. Şimdi 2-2 daha 4. En ufak bir baskıyı bile kaldıramayan bir Fatih Tekke var. Ya burada isimleri eleştiriyorum da benim düşüncem canım bu. Fatih Tekke kötü bir adamdır demiyorum. Kötü bir teknik direktör demiyorum. Ama Trabzonspor'da neyi başardı Fatih Tekke? Bu kadar yıldız oyuncu geldiğinde tam teknik direktörün kovulması gibi bir cümle kurdu. Ne demişti ya? Bana yazsın birisi. Ona benzer bir ifadesi var maçın ardından. Basın toplantısına çıkmadan önce yayıncı kuruluşa verdiği bir demeç vardı. Bu kadar yıldız oyuncu antrenörü göndertir mi? Ona benzer bir şey söyledi. Tam hatırlamıyorum ben. Ne yalan söyleyeyim şu an. Trabzonspor'da yıldız oyuncusu kaç tane canım? Kaç tane yıldız oyuncusu var şu an? Yani Muhammed Salah dışında dünya yıldızı diyebileceğimiz kaç tane oyuncu var? Ha, kaliteli oyuncular. O ayrı. O kadroyu bile baskı olarak algılayan bir teknik direktörün böyle bir kaos ortamında bu kadar yıldız oyuncuyla başarılı olacağını sanmıyorum ben. Ha, gelmesini ister miyim? İsterim. Çok efendi bir teknik direktör. Hiç rakibiyle uğraşmayı sevmeyen bir teknik direktör. 24 saat neredeyse çalışan bir teknik direktör. Ama işin realist boyutunda iyi bir
uzman teknik direktör.

direktör, profesyonel olmuş olmak yeterli değil. Milli takım başka bir seviye. Hiç kusura bakmayın, ben Fatih Tekke'nin milli takımda bir başarı yakalayacağını düşünmüyorum ki Trabzonspor'da zaten bu başarıyı yakalayamadı. En ufak kötü sonucun ardından ben bırakıyorum dedi. Baskıyı kaldıramadı. Şu an bize çelik gibi biri lazım. O baskıyı da kaldırabilecek bir çelik gibi duyguları olan bir teknik adam lazım. Ha, bu kim olur bilmiyorum. Azerbaycan maçı 2-3 gol olur mu sence? Abi şu an 1-0 demiş Yalçın Bey. Şöyle bakalım, dakikalar 84'ü gösteriyor. Umarım Azerbaycan ikinci golü bulur. Umarım Azerbaycan'dan bu ikinci gol gelir. Şu an 84. dakika, 10 kişi mücadelesine devam eden bir Azerbaycan var. 51. dakikada Abdülaks, değil mi yanılmıyorsam? Evet, Abdülaks ikinci sarı karttan kırmızı kart görmüş ve takım 10 kişi mücadele ediyor. Umarım Azerbaycan'ın ikinci golü gelir. Canım burada sizin 2-3 gol tercihiniz başarılı olacak diye ben Litvanya'nın gol atmasını istemem. Totemlerimi Azerbaycan için gerçekleştiriyorum. Gelirse sizin kuponunuz, umarım skor tabelasında 2-0'ı görürüz. Yoksa 1-1 bitecekse hiç kusura bakmayın. O zaman desteklemem kuponun gelmesini. Peki devam edelim. İzmir'den Bahadır, günün sürpriz kuponu. İyi pazarlar, iyi yayınlar demiş. Şöyle bir bakalım sürpriz kupona. Bu bir şey değil. Sen benim geçtiğimiz günlerde tek maçtan kaçan bir sürpriz kuponumu görseydin. Hani böyle zor bir kupon da değil. 5 maç var değil mi? Oranlar biraz yüksek. Böyle bir sürpriz kuponu değil. O kazanacağınız maksimum kazancın 10 katılık bir kuponum vardı benim. Ki oynadığınız miktarın da %70 oranında daha az miktarla yaptım ben bunu. İlk yarı karşılıklı gol varlarla desteklediğim bir kupondu. Tek golden kaybettim. İnanılmaz. Favori takımdan gelmedi. Ha, bunları görmek istersen dediğim gibi iddia.com'da kayıtlı bayini Uğur Böceği şans oyunları olarak değiştirmen yeterli. Oynamana gerek yok. Sadece kuponlarımı görmek için kayıtlı bayini değiştirmen yeterli. Gör bak ne kuponlar gelecek ilerleyen dakikalarda. Birazdan da bir kupon paylaşacağız. Canlı yayına özel, hem dinleyicilerime hem de üyelerimize özel canlı yayına canlı kupon gider. İkinci saatimizde şöyle heyecanlı bir kuponu sizlerle takip edelim. Ha, bence gelecektir, onu da söyleyeyim. Antrenör kovmalı kadro dedi. Tamam sevgili Ertan Bey, teşekkür ediyorum. Uyarılar gelmiş, sorduk sevgili Erkan Bey de tam kovulmalı kadro. Yani böyle düşünen bir teknik adamın milli takım seviyesinde başarılı olacağını siz düşünüyor musunuz? Ben de size sorayım. Fatih Tekke, hani dinleyicimiz Fatih Tekke ismini ön plana attığı için soruyorum. Yoksa konuyla alakası yok. Fatih Tekke'yi tartışacak biri değiliz. Eleştirebileceğim tek yönü en ufak bir mağlubiyette bırakıp gitmesi. Ha, belki de bu daha doğru bir hareketti. Yönetemeyeceğini anladı. Bırakmak da büyük bir erdemliktir. Mesela ben yayın yapıyorum. %99 insanlar bana küfür ediyor. Ya argo kelime yazıyor şu an dinleyicilerim. Görkem sen şöylesin, sen yayın yapma, sen böylesin. Ben inatla devam ediyorum. Ya bu da ayıp. İnsanın kendisine sorması gereken sorulardan biri. Sen iyi olduğunu ya da kötü olduğunu düşünebilirsin kendi pencerende. Evde yalnız kaldığında ben iyi yayıncıyım diyebilirsin. Ama insanlardan gelen mesajlar, geri bildirimler nasıl? Bunun kararını sen veremezsin. İnsanlar verir, halk verir. Çevrendeki insanlar verir. Arada bir iki kişinin kötü yorum yazması senin kötü olduğun anlamına gelmiyor. Yani biz burada Fatih Tekke'yi eleştirdiğimizde kötü bir teknik direktör olduğu anlamına gelmiyor. Ama böyle kovulmalık bir kadro dediği için de al sana ne oyuncular var şimdi. Ve kriz ortamında o oyuncular eleştiriliyor. Merih'i eleştiriliyor. Arda eleştirilmiyor sadece. Arda dışında herkes eleştiriliyor. Takımın kaptanı bile eleştiriliyor, Hakan Çalhanoğlu. Avrupa'da önemli takımlarda süre alan isim bunlar. Bu oyuncuları şu anki bulunduğu psikolojiden çıkartabilir mi Fatih Tekke? Başarılı olabilir mi? Bence olamaz. Size göre olur mu? Olur diyenler yazsın. Bekliyorum bakalım kaç kişi Fatih Tekke'nin teknik direktör olmasını istiyor ya da olursa başarılı olacağına inanıyor. Onu merak ediyorum. Şimdi istifa bunlar hep konuşulan konular da kim gelecek abi? Kim gelecek? Arda Turan mı? Arda Turan ismi gelecek değil mi? Size sorsam. Oldu da istifa etti ya da gönderildi montaj.

maçlarda. Yönetimsel olarak demiyorum canım, o ayrı. Milyon taraftarı olan kulüpler, güzide kulüplerimiz. Başarıları olan kulüpler bunlar, yıllarca. Bir süre Fenerbahçe başarılı olmuştur. Bir süre Beşiktaş namağlup Şampiyonlar Ligi grubundan çıkmıştır. Bir sene Trabzonspor Avrupa'da fırtına gibi esmiştir. Göztepe esmiştir. Galatasaray UEFA kupasını almıştır. Şampiyonlar Ligi'nde başarılara imza atmıştır falan. Onlar ayrı. O yüzden güzide kulübümüz diyorum bunlar için. Şimdi bu takımlarda bir sistem oyunu görüyor musunuz siz? Süper Ligi izlerken. Ben görmüyorum. Ve bu sistemin olmadığını bildiğimiz halde eleştiriyoruz. Galatasaray'ın ne oynadığı belli değil. Fenerbahçe bir şey oynamaya çalışıyor ama ne oynadığını ben çözemedim arkadaşlar. Ne oynamaya çalışıyor? Ya sistemimiz yok zaten. Ne zaman ne oynadığını bilen bir Fenerbahçe Galatasaray gördün? Çoğu yayıncı bunu televizyonda değil, sosyal mecralarda, YouTube kanallarında çok görüyorum. Fenerbahçe'nin ilk 45 dakikası çöp oldu. Ne oynadığı belli değil. İsmail Hoca istifa. Yahu güzel dostum, ne zaman Fenerbahçe bir sisteme bağlı oyun oynadı? Çok nadirdir. Bizim ülke futbolumuzda sistemin sesi yok. Sistem daha keşfedilmedi ülkemizde. Onu söylemeye çalışıyorum. Peki birazdan bir araya gideceğim ama şöyle bir bakalım dinleyicilerimizden neler geliyor. Kaydım var demiş, peki takip ediyorum demiş, teşekkür ediyorum. Oynadığınız yeri beğenmedim ama. Oynadığınız yeri beğenmedim. Bursa'dan selamlar, ben Kader. Görkem Bey, Azerbaycan maçı 1-1 oynanıyor, bol şans dilerim. 1-1 mi oldu ya? Yo, benim sayfamda şu an 1-0 yazıyor. 90. dakikadayız. Azerbaycan 1, Litvanya 0 şeklinde devam ediyor. Benim önüme gol düşmedi. Gol mü oldu bilmiyorum. İzlemiyorum çünkü o karşılaşmayı. Sevgili Kader Kesim, teşekkür ederim dinleyicimize. Dalic olsun abi milli takım teknik direktörü diyen bir başka dinleyicimiz. Yerli olarak bak, Fatih Tekke ile alakalı hiç kimse yorum yazmıyor. Fatih Tekke ile alakalı yorumlarınızı bekliyorum. Bir dinleyicim attı ismini ortaya. Ben Fatih Tekke istiyorum, başarılı olacak dedi. Başarılı olur mu? Ben düşüncelerimi aktardım. Size göre olur mu? Ya da kim gelecek? İstifa yazmak kolay ya da istifa diye bağırmak kolay. Tribünlerden bağırmak da kolay. Ama kim gelsin? Kim gelirse bu milli takım düzelinir. Sorun sadece Montella'da mı? Oyuncu grubunda hiç hata yok mu? Kendini sahaya vermeyen, formasını terletmeyen isimlerin bir daha kadroya alınmaması gerekiyor mu? Bence gerekiyor. İsmine, cismine, nerede oynadığına bakılmadan. Birçok oyuncumuz o formayı terletmiyor. Forma terlemiyor. İsim isim gitmeyeceğim, sizler biliyorsunuz. Aklınıza gelen isimler canım. Kerem'in, Barış'ın mücadelesine kurban olayım ben. En çok eleştirilen isim ya bu iki isim. Onların koşmalarına, presine, onların mücadele gücüne ben kurban olurum ya. Müthiş oyuncular. Bu formayı terleten isimler. Eleştireceğimiz daha başka isimler var ve o isimleri niye kadroya ilk 11'e alıyor Montella hocamız? Bunları eleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, peki sizler yazmaya devam edin. Şöyle bir bakalım neler geliyor.

Arda Turan gelse bence başarılı oluruz demiş İlyas Bey. Peki teşekkür ediyorum. Şöyle devam edeyim. Abi iyi yayınlar. Montella Hoca gitse de kalsa da hiçbir şey değişmeyecek. Sadece taraftarlar kızgın olduğu için ne demiş? Taraftarlar kızgın olduğu için Montella istifa derler. Aynen çalışma ortamındaki duruma benziyor. Bu çalışanlar başarısız olduğunda yöneticiyi suçluyor. Anlayamadım ne yazdığınızı ya. Çalıştığınız ortamda benim anladığım kadarıyla başarısız elemanların olduğu yerde ve o başarısız elemanlar suçladığı kişi yönetici mi oluyor? Abi sen başarılı başarısız olduğunu biliyorsundur. Hani para kazanma aracı olarak görmeyin işi.

0: Ben her zaman bunu söylerim. Yani ne kadar önem verirsiniz, vermezsiniz onu bilemem ama yani yaptığınız iş ne iş olursa olsun, bak en kötü işler gözünüzün önüne gelsin ya. En kötü iş, yağmur çamur demeden asgari ücrete, maaşa çalıştığınız bir iş yerini hayal edin. En pis işlerden biri. Pis dediğim öyle değil. Dışarıdasın, yağmur çamurun içerisinde. Abi şükret ve işine devam et. En iyisini yapmaya çalış. Keyif almıyor musun? Canın mı sıkılıyor? Süreni sayma, saatine bakma. Ne yap biliyor musun? Bunu da kulağına küpe olarak al bak bu söylediğimi. Abi ben öyle yaptım yıllarca, ben mutlu oldum. Sevmediğin işte bile en iyisini yapma arzusuyla işe git. Diğer arkadaşlarını zor duruma düşürme. Sen daha iyi ön plana çık, daha iyisini yap, arkadaşların geri planda kalsın değil. O bir takım oyunu. Onları geride bırakma. Yöneticin sana güveniyorsa onun sana güvenini kesinlikle boşa çıkarma. Hem özel hayatında hem de iş hayatında, bak sadece iş hayatında değil. Ve çalışırken ne kadar zorluklar karşına çıkarsa çıksın, gece yatmadan önce mutlaka o işi ben nasıl geliştirebilirim diye bir düşün. Ve bugün yaptığım iş karşılığında aldığım para helal midir diye de bir düşün. İşten kaçma durumları hani biz de gençlik dönemimizde gördük sağda solda. Gördük. Saat sayıyorlar. Yok ben gideyim 5 dakika şurada bir lavaboya gideyim de orada bir dinleneyim. Ben bunları gördüm canım. Ve hayatta da katılmayacağım şeylerdi. Yaklaşık bir 6-7 ayda ben de yöneticilik yaptım radyo istasyonunda. 6-7 ay ve sonrasında devam etmek istemedim. Bir ilişkim bozuluyor. İnsanlarla ilişkim bozuluyor falan. Bana göre değil. Neyse. Konu konuyu açar. Birazdan devam edeceğiz ama dinleyicim niye iş hayatına soktu beni ya burada? Futbolu konuşuyorduk. Montella mı gelsin, o mu gelsin derken birazdan da bir kupon paylaşacağım. Bakın son uyarımı yapıyorum. Kısa bir araya gitmeden önce iddia.com'a girin. Kayıtlı bayin bölümüne giriş yaptıktan sonra kayıtlı bayinizi Uğur Böceği Şans Oyunları olarak değiştirin ve 0540 300 çift 097 bu numaraya da mesaj gönderin. Birazdan dakikalar içerisinde geleceğini düşündüğüm, ki genelde başarılı olur benim kuponlarım, canlıdan bir tercih paylaşacağız. Az önce verdiğim numaradan mesaj atman yeterli, kayıtlı bayini değiştirmen yeterli diyorum ve kısa bir araya gideyim, sonrasında yine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: +30 çift 097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
4: Esport Plus'la Der Klasiker'e gitmeye hazır mısın? Bayern Münih Borussia Dortmund maçını tribünde izleme fırsatı seni bekliyor. Esportplus.com'daki kampanya sayfasına gir, yarışmaya katıl. Münih'e gidecek 4 Esport Plus üyesinden biri olma şansını yakala.
5: Milyoner'de espor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati espor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, espor heyecanına ortak ol.
6: Sporda eğlendirin
2: ilk
6: adresi Milyoner.
2: Radyo Spor.
7: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Bir boy farklı önde 11 numaralı Susadım düzlüğe çıkılırken ikincilikte. 1,5 boy gerisinde 5 numaralı Alda Gör virajı 3. dönerken dışında. 9 numaralı Yalı Kızı var ortada. 1 numaralı Baba Deniz Eniç kulvarda da 3 numaralı Eflah sırasıyla. Atlar düzlüğe çıktı. 11 numaralı Susadım ve yanındaki 7 numaralı Dilan Kız liderlik için çekişerek son 300 metreye girdiler. 2,5 boy geriden 5 numaralı Alda Gör atağa kalkarken onun dışına da 10 numaralı Baba Zaman geldi. Dıştan gelen 5 numaralı Alda Gör liderliği aldı. Dışına 10 numaralı Baba Zaman gelirken içeriden de 4 numaralı Esin'in kızı atağa kalkıyor. Dıştan gelen 10 numaralı Baba Zaman şimdi öne geçip 1,5 boy fark yaptı. İkincilikte 5 numaralı Alda Gör var. 3 boy oldu fark. 10 numaralı Baba Zaman kazandı. 5 numaralı Alda Gör ikinci, 7 numaralı Dilan Kız üçüncü oldu. Dördüncülük için 13 numaralı Tarlabaşı ile 4 numaralı Esin'in kızı fotoyu beraber geçen safkanlar oldular. Son koşuyu 10 numaralı Baba Zaman Mehmet Kaya ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
3: 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.
4: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok ciddi, yoğun bir katılım oldu şu an için. Hem milli takımla alakalı hem de kulüplerle alakalı mesajlar geliyor. Bahis anlamında da canlı kuponumu soran dinleyicilerimiz var. Şu an canlıda başlayan bir mücadele. An itibariyle sponsorumuza gönderdim. Şu an göndermek üzereyim. Bir saniye gönderdim diyorum ama göndermek üzereyim. Bir yandan konuşuyorum, bir yandan da kuponu paylaşmaya çalışıyorum. Evet, canlı kuponu diye yazdım, gönderdim. 1.86'lık bir oranı var. Maçın da 5. dakikası. 90 dakikalık bir tahmin. Bence gelecek, başarılı olacak. Bunları görmek için son kez hatırlatayım. Ondan sonra dinleyicilerimiz yazıyor, ediyor, çiziyorlar tabii haklı olarak ama sürekli olarak da sizlere bunu aktarmanın çok doğru olacağını düşünmüyorum. Belli zaman aralıklarında sadece duyurularımı yapıyorum ama kuponu paylaştığım için radyosunu yeni açan bahis severlerin de faydalanabilmesi için gelip bir görsünler diyelim. İddia.com'da kayıtlı bayinizi Uğur Böceği Şans Oyunları olarak değiştirin. Sonrasında da 0540-300-0097 bu numaraya şu an yayından geliyorum. Görkem'in kuponunu görebilir miyim demeniz yeterli olacaktır. O numara sponsorumuzun kurumsal WhatsApp numarasıdır. Oradaki sosyal medyadaki arkadaşlarımız sizlere yardımcı olacak. Benim kuponumu sizlere gönderecek. Şu an oynanan bir karşılaşma. Canlıdan oranlarda 1.92'ye kadar yükseldi. Ben gelme olasılığını çok yüksek görüyorum. Bunu da hatırlatayım. Peki İzmir'le alakalı bir mesaj gelmiş. Sevgili Mustafa Bey, teşekkür ediyorum ilgi ve alaka dolayı. Bakarım ona yayından sonra. İyi yayınlar abi. Benim de adayım Emre Belezoğlu'dur demiş. Yani

Belezoğlu şu ana kadar önemli bir teknik direktörlük olarak başarısı var mıydı? Bu benim kafamda soru işareti oluşturuyor. Yoksa var tabii, birçok isim gelebilir, milli takımın başına gelebilir. Bu gayet normal. Ama başarılı olur mu? Artık süre kaybetmenin çok gereksiz olacağını savunuyorum. Bir sistemin gerçek anlamda oturtulabilmesi için hani sabredebileceğimiz, başarısız olsa da hemen istifa demeyeceğimiz, herkesin kabul edebileceği bir ismin takımın başına getirilmesini istiyorum. Ha, bu isim Emre Belözoğlu olur mu? Başarılı olabilir mi? O da sinirlerine pek hakim olamıyor. Değil mi? Yanılmıyorum bu konuda. Hani en önemli maçlarda kırmızı kart. Şimdi Galatasaray'da Okan Buruk'u eleştiriyoruz ya. En önemli maçlarda sürekli hakeme itiraz. Yani bunu Emre Belözoğlu da yapabilir mi? Ve bir sonraki maç, atıyorum, biz o karşılaşmada teknik direktörsüz çıkar mıyız? Artık bunları da düşünüyorum maalesef. Teşekkür ederim mesajınızdan dolayı, devam edelim. Kırmızı kart iptal Görkem Bey, onu söylemek istiyorum. İyi yayınlar dilerim demiş. Azerbaycan-Litvanya mücadelesi de 1-0 Azerbaycan'ın galibiyetiyle sonuçlandı. Onu da hatırlatayım dinleyicilerimize. UEFA Uluslar Ligi D liginde bir karşılaşma ve grup 2 mücadelesiydi. Azerbaycan Litvanya'yı 1-0 mağlup ederek grupta liderliğe yükseldi. Kardeş ülke Azerbaycan'ı da tebrik edelim bu sonuçtan dolayı. Merhaba abi, iyi yayınlar. Hangi numaradan kuponları istiyoruz? Tekrar söyler misin demiş. 0540 300 çift 097 numarayı hatırlatmış olayım. Görkem, sence bizim futbol dünyasında patlayan bu olayların sonucunda bizim futbol dünyamızda temiz eller olur mu? Not: bence milli takımın başına Okan Buruk gelsin, iyi olur. Ya ayrışmaya gerek yok. Bak, son sorudan başlayayım. Okan Buruk bence son yılların en iyi teknik direktörüdür. İsterseniz beni yerden yere vurun abi. Hiç sorun değil. Ben bu düşüncemin arkasındayım. Yani bakıyorsun geriye dönük, son 4 yılın şampiyonu olan bir teknik direktör. Ha, hakem hatasıyla oldu, öyle oldu, böyle oldu. Siz öyle yorum yapabilirsiniz. Saha içerisinde takımın çok kaliteli. Osimhen atıyor, yıldızların atıyor, sen şampiyon oluyorsun. Bunu da söyleyebilirsin, eyvallah. Ama 4 yılda şampiyon olan, kupalar kazanan bir teknik direktör başarısız diyebilmek, yani benim adıma birazcık hayal kırıklığı yaratır. Vicdanımı rahatsız eder, onu söyleyeyim. O yüzden ben Okan Buruk'un milli takıma gelmesini ister miyim? İsterim. Ama şöyle bir ayrışma olacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ya da diğer takım diyeyim, Galatasaray ve diğerleri ayrışma içerisinde olacak, taraftarlar. Bir bütünlük sağlanamayacak milli takım açısından söylüyorum. Hani o yüzden olmaz. Olmaz. Şimdi Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın gelmesi de olmaz. Ya da ne diyebilirim, Beşiktaşlı olduğunu bildiğimiz bir isim gelmesin. Gelmesin. Kulüp takımı çalıştıran bir isim gelmesin, ayrışmalar oluyor. Bunu basketbolda gördük. Ergin Ataman, Galatasaraylı olduğunu saklamayan bir koç. Anadolu Efes'in başındayken Ataşehir'de tribünlerden tepki geliyordu. Ve Sayın Ergin Ataman da basın toplantılarında, röportajlarında Fenerbahçeli taraftarlara çok enteresan cümleler kuruyordu. Ve bu koç milli takımın da aynı zamanda koçu. Şimdi milli takımdan bile soğuyabiliyor. Ha, yanlış, kabul ediyorum. Bu ikili münakaşalar yanlış ama ayrışma gerçekleşebiliyor. O yüzden gerek yok. Okan Buruk ya da başka bir kulüp antrenörünün, bak dilim dönmedi ya, antrenörünün, baştan alayım, takımın başına geçmesi, milli takımın başına geçmesi bence sağlıklı olmaz, onu söyleyeyim. Diğer sorunuza dönecek olursam da, bu olaylar sonucunda bizim futbol dünyamızda temiz eller olur mu? Artık neyin temiz neyin kirli olduğunu da anlayamadım ki. Anlayamadım, soruşturmalar devam ediyor. Tam bitti diyoruz kaos ortamı. Futbolcular, hakemler, yöneticilere bir operasyon düzenleniyor. 5 ay 6 ay önce temizlik yapılıyor bahis soruşturması kapsamında. Dönüp bakıyoruz, ligler başlamış, 6 hafta geride kalmış, milli takım maçları var. Şimdi de TFF'ye yönelik bazı gelişmeler yaşanıyor. TFF şu an mevcut durumda en çok derbi yöneten hakemleri soruşturma kapsamında dahil ediyorlar.
ve enteresan sonuçlar ortaya çıkıyor. MHK başkanı tutuklanıyor. En çok

0: Derbi yöneten hakemler şu an cezaevine gönderiliyor. Ya gerçekten bir kaos var. Kolay kolay temizleyebileceğimiz bir durum değil. Benim korkum UEFA'nın olaya el atması. De, madem bu kadar soruşturma var, siz durun. Soruşturmayı bitirin, kendi içinizde sorunları çözün. 2 sene bir kendinize bir takılın Süper Lig'de. Avrupa'ya katılamazsınız demesinden korkuyorum. Men edilmekten korkuyorum ben. Takımlarımız, kulüplerimiz o kadar yatırım yapıyor. Yazık, günah. Hani gerçekten işin içerisinden daha da çıkılamaz noktalara gelebilir. Öyle söyleyeyim. Erdal Bey Çorlu'dan bu mesajı gönderdi. Şöyle bir bakalım ne demiş. Montella ismini duymak istemiyorum artık. Türkiye'de futbol kapansın. Tüm idareci yönetim gidene kadar futbolcular hariç. Adana'dan Nezih yazan dinleyicimiz. Ferhat Gündoğdu ve Yasin Kol. Konuş abim yaptıklarını. Kamuoyu tam bilmiyor demiş. Ya bilmeyen yoktur herhalde, değil mi? Bilmeyen yoktur artık. Sosyal medyaya girmeyeceğim ya, Instagram kullanmayacağım. Sürekli bilgiler geliyor telefonuma. Bildirimler ana sayfam değil, futbol ya, bu futbol ya. Spor müsabakası ya, futbol ya. Spor müsabakası. Bu kadar kaosun olduğu yerde keyif almamızın da çok zor olduğunu düşünüyorum ya. Altı üstü bir futbol ya, futbol. Peki, İzmir'den Bahadır. Göztepe taraftarıyım. Bence Arda Turan hemen gelmeli. Kasım'daki o maçımıza da Arda ile çıkmalıyız demiş dinleyicimiz. Arda Turan, bilemedim. Merhaba, iyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Kadir. Okan Buruk milli takımda başarılı olamaz. Çünkü maçları yabancı hakemler yönetiyor, saygılar demiş. Böyle bir göndermede bulunmuş. Yabancı hakem demişken, acaba bundan sonrası için ülke futbolumuzda yabancı hakemler mi görev almalı? Bak, bunu da konuşabiliriz. İlerleyen dakikalarda mesajlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Şöyle devam edeyim, sonuçlarda neler oluyor. Sporting Gijon 1, Celta Vigo 1, dakika 45. İspanya 2. Ligi mücadelesi. Hamburg-Kopenhag mücadelesi 0-0. Celta Vigo'dan bahsederken Celta Vigo 10 kişi kaldı. Venlo-Roda mücadelesi yine 1-0. Venlo üstünlüğüyle tamamlanmış. Diğer canlı maçlarımızda neler oluyor bakalım. Kırgızistan-Lübnan maçı 0-0 devam ediyor demiştik. Bir yandan da reklamları kapatmaya çalışıyorum. Yani ne kadar çok reklam var, değil mi? İlginç, bu da çok ilginç. Bryne Oslo karşılaşması, Norveç 1. Ligi. Burada da 1-0'lık ev sahibi Bryne'in takımının üstünlüğü devam ediyor. Başka da dikkatimizi çeken bir canlı karşılaşma var mı? Şu an için yok gibi duruyor. Evet, bir Noja mücadelesi. Eurense Soria ile karşılaşıyor. İspanya Kral Kupası ön eleme turu. Burada da 1-1'lik bir eşitlik var. Karşılaşmanın 49. dakikası oynanmakta. Skorlarımız bu şekilde. Goller geldikçe sizlere bunları aktarmaya devam edeceğim. Peki, kısa bir reklama gidelim. Bir 30 saniyelik bir ara. Sonrasında tekrardan karşınızda olacağım.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam edecek.
2: Reklam.
3: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporda
2: eğlendirin kardeşim Milyoner. Radyo Spor. Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor.
1: 30 çift 097 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam.

Benim şu an canlıda paylaştığım kuponu merak eden dinleyicilerimiz var. Hadi şöyle bir ipucu vereyim ya. Dakikalar 14'ü gösteriyor. Bak, bir şey kaçırmış değilsiniz. Ben gelme olasılığını yüksek görüyorum. Ama sizleri de yanıltmayayım. Yani tek maç. 2'nin üzerinde 2.09'luk bir oran var. Şu an benim güvendiğim seçimlerden biri. Hani ilk yarı golsüz bitse dahi ben ikinci yarı 2.5 gol üstünün geleceğini düşünüyorum. Nijerya futboluyla alakalı bir karşılaşma. Zaman zaman böyle enteresan ligleri takip etmeyi

Seviyorum. Beni bilen dinleyicilerim biliyor zaten, sosyal medya hesabım Instagram Görkem Tezer. Oradan takip edenler de biliyorlar. Majör liglerden pek keyif almıyorum. Biraz enteresan bir futbol severim. Nerede böyle enteresan, adını sanını duymadığımız takımlar varsa beni orada görebilirsiniz. Nijerya Ligi'ndeki karşılaşmanın da 14. hatta 15. dakikasındayız. Henüz gol sesi çıkmadı. Buradaki canlı kuponuma ulaşmak istiyorsan da kayıtlı bayini iddiada Uğur Böceği olarak değiştir ya da 0543-300-97 bu numaraya mesaj gönder. Olmadı, numarayı kaçırdım diyorsan da Instagram'da, sosyal medyada, Instagram bak sadece, başka hesabım yok. Oradan da bana yazabilirsin, takip isteği gönderebilirsin. Yani son zamanlarda bunu söylemiyordum, böyle takipçilerim de gelmiyor. Size de teessüflerimi iletiyorum. Şu takipçi sayımı bir 2100 yapamadık. 2077'de kaldım. 2100 yapamadık Instagram'da takipçi sayımı. Peki yaparsınız umarım. Yayın sona erdiğinde görürüm orada gelen 35 tane isteği. Engelliyim demiş dinleyicimiz. Bana göre engelli değilsiniz. Ben engelli kelimesini ben kullanmıyorum. Sevmiyorum da, hoşlanmadığım kelimelerden biri. Kendisi dinleyicimizin öyle söylediği için mesajını okuyorum. Engelliyim, sesin ve yorumların rahatlatıyor beni demiş. Çok teşekkür ediyorum dinleyicimize bu mesajından dolayı. Kesinlikle kendinizi öyle düşünmeyin. Hani engelli değilsiniz. Kesinlikle değilsiniz. Yani bu hepimizin başına gelebilecek bir durum. Şu an ne yaşıyorsunuz? Nasıl bir engel durumunuz var bilmiyorum ama bu herkesin başına gelebilecek bir şey. Hele hele bizim ülkemizde. Yani yolda giderken rögar kapağına takılıp, açılıp daha doğrusu kanalizasyon çukuruna düşebiliyor insanlarımız. Maalesef bu konuda her an bizim de başımıza bir şey gelebilir. Yolda giderken biri geliyor taş atıyor metrobüsün camına. Yani enteresan durumlar yaşanıyor. İnsanlarımız da iyi değil bak. İnsanlarımız da iyi değil. Birilerini suçlamayalım. Suçlamayalım. İnsanlara bir bakın suratına şöyle yolda giderken, toplu taşıma kullanırken. Hepsinde bir gerginlik var. Hani bir omzun başka birinin omzuna değse eyvah. Sistem kurabilecek, oyuncuları yönetebilecek, medya ve sosyal medyadan etkilenmeyecek birisi olması lazım bence. Sizce var mı böyle birisi? Osman, ben Antalya'dan. Var mı öyle birisi? Var. Benim aklıma gelen var ama ben sizlerden gelmesi tarafındayım. O kişilerin ismi sizin tarafınızdan bana yazılsın. Milli takımın başına kim gelsin diye soruyorum. Ha, Fatih Tekke ile alakalı hiçbir dinleyicim yorum yapmadı. Enteresan, değil mi? Fatih Tekke bu takımı yönetebilir mi dedim. Bence yönetemez. Uzun uzun anlattım. Trabzonspor'da o kadronun başaramadığı, o kadroyla başaramadıklarını biliyoruz. O kadroyu yönetemediğini biliyoruz. Bırakıp gittiğini biliyoruz. Şimdi böyle bir kadroda, milli takımda yıldızlar sorun yaşarken, bir kaos varken başarılı olamaz bence. Bence başarılı olamaz. Sizce başarılı olur mu diye sorduk ama onunla alakalı mesaj gelmedi. Bir tane, iki tane geldi Fatih Tekke konusuyla alakalı. Ha, sizler yazarsanız ben seve seve okumaya çalışırım. Milli takımın başına Yılmaz Vural gelsin kardeşim diyor. Eskişehir'den selamlar Kadir. Hani Yılmaz Vural hocamızı sever miyim? Severim ama şimdi bu saatten sonra zor ya bir şeyleri başarması. Yani tam emeklilik döneminde. Sayın Fatih Terim, Sayın Şenol Güneş için söylediklerim, hani Yılmaz hocamız için de geçerli ya. Kusura bakmasın kendisi ya da onu sevenler kusura bakmasın ama belli bir yaşın üzerinde artık daha gençleşmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ha, bu Arda Turan olabilir. Bu Arda Turan olabilir. İyi işlere imza atıyor. Taraftarlarla, rakip taraftarlarla bu kadar sürtüşme yaşamasa Okan Buruk olur derdim ama onun da diğer takım taraftarlarıyla arası açıldı açıklamalarından dolayı. Ha, doğru mu? Açılması doğru mu? Doğru. O da onu istiyor diye tahmin ediyorum. Sürekli rakip takım taraftarlarına ya da hakeme itirazıyla başka kulübü destekleyen insanların gözünde kötü bir izlenim bırakmış olması gayet normal. Ha, kötü bir teknik direktör de kesinlikle değil. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Mert demiş dinleyicimiz, çoğalması lazım Türkiye'de kim? Mert Elam gibi insanların çoğalması lazım Türkiye'de. O zaman daha yaşanabilir olur
diyor dinleyicim. Neden böyle yazdı bilmiyorum ama iyi yayınlar. Ben Barlas'ın dedesi. Peki dedemi unuttum ben, adını unuttum.

unuttum ya. Ben de onun bilmem ne dedesinin oğlu Görkem falan bir şeyler diyecektim de olmadı. Bak kaos kaos dedik ya, cümle kuramadım. Yok, bir karşılık verecektim dinleyicimize, veremedim. Peki, teşekkür ederim. Siz yazmaya devam ediyorsunuz görüyorum. Yaklaşık 3 dakikadır yazıyor diyor ama henüz bana ulaşan bir şey yok. Peki, maçımda gol varmış. Öyle sayfamı diğer pencereme bakayım, sayfayı yenileyim. Benim gol beklediğim ipucu da çok fazla veriyorum. Evet, gelme olasılığını yüksek görüyorum Levent Bey. Yani güvenmediğim maçları size önermiyorum zaten ki beni az önce verdiğim numaradan takip eden arkadaşlarımız biliyor. Çok güveniyorsan bir maça, oranı 2-3 ne olursa olsun, o karşılaşma başarıyla sonuçlanıyor. Bu maç da onlardan biri. Bence başarılı olacak diye düşünüyorum. Bu arada bir gol gelmiş. İlk yarıda kalan bölümde bir gol daha denenebilir. Hangi maç olduğunu düşünüyorsanız da 0-540-300-0-97 bu numaraya mesaj atın. Hemen atın. Yarın öbür gün güzel hediyeler kazanabilirsiniz. Çok basit, herkesin hediye kazanması. Sponsorumuz dağıtıyor. Orijinal formalar, atkılar, tişörtler, montlar, aklınıza ne geliyorsa. Yani cömert bir sponsorumuz var. Bence sizler de kayıtlı bayinizi bir an önce Uğur Böceği olarak değiştirin. Az önce Barlas'ın dedesi. Beceriksiz oyuncular varken Ancelotti gelse de bu takımdan bir şey olmaz. Şimdi beceriksiz oyuncu var mı milli takımda, onu sorayım. Hem size hem de tüm dinleyicilerimize. Beceriksiz oyuncu var mı, yoksa yanlış bölgede oynatılan oyuncular mı var? Bence beceriksiz oyuncu yok şu an. Belli bir seviyenin altında kalan oyuncu sayısı yoktur ya milli takımda, var mı? Yani çoğu zaten yurt dışında önemli takımlarda oynayan oyuncular. Abdülkerim dediğimiz, eleştirdiğimiz oyuncu Galatasaray'ın savunmasında banko oynayan bir isim. Şimdi çok geride kaldı, çok yavaş vesaire eleştirilerine katılabilirim. Doğru. Kilo aldı, yaşı ilerliyor. Yani 3 sene önceki Abdülkerim'in performansını beklemeyin. Değil mi? Beklemek hatta. Ama biz 40 yaşına da gelse o oyuncudan 10 yıl önceki gibi performans almayı bekliyoruz maalesef. Bizim öyle bir alışkanlığımız var. Yok. Yani bu kadardı Abdülkerim. Onun yerine başka oyuncuları çıkarmak gerekiyor. Burada yapmamız gereken durumlardan bir tanesi, en önemli durumlardan bir tanesi bu. Onu yaparsak belki gelecek adına daha önemli işlerinde bir başlangıcı olabilir. Aykut Kocaman tecrübe ve saygınlığı ile uygun olabilir. Eskişehir'den Özcan. Ben de her isme bak bahane buluyor gibiyim de, uzun süredir takım çalıştırmayan bir teknik adamdan bahsediyoruz. Hani o da zor gibi. Bir tanesi gelsin canım, artık sen de hiçbir şey beğenmiyorsun Görkem. Yeter, kim gelsin en sonunda ben geleceğim diye isyan edecek olan dinleyicilerimiz var. Onları hissediyorum. Kim gelirse gelsin, yeter ki Montella gitsin demiş mesela sevgili Serkan Patuk. Patuk değil mi? Evet, yanlış okumayalım. Serkan Patuk Ankara'dan yazıyor. Başkentimize de selamımı ileteyim. Kolay gelsin, spor ahlakı olan bir kişi gelsin milli takımın başına. Hakemlere vesaire, rakip takıma ağız alınmayacak hakaretler eden bir hoca istemiyoruz demiş sevgili Şaban Bey. Kolay gelsin Görkem Bey. Tesadüfen açtım radyoyu, sizi yakaladım. Buradayım, dinliyorum sizi. Sevgili Cesur Bey, biliyorsunuz artık bas bas bağırıyorum. Hafta içi her gün 22.30-24 arası, pazar günleri de 17 ile 19 arası. Yani dün başlamadık yayına. Yaklaşık 1,5 sene oldu. 1,5 seneden beri bu şekilde devam ediyoruz. Hadi benim hafta sonu yayının pazar gününün başlaması 10-11 ay olmuştur. Hani ezberlemiş olmanız gerekiyor. Nasıl tesadüfen denk geldiniz ya? Beni sosyal medyadan da takip ediyorsunuz bir de. Bazı dinleyicilerim var. Instagram'dan yazıyorlar. Cevap veriyorum, cevap veriyorum. Bazen 2-3 mesajına cevap vermeyince beni takipten çıkıyorlar. Yani teessüflerimi iletiyorum onlara da. İlhan Palut gelsin abi. Beylikdüzü, Marmara Park, taksi Cengiz. Peki, size de kolaylıklar dileyelim sevgili Cengiz Bey. Abi sana ne demiş? Tandırda kuzu ısmarlamak istiyorum. Yani ne alaka diyeceğim de. Bak kuzu dedi ya, şimdi tandırda canım da çekti ya.
Suyumun ağzı, ağzımın suyu. Bak cümle kuramadım. O kadar heyecanlandıran mesajlardan biri oldu. Suyumun ağzı aktı diyecektim. Ağzımın suyu aktı. Afiyet olsun size. Yok, bir de fotoğraf gönderdiniz iyice. Yani tamam, beni benden şu an aldınız. Birazdan bir araya gideceğim. Karnım da aç. Rejim yapmaya çalışıyorum. Yani olmadı. Bu mesaj yakıştıramadım. Gene de fotoğraf dursun. Arada ben o fotoğrafa bakmaya çalışırım. Bir saniye. Bir de ne vardı orada? Dur. Sayfayı bir yenileyim.

Güzel güzel, bayağı bir inceledim fotoğrafı. Şimdi silebilirsiniz. Tamam, bu kadar yeterli. Devam edelim dinleyicilerimizden gelen mesajlara. Görkem kardeşim, bizim milli takım takım olamıyor ve teknik adam Montella doğru kadro kuramıyor. Kesinlikle doğru. Yani takım olamıyor ya, katılır mıyım? Katılmam ama doğru kadro seçiminde evet Montella'nın yanlışları var. Hak eden oyuncuları çağırmıyor. Kesinlikle katılıyorum. Bir de kendi insanımız milli takımın başına gelsin. Benim için milli takımın başına Sergen Yalçın gelsin. Artık eski teknik adamlar gelmesin diyor Bursa'dan Aykut Bey. Hani sürekli bir Fatih Terim, Şenol Güneş ismi ön plana çıkıyor değil mi? Hani hep bunlar konuşuluyor. Benim çocukluğumda da vardı. Hani geldik 35 yaşına artık. 34-35 yaşına geldim. Hala bu isimler gündeme geliyor. Ya bu da bizim ülke futbolumuzun eksikliği. Hani bu iki ismin dışında bir antrenör yok mu? Yok mu? Gerçi eksikliğe gelecek olursak, hani çok konu var canım, daha çok konu var. Bizim forvetimiz yok. Var ama yok gibi bir şey. Oynatmıyor Montella hocamız, beğenmiyor. Herhalde bir Haaland falan bekliyor, çıkacak altyapıda onu bekliyoruz değil mi? Haaland tarzında bir golcümüz var ve biz bilmiyoruz. İtalya Lig'de de böyle olmasa da bazı olaylar sonucunda koskoca Juventus 2. lige düşmüştü diyor dinleyicimiz. Şimdi konuyla ne alakası var sevgili Erdal Bey? Ben çocuk felcinden dolayı bedensel engelli bir kişi olduğum için evden hiç dışarı çıkamıyorum. Bundan dolayı Radyo Spor'da yayın yapan kişiler ben çok iyi arkadaş olarak onları kendime görüyorum demiş Erdal Bey. Çok teşekkür ediyorum. Size de söyleyeyim, az önceki dinleyicimize söylediğim gibi engelli falan değilsiniz. Öyle bir kelime kullanmayın. Kendinize hakaret etmeyin. Ha, ben hakaret olarak görüyorum. Hani yanlış anlamayın. Samimiyetime inanın. Hani bu benim sizden üstün olduğumuz ya da o dışarıda gezen insanların sizden üstün olduğu anlamına gelmiyor. Allah hiçbir insana, hiçbir kuluna kaldıramayacağı kötü bir şeyi vermez. Bak unutma bunu. Şu an durum böyledir. 3 sene sonra bambaşka bir şey yaşanabilir. Yaşanabilir. Benim öyle bir durumum oldu mu? Olmadı ama işlerle alakalı bazı haksızlıklara zamanında yıllar yıllar öncesinde uğradım. Hani benim yıllarca savunduğum, sürekli kendilerini ön plana çıkardığım ve sürekli onların yerine bir şeyler yapmaya çalıştığım insanlar arkamı döndüğümde benim kuyumu kazıyorlarmış. Ben onu öğrendim. Yaklaşık bir buçuk sene falan çalışmadım. Ha, yorumculuk yaptım. Herkesin bildiği skor sayfası var ya, skorları takip ettiğiniz bir yer var şu an hepimizin. Orada maç skorları var, tahmin bölümü var. Orada iki buçuk sene tahmincilik yaptım. Tahmin yazdım maçlara. Onun dışında herhangi bir işte çalışmadım. Telefonlar susuyor öncelikli olarak. Yani zaten yalnızsınız, onu söylemeye çalışıyorum. Öyle sokaklarda gezseniz de yanınızda 50 tane arkadaş olsa da yalnızsınız. Onu merak etmeyin. Hatta şanslısınız. O insanlarla muhatap olmak zorunda kalmadığınız için. Bu da bir hayat düşüncesi olsun. Hayata bakış açım olsun. Ben artık insanlardan uzak yaşıyorum. Beni bilen biliyor. Burada çok konuşuyorum. Enerjik bir insan olarak beni algılayabilirsiniz de dışarıda bahçede bile, şirketin bahçesinde bile oturduğumda en köşede oturmayı tercih ederim. Hani biraz insanlardan uzak kalmaya çalışırım. Artık kimseye inanmıyorum canım. Yani o kadar şey gördüm ki. Sabah akşam arayan insan, ben elimden geleni yaptığım insanlar işten ayrıldım da telefonumu açmadı canım. Açmadı, açmıyorlar. Acaba Görkem borç mu isteyecek ondan? Ya ben kimseden borç istemedim hayatım boyunca. İstemedim, ben ailemden bile para istemedim ya. Ya senin parana mı kaldım? Peki kişiselleştirmeyeyim. Şuna geleceğim. Yani ben kendim evdeyim, çıkamıyorum, engelli olduğum için, dışarı çıkamadığım için hep radyo dinliyorum diyen dinleyicimize söylüyorum. Belki de şanslısınız. Dışarıda bu tip insanlarla muhatap olmak zorunda kalmıyorsunuz. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani en güzeli tek yaşamak. En güzeli tek. Tek başınıza canım. Bir hata yapacaksanız da kendiniz de baş başa kalın. Sevgili Çorlu'ya da selam ileteyim. Dinleyicimize. Peki. Ben genelde hafta içi akşam işteyken dinliyorum. Hafta sonu evde dinlemediğim için pek bilmiyordum. Evde de dinleyin efendim. Evde de beni dinleyin.

0: örneğin olmaz. Gününüz kötü geçer. Yani mutlaka hayatınızın bir noktasında bana yer vermeye çalışın. Enerjimle en azından. Moraliniz kötüyse onu üst seviyeye çıkarmaya çalışırım. Milli takım derken birazdan bir araya gideceğim ama bir de Portekiz milli takımında bir kaos var biliyorsunuz. Bu kaosa rağmen Portekiz milli takımı kazanmaya devam ediyor. Nedir bu kaos? Jorge Jesus ve Cristiano Ronaldo'nun Portekiz için taşıdığı öneme dikkat çekmiş ve ikili arasında tartışmalar. Daha sonra Portekiz Futbol Federasyonu'nu arayıp takımdan ayrıldığını, milli takımı bıraktığını açıklıyor Cristiano Ronaldo. Şimdi gelelim şu anki konuya. Deneyimli teknik direktör. Ha, yaşı itibariyle buna tabii ki deneyimli deniyor değil mi? Ben deneyimli falan olduğunu düşünmüyorum. Deneyimli bir teknik direktör basın toplantısında Portekiz'in en önemli silahına, en önemli oyuncusuna, son yılların belki de Portekiz'i takip etmesini sağlayan bir oyuncuya böyle söylemlerde bulunması yanlış. Deneyimli bir isim, deneyimli olan biri, tecrübeli biri böyle davranmaz. Onu geçeceksin. Onu 20 yaşındaki çaylak, acemi biri yapar. Ağzından çıkacağı kelimelere dikkat etmez. Sen gelmişsin kaç yaşında, deneyimli antrenörsün değil mi? Jorge Jesus'sun sen. Ya böyle bir açıklama olabilir mi? Alakasız bir yerde bir açıklama. Devam edelim. Şimdi demiş ki teknik direktör Jesus, odak noktası her şeyden önce milli takım olmalı. Şimdi mi geldi acaba aklına? Neyi doğru yapmamız gerektiğine, halkımızın da bayrağımızın ve hedefimizin arkasında birleşmesine odaklanmalıyız açıklamasında bulundu. Yani yavaş yavaş geri adım atmaya çalışıyor gibime geldi benim burada. Yani sen Cristiano Ronaldo'yu harcarsan o koltukta oturamazsın. Onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim. Ki Portekiz'de de başka teknik direktör mü yok ya? Arabistan'a bakıyorum, hemen Jesus. Ülkemize geliyor. Hadi ülkemizde başarılı başarısız bilemem. Azerbaycan'a gidiyor, sıfır çekiyor Azerbaycan. Portekiz'e gidiyor, tam başarılı olacakken gidiyor Cristiano Ronaldo ile alakalı saçma sapan açıklamalarda bulunuyor. Çok tuhaf. Ya gerçekten çok tuhaf. Böyle bir adama böyle açıklamalar yapılır mı? Ben ne zaman istersem o zaman oynar. Portekiz'e ona ne zaman ihtiyaç duyarsa o zaman kadroya girer diyor. Oynamadığı için mutsuz olan Cristiano Ronaldo'ya. Yani azmine yazık. Ronaldo Portekiz'de olmayan milyonlarca insanı Portekiz'de yapmıştır ya. Yani haksızlık. Rodri gol asetini sonlandırdı. Bunu da aktarayım çok kısa. Sonrasında kısa bir reklam arasına gideceğim. UEFA Uluslar Ligi'nde Çekya karşısında topu ağlarla buluşturan tecrübeli orta saha oyuncusu Rodri, Haziran 2024'ün ardından ilk kez milli takım formasıyla gol sevinci yaşamış oldu. A Ligi grup 3'te mücadele ediyor İspanya bildiğiniz gibi ve Çekya karşısında sahneye çıktı tecrübeli orta saha. Mücadelenin 35. dakikasında takımının ikinci golünü kaydetti. Son olarak da yanılmıyorsam yine Euro 2024 olması lazım. Hafızam beni yanıltmıyorsa Gürcistan karşısında gol atma başarısı göstermişti Rodri. Böylelikle milli takımdaki gol hasretini sonlandırmış oldu. 30 yaşındaki tecrübeli isim diyelim ve çok kısa bir araya gidelim. Sonrasında kalan 25 dakikalık bölümde yine sizlerden gelen mesajlar, iddia kuponları, düşünceleriniz vesaire, atış serbest. Şu an ne yazmak istiyorsanız yazabilirsiniz. Hepsine okumaya gayret göstereceğim. Birazdan saniyeler içerisinde tekrardan karşınızdayım.
1: 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam edecek.
2: Reklam. Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporla
2: eğlenceli kardeş Milyoner. Radyo Spor. Reklam. Radyo
1: Spor. 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam ediyor.

Birlikteliğimize devam ediyoruz. Saatlerimiz 18.35'i gösteriyor. Artık son 20 dakikanın içerisindeyiz. Peki, skorlarımızı hatırlatayım. Sonrasında sizlerden gelen mesajlarla devam edeceğim. Ben çok konuştum. Abi senin işin bu. Ne güzel. 2 saat, 1 saat. Burada oturuyorsun, para kazanıyorsun. Öyle değil. Öyle değil. Sen geç bir aynanın karşısına bakayım. 2 saat konuş. 2 saat konuşacaksın aralıksız. Hiç bölme. Es payı bırakmadan bir konuş bakayım. Ve 2 saatin dışında normal yaşantının 10 saati minimum gündemi takip et. Diğer kanallarda insanlar ne konuşuyor? Haber bültenlerindeki gelişmeler nedir? Ajans haberleri nedir? Ajans demişken Ajans Spor'u da internetten takip edebilirsiniz. En doğru güncel bilgilere ulaşabilir futbol severler. Yani bunları sürekli takip etmen lazım. Öyle ben bir saat konuşuyorsun ne güzel iş. Öyle değil. Yani o işin sizin gördüğünüz kısım. Arka planı öyle işlemiyor. Hamburg maçından goller bekliyorum ama maalesef gelmiyor abi. Bir totem yapar mısın demiş. Peki teşekkür ediyorum. Totem listemizi ekledik. Ama hazırlık maçlarından uzak durun. Bunu her zaman söylüyorum. Hazırlık karşılaşmalarından uzak durun. Hele hele Hamburg varsa ondan uzak durun. Dinamo Zagreb'in bir golünü bekliyorum diyen dinleyicim. Orada da 76. dakika oynanıyor değil mi? 3-0. Vukovar'la karşı karşıya. Dinamo Zagreb evet 3-0 önde. 76. dakikaya girdik. Dinamo Zagreb şöyle 83-84'e kadar bir gol atsın diye totemimiz başladı ki bence gol atacaktır. Dinamo Zagreb bir gol atacaktır diye düşünüyorum. En azından bir gol minimum. O da dakika azaldığı için. Yani karşısındaki rakibe baktığımızda arada dağlar kadar fark var ya. 4'ü 5'i bulabilecek güce sahip. Ha 5'i bilmem de 4'ü atacaktır diye tahmin ediyorum. Şu an 76. dakikayı da tamamlamak üzereyiz. Vukovar 0, Dinamo Zagreb 3 şeklinde devam ediyor. Bakalım nerelerde Belizona Zürih B takımının karşılaşması. İsviçre 1. Lig, Promotion Ligi Belizona 0, Zürih B 0 şeklinde devam ediyor. Kadınlar futbolu yine Serie A İtalya'da. Milan Juventus karşı karşıya geliyor ve ilk yarı 0-0 sonuçlanmış. Tempo çok düşük onu söyleyeyim. 0-0 diyorum ama önümdeki ekranda bir sorun olabilir. Ben az önce bu karşılaşmayı bir açıp kapattım ya bu 0-0 değildi. Bir saniye şöyle bir bakayım. Milan Juventus 0-0 gitmiyor çünkü benim sayfamda bir yanlışlık olabilir. Gollerin çıkmış olduğunu düşünüyorum. 3 gol var evet maçta şu an 3 gol var. Ama skor tabelası hata veriyor. Enteresan buna bir bakalım ya. Şuna bir bakalım. Görkem kardeşim şimdiye kadar Montella'yı göndermedi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Ya federasyon başkanının şu an kafasında o kadar çok sorun var ki. MHK içeride, hakemler içeride, müthiş iddialar var. İnsanlar TFF'ye tepkili, yönetimler, futbol kulüplerini yönetenler tepkili. Yani Montella onun için şu an en son sırada geliyordur diye düşünüyorum. Enteresan gelişmeler yaşanıyor biliyorsunuz. Zaten kendisi de gidecek demiş dinleyicimiz. Bir de yabancı hakemleri de beğenmeyiz. Onları da kendimize benzetiriz. Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'ya yaptığı ayıp. Bir bakması lazım. Cristiano Ronaldo'dan önce milli takımın başarılarına diyen dinleyicim peki. Yani yabancı hakem konusunda hala benim tereddütlerim var. Yani benim istemediğim bir durum. Ama bunun altını açamıyorum. Çünkü mesela kim gelecek? Danimarkalı bir hakem gelecek ülkemizde bir maçımızı yönetmeye, derbiyi yönetecek. Danimarka Futbol Federasyonu en iyi hakemini göndermeyecek sana. Bir önceki hafta ya da onun ondan önceki hafta kötü maç yöneten, puanlaması kötü olan bir hakemini sana gönderecek. Yani başarılı birini göndermeyecek. Ve o hakemler de çok enteresan hatalar yapıyor. Benim kızdığım nokta hata olup olmaması değil. Bakın çıkan iddianamelerde yazıyor. Art niyet, görevi kötüye kullanma. İşte bunlar can sıkıyor. Hakem gelsin hata yapsın abi burada. Sorun değil. Kaybetsin. Bir takım kaybetsin. Ama art niyet bambaşka bir durum. Bir hakemin art niyetli olarak maça çıkıyor olması çok enteresan. Ses kayıtları ortaya çıktı. Doğru mudur yanlış mıdır bilmiyorum. Sizler de görüyorsunuzdur sosyal mecralarda. Doğru mu yanlış mı? Ha doğruysa çok kötü. Doğruysa gerçekten çok kötü. Şimdi tek tek gitmek istemiyorum pozisyon pozisyon. Çok kalabalık, kabarık bir liste çünkü.
Vaktim de yetmez ona. Ama bir art niyet girerse işin içerisine çok kötü. Ya futboldan insanların uzaklaşmasını sağlayabilir. Biz hala tartışırız milli takımın başına o mu gelsin bu mu gelsin. Yani önce MHK'nin başına kim gelecek onu bir çözüme kavuşturmamız gerekiyor. Yoksa biz A liginde şu saatten sonra bir şey yapamayız. Ha, İtalya maçı bizim için bir tamamen A liginin bittiği anlamına gelecek karşılaşmalardan biri. Orada da kaybettiğin zaman bir iddian kalmıyor. Yüksek olasılıkla. Dediğim gibi öylesine oynayacağımız artık karşılaşmalardan bir tanesi. Ha, kazanmak bu dönemde beni, bizleri, sizi dahil biraz daha mutlu eder kanısına sahibim. Peki şöyle bakayım, kuponum 1-0 gidiyor, 2 golüm kalmış. 2,5 gol üstü beklediğim bir karşılaşma. Birazdan sosyal medyamda yine o kuponları da paylaşmaya gayret göstereceğim. Instagram'da da Görkem Tezer yazmanız yeterli olacak ki dedim ya, üstü kapalı bir şekilde söyledim. Şimdi aklınızda bir soru işareti kalmasın. Bana ilk kez denk gelen dinleyicilerimiz bilmiyordur konuyu. Şöyle bir durum var. Ben yayında bir soru soruyorum. Hafta içi yayınlarımı takip etmeyenler bilmiyordur illaki. Bir soru soruyorum ki soru çok basit. Diyorum ki Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda oynanan ilk karşılaşmada düdük çalan hakem kimdir? Buna benzer. Yani çok kolay sorular soruyorum ya da Süper Lig'de bu sezon ilk golü atan oyuncu kimdir gibi. Buna benzer bir soru soruyorum ve sizin bu soruyu en hızlı şekilde doğru yanıtlamanız lazım. Radyospor WhatsApp hattına en hızlı şekilde doğru yanıtı gönderen kişi istediği hediyeyi kazanıyor ki sponsorumuz bunu yapacak ilerleyen süreçte bu ay içerisinde tekrardan forma hediyesi olacak. Onun altını çizeyim. Daha önce Fenerbahçe forması, Galatasaray forması, iki tane de yanılmıyorsam milli takım forması verdik. Vermeye devam edeceğiz. Ha forma olmaz, tişört olur, atkı olur, başka bir şey olur. Onu bilemiyorum. Netleştirdiğimizde söylerim. Bunlara önceden haberdar olmak istiyorsan dediğim gibi Instagram'da Görkem Tezer yazarak bana ulaş. Ve yapman gereken bir işlem var. Hem benim kuponlarıma sen sahip oluyorsun ücretsiz olarak ki kazandıran kupon, altını çizeyim. %80'in üzerinde başarı oranım var. Onlara ulaşıyorsun. Tek yapman gereken iddia.com'da ana sayfada yer alan sağ üst köşede adının soyadının yer aldığı baş harflerinin yer aldığı daireye tıklayıp orada kayıtlı bayim bölümüne girip kayıtlı bayimi değiştir seçeneğine basmak. Kayıtlı bayimi değiştir seçeneğine bastıktan sonra da il seç gibi seçeneklerin hemen yanında bir büyüteç var. Büyütece tıkla, arama çubuğuna 30 çift 0 97 yaz birleşik olarak ya da Uğur Böceği şans oyunları bayisi yaz, enter'a bas. Bu kadar, 20 saniye. Sonrasında 0540 300 çift 0 97. Bu numaraya da mesaj gönder. Şu an gönder. Hiç vakit kaybetme. Çünkü kuponlarım canlı yayında bile sizlerle paylaşılıyor. Yayından sonra da birçok kuponum olacak. Ha, kaçırma diye söylüyorum. Yoksa herhangi bir bütçeyle bahis almak zorunludur, öyle bir şey yok. Sadece kayıtlı bayini değiştir ve o numaraya mesaj gönder. Yayından geliyorum, Görkem'in dinleyicisiyim, kuponları görebilir miyim demen yeterli olacaktır. Önceden gelişmelere sen de dahil olmak istiyorsan, haberdar olmak istiyorsan da Instagram'dan adımı soyadımı yaz ve bana bak, Instagram'dan takip et. Hani daha ne diyeyim canım. Görkem, bana moral vermeye çalıştığın için sana çok teşekkür ediyorum demiş dinleyicimiz. 55 yaşındaymış. Portekiz'in hocası doğru bir iş yaptı. Çok yaşlı ve çok ağır olan Ronaldo'yu takımdan kesti demiş Erdal Bey. Rica ederim, bu arada ben moral vermeye falan çalışmadım. Yani odur. İşin gerçeği odur. Kendinizi yani bizden nasıl söyleyebilirim ki daha kötü hissetmeyin. Daha kötü hissetmeyin. Benim düşüncem o. Benim gerçekten düşüncem o. Mikrofonda olduğum için değil, genel hayata bakış açımda da ben öyle düşünen biriyim. Bugün sana, yarın bana, ne zaman ne olacağı belli olmuyor hayatta. Bunlar hayatın içerisinde. Öyle büyük konuşmayacaksın. Ben şöyleyim, ben böyleyim. Öyle havalara girmeyeceksin. Havaya girmeyeceksin. Peki. Gökhan Bey, iyi yayınlar dilerim demiş. Gökhan, şöyle bir bakayım. Birisi mi geldi acaba stüdyoya diye bir kafamı çevirdim. Gökhan diye biri yok. Ben Görkem. Görkem Tezer. Doğru kişiye mi yazdınız canım? Gökhan Bey. Hadi öyle okuyayım. Gökhan olayım ya. Gökhan Bey, iyi yayınlar dilerim. Nasılsınız? Yani bilmiyorum nasıl olduğunu, tanımıyorum Gökhan diye birini. Bu Kosova-Avusturya karşılaşmasına kornerle

ilgili bir bahis yapalım. Ne dersiniz? Şu ana kadar Avusturya grup maçlarında 4 ve daha fazla korner atmış. Bu maçta da ben Kosova'nın yardımı ile ilk yarı veya maç sonuna korner bahisi ile ilgili sizin de yorumunuzu almak istedim. Otomatik yazdırırsam böyle oluyor işte. İsminizi yanlış yazmış demiş dinleyicimiz. Olsun, tanışmış olduk Gökhan Bey'le de. Anlaşırız biz ama o Gökhan'la. Peki, hoş geldin Gökhan. Kendi kendime konuşmaya başladım ya. Gökhan, acaba içimdeki çocuk mu? Gökhan, peki. Bana yakın bir isim ama teşekkür ederim. Şimdi tahmine gelecek olursam ben korner bahislerini önermiyorum. Ha kesin geleceğini bilsem bile oynamıyorum. Oynamadığım bir şeyi de sizlere oynayın ya da şu maça güveniyorum diyemiyorum. Dedim ya, sponsorumuzun on numarası tarafından kuponlarımız paylaşılıyor. Ben gece sabaha kadar kupon paylaşıyorum, bilen biliyor. Ve hepsi de hemen hemen geliyor. Yani çoğu geliyor. Ha benim söylediğim kesin geliyor diye kendinizi ona şartlamayın. Benim söylediğim kesin gelmez. Sadece analizlerimin çok iyi olduğunu düşünüyorum ve bundan başarılı oluyorum. Ücretsiz olarak da bak kendin gözlemle diyorum. Hani kesin gelecek öyle bir şey yok. Futbol, spor bu. Ne zaman ne olacağı belli olmaz. Şimdi kornerleri de ben oynamıyorum. Şans geliyor bana %50 %50. Daha önceki maçta Kosova bu kadar korner attı, şimdi de bu kadar atar gibi. Bana biraz mantıksız geldiği için ben işi şansa da bırakmak istemiyorum. Çünkü hem kendim hem de bana güvenen insanlar var, o kuponları oynayan. Yani onların kaybetmesini istemediğim için köşe vuruşu tercihlerine pek yönelmiyorum. Bir yorum yapamadım. Başka seçenek varsa tabii seve seve onu yorumlamaya çalışırım. Dinleyicimize teşekkür edeyim. Şöyle bakalım. Son mesajları alıyorum. Birazdan vedamı gerçekleştireceğim. 8-9 dakika gibi az bir süre kaldı. Abi iyi yayınlar. Montella bence gitmesin. Biz kaos için yaratılmışız. Kaosla devam edelim. Zaten milli takım bu şekilde oynamaya devam eder. Dünya Kupası da bitti. Katılamazsak da bir sonraki Dünya Kupası'na şans deyip işin içerisinden sıyrılırız. İyi yayınlarla gelin, kayıt olun demem. Sadece size söyleyebileceğim benim kuponlarımı görmek için bayinizi uğur böceği olarak değiştirin bu. Ama kesin gelin, gelmen lazım gibi bir durum hayatta yok. Akşam maçın var mı? Var. Akşam güzel maçlar var, hatta birçok kuponum var. Ne bir tanesi? 5-6 tane kupon paylaşırım. Yayın bittikten sonra zaten Kosova Avusturya maçıyla alakalı bir tahminde bulunacağım. Mesela ilk olarak. Çünkü başlangıç saati 19. B liginde grup 3 karşılaşması Kosova Avusturya. Ben temponun çok yüksek olacağını sanmıyorum ama skor olarak tabii bizi tatmin edebilecek bir karşılaşma da bekliyorum. Kosova Avusturya mücadelesi ile alakalı bu kuponumu da birazdan paylaşıyor olacak arkadaşlarımız. Henüz bir kupon, bir tercih de bulunmadım bu maçla alakalı da. Yayın bittikten sonra bakacağız ve paylaşımlar gerçekleşecek. Devam edelim. Abi ne güzel yayınlar yapıyorsun demiş. Teşekkür ediyorum dinleyicimize. Gerçekten beğeniyor musunuz ya? Hani ben kendimi beğenmiyorum. Gerçi ses tonumu bilmiyorum. Hiç kendimi yayında dinlemedim ki. Şöyle bir bakalım. Görkem abi, Kosova Avusturya maçına ne oynayacaksın abi? Beylikdüzü 0540 300 0097 lütfen sevgili Cengiz Bey, bu numaraya bir mesaj gönderin. Birazdan da söyleyeceğim zaten, hani sadece üyelere değil Radyo Spor dinleyicilerine de burada beklentimi aktarıyor olacağım. Miami'den Murat ne demiş, şöyle bir bakalım. Ronaldo'ya yavaş diyen arkadaşa şunu sormak istiyorum: Abdülkerim Bardakçı'dan da mı yavaş? Sevgili Murat Bey'den ta nereden, dünyanın bir ucu Amerika'dan bir göndermeli bir soru. Bakalım cevap verecek mi? Kim dedi ki onu ya? Sevgili Murat Bey. Ronaldo'ya yavaş diyen arkadaşa şunu sormak istiyorum: Abdülkerim Bardakçı'dan da mı yavaş? Abdülkerim Bardakçı'dan ben bile hızlıyım şu an desem ayıp olur. O da tabii yakışmaz bana ya. O da bana yakışmaz. Abdülkerim şu anki oynadığı düzeyde

eleştirilen isimlerden biri, çok yavaş olduğu yönünde. Ben Lukaku'nun öyle depar atabildiğini bilmiyordum. Enteresan bir çalımdı. Enteresan bir mücadeleydi gerçekten. Peki, teşekkür ediyorum tüm dinleyicilerimize. Şöyle devam ederim, neler geliyor. Abi, takip ettim seni. Peki, teşekkür ederim. Radyo Spor'u da sosyal mecralardan takip etmeyi unutmayın. Hani ben önemli değilim. Burada kurumum daha önemli. Sosyal mecralardan Radyo Spor'u lütfen takip etmeyi unutmayın. Son dakika gelişmelerine ulaşmak istiyorsanız da benim yayınlarımla alakalı ya da gündelik hayatta neler yaptığımla alakalı beni de Instagram'da takip edebilir dinleyicilerim. Şöyle bakalım abi, iyi yayınlar, seviliyorsun. İsmim Sertaç demiş. Başakşehir'den yazıyorum demiş. Peki, sadece selamını ileten bir dinleyicim. Son bölümdeyiz artık. Son mesajları alıyorum. Şu ana kadar katılım göstermeyen dinleyicilerimizin mesajları öncelikli hale gelmiştir. Onu da hatırlatayım.

Abi genelde hafta içi seni dinliyorum. Bugün tesadüfen eşimle yoldayım. Doğum günü sürprizi yapacağım kendisine. Şu an dinliyor. Ona sevdiğimi söyler misin? Ya öyle kurtulamaz. Öyle bir şey yok. Öyle kurtulamazsınız. Yok radyodan sevgilime, eşime artık her neyse eşime bir anons yaptın. Artık burada eşim de bana sarıldı etti. Çok güzel bir doğum günüydü hayatım dedi. Öyle bir şey yok. Ya gideceksin yemeğini yiyeceksin. Gerekirse ikinci taş alacaksın. Üçüncü, dördüncü o taşlar 8'e kadar çıkmış ya. 10 taşa kadar çıkmış. Tek taş vardı benim gençliğimde sadece. Yani evlenmek de sorun. Şu an evlenmekte bir şey yok. Bunun doğum günü var, tanışma yıl dönümü var, ilk buluşma yıl dönümü var, var da var, bitmiyor. Ama bunlar erkeklere yok, hep kadınlara var. Neyse, konuyu deşmeyelim. Şimdi böyle istekle birlikte yengeyi kandıramazsın. Yengeye sesleniyorum. Lütfen bunlara kanmayın. O yemek yenecek, en güzel restoranda yenecek, en güzel hediyeler alınacak. Bir de 6 taş mı, 7 taş mı artık her neyse parmağınızdaki yüzüğün bir üst modeli alınacak. Bunu söyleyeyim. Ben yengeyi destekliyorum. Hiç kusura bakmayın. Artık beni dinlemez diye tahmin ediyorum bu dinleyicim ama olsun. Dinlesin ya dinlesin. Sosyal medyadan takip eden bir dostumuz. Peki teşekkür ederim mesajından dolayı. Merhaba Görkem Ankara'dan. Selamlar nasılsın? Ahmet Bilaloğlu hayırlı işler demiş. Birazdan kepenkleri indireceğim. Az kaldı. Bir iki dakika içerisindeyim. Benden sonra sevgili Caner Aydaş sizlerle birlikte olacak. Onunla da eğlenceli bir 5 saat sizi bekliyor. Ha, ben yolda olacağım. Yolda dinlemeye çalışırım. Arkamdan konuşmayın. Mesaj göndermeyin arkamdan. Lütfen eleştirmeyin. Duyuyorum. Burada olmasam bile duyuyorum. Duymaya çalışıyorum çünkü hayatımın büyük bir bölümünü evde dahil radyo dinleyerek geçiriyorum. Onu da hatırlatayım. Hani benden kaçmaz. Benden kaçmaz. Teşekkür ederim. Sporting Gijon maçı kaç kaç diyen dinleyicim 3-1. Celta Vigo B karşısında önde. Kırgızistan zaten 3-1. Lübnan karşısında. Hamburg maçı da 2-0. Şöyle bakalım. Gol beklentisi olan dinleyicimizin hangi karşılaşmaları var? Senin maç ne oldu diyen dinleyicimiz. Bakayım maçıma. Ben güvendiğim için şu an takip etmiyorum. Yayında olduğum için bir de. O da önemli. Ben tahminime güveniyorum. Dakika kaç olursa olsun, ne olursa olsun skor benim tercihimin geleceğine inanıyorum. Sadece ben inanıyorum ha. Bu arada kesin olur demiyorum. Şöyle bir bakayım. Maçta kaçıncı dakika? İlk yarının bitmesi gerekiyor. Evet, 2-0 olmuş. Mesela az önce aramıza katılan yeni arkadaşlarımız görmüştür. Rivers United, Ikorodu City mücadelesi. İkinin üzerindeydi, 2,5 gol üstü ama ben bu takımları biliyorum. Ben bu takımları takip ediyorum. Rivers United'da özellikle ligin en iyi takımlarından biri. Nijerya Profesyonel Futbol Ligi en iyi takımlarından biri. 2-0 bitmiş ilk yarı. Ve ben 2,5 gol üstü bekliyordum. 2,5 gol üstüne verilen oran benim ilk oynadığımda 1,86 idi yanılmıyorsam. O kupon sizin tarafınıza ulaşırken 2,06'ya kadar yükseldi 2,5 gol üstünün oranı. Gol gelmediği için. Ve çok güveniyorum demiştim. Oynayan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum diyeceğim. Şimdi maç böyle biter. Olmaz. Totem yapmaya devam yayından sonra da.

0: bence gelecektir. En azından bir gol daha olacaktır. Bu ve buna benzer kuponlarıma ulaşmak istiyorsanız yine tekrar son kez hatırlatayım. iddia.com'da kayıtlı bayinizi Uğur Böceği Şans Oyunları olarak değiştiriyorsunuz. 30-097 bakın Bursa'da yer alan Uğur Böceği Şans Oyunları bayisi. Buraya kayıt oluyorsunuz. Kayıtlı bayimi değiştir diyorsunuz daha doğru ifadeyle. Devamında da 0540-300-097 mesaj atıyorsunuz WhatsApp'tan. Görkem'in kuponlarını görebilir miyim? Demen yeterli. Hatta acil falan yazın. Çabuk gönderin, bekleyemem. Böyle bir isyan edin. Oradaki arkadaşlarımız da bir panik yapsın. Ne oluyor yahu desinler. Öyle bir mesaj gönderin o numaraya. Sonrasında benim kuponlarım zaten size ulaşacak. Ha, soru ve görüşleriniz varsa, beni merak ediyorsanız, gündelik yaşantımda neler yapıyorum, birazdan nereye gideceğim, ya da hediye veriyor sponsorumuz zaman zaman. Orijinal forma hediyesinde bulunuyor. Sponsorumuza teşekkür edeyim. O formayı hangi gün vereceğiz gibi bu bilgileri sen ulaşmak istiyorsan Instagram'dan Görkem Tezer yazman yeterlidir. Bana ulaşabilirsin. Diyelim son mesajlara bakalım. Sevgili Erdem Bey, ilk yarı 1.5 üstü geldi. Sen bu işi biliyorsun demiş. Takip ediyorum sevgili Erdem Bey. Yani ezbere tahminlerde bulunmuyorum. Bu maçla alakalı yorum yaptım ya, Rivers United az önce. O maçla alakalı da ilk yarı 1.5 gol üstü oynayabilirsiniz demiştim. Onu söylüyor Erdem Bey. Ya geçtiğimiz haftaki maçı ben izlemişimdir 90 dakikasını. Ya öyle biliyorum. İzliyorum. Böyle istatistik sayfasını açıp da geriye geleyim. Son maçı gollü geçmiş. 10 haftada 26 gol atmış, 17 gol yemiş. Böyle yapmıyorum kuponlarımı. İzliyorum. İzlerken yorum yapıyorum ve canlı karşılaşmalarımda genelde başarılı oluyor. Ha 3 maç, 4 maçın başarısız olduğu dönemde oldu. Olmadı değil. Yani ne yalan söyleyeyim. Peki tüm mesajlarınız için teşekkür ediyorum dinleyicilerimize. İsmini okuyamadığım bazı arkadaşlarımız var. Sevgili Yücel Bey'e selamlarımı gönderiyorum. İstanbul'un kalbinden yazmış mesajını. Peki Yücel Bey'e de selamlar olsun. Nereden yazdığını söylemeyeceğim. Tek çift bahsi de bana mantıksız geliyor demiş dinleyicimiz. Merhaba Görkem, kolay gelsin. Rica etsem yorumlayabilir misin? Yorumlayamıyorum çünkü vaktimin sonuna geldim ama kupona şöyle bir baktım. Gelme olasılığı yine sürpriz kuponlarda olabilir. Yani güzel kuponlardan biri, onu söyleyeyim. Size de bol şans dileyelim. Bugünlük benden bu kadardı. Yarın saatler 22.30'u gösterdiğinde, akşam saatinde bakın 22.30'da tekrardan karşınızda olmak ümidiyle. O zamana kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz sona erdi.
2: Reklam.
3: Milyoner'de e-spor heyecanı ara vermeden devam ediyor. Günün her saati e-spor karşılaşmaları canlı yayınlarla Milyoner'de. Sen de hemen Milyoner'e gel, e-spor heyecanına ortak ol. Sporla eğlendirin
2: kardeşi Milyoner. Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
5: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
6: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
7: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
8: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
9: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalırız.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo Spor.
10: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana.

0: Bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
1: Evet.
0: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bileyim bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesini yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
2: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı...
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: 3 numaralı Blackbird'ım çok gerilerde kaldı. 10 numaralı Soul of Mine liderliğini sürdürüyor. 11 numaralı Sydney Wizards hemen ikinciliğe girdi. Orta kulvarlı 9 numaralı Rachel Clare. Mücadeleye katılan bir diğer isim Lady Ares'te en dışta. Daha geride ise 1 numaralı Irritable Girl en dıştan önlere geliyor. 10 numaralı Soul of Mine kaçıyor. 4 numaralı Lady Ares yarışın başından itibaren dışında takipte. 3 boy geride içeride 11 numaralı Sydney Wizard. Dışında 1 numaralı Irritable Girl. 2,5 boy geride kaldı 9 numaralı Rachel Clare. Onun dışında 8 numaralı Princess Didi var içeride. 5 numaralı Northshine. Önlere gelmeye çalışan isim. 10 numaralı Soul of Mine kaçıyor. Hemen dışında 4 numaralı Lady Ares takipte. Dışlarında 1 numaralı Irritable Girl'ün içeriden 11 numaralı Sydney Wizard ve 9 numaralı Regal Clare'ın gayretleri var. 5 numaralı Northshine'da en dışı açıldı. Amores'te mücadeleye katılmaya çalışan isim orta kulvarda bu safkan. 4 numaralı Lady Ares şimdi liderliği aldı. Dışından 2 numaralı Amores'in güçlü sprinti var. 2 numaralı Amores geliyor. Liderliği kısa sürede alıyor. 2 numaralı Amores dışında 1 numaralı Irritable Girl. En dıştan 7 numaralı Power of Light'ın da atakları var. Fakat 2 numaralı Amores avantajlı. Koşu 2 numaralı Amores kazanıyor. 1 numaralı Irritable Girl ve 4 numaralı Lady Ares ikincilik için aynı yakın geçler. En dıştaki 7 numaralı Power of Light koşunun dördüncüsü oldu değerli izleyenler. 11 numaralı Sydney Wizard 5. ayrıldı koşudan. Koşu 2 numaralı Amores Ertuğrul Cankılıç ile kazandı.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
6: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
7: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
8: Sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
9: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
10: Radyo Spor!
11: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Maç merkezi başlıyor.
12: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Herkese güzel bir pazar günü akşamı temenni ediyorum. Umarım iyisinizdir. Görüşmeyeli yaklaşık bir 5 saatlik bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Evet, Uluslar Ligi'nde Kosova-Avusturya maçını da bir taraftan takip ediyoruz. O maçta bakalım neler olacak. İlerleyen dakikalarda da sevgili Alper Gün, yine futbol analisti Alper Gün bizimle birlikte olacak ve İtalya-Türkiye mücadelesini kendisiyle konuşuyor olacağız. Bakalım

0: Alper, bu maçla alakalı, yarınki maçımızla alakalı neler konuşacak, neler anlatacak bize? Maçla alakalı derin bir analiz yapmış. Hatta gece de bana yolladı, sağ olsun. Ama tabii akşam kendisinden dinlemek daha doğru olacak. Yarın nasıl oynarsak kazanırız, neler yapmamız gerekiyor veya maça tutunuruz. Bunları kendisinden yine dinliyor olacağız. Beşiktaş'ta biliyorsunuz Sayın Adalı yeniden başkan oldu. Kullanılan oy sayısı 3910, geçerli oy sayısı 3815, geçersiz oy sayısı 37 ve boş oy da 58. Serdar Adalı oyların neredeyse tamamına yakın alaraktan güven tazeledi. Ona da başarılar diliyoruz Sayın Başkan. İşler iyi giderken böyle bir güven oy almak bence gayet de mantıklı ve bakalım yönetimdeki isimli bazı isimleri değiştirdi. Kendine göre daha güçlü bir yönetim kurdu. Bu da zaten zaman zaman yine kulüp başkanlarının özellikle büyük kulüplerde yapılan şeylerden bir tanesi. Güven tazelemek işte bunun aslında ismi, memnun olmadıkları yöneticileri değiştirmek, hem de bir taraftarının ya da kongre üyelerinin güvenini tekrar kazanmak, mali yönden işte bir şekilde ibra edilmek gibi birçok aslında anlama gelebiliyor. Sayın Başkan da böyle bir şey yaptı ve bakalım neler olacak bundan sonraki dönemde. Daha agresif bir Beşiktaş yönetimi bekliyorum açıkçası. Neden? Çünkü başarılı olmak zorunda. Yine söylüyorum, Beşiktaş bu sene şampiyonluk yarışının içinde mutlaka olmak zorunda. Başka bir çaresi de yok. Başka bir alternatif de yok. Şampiyon olur olmaz bilemem ama sonuna kadar mücadeleyi sürdürmek zorunda. Devre arasında özellikle yazın alamadıkları ya da işte ilgilenip alamadıkları bazı oyuncular vardı. Onları belki getirebilirler. Şampiyonluk yarışında sonuna kadar mücadele etmek isteyecek. Bunu da zaten zaman zaman söylüyor. Evet, soru görüş önerilerinizi 0538 052 14 87 bize yazabilirsiniz. Teknik direktörümüz Sayın Montella'nın açıklamaları olacak. Onu da yine size aktarıyor olacağız. Henüz bilemiyorum ne zaman olacak ama olduğu zaman yine canlı olarak sizlere aktaracağız. Bakalım İtalya maçı öncesinde neler söyleyecek Sayın Montella, nasıl bir oyun anlayışıyla çıkacağız? Kimler oynayabilir? Barış ve Arda'nın olmayacağını söyleyelim. Biliyorsunuz sarı kart cezası aldı bu iki oyuncu. Çok da böyle garip sarı kartlar oldu ama neyse, hadi çok oralara girmeyeyim. Neden? Çünkü Barış yedek kulübesinde sarı kartı gördü. Arda da hani bayram değil, seyran değil, bir şekilde bir oyuncuyla tartışmaya girdi. Hani bilerek gördüler demek istemiyorum ama hani bu maç öncesinde görmeseler çok daha iyi olabilirdi. Ya da belki bilmiyorum, sarı kart görmeleri istenmişti, o da ayrı bir konu. Uluslar Ligi D Ligi'nde ikinci grupta Azerbaycan Litvanya'yı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Maçın başında golü bulmuştu. Hemen sonrasında skoru korumayı başardı. Sonrasında kırmızı golü atan oyuncu kırmızı kart gördü 51'de ve maçın neredeyse tamamını, ikinci yarının tamamını 10 kişi oynadı Azerbaycan ama yine de kazanmayı başardı. Litvanya'da da yine son dakikada gelen bir kırmızı kart var. Bu da önemli. Bu puanla beraber Azerbaycan da D Ligi ikinci grupta liderliğe yükseldi. Yani Litvanya, Azerbaycan ve Liechtenstein olduğu grupta liderliğe yükseldi Azerbaycan milli takımı. Onları da tebrik ediyoruz. Şimdi kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra sevgili Alper de bizimle birlikte olacak.
1: Maç merkezi devam edecek. Radyo Reklam.
2: Ben Münir Uzaylıoğlu olacağım.
3: Ben Dijital Erkyalık.
2: Ben iklim mühendisi olacağım.
3: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, Spor'un tek adresi. Maç merkezi devam ediyor.
2: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, 0538 052 1487. Alper de bizimle birlikte, futbol analisti, futbol yorumcusu. Kendisine başka ne demek lazım bilmiyorum. Eski kargocu. Sevgili Alper Gün, bizimle hoş geldin. Nasılsın, iyi misin?
3: Hoş bulduk. İyidir, sizleri sormalı.
2: Bizler de iyiyiz. İşte bıraktığın gibi, sen yokken biz 2 saat yayın yaptık sabah. Şöyle bir milli takım Montella Hoca yine eleştirilerimizi bol bol yaptı. Bu standart defa ben senin diyorsun. Oturduğun koltuktaydım. Evet, orada daha rahat eleştirebiliyorsun. Burada tabii, zor tabii. Oluyor. Ama o koltuk daha rahat. Bilmiyorum, daha mı konforlu, daha mı pahalı bir koltuk, onu bilemiyorum ama o koltukta daha rahat oluyor insan.
3: İtalya'dan gelmiş.
2: Ya olabilir, olabilir. sabah baya bir, yine aslında çok da baya bir derken 3-5 dakika konuştuk yani. Çok fazla gündem yapmadık. Bugün tabii hani bir basın toplantısı olacak. Onu da mutlaka dinleyicilerimize aktaracağız. Evet. Sonrasında da senin çok değerli bir analizin var. O analizde bir, aslında öncesinde de olabilir, dinleyebiliriz. Ama oraya geçmeden önce Beşiktaş'ta biliyorsun seçim vardı. Evet. Sabah ben de gelirken Ataköy'de gördüm. Sinan Erdem spor salonunun önüne çadırlar kurulmuş. Orada baktım takım elbise falan. Herkes bayağı bir nereden gidiyoruz falan. Yanında Sayın Adalı oyların %99'unu alaraktan tekrar başkan seçildi. Evet. Nasıl değerlendiriyorsun? Hani bu bir takım iyi giderken bir güven oyu, yönetim değiştirme, belki daha güçlü isimlerle daha anlaştığı ya da daha birlikte yol yürümek istediği kişilerle hani böyle bir karar aldı. Ne diyorsun? Hani iddialı söylemleri de vardı Sayın Adalı'nın bu seçimle beraber.
3: Evet, Sayın Adalı ilk geldiği dönemde, ilk yaşattığı transfer dönemlerinde biraz açıkçası hayal kırıklığına uğratmıştı Beşiktaş taraftarını, Beşiktaş camiasını. Ancak bu sezon tarafında çok profesyonel bir yapılanmaya gittiler. Yani hani Sayın Önder Özen'in gelişi, transferlerdeki hareketlilik, gelen oyuncular, giden oyuncular, özellikle gelen oyuncuların kalibresi gerçekten Beşiktaş'a yakışır bir kalibre. Getirilen teknik direktör de yıllardır Beşiktaş'ın kanayan yarası olan teknik direktör koltuğu tarafında bence getirilebilecek en iyi adaylardan birisiydi. Ne olursa olsun, çünkü çok sık teknik direktör değiştiren bir takıma zaten direkt işte Hans Spilik, Conte vesaire gibi hocaları getirmek mümkün değil yani.
2: Evet.
3: 1'e geleceklerse 5'e gelirler. 3 transfer bütçesi isterlerse 8 isterler. Öyle bir durumdaydı Beşiktaş. Ona rağmen bu sezon başına gerçekten çok net hamleler geldi Beşiktaş adına. Oyuncu transferinden önce idare yönetim kadrosunu bu şekilde elden geçirmek bence sezonun en kritik hamlesiydi Beşiktaş adına. Gerçekten bu tarafta da çok inanılmaz bir başarı yakaladılar diyebilirim. Ki biliyorsun zaten Sayın Önder Özen özellikle benim futbol aklı tarafında ve duruşu tarafında çok beğendiğim bir isim. Beşiktaş'a çok yakışan bir isim. Sayın Adalı da bu şekilde aslında kendisinden beklenildiği seviye tarafına da çıkmış oldu başkanlık tarafında. Yani çünkü bakmayın yani Sayın Adalı da çok tecrübeli bir yönetici. Yani hani hem özel sektör tarafında çok güçlü bir isim, hem de Beşiktaş camiası için çok değerli bir isim. Geldiğinde başarılı olmasını ister.

0: dersiniz böyle isimlerin, herhangi bir camia için söylüyorum.
1: Çok da düzgün bir insan.
0: Evet,
1: ya ben tanıyorum da
0: Beşiktaşlı. Evet.
1: Hem Beşiktaş'tan evet. Hem de böyle hani böyle her şeyi konuşabileceğiniz, işte yazdığınız zaman
0: Doğru.
1: cevap aldığınız bir başkan. Hani ilginç mesela.
0: Doğru.
1: Hani bir şey yazıyorsunuz. Hayır, bu doğru değil. Böyle olması gerekiyor
0: Evet.
1: diye yanıt da
0: Evet,
1: veren
0: hiç
1: bir insan.
0: yani ego
1: Ego falan yok.
0: yok.
1: Evet.
0: Evet, ya
1: Gerçekten
0: o
1: düzgün bir
0: konularda
1: insan.
0: gerçekten çok iyi. Beşiktaş başkanlık makamına da koltuğuna da yakışan bir isim. Hak etmiş bir isim. Geçmiş Beşiktaş dönemleri tarafında da düşünüldüğünde çok farklı görevleri oldu biliyorsun. Çok
1: Evet.
0: zor dönemlerde de görev aldı biliyorsun. Dolayısıyla artık biraz hani başarının olduğu bir Beşiktaş tarafında da iyi bir koltuk sahibi olmayı da hak ediyor. Pivot bir rolde olmayı da hak ediyor. Bugün de hak ettiği güven oyu tarafında gerekli oy oranını aldı. Sezona iyi başladı Beşiktaş. Her ne kadar teknik tarafta birkaç eksikten bahsetmiş olsak da takımların gelişim eğrisi önemlidir. Bazı takımlar hazırlık kampında 100'den başlayıp 0'a doğru inerler sezon boyunca. Bazı takımlar da 60-70'den başlayıp yukarıya doğru çıkarlar. Tabii hani gelişim eğrisi dediğiniz konu veya öğrenme dediğiniz konu her zaman pozitif olacak. Yani o sürecin her zaman pozitif olması beklenemez. Arada takılmalar, yanlışlar, hatalar olur. Ki aslında zaten herhangi bir takımı şampiyonluk yolunda o yolun gidişatını belirleyen taraf da budur yani. Hani yaptığınız hatalardan ders çıkarma konusu. Bu Sayın İtalyano'da da var, Sayın Adal'da da var, Sayın Önder Özen'de de var. Yani beni bu proaktif düşünce, yanlışlardan doğruyu görme ve sonrasında doğruları uygulama tarafı. Dolayısıyla iyi günler bekliyor Beşiktaş'ı. Onu söylemek lazım. Özellikle devre arası transferi tarafında da ben Beşiktaş tarafında bir iki hamlenin daha yapılacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Umutlusun herhalde, değil mi?
0: Evet. Yani çünkü iyi gidiyor kulüp. İyi bir hava var. Uzun süre sonra Ekim-Kasım ayı civarında bir kaosun içinde değil Beşiktaş yani
1: Tabii
0: bu
1: şu
0: emniyet
1: anda değil.
0: göstergesi.
1: Yani eğer böyle devam ederse muhtemelen yeni yıla kadar hani bu
0: Olması gerektiği gibi.
1: olması gerektiği gibi. Tabii
0: Evet.
1: hani büyük kulüplerde aslında bu kötü gidişlere bir şekilde son verilir ama Beşiktaş'a
0: Doğru.
1: biraz fazla uzun sürdü.
0: Çok uzun sürdü.
1: Mesela Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı ayıran şey Fenerbahçe yarışın içinde. Yani
0: Evet.
1: taraftar sonuna kadar bir inanç
0: Doğru.
1: faktörüyle gidebiliyor. Beşiktaş şampiyon olduğu sezondan sonra
0: 16-17'den sonra.
1: yani Kas yok 21-22'den
0: 21-20'den
1: sonra
0: sonra
1: yani
0: doğru.
1: yaklaşık 5 sezondur Kasım'da bütün Beşiktaşlar yani bunu maalesef
0: 4-5
1: böyle olduğu
0: sezondur.
1: için
0: Evet.
1: yer kendileri indiriyor. Ya izlemesem de olur maçı.
0: Evet.
1: Gitmesem de olur.
0: Çabuk bir çözülme vardı
1: Evet.
0: camia
1: Bu
0: tarafında.
1: sanki biraz önlendi gibi gözüküyor. Yani
0: Evet.
1: camiada bir birlik beraberlik var.
0: Evet, yani şöyle bir durum var. Şimdi hani lig tarafında tek başınıza değilsiniz. Yani burada Galatasaray var, Fenerbahçe var, Trabzonspor var. Farklı farklı boyutlarda farklı farklı yatırımlar yapan kulüpler var. Dolayısıyla hani ben kendi yatırımımı yaptım, %100 şampiyon olacağım diye bir lig değil burası. Hani bir İrlanda ligi değil yani. Bir Glentoran takımı değilsiniz mesela. Ya da İskoçya'da bir Celtic değilsiniz yani. Hani farklı farklı rakipleriniz var sizi zorlayan. Ki bu liglerde bile zorlanabiliyor kulüpler yatırım yapmasına rağmen. Ama bizim ligimizde bazen hamlelerinizi doğru yapsanız bile sizden bir tık daha doğru hamleler yapanlar sizin önünüze geçebiliyor. Bunun en büyük örneği 90 küsür puan toplayan 99-98 neyse Sayın İsmail Kartal'ı Fenerbahçe'nin şampiyon olamaması gibi.
1: Evet.
0: Yani 102-103 puanla Galatasaray biliyorsun şampiyon olmuştu. Daha doğruyu yaparak. Dolayısıyla özellikle bu üç büyükler hatta dört büyükler özelinde minimum yanlış en fazla doğruyu yapan takım şampiyon oluyor bu ligde. Öyle ya da böyle. Tabii ki hani işte hakemler konuşuluyor o şu bu falan. Yani bunlara girmiyorum ben. Yani futbol olarak baktığımız zaman her kulüp %99, %98 doğru yaptığı bir sezonda zaten bu ligde şampiyon oluyor. Öyle ya da böyle yani. Dolayısıyla doğru yapmak önemli. Doğruya yaklaşmak önemli. Doğrudan uzun bir süredir uzaktı Beşiktaş bu konuda. Şu an doğruya yaklaşmış durumda. İlerleyen dönemlerde de sürekli doğru yapmaya başlayacak. Bu çok değerli bir konu dediğim gibi.
1: Bunu yani böyle olacağını düşünüyor musun? Yani şu anda vaat mi ediyorum sana? Şu ana kadar yapılanlar.
0: Hani çok şey bir tabir vardır ya bilinen bir tabir vardır. Tünelin sonunda ışık
1: Işık.
0: görme konusu.
1: Görüyor musun
0: Bu
1: sen her
0: sezon
1: şeyi?
0: için evet. Yani bu sezon için hem idari taraftaki yapılanma hem başkanın duruşu, açıklamaları, teknik direktörün enerjisi, oyuncuların enerjisi, oyuncuların kalitesi.

0: Ayşe'den önce. Dolayısıyla hani bunların böyle kümülatif bir şekilde birikip toplandığı bir noktada baktığınızda o perspektifte o ışığı görebiliyorsunuz. Yani burada şu an Beşiktaşların için Beşiktaşlar tarafında hani karamsarlığa hiçbir şekilde yer yok bence. Hani artık camia tarafında bir bütünleşip yani teknik direktör tarafında, oyuncular tarafında, başkan tarafında bugün olduğu gibi seçim sonuçları çok net bariz bir şekilde Sayın Adalı dedi. Dolayısıyla hani camia tarafında da artık taraftar grupları tarafında da bu çok önemli. Beşiktaş'ta çok değerli bir konudur bu. Yani belki de hiçbir kulüpte olmadığı kadar değerlidir taraftar gruplarının birleşmesi Beşiktaş için. Artık hani o birleşmenin yaşanıp tek nefes, tek yürek, tek kafa yapısı, tek mantıkla hedeflerin kovalanması gerekiyor.
1: Evet, bu sene dediğin gibi yani Beşiktaş taraftarı inanıyor. Öncelikle Önder Hoca'nın olması çok büyük bir
0: Çok büyük bir
1: şans
0: değer. Evet, çok büyük
1: gerçekten.
0: bir değer.
1: Konuşmaları hani hem bilimsel konuşmaları hem oyunu sürekli konuşmaya çalışması.
0: Doğru.
1: Diğer tarafta İtalyanın hırsı, saha kenarındaki enerjisi bence
0: Bir
1: hani
0: kartal gibi değil mi
1: tabii
0: sanki?
1: bulunmaz bir nimet ya. Yani şu anda bir futbol severim. Hatta işte zaman zaman konuştuğum insanlar var. İşte Fenerbahçeli, Galatasaraylı fark
0: Evet.
1: etmez. Hocanın kenarda duruşundan hani onun oradaki enerjisinden dolayı Beşiktaş maçlarını izlemeye başladım diyor.
0: Doğru.
1: Yani
0: Doğru.
1: adam oyunculardan daha fazla efor sarf ediyor.
0: Doğru.
1: O
0: Çok
1: maçı
0: doğru.
1: yaşıyor, yaşatıyor diyor. Yani bir
0: Evet.
1: Fenerbahçeli olarak ya da Galatasaraylı olarak gerçekten beni heyecanlandırıyor. Ya benim hocam kenarda çay içiyor neredeyse. Yani oturup
0: Evet.
1: elleri işte göğsünde bağdaş kurmuş şekilde yani bir şekilde bekliyor. Rakibin hocası bir sağa koşuyor, bir sola koşuyor. Her pozisyonda
0: Reaksiyon
1: ıslık
0: dediğimiz
1: çalıyor.
0: konu. Evet.
1: Aynen öyle. Bu önemli bir şey. Bu taraftara da bu arada geçiyor.
0: Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Yani hani stada giden tarafların yanı sıra bütün camia tarafında şu an için bence İtalyano için bir pozitif düşünce var. Tabii hani hocanın hataları olmuyor mu? Oluyor. Son
1: İlla ki.
0: Ahmetspor maçı söz gelimi biraz hani onun da performansı. Ya gerçi orada bütün Beşiktaşlı
1: Orada kötü
0: oyuncuların
1: oynama yarışı vardı.
0: evet yani hani hoca da dahil olmak
1: Evet, hoca
0: üzere
1: da dahil olmak üzere. Tabii, yani
0: ayakta
1: hakem
0: kalabilen
1: de dahil
0: hakim de
1: olmak.
0: dahil olmak üzere. Yani ayakta kalabilen bir
1: Bence
0: isim
1: ayakta
0: yoktu.
1: kalan tek şey Amedsporlu
0: Evet,
1: oyunculardı. Onlar bu
0: Ahmetsporlu.
1: maçlarını oynadılar
0: Evet,
1: yani.
0: Sabah'dır, Orban'dır.
1: Tabii,
0: Hani
1: tebrik
0: onlar
1: etmek lazım onları.
0: iyi bir performans sergilediler.
1: Yani bu kadar kötüye ayak uydurmadılar yani. Yani
0: Evet.
1: biz maçımızı oynayalım.
0: Evet. Yani hani bazı maçlarda 11 kişiden 9'u çok kötü oynar ama ikisinin kalitesi yeterli olur ya söz gelimi Alanyaspor deplasmanı Uğurcan Çakır performansı gibi. Ama
1: Evet.
0: işte bazı böyle deplasmanlarda takımın tamamı kaybolur.
1: Ya
0: Onda da
1: mesela
0: zaten çıkma
1: milli
0: şansınız yok yani.
1: takımımızın şu anda içinde bulunduğu
0: Ya
1: durum yani.
0: mesela
1: Yani neredeyse
0: evet.
1: hepsi kötü. Arda'yı biraz dışarı
0: Dışarı
1: çıkarıyorum.
0: çıkartırsanız evet.
1: Evet,
0: Evet.
1: o biraz çırpınıyor.
0: Evet.
1: Yani denizin üstünde kalmaya çalışıyor ama gerisi
0: Zor gibi.
1: çok kötü
0: Evet.
1: performans yani.
0: Evet yani temelde bu şekilde. Dediğim gibi özetle Beşiktaş tarafında negatifliğe karamsarlığa hiç gerek yok. Gayet iyi, pozitif devam ediyor. Yani şampiyon olunmasa da bu arada problem değil. Yani bu şekilde olduğu sürece Beşiktaş hani aktif, güçlü, korkulan. Yani önceki sezonlarda Beşiktaş deplasmanı açık konuşmak gerekirse Fenerbahçe ve Galatasaray için favori konumda gittikleri bir deplasmandı.
1: Tabii
0: Son
1: tabii.
0: 1-2 sezondur, 2-3 sezondur. Ama normalde hiç öyle değil Beşiktaş deplasmanı.
1: Mümkün değil
0: Mümkün
1: zaten.
0: değil yani.
1: Yani büyük takımların deplasmanları
0: Yani.
1: herkes kendi sahasında evet favoridir
0: Net
1: ama
0: favoridir yani.
1: deplasmanda bu
0: Evet.
1: kadar bir de çok bariz farklar. Mesela geçen sene miydi, bir önceki sene miydi Beşiktaş'ta Galatasaray mı Fenerbahçe mi oynuyordu
0: Evet.
1: bilmiyorum. İşte Beşiktaş'ın oranı 4
0: Ya
1: 3.57
0: inanılmaz yani.
1: kendi
0: Evet.
1: sahasında örnek veriyorum. Galatasaray 1.48 1.60 falan.
0: Evet. Ya böyle bir şey
1: Ya
0: mümkün değil
1: mümkün mü
0: yani. Kabul
1: yani?
0: edilebilir bir şey
1: Yani
0: değil yani. Evet.
1: kendi sahanda oynuyorsun.
0: Evet. Yani dolayısıyla hani bu tarafta da artık Beşiktaş önemli bir İstanbul beyefendisi olarak
1: Bu
0: buradayım
1: aslında
0: dedi bu
1: büyük bir
0: sezon.
1: avantaj değil mi? Mesela yönetime talip olanlar için. Yani
0: Ya muhakkak
1: zaten
0: tabii ki.
1: kötü bir süreçte takımı devralıyorsun. Üzerine her koyduğun tuğla aslında bir şekilde senin belki önümüzdeki günlerde kredini artırıyor.
0: Doğru. Ki bu uzun vadede kulübün bu şekilde güçlü olması hem teknik direktör görüşmelerinde hem oyuncu görüşmelerinde hem sponsor görüşmelerinde bakın yani sponsor görüşmesi konusu da çok önemli. Üç büyükler için, dört büyükler için. Kulübün elini güçlendiren konular. Yani kaosun içerisinde bir organizasyona Kimse para yatırmak istemez. Aslında işin özeti bu.
1: Doğru.
0: İyi oyuncular da kaosun içine gelmek istemez. Yani belli bir projeye gelmek ister, belli bir hedefe oynamak ister. Dolayısıyla Beşiktaş tarafı idari kadrosunu değiştirmekle başlayıp sonrasında da oyuncu kalitesini arttırmakla birlikte iyi bir yola girmiştir diyebiliriz.
1: Caner Bey, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Antalya'dan Metin ben. Bence Arda'nın sarı kart cezalısı durumuna düşmesi iyi oldu. Daha fazla yıpranmasına gerek yok bu demiş. Bu facianın ortasında böyle bir yorumu var.
0: Evet.
1: İleride ona düzgün bir tepe yönetim ve teknik kadroyla bizi çok daha iyi noktalara taşıyıp taşıyıp bu tek maç yokluğunu fazlasıyla telafi edecektir. Elbette yaptığını doğru bir hareket olarak görmüyorum ama insan bu kadar çabalamasına rağmen bir
0: Olmuyorsa değil mi?
1: karşılık bulamadığı zaman taş
0: Evet.
1: olsa
0: Çatlar
1: dayanamaz
0: yani.
1: demiş,
0: Evet, çok
1: çatlar.
0: doğru. Çok doğru. %100 katılıyorum.
1: Bence bundan dolayı bu kartı görmüştür diye düşünüyorum. Kasıtlı olarak yapmasına ihtimal vermiyorum. Ya Arda yapmaz. Ya başkası bilemem de yani
0: Ya
1: Arda öyle bir
0: bir iç
1: çocuk
0: saha
1: değil o.
0: Diyarbakır maçı vardı Beşiktaş'ın, biliyorsun. Ricardo Quaresma kırmızı kart görmüştü.
1: Evet.
0: Oynamıştı bir yarım saat 40 dakika. Ama nasıl oynamıştı yani? Bütün takım yan gelip yatarken tek başına böyle
1: Evet.
0: yırtılmıştı. Sonrasında da dakika 35-40'ta bir kırmızı görmüştü. İşte Arda'nın da sarı kartı öyle bir şey aslında. Yani birkaç maçtır sadece Arda Güler var sahada. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama hiç ayak uyduran yok yani. Ya bu
1: Yaklaşan yok
0: inanılmaz bir
1: yani.
0: şey. Yaklaşan yok, pas isteyen yok. Bir ara bir ceza sahasında Belçika maçında şöyle bir aldığı çektiği ileri sağ sol falan bir şeyler yaptı. Ya ceza sahasında 15 saniye topla birliktesin ve senden pas isteyen yok. Yerleşmişsin bir de yani.
1: Valla haklı. Çocuk
0: Haklı.
1: haklı. Yani aslında en üzücü olan da o, bu kadar yaratıcı bir oyuncu varken onun o yeteneklerini
0: Kullanamamak değil mi?
1: evet kullanamamak gerçekten çok
0: Büyük
1: üzücü.
0: rezillik ya, evet.
1: Hani hocaya mı bir şey söyleyeyim yoksa sağında solunda, artık hocaya bir şey söylemekten yoruldum artık. 3 yıldır zaten konuşuyorum.
0: Evet.
1: Herhalde en çok da ben konuştum
0: Başarılı
1: yıllarda.
0: olduğu dönemlerde dahil bu
1: Tabii.
0: arada. Evet.
1: Ya şöyledir yani, şimdi mesela insanlar şöyle algılıyor. Efendim Montella Hoca ön yargınız var, sevmiyorsunuz. Hayır, alakası yok ya. Ben niye Montella Hoca'yı sevmiyorum? Montella Hoca çok düzgün bir karakter. Çok
0: Evet.
1: düzgün bir insan.
0: Evet,
1: Bu
0: doğru.
1: başka bir şey.
0: Doğru.
1: Ama her insan her işte başarılı olamaz. Evet Montella
0: Ya belli
1: Hoca.
0: seviyelerde başarılı olabilir
1: Yani
0: ya da.
1: ben
0: Evet.
1: başından beri söylüyorum. Yani
0: Evet.
1: bizi aşağıdan yukarıya çıkarırken de aynı şeyleri söylüyordum.
0: Doğru.
1: Oyun göremiyorum.
0: Doğru.
1: İşte dün de söyledim, önceki zamanlarda defaten söyledim. Forma adaleti olduğunu düşünmüyorum.
0: Evet, maalesef.
1: Ben şimdi mesela
0: Ya bir Jürgen Klopp'un yaptığı gibi bir hareket yaptın
1: yok,
0: mı hiç?
1: tabii yapmıyor
0: Yok.
1: işte, ben de yani zoruma gidiyor yani burada, yani şu
0: Evet.
1: anda bir eski bir futbolcu olarak düşünüyorum. Ya ben çok iyi oynadığımı düşünüyorum.
0: Giremem diyorsun, değil mi
1: Elimden
0: mesela?
1: geleni
0: Evet.
1: yapıyorum. Bütün herkese, yani şu anda milli takıma çağrılan kendi pozisyonundaki oyuncular kadar çaba gösteriyorum.
0: Evet.
1: Yaşım genç. Bakıyorum hani milli takım aday kadrosu açıklanıyor. Yokum. Tamam, devam çalışmaya. Çalışıyorum,
0: Daha da üstüne
1: çalışıyorum, üzerine
0: koyuyorsun.
1: koyuyorum, gol
0: Evet.
1: atıyorum, asist yapıyorum,
0: Arda
1: yırtıyorum
0: gibi yani, değil
1: kendimi.
0: mi? Evet.
1: Bakıyorum
0: Göztepe'li
1: yine
0: Arda gibi.
1: yokum.
0: Evet.
1: Eşim ne olur? Yani dönüp derim ki ben de bunu yani bir şekilde bir şey, ses olmaya çalışıyorum. Yani hocam kimi göreceksin daha?
0: Evet,
1: Hani
0: evet.
1: futbol sadece dört büyükten ibaret değil.
0: Değil, değil.
1: Ya
0: Hiçbir
1: sen
0: zaman olmadı zaten.
1: dört büyükten de alıyorsun, örnek veriyorum. Formsuz da oyuna olsa forma şansı veriyorsun.
0: Doğru.
1: Kendi takımda oynasa da forma şansı veriyorsun, oynamasa da forma şansı veriyorsun.
0: Doğru.
1: Diğer tarafta başka bir takımımızda, Anadolu takımımızda ya da Trabzonspor'da çok daha formda bir oyuncu hiç görmüyorsun bile. Var mı yok mu görmüyorsun
0: Evet,
1: bile.
0: izlemiyorsun çünkü, bakmıyorsun yani. Yani sana söylense de dikkate almıyorsun. Öyle bir durum da var.
1: Ya senin sahada oynatacağın oyuncular var. Bak milli takımımızda en son ihtimaldir İrfan Can Kahveci. Şu formuyla, şu görüntüsüyle demiyorum ya. Geçmiş dönemlerde. Hadi şu anda yine fena değil bak. Yine forma
0: Toparladı
1: şansı
0: İsmail
1: verebilirdi
0: Hoca.
1: yani.
0: Doğru. Hı.
1: Yunus'um var, Barış'ım var, Arda var. Yani en az 3 oyuncum var. Solda kim var? Soruyorum sana.
0: Kenan var.
1: Tamam, yok şu
0: Olsun.
1: anda.
0: Şu
1: Kim
0: an
1: var başka?
0: Için Kerem'i değerlendirmen gerekir ama işte Kerem'i de 9'da değerlendiriyor
1: Peki
0: hoca.
1: Aral diye bir oyuncu da var değil mi?
0: Aral da var
1: Nerede?
0: zaten. O da yok işte.
1: Ay yani yedekte,
0: Evet.
1: sürekli yedekte.
0: Evet.
1: Yani bir kere bir dakika forma şansı bulamaz mıydı?
0: Yani mümkün değil işte. Olmuyor yani.
1: İşte bunu görünce de eleştiriyorum. Eleştirince de bunu, bu arada yıllardır görüyoruz. Şu anda değil.
0: Tabii, farklı oyuncular üzerinden yani isim değişiyor. formda olan oyuncular değişiyor, formsuz oyuncular değişiyor. Yani söz gelimi Abdülkerim Bardakçı'nın çok formda olduğu dönemler de oldu milli takımda. O zaman %100 seçilmeliydi zaten ama
1: onu da

0: Söylüyoruz
1: Ya
0: zaten.
1: son dönemde zaten Abdülkerim Bardakçı'nın kendisi de bunu kabul eder muhtemelen. Hani bir form düşüklüğü, hız düşüklüğü vesaire. Hani oralarda bir alternatifin artık değerlendirilmesi lazım yani milli takım tarafından.
0: Katılıyorum sana. Bir yarışa gidelim, devam edeceğiz.
2: Maç merkezi devam edecek.
3: Reklam. Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Beş numaralı Adanalı kız yerini almak üzere yoğun çaba var. Adanalı kız yerini aldı. 9 at mücadele verecek atlar bakslarında. Sentetik pistte 2100 metre koşacak atlar. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve koşu başladı. Bir hayli dağınık bir çıkış. 9 numaralı Double Art 4 boy, 2 numaralı Shining Force 3 boy geç başladı. Yine Escape Bet ve After You'da birer boy oylandılar. 5 numaralı Adanalı kız ilk metrelerde öne geçti. 8 numaralı Shining Fame ikinciliğe girdi. Üçüncülükte 6 numaralı Falcon Girl var. Onun dışında 7 numaralı Season of Hope 4. sırada. Safkanlar bu şekilde ilk viraja giriş yaptı. Liderliğini koruyor 5 numaralı Adanalı kız. Orta kulvarda şimdi 7 numaralı Season of Hope ikinciliğe girdi. Dışta 8 numaralı Shining Fame var. İçeride 6 numaralı Falcon Girl. Bir boy kadar gerilerinde 4 numaralı Escape Bet. İç kulvardan 5. hamle yaparken dışında 9 numaralı Double Heart geliyor. 2 boy geride 3 numaralı Bülent'i görüyorum. Ve safkanlar bu şekilde 1200'ü geçiyor. Liderliğini koruyor 5 numaralı Adanalı kız. Fark 2,5 boy. 7 numaralı Season of Hope ikinci sırada. Onun 3-4 boy gerisinde 8 numaralı Shining Fame. Daha sonra 6 numaralı Falcon Girl önlere gelen isim. Daha sonra 9 numaralı Double Heart ve 4 numaralı Escape Bet yan yanalar. Bine doğru koşuyor safkanlar. 5 numaralı Adanalı kız liderliğini sürdürüyor. 7 numaralı Season of Hope iç kulvarda ikincilikte. Dışta 8 numaralı Shining Fame. 3. sırada en dışta 9 numaralı Double Heart önlere geldi. Daha sonra Falcon Girl dışında Escape Bet en dışta After You. 2,5 boy geride 3 numaralı Bülent var. Atlar bu şekilde son 600'e doğru ilerliyor. 5 numaralı Adanalı kız 3 boy kadar 7 numaralı Season of Pop'un ve dışındaki 8 numaralı Shining Fame'in önünde. En dışta 4.lükte 9 numaralı Double Art var. Orta kulvarda 4 numaralı Escape Pet. İç kulvarda Falcon Girl bariyer dibinde Bülent var. Dışlarında 2 numaralı Shining Force. En dışta 1 numaralı After You. Atlar düzeye çıkarken liderliğini sürdürüyor. 5 numaralı Adanalı kız 9 numaralı Double Art ikinciye girdi. Onun dışından 4 numaralı Escape Pet'in en dıştan mücadele 2 numaralı Shining Force'un katılmaya çalıştığını izliyorum. Son 300 geçiliyor. Adanalı kız direnmeye çalışırken 4 numaralı Escape Bet. Dışarıdan 2 numaralı Shining Force mücadeleye katıldılar. Bunlardan 4 numaralı Escape Bet Adanalı kızı yakaladı. Ekarte etti onu. Fark açmaya başladı 4 numaralı Escape Bet. En dıştan 2 numaralı Shining Force'un gayretleri var fakat 4 numaralı Escape Bet çok rahat bir şekilde fark açıyor ve kazanıyor. 5 numaralı Adanalı kız ikinciliği kurtarırken 2 numaralı Shining Force üçüncü. 1 numaralı After You dördüncü oldu. 6 numaralı Falcon Girl'de koşuyu 5. tamamladı. Koşuyu 4 numaralı Escape Bet Enes Atlamaz'la kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
2: Reklam. Maç merkezi devam ediyor.
0: devam ediyor.

0: Sevgili Dursun Türker Bey, iyi yayınlar, mutlu akşamlar dilemiş bize. Çok teşekkür ederiz.
1: Saygılar.
0: Selamları yayınlar diliyorum. Alper'e teşekkürler, bir bahane bulup yayına gelmemezlik yapmadığı için. Beşiktaş için yorum yapmayacağım. Caner sinirleniyor diyor. Yo, ne alakası var sevgili kıymetli dinleyicimiz? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz Ahmet
1: Çünkü
0: Bey yani? Ben ne zaman gördün sinirlendiğimi? Sen
1: valla
0: gördün, doğru söyle.
1: bir aydır papatya çayı sponsorumuz var burada.
0: De.
1: Ondan dolayı
0: Öncesinde sinirleniyor muydum? Yok, öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey yok. Tabii ki yorum yapabilirsiniz. Ama siz mesela şey demiştiniz. Ben onu hatırlıyorum. İşte Beşiktaş hakemler çok kolluyor falan demiştiniz. Onun üzerine ben dedim ki hani, ya da öyle bir şey söylemiştiniz yani.
1: Doğrudur.
0: Sanki böyle gerçekten hani 10 yıldır Beşiktaş üstte şampiyon oluyor gibi bir şey ortaya çıkmıştı. Onun üzerine bir yorum yapmıştım.
1: Ya belki kollamasına rağmen hani
0: Ya
1: dördüncü
0: kol,
1: kulübü.
0: Beşiktaş'ı falan hakem kimse kollamasın ya. Öyle bir şey
1: Gerek
0: kimse
1: yok zaten.
0: beklemiyor yani.
1: Tabii, gerek yok zaten.
0: Yani şey yapmasınlar
1: Hiçbir
0: da,
1: üç büyüğe, dört
0: nedir
1: büyüğe
0: o?
1: gerek yok zaten.
0: Hakkını yemesinler hiçbir takımımızın
1: Tabii
0: da.
1: canım.
0: Kimse
1: Ya
0: hakemlerin,
1: kurallara göre, kural
0: ya bu
1: kitabına
0: kadar
1: göre
0: basit.
1: yönetilsin yeterli zaten. Tek isteğimiz bu genel olarak bakıldığında. Ki böyle bir durumda zaten herhangi bir kulüp varyansında bulunmaz yani.
0: Sevgili Muhammed Ali Bey yazmış, avukat Muhammed Ali Bey demiş ki, uzun zamandır yurt dışındaydım Caner Bey, futbolunu pek takip edemiyordum ama çok büyük depremler oldu Türk
1: Maalesef,
0: futbolunda. Bu dakikadan
1: maalesef.
0: sonra takip etmeyi çok doğru bulmuyorum. Sizce hala izlemeye değer mi? Ya bir yerde mecburuz yani. Evet, maalesef yıllardır hep konuşuyoruz, bir temizlik yapılsın ama inşallah bu kez gerçekten yapılır.
1: Evet.
0: Çünkü artık sıkıldık yani bu tarz durumlarda.
1: Ya en azından bir takım konuların, özellikle bu hakem konularının ortaya çıkması çok değerli. Hani sonuçta belli bir düzen varsa bu konuda negatif anlamda bunun su yüzüne çıkarılıp doğru müdahalelerin yapılması ya bir gün gereken bir şeydi. Sonuçta çok ciddi yatırımlar yapılıyor kulüpler tarafından. Yani Trossard'lar, Osimhen'ler, Asensio'lar, Ederson'lar, Salah'lar. Dolayısıyla bu yıldızların oynadığı bir ligin bu konuda çok daha kaliteli olması lazım. Lamicim yok yani.
0: Yani evet, bu konuda da hani kanunsuz şeyler yapanların da, kanun dışı şeyler
1: Ya
0: yapanların
1: muhakkak.
0: da
1: Evet.
0: cezalarını çekmesini ben bekliyorum, istiyorum da.
1: Evet.
0: Çünkü hakları yok dediğin gibi. Yani sen bir
1: Evet.
0: taraftan Osimhen'i, Greenwood'u, Trossard'ı, Muhammed Salah'a getireceksin. Bir taraftan yapay zeka atamaları yapıyor diyeceksin. Bir
1: Ha,
0: taraftan
1: evet. Evet.
0: hani dün de sana sordum, hani
1: Ya WhatsApp ne
0: bu
1: zamandan beri
0: yapay
1: yapay zeka
0: zeka
1: oldu
0: oldu.
1: yani?
0: Bu yapay zekayı hep anlamadığımızı hep burada konuşuyorduk.
1: Evet
0: Biraz da
1: yani.
0: şaka yapıyorduk
1: Evet
0: yani.
1: yani
0: İlginç atamalar
1: çünkü
0: yapıyordu çünkü yapay zeka.
1: evet.
0: Hatta
1: Ya puanı düşük hakem bir bakıyorsun derbide bir şeyde yüksek bir
0: mesela,
1: maçta
0: değil
1: hakem
0: mi?
1: oluyor bir anda.
0: Ya da
1: Nasıl
0: bir
1: olabiliyor yani?
0: önceki derbide bu kadar tartışılan bir hakem, bakıyorsun bir sonraki derbide yine aynı hakem.
1: Evet.
0: Nasıl bir
1: Nasıl olabiliyor?
0: yapay zekadır? Hani şeyler var ya, bu çağrı merkezlerinde sen de bilirsin. Bu chatbotlar var
1: Ya
0: da, öğretilsin.
1: çalışmayan
0: Evet yani. Öyle demeyelim de, ben de zamanda kurdum yani, şimdi
1: chatbotlar.
0: öyle demeyelim. Hani öğretirsin her şeyi.
1: Evet.
0: Bunu da yap, bu gelirse bunu da yap.
1: Şöyle yap, böyle yap.
0: Otomatik yanıt veriyor. Hani
1: Evet.
0: karşıda bir insan varmış gibi düşünüyorsunuz. Aslında insan değil o. Öğrenilmiş ya da öğrenen bir chatbot.
1: Doğru.
0: Gelen bütün şeylere göre siz anında
1: Reaksiyon
0: optimize
1: veriyor.
0: edebiliyorsunuz.
1: Doğru.
0: Şimdi bizim yapay zeka herhalde bir yere kadar öğretilmiş. Bir yerden sonra makine soğuk falan dendi herhalde. Hani şuraya kadar
1: Bir şey eksik takılmış
0: hakem
1: herhalde.
0: kriterlerini gir ama bundan sonra baba sen bize bırak ya. Biz burada insanız yani. Ben atarım
1: Diyorsun
0: falan
1: yani
0: dediler.
1: sıkıntı yok sen
0: Ya bu
1: uğraşma
0: nasıl
1: çok falan.
0: yapay zekadır? Bir derbiye bir hakem veriyorsunuz. Sonra o hakemi görmüyoruz bir daha.
1: Ya
0: Ya derbi yönetti bu adam. Nasıl
1: şöyle
0: buraya geldi kardeşim?
1: yapay zeka yorumlamışız biz herhalde bu topraklarda. Yapayını kullanmışız
0: İşte
1: sadece.
0: yani
1: Hani
0: orada
1: zekayı kullanmamışız. Hani
0: onu
1: süreçleri
0: görmüştüm.
1: yapaylaştırmışız yani.
0: Hatta burada sana sordum ya,
1: Evet.
0: şimdi hani bir derbi yönetmek için bazı şeyleri diğer hakemlerden daha iyi yapmak lazım değil mi?
1: Evet.
0: Doğru mu?
1: Doğru tabii ki doğru.
0: Şimdi mesela
1: Hatta
0: UEFA'nın organizasyonu, FIFA'nın organizasyonu var değil mi? Finali
1: evet.
0: yöneten bir hakem
1: Ya
0: var.
1: hatta bir iki maç yapmak da yeterli değil.
0: Yeterli
1: Kümülatif bir
0: değil
1: şekilde
0: işte.
1: yapmak
0: Onu
1: lazım.
0: söylüyorum. Şimdi FIFA o hakemi finale getirene kadar birçok maç yönettirdi.
1: Doğru.
0: Ve oradaki kriterlerine göre kaç tane aday var? Ahmet, Mehmet, Alper, Caner, Yücel.
1: Doğru.
0: 5 tane hakem adayımız var.
1: Vinçiç var, o var, şu var,
0: O
1: bu
0: var,
1: var.
0: şu var. Hadi
1: Evet.
0: Vinçiç'e gerçi bir torpil geçtiler. Bu başka bir konu ama bence hak etti bu arada Vinçiç onu. Yani
1: Evet.
0: yıllardır üst düzey maç yönetiyor. Bu
1: Tabii.
0: başka bir konu.
1: Tabii.
0: Ama genelde böyle oluyor demiş. Mesela UEFA'da hakemler var işte. İngilizler, Almanlar yani. Bilmem neler, evet. Falan zamanında Sayın Cüneyt Çakır vardı vesaire.
1: Doğru.
0: Ve sezon içinde belki 12, 13, 15 tane maç yönetiyorlar.
1: Doğru.
0: Oradaki performansına göre ya diyor ki bizim final adayımız 4 tane hakem işte. Takımların durumuna göre işte Alman, İspanyol, örnek veriyorum Portekizli ve İtalyan hakem. Tamam, evet. Örnek veriyorum. Evet. Final Almanya ve İspanyol oynuyorsa mecbur o ikiye iniyor bu ihtimal. Onların için de en iyisini bir şekilde veriyor. Yapay zeka ya da işte yani otonomyada insan eliyle. Şimdi bizde yapay zeka diye çıktılar böyle. Ya bu arada ben 2003'te askerlikte yapıyordum yani yapay zeka yani. Bayağı yapay zekayla nöbet atıyordum yani. Hiç uzaklara gitmeye gerek yok. Yani kendi yazdığım programla.
1: Evet.
0: Ve ama kriterleri vardı mesela. Hani
1: değil yani, belli başlı checklist.
0: Nöbet tutan, örnek veriyorum kaç olmasın tane kişi, evet, var. İşte evet. 10 kişi var. Örnek veriyorum işte 8 hafta sonra ancak sıra gelebilir, evet. Hafta sonuna falan.
1: Evet, evet.
0: Şimdi bakıyorsun derbiye bir hakem atanıyor. Ya gerçekten geçen sene hatırla, Beşiktaş Fenerbahçe maçına bir hakem atandı. İsmini şu anda bak
1: hatırlamıyorum bile. Evet.
0: Bir daha göremedik. Evet. Hocam siz nasıl atadınız o derbiye bu hakemi
1: şey
0: ya?
1: Şey gibi böyle hani 20. yıl özel pastası olur ya.
0: Aynen öyle. Ya da işte dediğin gibi bakıyorsun ya işte kötü bir maç yönetiyor. Üst üste izliyoruz yani. Biz de herhalde burada sizler de anlıyorsunuz futboldan. Evet. Hakemin vücut dili, oyuncularla iletişimi
1: rahat
0: falan.
1: Rahat değil yani. Evet.
0: Rahat değil. Beğenmiyorsun. Aa bir bakıyorsun 2 hafta sonra derbi. Kim aday? Tek aday bu. Niye tek aday
1: niye
0: bu? Öyle. Niye öyle?
1: Çünkü WhatsApp konuşmaları
0: işte,
1: o şekilde.
0: İşte MHK öyle istiyor.
1: Evet.
0: O yüzden yani bu temizlik ya da bu organizasyon umarım gerçekten hakkaniyetli bir şekilde herkesin gitmeye yani gideceği yere kadar gitsin yani.
1: Evet. Ya bir de şöyle bir sıkıldık garip bir durum yani. Var. Şimdi 4-5 gün sonra önümüzdeki cuma biliyorsun ligler başlıyor.
0: Evet.
1: Ya kim atacak bu hakemleri? Hangi hakemlerle oynayacağız?
0: Yapay zekamız var. Olmaz mı?
1: Var mıymış yani?
0: Var işte sanki. Konuştuk ya, vardı.
1: Tutuklu gibi şu an ama sanki.
0: Yo. Yo değil ya. Oraya girmeyelim de şimdi yapay ya bulacaklar mutlaka birisini. Önümüzdeki salı günü bildiğim kadarıyla federasyon olağanüstü toplanıyor. İstifalarını evet. Bekliyorum bu arada.
1: Ya muhakkak zaten zahmet
0: İstifa
1: olacak.
0: Etsinler. Geçici bir kurul herhalde oluşturulur. Ya da bilmiyorum ne yapmaları gerekiyorsa yapsınlar yani.
1: Evet.
0: Ya yani birçok eski hakem var ya. Sevgili Alper. Uzağa gitmene gerek yok. Artık atın ya. Yani biriniz atın yani gerçekten.
1: Yani dakika 41 oldu bu arada bu Kosova-Avusturya maçında. Bir o kalede bir bu kalede.
0: Kosova
1: enteresan
0: çok
1: pozisyonlar.
0: Kaçırmıyorum ya. Değil mi?
1: Evet yani Kosova'nın şu an bir kaçırdığı pozisyon var. Avusturya'nın kaçırdığı 2-3 pozisyon var. Yani ilk kere 1.5 üstçüler. Üst oynayanlar. Şu an herhalde enteresan bir şekilde izliyordur maçı. Enteresan bir ruh halinde izliyordur.
0: Evet çok fazla pozisyon kaçtı.
1: Yani gerçekten çok kaçtı. Evet.
0: Yani oraya kadar herhalde bir şey yaparlar. Nedir o?
1: Bir düzenleme
0: yani
1: yaparlar.
0: Yaparlar. Eğer seçim evet. Olursa da sonrasında artık bilemiyorum nasıl bir karar alınacak ama yani tartışılmayacak bir isim gelirse futbolun mümkünse içinden olan birisi eski hakemlerden birisi olabilir. Taylor Bey olabilir. Fark etmez.
1: Evet.
0: Ama birisi olsun yani. Hani gerçekten adalet duygusunun yüksek olduğu, insanların performansına göre iş bulduğu.
1: Değil mi? Değil evet. mi? Yani hem federasyon tarafında hem de tabii. Hakem kurulu tarafında.
0: Bak hakem olarak da düşün mesela. İyi bir maç yönetiyorsun. Bir bakıyorsun orada gözlemci sana acaba kaç puan verdi? Yani evet. İyi yönettiğini düşünüyorsun.
1: Yani çok önemli değilmiş demek gözlemci yorumları vesaire.
0: Ya aslında bir taraftan da önemli olabiliyor işte yani. Evet. Hani öyle bekliyorsun ya normalde
1: yani
0: öyle oluyor işte.
1: Yani
0: seni
1: öyle zaten.
0: İzleyen birisi var. Ya da önemli olmayabiliyor diyor dediğin gibi. Hani evet. Şu ana kadar gördük.
1: Görünen
0: oymuş. Bakılırsa.
1: Evet.
0: Bilmiyorum hani daha da büyür mü bu işler?
1: Ya bence az çok bu tarz işlerde en azından ben hani gördüğüm kadarıyla şunu söyleyebilirim. İpin ucu bir yerde tutulduysa sonuna kadar zaten gidiyor bizim ilgili birimlerimiz. O konuda ben devletimize ve hukuk birimimize çok güveniyorum ama.
0: İnşallah.
1: Birimlerimize çok güveniyorum ama tabi bu kadar geç kalınması da bu konuda biliyorsun Sayın Ali Koç da zamanında hani yapı denilen kavramdan bahsetmişti. Sonrasında hatta çok yansıyla da dalga geçildi haksız yere. Orada da herhalde pek çok taraftarın, pek çok grubun kişinin bir özür borcu vardır herhalde. Dolayısıyla hani temelde bakıldığında bu işte bu kadar geç kalınması zaten kabul edilemez bir durum ama hani geç olsun güç olmasın derler ya bizde de.
0: Evet.
1: Biraz bazen fazla geç oluyor ama olsun. En azından bir yerden başladık bu.

0: konuda. Bu da iyi bir şey tabii.
1: Bence de sevgili Ahmet Bey demiş ki Beşiktaş hakemler kolluyor demedim. Adalı bir penaltı verilmeyince Sayın Adalı diyelim. Ya ortalığı ayağa kaldırmıştı. Fenerbahçe maçını hakemle kazanıyorsun. Ortada kimse yok. Beşiktaş Fenerbahçe maçını hakemle kazanmadı. Ben sizinle aynı fikirde değilim. Yani gayet üstün oyunla deplasmanda kazandı. Bilmiyorum ne düşünüyorsun ama
0: Beşiktaş'ın en son hakemle kazandığı bir maç hatırlıyor musun?
1: Ben hatırlamıyorum. Yani orada işte penaltı verilebilirdi, bir pozisyonda tartışmalar vardı ama hani o maçı sadece Beşiktaş hakemle kazandı demek bence biraz haksızlık olur ya.
0: Ben son 2-3 sezondur Beşiktaş'ın hani ya şu hakem de olmasaydı maçı, da
1: ben tatildeydim.
0: Tabii canım bütün maçları
1: yani
0: kaçırmadım.
1: Çok
0: da.
1: Net izleyemedim ama orada hani böyle Beşiktaş hakemle kazandı diyebileceğimiz
0: özellikle ikinci yarı performans zaten yani.
1: Yani evet. Artı şöyle yani sonuçta her takım konuşuyor hakemleri maalesef. Doğru. Aslında bir yerde haklı oldukları noktalarda varmış.
0: Doğru.
1: Gördüğümüz kadarıyla. Yoksa yani katılmayabilirsiniz.
0: Ki malum isim tarafında üç büyüklerin tamamının karnesi çok kötü. Öyle bir durum da var yani. Hani dönem dönem tabiri caizse operasyon çekilmiş belli ki. Çok belli yani. Hani karneye çünkü baktığında herhangi bir üç büyük tarafında işte 11 maçta 10 galibiyet yok. Sözgenimi Galatasaray'da, Sözgenimi Fenerbahçe'de, Sözgenimi Beşiktaş'ta.
1: Evet.
0: Hani dönem dönem gerektiği noktalarda gerek bazı kişiler tarafından belirlenen noktalarda diyelim. Orayı tabii bilmiyoruz biz. Onlar da mutlaka aydınlığa kavuşturulacaktır. Enteresan dokunuşlar olmuş belli ki ama dediğimiz gibi hani işte Greenwood'ların, Asensio'ların, Osimhen'lerin, Salah'ların, Trossard'ların, Vlahovic'lerin oynadığı bir ligde zaten böyle bir şey olmaması lazım.
1: Katılıyorum sana. Dinleyicimiz demiş ki söz gelimi ne demek? Yani örnek. Sözün gelişi.
0: Evet.
1: Örnek. Biliyorsunuz şaka yaptığınızı düşünüyorum ama hani örneğin söz gelimi kullanılan yaygın bir kelime. Caner ve Alper, bu arada Sayın Montella'nın açıklamaları olacak. Onları da vereceğiz. Lütfen okursana sevinirim. Sence bizim futbol dünyasında patlayan bu olayların sonucunda bizim futbol dünyasında temiz eller olur mu inşallah? İtalya Ligi'nde de böyle ne demiş? İtalya Lig'de de böyle olmasa da bazı olaylar sonucunda koskoca Juventus ikinci kümeye düşürüldü. Bence milli takım başına da Okan Buruk gelsin iyi olur demiş. Erdal Bey.
0: Yani tabii Juventus senaryosu çok başka bir senaryo. Orada evet. Direkt hani bir takımın bütün birkaç sezon boyunca yaptığı bir skandal vardı. Niye şampiyonluğu direkt etkileyen ama burada genel bir durum var yani. Hani zaten hakemleri de yorumlarken hep öyle yorumlamıyor muyduk yani? Hani camia bağımsız her hafta aynı pozisyonları farklı değerlendiriyorlar. Hani bir hafta bir Antep maçında, bir hafta bir Kayseri maçında, bir hafta bir Kocaeli maçında, işte bir hafta bir Fenerbahçe maçında, bir hafta bir Galatasaray maçında, Beşiktaş maçında. Ya bu kadar zaten tesadüf olamazdı yani. Vardı bir şeyler belliydi. Onlar su yüzüne çıktı diyelim, daha da çıksın dediği gibi dinleyicimizin de artık hani o temiz eller tarafında da o kural kitabına göre yönetme diyoruz ya hep biz, hakemlerimiz de buna riayet etsin. Ya tabii ki hatalar olur bu arada, sonuçta hani insanın olduğu her yerde hata olur ya, ama yani şimdi bir hatayı da bir profesyonel 1-2-3-4-5-6-7 bu şekilde tekrarlamaz yani. Hani bir hata yapar, ikinci hata yapar, uyarısını alır, dersini çıkarır, öğrenir. O seviyede kalmaya devam etmek istiyorsa, hakemlerden bahsediyorum, o hatayı bir daha yapmamaya çalışır veya yapmaz veya uzun süre yapmaz yani en azından. Yani çünkü bilir yani, arka planda o bilincine oturur. Ben bu hatayı yaptım der yani. Dolayısıyla burada bir gelişme yaşandığı durumda bizim ligimiz çok daha kaliteli bir lig haline gelecektir. Yani oyuncu tarafında kalite problemimiz yok zaten bence. Takımların oynadığı seviye tarafında da çok yok. Yani bir Alanyaspor taktikle gidip Beşiktaş'ı alaşağı edebiliyor mesela, enteresan bir şekilde. Bunu yapabilen teknik direktörler, buna muktedir oyuncular var Anadolu'da. Üç büyüklerimiz üzerinde de zaten hani maç çözen oyuncu var.
1: Muktediri daha belirgin bir kelimeyle açıklarsan
0: buna gücü yeten diyelim oyuncular, hocalar, kalitesi yeten oyuncular, hocalar var. Üç büyükler tarafında da hani winner dediğimiz, kazanan dediğimiz teknik direktörler, büyük yıldızlar var. Bu kadar büyük starlı

0: Yani hani her şey mümkün ama kolay da gözükmüyor.
1: Gerçekten hani az sonra şimdi basın toplantısını özellikle bekliyorum. 19.45 açıklanmıştı ama şu anda olmadı. 19.45'i de geçtik.
0: Evet, biraz geçtik.
1: Yani olursa sizlere aktaracağız. Şunun için söylüyorum. Yani derin bir analiz yapmanı isterim ama yani kazanabileceğimizi düşünüyor musun? Hani bu ihtimali ne ölçüde görüyorsun?
0: Ya futbolda belli başlı kalitelerinizvarsa elinizde, ki milli takım seviyesinde zaten olmalı, var.
1: Ama yok diyor hoca. Bu
0: Bence var.
1: seviyede değiliz ya diyor.
0: Bence var.
1: Ha, değiliz diyor. Tamam var diyorsun da o değil diyor. Değiliz
0: İşte
1: diyor.
0: ona göre yok, bence var.
1: Tamam şimdi ona göre yok olan bir konuda nasıl kazanmayı düşünebilirsin? Yani zaten inanmıyor
0: Ya
1: bizim
0: zaten
1: buralarda maç kazanacağımıza.
0: yorumu yaparken onu da söyleyeceğim. Muhtemelen hoca işte Kerem'i 9'a atacak falan filan,
1: Ha
0: kaybedeceğiz.
1: yine dünya yeniden keşfedeceğiz.
0: Ya evet, işte standart şeyleri yapacağız. Klasik bir 4-2-3-1 çıkarız. İtalya'da o geçişleri sağlar ikinci bölgede. Birazdan bahsedeceğimiz.
1: Sonra mazeret ne olur? Sağ mı
0: Yani
1: oluruz emin
0: hatta
1: mi olur?
0: özel oyuncu tarafında ben şöyle söyleyeyim. Frattesi gole de asist yapar. Keane gole de asist yapar. Maç sonu 1-1.5 üst. Hani Sayın Montella'nın kadrosuna göre yorumluyorum şu an maçı. İtalya minimum 2 gol atar. O şekilde bir maç geçer. Eğer hatalarımızdan ders çıkartmamışsak yani o tarafta.
1: Çıkartmış olma ihtimalimizi görüyor musun? Gerçi bugün merak ediyorum ne
0: Umut
1: olacak.
0: ediyorum diyelim. Evet.
1: Bekliyorum ama
0: Evet.
1: bir taraftan da bakmaya çalışıyorum. Başladı mı? Yok henüz başlamadı. Hoca yani bilmiyorum tabii işte Arda Hoca diyor sevgili Alper ama henüz bir görelim hoca ne düşünüyor. Ha, bilmiyorum ya yani bu dördüncü maçtan sonra ne diyecek? Öncesinde ne diyecek? Sonrasında ne diyecek? Gerçekten merak
0: Ya
1: ediyorum.
0: sonrasında da şunu söyleyecek bu maç sonunda, işte Barış
1: Öğreniyoruz.
0: Alper yok, Arda yok, nasıl kazanayım diyecek yani.
1: Ha tabii yok Kenan da yok.
0: Tabii Kenan da
1: Orkun.
0: yok.
1: Ya Orkun hiç eksikten saymıyor ama yani
0: Tabii tabii
1: hocayı. Yani hep
0: Orkun
1: Hakan yok,
0: zaten.
1: Arda yok. Şey
0: Evet.
1: Hakan ve Kenan yok diyor. Orkun
0: Tabii
1: saymıyor.
0: Orkun hiç yok
1: Hiç yok
0: orada.
1: yani.
0: Orkun arkada su içiyor o
1: Ya ama
0: esnada
1: gerçi Orkun'u çok
0: tam.
1: ana rotasyonda zaten birçok zaman düşünmedi. Beşiktaş'a gelmeden önce hep düşünüyordu ama sonrasında nedense herhalde burada formu düştü
0: Yani
1: Beşiktaş'ta.
0: siyah beyaz forma olunca tabii hani renkli olmayınca muhtemelen uzaktan gözükmüyordur
1: Yok
0: falan.
1: ya o
0: O
1: kadar
0: öyle
1: değil
0: midir
1: ama
0: yani?
1: herhalde belki başka bir oyun düşünüyordur. Yani Orkun'a uygun değildir bu oyun. Ya da fiziksel olarak yeterli görmüyordur. Bilmiyorum yani bir şey
0: Fiziksel
1: var
0: olarak
1: ki.
0: Orkun'un yeterli görmüyordur diyorsun.
1: Görmüyordur şeyi
0: Çok fazla yeterli olduğu için mi yeterli
1: Enes'i
0: görmüyordur?
1: görmeyen bir teknik direktör yani
0: Doğru.
1: bir bakış açısı şimdi Orkun'u nasıl görsün? Yani Enes Orkun'un iki katı yani boy,
0: Doğru.
1: fizik vesaire.
0: Doğru. Ya muhtemelen hoca zaten bakmıştır, demiştir ki ya bu oyuncular fazla yeterli. Şimdi ben getirirsem diğer oyuncular kötü gözükür. Ya neyse, şimdi hani işin komik yanı. Ya gerçekten çok enteresan.
1: Ya
0: Ya
1: evet ya.
0: bu oyuncu havuzuna yetersiz, kötü, işte bu seviyenin oyuncuları değil demek.
1: Santraforunuz yok. 2019'dan beri oynayan santraforunuz, gol atan santraforunuz mu var diyor.
0: Yani
1: yani olacak iş değil
0: çağırmazsan
1: ya.
0: olmaz zaten.
1: Ya ligde de
0: Oynatmazsan
1: oynamıyor diyor
0: olmaz.
1: işte.
0: Ya
1: Ligde
0: oynuyor
1: düzenli
0: sonuçta.
1: oynayan
0: Osimhen
1: var
0: yok şu
1: mı?
0: an, Deniz Gül var. Oynuyor yani.
1: Ama onu yeterli görmüyor zaten. Ha,
0: Porto'dan
1: olsa zaten
0: gelmiş.
1: Osimhen'i
0: Porto altyapısı
1: keser diyor.
0: görmüş.
1: Ya önemli değil. Porto altyapısı görmesi vesaire önemli değil de yani sonuçta oynatmak istemezsen istersen
0: İsterse Ümit Karan olsun,
1: yani fark etmez
0: isterse
1: yani
0: hiç
1: kim
0: fark
1: olursa
0: etmez
1: olsun ya
0: yani.
1: hocanın öyle bir
0: Evet.
1: düşüncesi var.
0: Evet.
1: Sertan sevgili Sertan demiş ki içgüdülerim diyor ki bu sezon ya iptal olacak. Bunun iki sebebi var. Birincisi Beşiktaş bu sezon şampiyon olma ihtimali var. İyi oynuyor. İkincisi de tutuklamalar daha çok gün yüzüne çıkacak. Olasılıklar demiş. O yüzden ligler iptal olabilir demiş sevgili Sertan. Evet toplantı başlamadı. Biz de bekliyoruz. Başlarsa sizlere aktaracağız ama şimdi kısa bir reklam arasına gidelim sevgili dinleyiciler. Birazdan tekrar buradayız.
2: Maç merkezi devam edecek. Reklam.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk

0: Dinleyicilerimize sordum. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Neden Radyospor'u dinliyorum? Çünkü Radyospor'u dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyospor'u seviyorum. Çünkü Radyospor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz.
4: Radyospor! Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sunar.
6: Ne başladı bu arada? Astar Alaçin yerini aldı. 8 tay mücadele verecek taylar bakslarında. Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve koşu başladı. Değerli izleyenler, çok iyi çıkış yapan isim 7 numaralı Sosan Aslanı oldu. Liderliği alıp 2 boy fark yaptı. 4 numaralı Astar Alaçin ikinciliğe girdi. En dışta 3 numaralı Merküt şimdi önlere hamle yapıp ikinciliğe sokuldu. Merküt dışına kadar çıktı. Sosan Aslan'ın hatta kısa sürede onu yakalayıp liderliği de aldı. Daha sonra 5 numaralı İzgioğlu. Hemen dışında 8 numaralı Çelik Anselmo önlerdiler. Daha sonra 1 numaralı Ender Şövalye orta grupta. Dışında 2 numaralı Alarasi var. Ve safkanlar bu şekilde son 800'ü geçiyor. 3 numaralı Merküt kaçıyor, fark 2 boş. 7 numaralı Sosan Aslan'ı takipte. 3 boy gerilerinde içeride 5 numaralı İzgioğlu. Dışında 8 numaralı Çelik Anselmo var. 2 boy geride ortada 1 numaralı Ender Şövalye. İçeride 4 numaralı Astar Alaçin. En dışta 2 numaralı Larasi. Daha sonra 6 numaralı Kral Lami sırasıyla son 600 geçildi. 3 numaralı Merküt liderliğini sürdürüyor. 7 numaralı Sosan Aslan'ı ve içeride 5 numaralı İzgioğlu takipteler. Çelik Anselmo orta kulvarda içeriden 4 numaralı Astar Alaçin'in orta kulvardan 1 numaralı Ender Şövalye'nin gayretleri var. Bariyer dibindeki 5 numaralı İzgioğlu 3 numaralı Merküt'ü yakaladı. 3 boy geride pistin ortasından 1 numaralı Ender Şövalye de mücadeleye katılıyor. Ender Şövalye, Merküt ve içeride 5 numaralı İzgioğlu mücadelesi var. Dışarıda 1 numaralı Ender Şövalye, içeride 5 numaralı İzgioğlu. Merküt'ten kurtuldular. 2 tay ön planda. Son 100 geçiliyor. 1 numaralı Ender Şövalye ve içeride 5 numaralı İzgioğlu mücadelesi sürüyor. Ender Şövalye asfalt önde. İzgioğlu geliyor. Son metreler. Dışarıda Ender Şövalye asfalt önde. İzgioğlu'nun ataklarına rağmen 1 numaralı Ender Şövalye kazanıyor. 5 numaralı İzgioğlu 2. 6 numaralı Kral Lami 3. 3 numaralı Merküt 4. oldu. 2 numaralı Alarasi de koşudan 5. ayrıldı. 1 numaralı Ender Şövalye Ertuğrul Can Kılıç'ta kazandı.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sundu.
7: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
0: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Maç merkezi devam ediyor.
8: Devam ediyoruz. Maç merkezi Caner Aydaş. Ben 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı yazabilirsiniz. Yine sinirlendin kardeşim. Korkuyorum. Son zamanlar çok sinirlisin demiş. Bir daha Beşiktaş'la ilgili yorumum yok. Ahmet Bey, teessüf ediyorum ya. Çok teessüf ediyorum size yani. Lütfen yani. Ben sinirlenmedim bir kere. Gülüyorum ya. Nasıl sinirleniyorum bilmiyorum ama. Demek ki dediğim gibi Kanada'ya gelene kadar herhalde ses tonumuz biraz sinirli olarak geliyor ama yok yani. Öyle bir durum yok. Estağfurullah. Kim yazmış? Sevgili Erdinç Bey yazmış. Ne demiş? Gökhan Bey demiş. Herhalde Caner diyecekti. Olsun, problem yok. Kosova Avusturya karşılaşmasına kornerle ilgili bir bahis yapalım. Ne dersiniz? Şu ana kadar Avusturya grup maçlarında 4 veya daha fazla korner atmış. Bu maçta da ben Kosova'nın da yardımıyla ilk kere veya maç sonunda kornerle ilgili sayının geleceğini düşünüyorum. Sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Çok hareketli bir mücadele. Yani aslında şut olan bir mücadele ama şu ana kadar beklentiyi gol anlamında en azından karşılamadı sevgili Erdinç Bey. İkinci yarı olabilir, korner olabilir, neden olmasın. İkinci yarı da yeni başladı, bir bakalım. İlk yarıda 6 korner var, daha fazlası da olabilir. İlk yarıda bu arada Kosova'nın da kaçırdığı pozisyonlar var. Avusturya'nın da kaçırdığı pozisyonlar var. İkinci yarıda eğer ilk yarıdaki gibi hareketli bir maç olursa neden olması olabilir. Korner bahsi denenebilir. Diyelim. Alper'e bir soru gelmiş. Birazdan soracağım o soruyu Alper'e. İyi akşamlar. İtalya maçında Kerem forvet oynamazsa el freni, Arda vasat, Barış yok. Biz İtalya'yı yeniriz. Federasyon Başkanı Fatih Terim, Milli Hoca Aykut Kocaman olursa futbol biraz nefes alır demiş Asi Bey. Evet. Asi Bey'in böyle bir düşüncesi var. Vallahi bilmiyorum ama futbolu bilenler, futbolun içinden gelenler yönetirse çok daha seviniriz, mutlu oluruz. En azından az önce bahsettiğim gibi yani bildikleri bir sektör. Yıllarca hizmet etmişler futbola. Oyuncu olarak, teknik direktör olarak veya basında çalışan birisi olarak. Benim fikrim bu yönde. Futbolu, basketbolu, voleybolu mümkünse bu sporun içinden gelen birileri yönetirse çok daha iyi olur. Daha önce de örnekler verdim.

0: Yani bir lojistik şirketinin ya taşımacılıkla ilgili bir şirketin CEO'sunu İK müdürü yaparsanız olmaz. Yani bu çok sağlıklı olmaz. Lojistikle alakalı, kargo ile alakalı birisi olursa bu iş çok daha sağlıklı yürür. Burada da bir böyle bir durum var. Yani hiç işi gücü futbol olmayan insanların sadece hani işte biz de futbolu biliyoruz, 50 yıldır biliyoruz ama ne kadar biliyorsunuz, bildiğiniz şeyler hani oradaki ülke futbolunun önüne koyacağınız vizyon nedir? Buralarda yıllardır soru işaretleri var. Benim nezdimde farklı sektörlerde iş insanı olabilirsiniz, iyi işler yapabilirsiniz, çok başarılı olabilirsiniz ama herkes her işi yapmamalı. Hele futbolsa bu söz konusu olmasa daha iyi olur diye düşünüyorum ama şu ana kadar da maalesef bu pek olmadı. Ve neden yani neden futbolu futbolun içinden gelen birileri yönetmiyor? Yani nasıl bir durumdur bu? Gerçekten anlayamıyorum. Yani dünyanın herhalde tek ülkesi olabiliriz yani bu konuda. Hem başka sektörlerden birileri iş insanları gelip futbolu yönetmeye çalışıyor. Ben şahsen kendi adıma bunu çok doğru bulmuyorum. Bunu da defaten söyledim zaten. Yine söylüyorum. Mümkünse değişsin bu düzen. Merhabalar, iyi akşamlar. Çok güzel bir jenerasyon yakaladık ama kullanamıyoruz. Böyle bir jenerasyonu İspanya ve Yunanistan yakaladı. Önce çok iyi kullanıyorlar demiş sevgili Lucifer. Yalnız bu Lucifer dizisi de çok güzel bir diziydi. Daha doğrusu evet değil mi? Dizinin dizi oydu. Herhalde ondan esinlendiniz. Güzel bir diziydi. Ben de çok sevmiştim, izlemiştim bir süre. Yani jenerasyonumuzu size göre güzel ama sayın hocamıza göre böyle bir jenerasyon yok. Bu seviye için söylüyorum. İyi bir kadromuz olduğunu hani ben böyle yorumluyorum. Farklı şekilde yorumlayanlar olabilir. Yani bu seviyelere uygun bir jenerasyonumuz, kadro yapımız, futbolcu topluluğumuzun olmadığını düşünüyor. Bu durumda hani biz aşağıdaki takımlarla işte Kosova'dır, Karadağ'dır, Slovenya'dır, Slovakya'dır. Hani bu tarz takımları baz almalıyız kendimize. Sizin elinizde iyi bir jenerasyon olabilir ama bu jenerasyonu da iyi yönetecek çok böyle yelpazesi, oyun yelpazesi geniş. İşte az önce bahsettiğim gibi adalet duygusu yüksek. Gerçekten formda olan oyuncunun forma giydiği ve oraya insanların gelmek için daha fazla gayret edeceği haliyle bu adaletli yönetimden dolayı bir teknik direktörünüz olması gerekiyor. Var mı diye sorarsanız bana 3 yıldır açıkçası ben bunu böyle kabul etmiyorum, olduğunu düşünmüyorum. Var evet bir teknik direktörümüz ama daha fazlası bu teknik direktörümüzden alabilir miyiz? Ben açıkçası yok diyorum. Yine kendi fikrimdir. Katılmayabilirsiniz. Yani Montella'yı bir teknik direktör olabilir ama bizi daha yukarıya götürecek, daha büyük hedeflere götürecek teknik direktör Sayın Montella mıdır? Benim cevabım hayır. Bunu da birçok argümanla açıklamaya çalıştım size yıllardır. Söylüyorum da. Evet, sevgili Serdan demiş ki Kerem Aktürkoğlu'nun babası bile şaşırıyordur. Oğlum nasıl milli takımda düzenli oynuyor diye. Yani bilemiyorum tabii ki hani böyle kişiselleştirmek istemiyorum. O oyuncular özelinde hani bu niye oynuyor, şu niye oynuyor demek istemiyorum ama burada ben bütün eleştiriyi hocaya yaparım sevgili Sertan. Yani bir oyuncu formsuzsa oynatmazsın. Kerem olur, Ahmet olur, Orkun olur. Kaleci Uğurcan olur, önemli değil. Yani o anda formsuzsa milli takım öyle bir yerdir. En formda oyuncuların oynadığı bir yerdir. İspanya'da Yamal yani oynamak durumunda değil. Emin olun ki çok formsuz bir döneminde hoca onu oynatmayacaktır. İşte Nico Williams bakın İspanya'nın Yamal'la beraber en büyük süperstarı bence. Ama hoca oynatmıyor mesela. Formsuz. 1,5 senedir formsuz. Dünya Kupası'nda doğru düzgün forma şansı vermedi. Şu anda Uluslar Ligi'nde doğru düzgün forma şansı vermiyor. Sebep ne? Yani kendisini ön yargılı değil herhalde. Bakıyor. Alex Baena daha formda, daha fazla katkı sağlıyor şu andaki görüntüde takıma. Alex Baena'yı tercih ediyor. Bu kadar basit. Ya da Pedri. İspanya'nın göz bebeği. Gerçekten yeni Iniesta, Xavi diyorlar. Yani ikisinin özellikleri var. Xavi'nin belki top tekniği ya da Iniesta'nın işte daha hızlı diğer iki oyuncuya göre oyunu iki yönlü oynayabiliyor. Gerçekten özel bir orta saha oyuncusu. Ama oynatmıyor mesela. Çok formsuzdu. Oynatmıyor. Yeni yeni tekrar milli takımda forma giymeye düzenli olarak başladı. Ya da bazı maçlarda durumuna göre vermiyor. Dünya Kupası'nda da kesti farkındaysanız. Ben böyle bir milli takım hocası istiyorum. Yani o anda Orkun mu formda? Orkun oynamalı. İsmail mi formda? İsmail oynamalı. Yok efendim işte Hakan Arda her maç oynamalı. Yok. Oynatmak zorunda değilsin. Gerekse Arda'yı da kesersin. Eğer formsuzsa, oynamıyorsa kendi takımında. Bunu yapabilir mi Montella Hoca? Yapamadı. 3 yıldır yapmıyor. Yapamadı, yapmadı. Yapmayacaktı. O zaman daha fazla diretmenin de doğru olduğunu düşünmüyorum. Alper'e sorunuzu soracağım sevgili İsmail Bey. O yüzden birazdan soracağım Alper'e. Dünden beri yazıyorum, sonuç yok. Kolay gelsin demiş dinleyicimiz. Ne yazdığınızda sonuç yok anlayamadım. Kısa bir reklam arasına gidelim, devam edeceğiz.
1: Maç merkezi devam edecek. Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Maç merkezi Caner Aydaş, ben 0538-052-1487. Mancini basın toplantısı düzenliyor gördüğüm kadarıyla. Sanırım Barella'ydı.
3: Evet.
0: Bakalım birazdan da bizim teknik direktörümüz inşallah konuşacak. Konuşursa da sizlere aktarıyor olacağız. Alper Bey kardeşime sorar mısınız? Penaltımsı, offside'ımsı kararlar kime verildi bu ülkede? Yapının kime çalıştığı ortadadır demiş İsmail Bey. Sana sormuş.
3: Ya evet, Sivas Spor deplasmanından
0: yapıyı
3: bahsediyor.
0: Yapıyı sen mi yaptın yoksa?
3: Eyvah. ya enteresan bir durum var ama o tarafta da. Yani söz konusu hakem tarafında, tekrar hani altını çizmek lazım. Üç büyükler karnesine bakıldığında herhangi bir takıma karşı pozitif bir senaryo yok. Yani bir takımın 11 maçta 3 galibiyeti var, bir takımın 11 maçta 4 galibiyeti var. Bir takımın 11 maçta yine 3 galibiyeti var, 30 tane sarı kart görmüş vesaire. Hani şu anki genel senaryodan şunu çıkarmak çok mümkün değil. Hani işte bu hakem veya işte şu hakem grubu gitti şu takımı şampiyon yaptı, gitti şu takımın önünü kesti vesaire. Hani genel bir operasyon var 3 büyükler 4 büyükler üzerinde, hatta belki Anadolu kulüpleri üzerinde. Ya bu işi çünkü sadece şampiyonluk olarak yorumlamamak lazım. Hani evet. İşin bir de ligde kalma yarışı var biliyorsun. Ki hani Kocaeli Spor tarafı söz gelimi bu konuda çok ağır açıklamalarda bulunmuştu geçen sezon. Dolayısıyla hani bütünsel bir perspektiften bakınca bütün lige etkileyen bir durum bu. Ve hızlı bir şekilde çözülmesi lazım. Hani bu şekilde bakmak lazım konuya.
0: Valla şu anda elimizde çok büyük bir fırsat var. Tarihi bir fırsat
3: evet,
0: var.
3: Evet.
0: Bu da nedir biliyor musun? Nedir?
3: Her şeyi sıfırdan dizayn etmek.
0: Kim dizayn edebilir?
3: Yetkililer tabii ki. Gelecek yetkililer.

0: Bak Sayın Taylor, şu anda dünyanın en önemli hakemlerinin yetiştiği bir ülkenin, hatta dünyanın en önemli futbolunun, en iyi futbolunun oynandığı ülkeden bir üst düzey hakem,
1: Ya
0: aktif
1: futbolun
0: hakem değil,
1: beşiğinden, evet.
0: beşiğinden bir
1: Evet.
0: hakem şu anda görev yapıyor.
1: Doğru.
0: Vereceksiniz yetkiyi,
1: Göreceksiniz etkiyi, evet.
0: göreceğiz. Bir görelim.
1: Evet.
0: Bakalım böyle kolay, yani rüzgarın sesiyle 7 takta atan oyuncular devam edecek
1: Devam
0: mi
1: edecek
0: mesela?
1: mi? Evet.
0: Ondan
1: Evet.
0: sonra ezbere faulleri çalacak mı bu hakemler? Değil mi? Hani bu çaldıkları faullerde belki bazı oyuncuların sarı kartlar gösteriyorlar. Sonra ikinci sarı kartlar belki ekmeklerinin, değil mi? Yani o seviyede kalmalarından bile engel oluyorlar.
1: Hı.
0: Çünkü hata yapıyorsun, takımın yeniliyor. Bütün yük senin omuzuna geliyor.
1: Doğru.
0: İki maç ceza alıyorsun, oynamıyorsun. Üzerine
1: Doğru.
0: sonra belki forma giyemiyorsun. Ya bunlar önemli şeyler yani. Hani bazen biz de burada izliyoruz işte
1: Evet,
0: yani.
1: yani sezon boyunca çeşitli takımların çeşitli dönemlerde momentumları kırılmış. Yani şöyle düşünmek lazım. Yani söz gelimi hani dinleyicimiz diyor ya işte penaltımsılar, ofsaytımsılar.
0: Evet.
1: Tamam da mevcut hakem tarafında hani Galatasaray'dan bahsediyor. 11 maçta 3 galibiyeti var Galatasaray'ın. Yani şimdi ben o zaman şöyle bakarım duruma. 11 maçta 3 galibiyet almış bir takım 4 sene üst üste şampiyon oluyorsa hakeme rağmen şampiyon olmuştur o zaman.
0: Derim diyorsun.
1: Yani çünkü hani ilgili hakemin karnesi Galatasaray'da 11 maçta 10 galibiyet, 7 penaltı, 1 sarı kart değil. Veya rakiplerinin 11 maçta 0 galibiyeti yok. Yani 3 büyüklerin tamamı bu yapıdan bir şekilde muzdarip, bir şekilde bir acı çekmiş yani bazı noktalarda. Ha, bazılarının momentumu kırılmış, hemen toparlayabilmiş Galatasaray örneğinde olduğu gibi. Ama bazılarına da herhalde öyle bir dönemeçte, öyle bir kritik virajda müdahale edilmiş ki biz farkında olmadan. Hani biz o esnada işte Fenerbahçe puan kaybı yaptı dedik mesela. Ama ölüm kalım maçıydı belki de Fenerbahçe için sezonun ya belki de en kritik maçıydı. Ve takım çözüldü belki orada. Hani bütün
0: Doğru.
1: momentum kaybedildi. Yani futbol böyle bir şey çünkü baktığınız zaman. Hani futbolda kurduğunuz kadroların 25'i yani 25 oyuncudan oluştuğunu düşünelim. 25 oyuncunun 25'i de mental olarak sabit oyuncular olmayabiliyor. Hani o momentumla birlikte performans aldığınız oyuncular da var bu işin içinde. Bunun en büyük örneği Hakim Ziyech'tir mesela Galatasaray'da. Hani Hakim Ziyech'li dönem, işte Zaha'lı dönem taraflarında Galatasaray skor alamasaydı bu oyuncular çok ciddi bir baş ağrısı olurdu Galatasaray için. Benzer şekilde işte Fenerbahçe tarafında, benzer şekilde Beşiktaş tarafında, benzer şekilde Trabzonspor tarafında hani böyle zahmetli topçu dediğimiz, zahmetli futbolcu dediğimiz pek çok oyuncu oldu. Geldi geçti gitti. Hatta teknik direktörler bile böyle değil mi aslında? Hani
0: Doğru.
1: bazıları daha böyle süreci yönetebilen isimler ama bazıları da başarılı ama bir başarısızlık gördüğünde de tepe taklak giden isimler. Toparlayamayan isimler yani.
0: Var, dünyada da çok fazla
1: Ya var
0: örneği
1: tabii
0: var.
1: ki. Var tabii ki.
0: Dinleyicimiz ne demiş? Erdem Bey demiş ki yapmayın Allah aşkına. Göz var, nizam var. Kime kumpas kuruldu? Kimin otobüsü kurşunlandı? Kim üfleyerek bu yangın sönmez dedi. Son 4 sezon şampiyonu Fenerbahçe olsa 7-24 bangır bangır konuşulurdu. Şu an ne konuşuluyor? Kusura bakmayın cidden demiş.
1: Yani Fenerbahçe özelinde değerlendirdiğimiz zaman da 10 küsur yıldır gelmeyen bir şampiyonluk var, bir durum var. Her sene şampiyonluğun içerisinde olan, o şampiyonluk yarışının içinde olan ama hani kritik virajlarda bir şekilde hani yani sportif veya değil
0: Evet.
1: bir şekilde önü tıkanan bir takım var. Ve ona rağmen yine de hani camia o kadar
0: Ayakta
1: güçlü bir
0: kalmaya
1: camia ki
0: çalışıyor.
1: evet yani camia o kadar güçlü bir camia ki taraftar o kadar kulübünün büyüklüğünü biliyor ki diğer sezon formada alıyor, kombine de alıyor, destekliyor, o şu bu. Yani hani bakın 1 2 3 değil. 6 7 8 9 10 yani hani son
0: Daha
1: şampiyonluk. Hatta
0: 13
1: daha fazla yani.
0: sezondur olamıyor.
1: Yani bir Şampiyonlar Ligi katılımı olmuyor. Ona rağmen kulüp finansal bir şekilde
0: Ayakta
1: ilgili
0: kalıyor.
1: yöneticileriyle birlikte ayakta kalmaya çalışıyor. Bakın çok zor yani.
0: Tabii
1: Gerçekten
0: tabii.
1: kolay değil.
0: Çok zor ya. Ya Fenerbahçe'nin gerçekten şu anda hani ayakta kalması dediğin gibi yani büyük
1: İnanılmaz
0: bir
1: bir ya
0: hikaye
1: bir
0: yani.
1: başarı hikayesi.
0: Tabii
1: Gerçekten
0: şampiyon
1: bir başarı
0: olamıyor.
1: hikayesi.
0: 18 sezon sonra şampiyonlara yine gitti.
1: Evet.
0: İnanılır gibi değil yani.
1: İnanılır gibi değil ya
0: Yani
1: Fenerbahçe gibi
0: Fenerbahçe
1: camia için.
0: gibi büyük bir kulübün 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi
1: Tabii canım ya bu takımda Anelkalar, Van Hooydonklar
0: yani inanılır gibi
1: yani
0: değil.
1: şöyle bir geçmişe dönün hatırlayın Alexler, Rapaişler, Ortegalar.
0: Tabii.
1: Hani böyle büyük isimlerin gelip geçtiği bir kulüptü bu
0: Bak
1: Fenerbahçe.
0: belki hatırlamazsın sen ama ben yaşım daha senden büyük hatırlıyorum. Mesela
1: Estağfurullah.
0: 90

0: 90'lı yıllarda Fenerbahçe'nin getirdiği oyuncular hep böyle gıptayla bakılırdı.
1: Tabii ki zaten transferde Beşiktaş, Fenerbahçe'dir yani bu.
0: Galatasaray, Trabzonspor taraftarı yani Fenerbahçe yine getirmiş.
1: Evet. Ama yine kim aldılar?
0: Duracak. Tabii tabii ya, inanılmaz oyuncular getir. Yani böyle şeydi yani.
1: Çıta.
0: Çıtayı onlar belirliyordu mesela. Tabii. Sonrasında da yani bunu sadece tabii o andaki profesyonellere, yöneticilere bağlamak istemiyorum ama camiada çok kırılgan oldu özellikle bir süre yani yıllar önce yaşanılan belki kötü şeyler onları bayağı bir geriye götürdü.
1: Ya bu
0: yani Lugano'ların gittiği vesaire evet yani
1: evet,
0: maalesef
1: evet.
0: Diyelim.
1: Evet. Evet. Yani temelde bir futbol kulübü ya da herhangi bir spor dalında, herhangi bir spor kulübü ya bu kadar üst üste ölüm kalım maçında ya da virajında hani sağ çıkamadığı durumda zaten dağılır ama işte ya 100 yıllık çınar işte yani hani istediğiniz kadar vurun kırın, otobüsünü taşlayın, o şu bu eleştirin, sonunda yine Fenerbahçe Fenerbahçe yani.
0: Yok gerçekten yani bu konuda Türkiye'nin herhalde en büyük sivil toplum örgütlerinden birisi ya.
1: Tabii
0: ya belki de en büyüğüdür, bilmiyorum. Yani hiçbir şekilde ne olursa olsun yıkılmıyorlar.
1: Taraftar grubu özellikle
0: tebrik
1: çok.
0: Tebrik ediyorum
1: evet,
0: yani
1: evet.
0: Takdir etmek lazım. Bu kadar sıkıntıya rağmen hala dimdik ayaktalar.
1: Evet.
0: Ve bence bir şampiyonluk yaşarlarsa momentum alıp uzun yıllar.
1: Neden hani olmasın? Inter gibi diyorsun.
0: Tabii tabii
1: değil mi?
0: Çünkü çok büyük bir enerji birikimi oldu artık.
1: Evet.
0: Yani düşünsene ya, sadece bunu yanlış anlaşılmasın. Örnek veriyorum yani benim oğlum şampiyonluk görmedi, Fenerbahçe şampiyonluğu.
1: Evet.
0: 12 yaşında.
1: Yani evet.
0: Yani bazen
1: çok,
0: soruyor
1: çok
0: mesela
1: enteresan.
0: Niye Fenerbahçe şampiyon olmuyor hani? Sırayla mı oluyor
1: Ki böyle
0: bunlar?
1: hani
0: Mesela yani bunu saf niye
1: evet.
0: bir şekilde soruyor da
1: Evet.
0: işte arkadaşlarım var, forma veriyor ama hiç sevinirken görmüyorum diyor mesela. Üzülüyor arkadaşları Fenerbahçeli çünkü.
1: Evet.
0: Mesela cevap veremiyorsun. Hani dönüp diyorsun ki olamıyorlar işte oğlum. Geliyorlar bir yerden sonra bir şekilde olmuyor vesaire. Ama yine de hala ayaktalar.
1: Evet.
0: Valla tebrik etmek lazım.
1: Ya bir kültür aslında.
0: Tabii tabii.
1: İşte böyle bir hani
0: Sağlam bir kültür işte.
1: sağlam bir kültür
0: Tabii
1: olunca
0: yoksa
1: da
0: yıkılırdı dediğin
1: tabii,
0: gibi.
1: tabii ki tabii ki yani hani sağlam bir kültür olunca da istediğiniz kadar uğraşın, dediğim gibi istediğiniz kadar işte otobüsünü taşlayın, penaltısını vermeyin, hakemle önünü kesin, o şu bu falan, yani zarar veremezsiniz yani. O dal
0: Evet.
1: tekrar, kırdığınız dal tekrar çıkar. Oradan da çiçeği verir, meyveyi verir yani.
0: Doğru.
1: Elbet bir günde olacaktır hani şampiyonluk tarafında da.
0: İlla ki tabii canım yani sonsuza kadar olmayacaktır.
1: Evet.
0: Olmamazlık olmaz zaten. Fırat Aydınus'un bir şekilde ikna edilip MHK başkanlığına gelmesi gerekiyor demiş sevgili Sertan
1: Senin bir adayın var mı MHK
0: Eroğlu.
1: tarafında?
0: Valla ben istiyorum Sayın Fırat Hoca'yı ya da Cüneyt Hoca.
1: İyi bir hakem mi Fırat Hoca?
0: Yani şöyle baktığın zaman bence
1: Otoriter.
0: benim düşüncem %100 katılmayacaksınız. Sen de katılmayacaksın. Bence Fırat Hoca Cüneyt Hoca'dan daha iyi hoca hakemdi.
1: Ya daha net, en azından daha
0: Yani
1: korkulan.
0: Cüneyt Hoca yürüdü.
1: Evet.
0: Yürü ya
1: Evet.
0: kulum dendi.
1: Evet.
0: ya
1: Evet.
0: da dendi bilemiyorum.
1: Evet.
0: Ama Fırat Aydınus yani bu konuda bence daha net bir Türkiye'de kararları daha net bir hakemdi.
1: Şimdi hakem deyince benim aklıma direkt otorite kelimesi geliyor. Ya Fırat Hoca da daha iyi bir otoriteydi bana göre. Ama Cüneyt Hoca'nın da o soğukkanlılığı, sakinliği, dikkat edersen hiçbir zaman kontrolü kaybetmeye yönelik bir hareketi, tavrı, jesti olmadığı maçlarda. Kaybettiği oldu zaman zaman ama sakin bir kişiliği var. Bir yöneticide de aslında bunu da istersin. O da var yani.
0: Yani şöyle sana katılıyorum. Cüneyt Hoca'yı beğenmemezlik yapmıyorum. Yani ikisi arasında bir böyle o zamanı göz önüne getiriyorum. Bence Fırat Hoca da en az Cüneyt Hoca kadar Avrupa'da en tat
1: Yürüyebilirdi
0: noktada
1: diyorsun.
0: tabii
1: Tabii. Evet.
0: yürüyebilirdi, yürütülebilirdi. Bu işler biraz da
1: Gösterme işi değil mi? Evet.
0: işte sana
1: Onayı
0: lead
1: gösterme.
0: olan denilen
1: Evet.
0: kişilerin biraz seni lead etmesiyle alakalı. Sen
1: Parlatması.
0: istediğin
1: Evet.
0: kadar başarılı ol şu
1: Doğru.
0: anda.
1: Doğru.
0: Ya da ben olayım burada istediğim kadar
1: Doğru.
0: iyi konuşayım. 20 saat yapıyorum. 20 saat daha ekleyeyim. Bütün radyo kanalı
1: Değişmez.
0: ama
1: Evet.
0: birisi başkasını lead ederse o yürür gider. Biraz
1: Doğru.
0: maalesef profesyonel hayat böyle.
1: Doğru. Yani dolayısıyla
0: İkimiz de büyük şirketlerde çalıştığımız için
1: yani çok gördük.
0: yani burası özelinde demiyorum daha
1: Evet, çok
0: öncesinde.
1: gördük.
0: Özellikle benim 23 yıllık bir
1: Tecrübem var, evet.
0: tecrübem olduğu için çok rahatlıkla bunu söyleyebilirim ama ben Fırat Hoca'yı da hani şu anda da gelirse gayet iyi şekilde yapabilir. Yani 2 yıldır mesela şu andaki bu sistemin değişmesi gerektiğini neredeyse her programda anlatıyor dilin döndüğü kadar.
1: Ya bir de tabii hani Fırat Hoca'da şöyle bir artı var. Dediğim gibi hani otorite kelimesini daha iyi dolduran bir isim.
0: Evet.
1: Fırat Hoca. Ya zaten sahada da öyleydi. Hatta bir Bursaspor maçı vardı hatırlarsın. Yabancı bir oyuncu bir kart itirazında bulunuyor Fırat Hoca'ya. Hoca sadece bakıyor oyuncuya şöyle dik dik. Hani izleyenler hatırlar.
0: Evet, hatırlar.
1: Ve oyuncu itirazı kesiyor orada. Tek bir kelime etmeden hoca işi çözüyor.
0: Ya bir de açıklıyordu ya. İletişimi de beğeniyordum ben.
1: Tabii gerektiğinde yani konuşuyor zaten. Tabii
0: şey
1: tabii.
0: Gibi bu İspanyol bir hakem vardı hatırlıyor musun? Hatta böyle gülerek sarı kart falan gösteriyordu.
1: Evet.
0: Tipini hatırlamışsın da ismi şimdi.
1: Saçı seyrek.
0: Gonzalez diyeceğim ama Gonzalez
1: yok, değil.
0: Yok bir Gonzalez vardı. Onlar 27 isim olduğu için biliyorsun. Evet. Yani bir tanesinde bir Gonzalez vardı.
1: Vardır diyorsun.
0: Ama devamı neydi bilmiyorum. Mesela o gülerek sarı kart gösterirdi. Gelirdi böyle. Gayet yani diyorsun ki ya tamam çıkarmayacak kart. Aa bir çıkarıyor kart.
1: Evet. Ama oyuncu da itiraz etmiyordu yani.
0: Evet oyuncu da etmiyordu. Şimdi Fırat Hoca biraz böyle açıklıyordu neden kart verdiğini anlatıyordu.
1: Doğru.
0: Bu güzel bir şey.
1: Doğru.
0: Hani birine diyorsun ki yanlış yaptın ama sebebi de bu.
1: Doğru.
0: Hoca biraz şu andaki hocalar hakemlerimizin çoğusu gülümsüyor mesela.
1: Evet ya zaten aslında Cüneyt Hoca da Avrupa'da ilerledi dedin ya hani bu sebepten dolayı ilerledi işte. Kart gösterirken, konuşurken, diyalog hani buralarda Fırat Hoca'nın biraz daha önündeydi. Doğruya doğru. Ya Fırat Hoca işi biraz daha otoriteyle çözüyordu. Daha böyle hani Colina tarzı bir hakemdi.
0: Evet.
1: Cüneyt Hoca da bu hani modern UEFA'nın istediği tarz bir hakemdi. O yüzden zaten ilerledi. Ha çok büyük hataları da oldu. Yani söz gelimi bir United maçı var. Sir Alex Ferguson'ın çileden çıktığı bir kırmızı kart hatırlarsın.
0: Evet,
1: evet miydi?
0: Tamam mı?
1: Çıldırmıştı yani kenarda. Dolayısıyla hani öyle maçları da var hocanın ama dediğimiz gibi yani hani sonuçta insanın olduğu yerde hata olur. Ama iki maçta bir de hata
0: i̇nsani
1: yapmıyordu yani.
0: Hatalar,
1: değil mi? Evet, insani hatalar. Evet.
0: Gerçi olmasın diye de artık var geldi ama henüz bize yani, uğramadı bu arada.
1: Henüz işte bize zaman zaman var. İşte penaltımsılar oluyor. Kırmızı kartımsılar oluyor.
0: Ya da hiç olmuyor.
1: Ya da hiç olmuyor. Ya da bakıyorlar soldan arkaya doğru bir top kesiliyor. Ya burada kesin el vardır deyip penaltı veriliyor falan.
0: Hani. Değil mi yani evet. Yoksa o top nasıl oraya gitti falan.
1: Falan gibi hani böyle yorumlar oluyor yani. Yani. Enteresan.
0: Sevil Levent Bey Trabzon'la yazmış. İyi akşamlar. Trabzon'dan Levent demiş. Abiler sesinize hastayım işe giderken ya da eve giderken sizi dinlemek güzel kaybolan ya. Enerjimi geri getiriyor. Ahmet Bey duyun Kanada'dan. Hepinizin ağzına yüreğine sağlık. Bu arada inşallah Saffet Sancak'ta TFF başkanı olur. O da futbolun içinden. Eski futbolcu. Büyük takımlarda oynadı. Ya ben sen yokken şunu söyledim ama katılır mısın bilmiyorum. Ya yani futbolu bilenler yönetsin ya.
1: Ya
0: futbolun içinden yani diğerleri bilmiyor demeyeyim şimdi. Hadi saygısızlık yapmayayım ama futbolun içinden gelenler diyeyim. Hadi.
1: Yani en kötü ihtimalle kural kitabı tarafında hakim olan kişiler. Yani bu sadece hakemlik anlamında değil yani. Hani dolduracakları koltuğun ne yapması gerektiği.
0: TFF başkanından bahsediyorum.
1: Tabii yani.
0: Yani orada bir mümkünse bir müteahhit gelmesi rica ediyoruz. Ya artık futbol oynayan, yıllarca antrenörlük yapan, futbolun içinde olan.
1: Sen Servet Yardımcı'yı seçtin o zaman.
0: Ya birisi olsun işte yani bak Sayın Saffet Sancak'tı, Sayın Fatih Terim, Sayın ben. Şenol Güneş neyse artık kimse beni ilgilendirir. Sayın Yılmaz Vural, Sayın Güvenç Kurtar hani say bitmez o kadar
1: doğru.
0: Değerli isim var ki. Olmaz mı?
1: Olabilir.
0: Neyi eksik mesela şu andaki federasyon başkanımızın yaptığı onların yapamadığı ne olabilir mesela?
1: Yani
0: ya da daha önceki federasyon başkanlarımızın yaptığı ya da yapamadığı
1: ya zaten
0: yapıyormuş gibi gözüken
1: evet.
0: Hani altyapıya önem veriyoruz. Nerede altyapı?
1: Yok.
0: Bir dönem 3 sezon görev yaptı daha önceki bir federasyon başkanı. Sürekli altyapıyı böyle yapacağız, şöyle yapacağız.
1: Hakemlerimiz de çok iyi yetiştirmişiz maşallah.
0: Hakemlere
1: mükemmel
0: şöyle yatırım yapıyoruz.
1: Neyse.
0: Peki niye başlamıyor basın toplantısı bilemiyorum. Bak şimdi gireceğim başka konulara girmek istemiyorum.
1: Değil mi tam başlayacak.
0: Evet şimdi o yüzden girmek istemiyorum. Neyse mesajlarla devam edelim. İyi yayınlar. Bu arada Levent Bey'e Trabzon'a selamlar sevgiler. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun sesimizi beğenmişsiniz. Az önce dinleyicimiz beğenmemişti. Ahmet Bey Kanada'dan ama siz beğenmişsiniz. Özellikle Alper Bey'e de çok yükleniyor. Bilemiyorum. İyi yayınlar benim de adayım.
1: Evet.
0: Emre Belezoğlu'dur demiş. Ben şeye gidelim, bir yarışa gidelim, devam edeceğiz.
2: Maç merkezi devam edecek. Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Liyalı yine seri isimler. 2 numarada Anka Ateşi ve 7 numarada Megastar. Peşine düşen isimler.

0: 5 numaralı İskitalp 4. sırada ilk metrelerde. Daha sonra 10 numaralı Çimengöz 2 boy gerisinde içeride 5. sırada. En dışta 1 numaralı Akmeriç 6.lıkta gidiyor. 8 numaralı Büyükrekli iç kulvarda dışında 4 numaralı Irmaksu var. 5-6 boy geride 6 numaralı Taştepe. Onun dışında 3 numaralı Sabır Çiçeği'ni görüyorum. İlk viraj dönülüyor. 9 numaralı Fendan kaçıyor. Fark 1.5 boy. 2 numaralı Anka Ateşi takipte. Onun 2 boy gerisinde 7 numaralı Megastar. Megastar'ın hemen dışında 5 numaralı İskitalp şimdi Asfark'la 3.lüğe hamle yaptı. 2 boy gerisinde 10 numaralı Çimengöz var. Dışında 1 numaralı Akmeriç. Onun dışına 4 numaralı Irmaksu geliyor. Irmaksu'nun 1 boy gerisinde 8 numaralı Büyükürekli. 3 boy geride 3 numaralı Sabır Çiçeği. 4 boy gerisinde 6 numaralı Taştepe sırası var. Bine doğru koşuyor atlar. 9 numaralı Fendan liderliğini sürdürüyor. 2 numaralı Anka Ateşi takipte iç kulvarda. 7 numaralı Megastar 3.lükteki yerini koruyor. Hemen dışında 5 numaralı İskitalp var. Daha sonra iç kulvarda Sabır Çiçeği önlere gelmeye çalışıyor. Çimengöz 5. sırada dışında 4 numaralı Irmaksu var. Ve safkanlar bu şekilde son 800'ü geçiyor. 9 numaralı Fendan 2 boy farklı 2 numaralı Anka Ateşi'nin önünde. Anka Ateşi'nin 1.5 boy gerisinde 7 numaralı Megastar dışında 5 numaralı İskitalp. Daha sonra 4 numaralı Irmaksu 5. sırada. Irmaksu'nun 2 boy gerisinde 1 numaralı Akmeriç geldi. İçeride Çimengöz tempo kaybeden isim oldu. Dışarıda Sabır Çiçeği, ortada Büyük Yürekli, 5 boy geride Taştepe sırasıyla atlar düzlüğe çıktı. 9 numaralı Fendan önde. İkincilikte dışta Anka Ateşi var, içeride Megastar'ın, ortada 5 numaralı İskitalp'in, dışarıdan Irmaksu'nun, ortalardan yine 1 numaralı Akmeriç'in gayretleri var. Sabır Çiçeği de en dışta. Son 300'de 9 numaralı Fendan önde. Anka Ateşi takibini sürdürüyor. İçeride Megastar. 5 numaralı İskitalp, ortalardan 1 numaralı Akmeriç, dışarıdan Irmaksu ve Sabır Çiçeği'nin atakları var. Farklar azalıyor. En dıştan 3 numaralı Sabır Çiçeği yüklendi. Fendan'a yaklaştı. Fendan direnmeye çalışıyor ancak 3 numaralı Sabır Çiçeği geldi. Liderliği aldı. Kısa sürdü mücadele. Fendan ikincilikte kaldı. 3 numaralı Sabır Çiçeği koşuyu kazandı. 9 numaralı Fendan ikinci, 4 numaralı Irmaksu üçüncü, 6 numaralı Taştepe dördüncü, 2 numaralı Anka Ateşi de 5. oldu. Koşu 3 numaralı Sabır Çiçeği Ercan Çankaya ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Reklam.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Reklam. Maç merkezi devam ediyor.
5: Devam ediyoruz. Maç merkezi sevgili Alper'le beraber. Dinleyicimiz bir hak-

0: Hemden bahsetmiş sevgili Murat Bey, bir adını soyadını yazın da çok anlayamadık burayı. Kızağa çekilmesine ne dersiniz demiş ama hakem hangi maçta iyi yönetti de kızağa çekildi? Daha detaylı yazarsanız sevinirim. Biz anlayamadık yani, okuduk birkaç defa ama hatırlayamadık ya da anımsayamadık. Demiş ki yeni federasyon başkanı Sayın Mesut Özil olursa şaşırır mısınız? Şaşırır mısın?
1: Yani şu an kim olsa herhalde ya çok sürpriz olacak ya da net isimlerden gidilecek. Ya süreç çözülmesi önemli burada. İsimler bence ilk gelecek isimler çok hani kalıcı da olmayabilir. Çünkü çok ciddi bir kaosun içerisine gelecekler. Belli bir düzen oturtsalar yeterli ilgili koltuklarla alakalı. Ama öncelikle şu hani çürüğü bir kazıyalım ilgili sistemlerden.
0: Geçici gelecek birisi çürüğü kazıyabilir mi, yoksa sadece
1: En
0: kafamı
1: azından bir
0: kurtarır?
1: metodoloji koyar ortaya.
0: Ama ki
1: Bir
0: bunu
1: çözüm yolu koyar. Sonrasında da daha güçlü bir isim. Yani şimdi şöyle hani biliyorsun
0: federasyon seçimi falan olursa da diyorsun.
1: tabii yani şu sezonun ortasında olan bir şey
0: Tabii.
1: bu. Ya bir anda doğru ismi nasıl getirebilirsin sezonun ortasında?
0: Söyledim az önce.
1: Yani çok zor.
0: Taylor.
1: Yani çok
0: Vereceksin
1: zor.
0: yetki. Al yap. Madem geldin, kendine güveniyorsun. Yani beyimiz daha hakemliği bıraktı. Düdüğü astı geldi buraya yönetici olarak. Ne güzel bir hayat ya.
1: Yani Taylor tarafında
0: Eleştireyim
1: da
0: biraz.
1: şöyle bir eleştiri yapalım ama. Ya şimdi bu hakem atamaları, skandalları, o şu bu Taylor'ın döneminde olmadı mı? Ya
0: Ama
1: buralardaydı değil mi kendisi?
0: atamaları o yapmıyordu ama.
1: Ya öyle ya da böyle sonuçta buralardaydı.
0: Bak.
1: Konuşabilirdi yani en azından.
0: Şöyle konuştu mesela, pozisyonlardan sonra hakem hatalarından bahsediyorum. Mesela
1: Ya derslere girmiş evet.
0: örnek veriyorum, sen Sayın Ferhat Gündoğdu'yu duydun mu, yerlerde gördün mü?
1: Ben görmedim.
0: Neredeyse doğru düzgün yok.
1: Evet.
0: Yani pozisyonlardan sonra yok.
1: Doğru.
0: Ya bir kere burası bir şeffaf olmalı, tamam mı?
1: E tabii
0: Yani
1: ki, tabii ki.
0: çıkıp kamuoyunda böyle insanların konuştuğu, yöneticilerin açıklama yaptığı şeyler açıklanmalı. Niye gizli saklı iş yapmıyorsunuz ya? 20 kişinin evet ya burada şu var dediği pozisyonla alakalı hakemle VAR'ın konuşmasını getirin mesela. VAR çağırmamış bile olsa.
1: Evet.
0: Getirin, ne konuşuldu, niye gitmedi anlayalım mesela.
1: Ki bazı liglerde VAR sonucunda sonucundaki kararı hakem hoparlörle stada anlatıyor. Diyor ki işte böyle böyle konuştuk. Şöyle bir kontak var. İşte şöyle bir çekme var. Böyle bir faul var. Offside var. Dolayısıyla gol iptal. Dolayısıyla penaltı. Dolayısıyla değil. Bunu yapıyorlar şu an Avrupa'da.
0: Tamam, biz niye
1: Biz
0: yapamıyoruz?
1: de yapamıyoruz. Bize hoparlör yok herhalde
0: Biz
1: bizde
0: maçtan
1: ülkede.
0: sonra da açıklamıyoruz ama.
1: Ya maçtan sonra zaten açıklamıyoruz.
0: İşte diyorum ki
1: Yani.
0: yani bazı
1: Veya
0: pozisyonlar mesela açıklanmalı.
1: evet. Ya yani
0: Yani
1: bazıları hepsi açıklanmalı bence.
0: atıyorum işte örnek, hadi öyle demeyelim de şey olsun. Ya yani örnek veriyorum, bir takımımız çıktı, başkan çıktı, dedik ki ya burada bizim hakkımız yendi, şöyle bir pozisyondan mı bahsediyor? Çıkar ya, de ki burada yok
1: Sözcüsü
0: işte.
1: olur değil mi ya bir federasyonun mesela? Çıkar
0: Mesela
1: der
0: evet.
1: ki mesela hani bize yönelik böyle böyle açıklamalar olmuş. Biz de şöyle bir cevap hazırladık der. Anlatır. Çıkar bir yere sonuçta.
0: Anlatmalı mı?
1: Anlatmalı tabii ki.
0: Yani bu
1: Şeffaflık budur
0: kadar,
1: yani.
0: yani onu söylüyorum, bu kadar mesela bakıyorsun kulüplerin hepsinin basın sözcüsü var değil mi?
1: Yani evet.
0: Peki federasyonda niye yok? Hani bu işin patronluğunu yapan federasyonda
1: En olması
0: veya
1: gereken yerde.
0: MHK'da niye yok? Mesela bu hakemlerin sözcüsü kim?
1: Evet, en olması gereken
0: Bu
1: yerde
0: kadar
1: yok.
0: eleştiriliyor değil mi? Hani neredeyse doğru düzgün herhalde dünyada en fazla eleştiri ya da Türkiye'de en fazla eleştirilen kişiler hakemler mesela.
1: Doğru.
0: Ya birisi çıksın desin ki ya evet bu hafta şu şu maçlarda olabilir hakem hatası.
1: Değil mi?
0: Ya
1: Ya MHK
0: yapıldı.
1: başkanı herhalde bunu yapabilir en kötü ihtimalle yani. Baktı kimse
0: Yaptı mı?
1: yok. Ya yapmadı diye hatırlıyorum ben. En azından görmedim yani.
0: Ben de görmedim. Ama aslında olması gereken de biraz bu.
1: Ya muhakkak yani.
0: Yani biraz daha şeffaf olunması gerekiyor. Bu kadar işte kulüpler gidiyor. Riva'ya federasyon başkanı da konuştuk. Haklısınız dediler. Haklısınız. Hakemler devam
1: Ne
0: ediyor.
1: oldu yani?
0: Gitmeyin ya.
1: Hatta bu sezon şu Trossard'ın bir dayak yediği hafta vardı ya hani o tekme tokat vesaire bildiğin
0: Evet.
1: dayak yani o. Ondan sonra bir ziyaret oldu biliyorsun. Ondan sonraki hafta Beşiktaş 5 gol attı 3'ü geçerli oldu.
0: İki golü
1: 2
0: verilmeli.
1: golü verilmedi.
0: Mesela geçen sene değil, sanırım 2 sene önce Bochum Borussia Dortmund mücadelesi vardı.
1: Almanya.
0: Deplasmanda ya 1-1 kaldı ya Bochum yendi. 1-1 de olabilir ya da yani Dortmund puan kaybetti.
1: Evet.
0: Tamam mı? Çok büyük. Bu arada benim yanlış hatırlamadığım kadarıyla ya 1 ya 2 net penaltısı verilmedi. Tamam mı?
1: Dortmund'un.
0: Dortmund'un. Ya var herhalde, o zaman da var yoktu ya da varsa da ben hatırlamıyorum yani,
1: Belki
0: hep
1: yeni
0: var
1: yeni falan.
0: üzerinden. Almanya Futbol Federasyonu Borussia Dortmund'dan özür diledi.
1: Ya.
0: sizin iki ya da bir penaltınız, yani maça tesir
1: Etki
0: edecek bir
1: edecek.
0: pozisyonunuzu hakem vermemiştir, özür dileriz diye açıklama yaptılar.
1: Evet.
0: Sebep?
1: İşte şeffaflık.
0: Dortmund camiası çıktı, yürüyüş falan mı yaptı? Onlar da mı Riva'ya gitti mesela? Onların kendi Riva'sına
1: Evet.
0: mı gitti yani?
1: Evet.
0: Yok, çıktılar, açıklama yaptılar yani. Dediler ki bizim hakkımızı yediniz.
1: Evet.
0: Bizim burada net penaltımız vardı.
1: Evet.
0: Bu arada şampiyonluk yarışında yara aldı mesela
1: Zaten
0: Dortmund.
1: kulüpler de doğru düzgün bence bir muhatap bulamadıkları için veya buldukları muhataplardan bir reaksiyon alamadıkları için 7/24 tweet atıyorlar, konuşuyorlar, o şu bu ve etki yok yani.
0: Hayır, da var etki. Lütfen.
1: Neye göre var?
0: Nasıl, neye göre var? Ceza veriyorlar, para
1: Ha,
0: cezası.
1: doğru, para cezası
0: Olur mu canım?
1: alıyorlar.
0: Tek taraflı bir iletişim var yani şimdi.
1: Evet, doğru.
0: Sen söylüyorsun, söylüyorsun.
1: Doğru.
0: Sen söyleyemezsin. E ama hakemin hata yapmış.
1: Ne
0: E
1: yapmış?
0: yapabilir.
1: Yapabilir.
0: E benim 3 puanım gitti. E gidebilir.
1: Yapacak
0: E
1: bir şey yok.
0: beni kendi taraftarım istifaya davet ediyor. Edebilir.
1: Edebilir.
0: Edeceksin. Karşılığı ne? 3 milyon 600 para cezası. Bu nedir ya?
1: Yani.
0: Yani nasıl arayacak hakkını?
1: Evet.
0: Ya şu anda Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş şampiyonluk yarışında olması beklenen takımlar değil mi?
1: Doğru.
0: Milyon euroluk yatırımlar yapıyor değil mi? Sayın Dursun
1: Milyar
0: Özbek'in
1: dolar
0: yerine
1: belki de.
0: kendini koy, ya da sayın şu andaki hani en yeni başkan Sayın Aziz Yıldırım.
1: Doğru.
0: Belki sonradan hani en
1: Geldi için.
0: tecrübelileri o, ama
1: Evet.
0: ne dedi? Bir yıllık geleceğim. Şampiyon yapmak için. Green Mood'u gerekse 50 milyon euro veririm. Gitti, aldı, geldi. İyi bir
1: Aldı
0: kadro
1: geldi.
0: kurduğunu
1: Evet.
0: düşünüyoruz. Ya da kimine göre bazı noktalarda kadro mühendisliğinde de hata yapıldığını düşünüyoruz, ama çok ciddi paralar harcadı değil mi?
1: Doğru.
0: E şimdi çıkıp hakkının yenildiği bir durumda konuşması kadar normal bir şey var mı? Normal değil mi yani? Çıkıp
1: %100
0: hakkım
1: normal.
0: yenmiş, öyle düşünüyorum. 3 tane hakem hocasına sordum. Eski hakeme sordum. Penaltı dediler ki Beşiktaş maçından sonra, hani Beşiktaş tebrik ederim ama bizim de penaltımız verilmedi.
1: Evet.
0: E ceza vereceklerse versinler, ne yapayım, konuşmayayım mı?
1: Konuşsan ayrı
0: Ayrı
1: dert.
0: dertti şimdi, taraftar diyor
1: Konuşmasan
0: ki
1: ayrı
0: bizim
1: dert.
0: kulübün başkanı konuşmuyor. Ya
1: Evet.
0: konuşuyorlar, bırakın ceza vermeyin bari, bırakın konuşsunlar.
1: Evet.
0: Küfür etmiyorlar, hakaret etmiyorlar.
1: Tabii canım.
0: E şimdi
1: Olan biteni
0: Beşiktaş
1: anlatıyorlar yani.
0: başkanı geçen sene bir maçtan sonra, bu sene bir maçtan sonra MHK başkanı değişsin, olmamalı burada dedi. Niye kestiniz 5 milyon ceza?
1: Evet.
0: Niye? Ne dedi? E şimdi o MHK başkanı nerede?
1: Nerede olduğu belli.
0: Tamam, niye? O zaman günah neydi başkanın? Ya da işte başka kulüplere de
1: Başkan
0: vermişler
1: yardımcısının
0: mesela.
1: veya sözcüsünün fark etmeksizin. Evet.
0: Başka kulüplere de vermişler mesela.
1: Tabii.
0: Yine cezalar.
1: Tabii.
0: Fenerbahçe'ye de vermişler. Belki Galatasaray'a da verdiler.
1: Tabii.
0: E nasıl hakkını arayacaksın? Yani hakemi eleştiremezsin.
1: Hakkını aramaya çalışıyorsun ama zaten bir yolu yok. Problem bu
0: Onu
1: zaten.
0: diyorum işte, yani
1: Evet.
0: bir iletişim yolu o
1: Ya ben
0: zaman
1: çok
0: açın.
1: eminim kulüpler bir karşılık alabilseydi bu geçtiğimiz sezonlarda o hani yakarışlarda onunla şunda bunda daha da fazla yapardı. Ama yani yapıyorlar ve karşılığı yok dediğin gibi.
0: Tekrar
1: Çözüm
0: yapmaya,
1: yok.
0: yani uzay boşluğuna
1: Evet, uzay boşluğa gidiyor yani.
0: koyuşuyorsun
1: Evet.
0: yani, ya
1: Evet.
0: işte
1: Evet.
0: biz bundan memnun değiliz.
1: Evet.
0: Öyle mi? 3 milyon 600.
1: 3.600.
0: Neyse, onu da
1: Evet.
0: anlayamıyorum. Neye göre hani o paranın miktarı artıyor mesela? Hani özel kelimeler mi var böyle? YouTube'da falan şey yapıyorsun ya, şu kelimeleri kullanırsa otomatik mesaj göndermesin, ya da işte
1: Evet.
0: sosyal
1: Evet.
0: medyalarda vardır herhalde.
1: Evet.
0: Öyle bir şey mi var mesela? Şunun istifasını istedi, 5 milyon. Hani böyle bir kriter var mı bilmiyorum. Herhalde vardır. Orada herhalde şey yapıyor yani, konuşmanın ağırlığına göre ceza miktarı otomatik olarak yapay zeka
1: Yapay
0: tarafından
1: zekayı orada
0: ayarlıyorlar.
1: kullanmışız. Evet. Evet.
0: Peki, sevgili Ahmet Bey ne demiş? Şimdi konuşabilirim. Fenerbahçe olarak bence kadromuz çok iyi. Bu sene stat projesi çıtayı yükseltecek. Devre
1: O da çok
0: arası
1: önemli, evet.
0: bir 10 numara almak yeterli. O, çok rahat şampiyon olacağız. Alper'i üzeceğiz bu sene demiş.
1: Evet.
0: Sana takılıyor yani.
1: Ya
0: Benle
1: inşallah
0: çok işi yok bak.
1: şampiyon olur tabii Fenerbahçe doğru yatırımlarla.
0: Hakikaten
1: Önemli oyuncuları
0: şampiyon olur
1: var.
0: inşallah.
1: Ama transfer tarafında doğru transfer 10 numara mıdır? Sence sana bir soru sorayım.
0: Ben değil.
1: Bence değil.
0: Değil değil. Ben
1: Yani Asensio
0: 8.
1: kalitesinde bir oyuncu getirdiniz.
0: Evet.
1: İki papazı nasıl idare edeceksiniz?
0: Bence çok dinamik bir 8 almaları lazım. O oyunun iki yönünü oynayan, skor katkısı yapabilecek,
1: Genduzi'yi
0: pozisyon
1: mi
0: bilgisi
1: keseceksin
0: yüksek.
1: o zaman?
0: Ben keserim.
1: Genduzi'yi.
0: Tabii keserim canım. Yani çok böyle doğru bir oyuncu modeline giderlerse Gendouzi değil, Kante'yi bile, kim, herkes kesilebilir ya.
1: Asensio da kesilir yani.
0: Tabii canım, ihtiyaç
1: Geldik
0: olursa herkesi gönderdim.
1: Asensio.
0: Ya şurada
1: Evet.
0: şöyle, Fenerbahçe santraforu var. savunmaya eğer yapacaklarsa tabii stoper bölgesinde yapmaları gerekiyor. Bu başka konu.
1: Doğru. Evet.
0: Orada eksiklik var. Sayısal eksiklik.

0: eksiklik var. Ama orta sahada bence Asensio'ya çok yaratıcılık problemi var Fenerbahçe'de. Yani Kante'de, İsmail'de, Guendouzi'de yaratıcı oyuncular değil, çok düz oyuncular.
1: Doğru.
0: Fenerbahçe'nin orada, bak şimdi Olaytan'ı beğenmiyorsun Beşiktaş'ta, biliyorum beğenmediğini. Ama Olaytan farkındaysan bu sene üretmeye başladı. Ki bu arada kendisi 10 numaradan evrilen bir 8 numara gibi şu anda gözüküyor. Orkun üretiyor. Şimdi Orkun mu, Kante mi, İsmail mi? O bölgeyi doldurmaya çalıştıkları için soruyorum. Hangisini tercih edersin? Hangisi sene sonunda sana en az 10-15 gole doğrudan katkıda bulunur? Cevabın?
1: Yani tabii ki bakıldığında
0: Orkun
1: yaratıcı
0: dersin, değil mi?
1: oyuncudan tercih edersen evet
0: Peki
1: Orkun
0: şu
1: dersin.
0: andaki bu sene İtalyano dönemindeki Olaytan mı, İsmail mi, Kante mi? Yine söylüyorum, üretim anlamında söylüyorum. Yani skora katkı anlamında söylüyorum. Yine bu seneki ben Olaytan'ı tercih ederim.
1: Yani kendi aralarında evet değerlendirildi ama hiçbir de yaratıcı değil, o da ayrı bir gerçek yani.
0: İşte Fenerbahçe'de böyle bir problem var bence. Büyük problem var.
1: Ya bence Fenerbahçe tarafında sol önde problem var. Direkt.
0: Gendouzi.
1: Solun.
0: Ha,
1: Sol
0: sol.
1: ön.
0: Oğuz zaten var da, ama orayı Oğuz'da bir şekilde yama yapabilirsin. Yani
1: Bence
0: Oğuz
1: yapmamak lazım.
0: işte şu anda götürebilir. Yani sezonu ona rağmen yine şampiyon olabilir, ama senin orta sahan da biraz, bak şöyle düşün. Geçen bir istatistik yayınlamışlar. Galata Beşiktaş'ta 10 10 ya da 9 gole katkıda bulunmuş orta saha oyuncuları, doğrudan ya da dolaylı olarak
1: Merkez diyorsun, evet.
0: merkezden. Galatasaray'da 6, Fenerbahçe'de 0. 0 ya da 1. Nasıl
1: Ya
0: şampiyon
1: bu
0: olacaksın?
1: şunu gösterir. Fenerbahçe şimdi gol atamayan bir takım mı?
0: Ha, değil.
1: Atıyor.
0: Ama
1: Nasıl
0: bir gün
1: atıyor?
0: tıkanacaksın.
1: Demek ki çizgi oyuncuları tarafında aksiyon yaratıyor.
0: Tamam.
1: Şimdi bu bir tercih. Yani ya merkezi bu oyuncularla döşersin kadro tarafında. Bu oyuncuları transfer edersin veya çizgi tarafına bir takım yaratıcı oyuncular koyarsın. Yani sağlak bir Raşit Gezal Fenerbahçe'yi şampiyon yapar sol kanatta.
0: Evet. Hayır, şunu söylüyorum. Ben bu arada sol tarafa almasınlar demiyorum. Tabii ki eğer
1: Ha yok yok,
0: alabiliyorsa
1: ben seni
0: alsın.
1: anladım. Yani
0: Ama
1: merkez olarak böyle bir
0: merkezi daha
1: problem
0: güçlü bir hale getirdi.
1: tespitinde
0: Zaten
1: bulunursun.
0: hocanın
1: Doğru.
0: da bir isteği vardı hatırlarsan. Kayıt
1: Doğru.
0: kalsın diyordu ısrarla.
1: Doğru. Ama işte orada da şöyle bir durum var. Hani her yeri kreatif yapamazsın.
0: İlla ki.
1: Şu anki Fenerbahçe yapısında 6-8 kurgusunda kreatiflik beklenmiyor zaten. Guendouzi, Kante'den. Ne bekleniyor? Oraları iyi parselizasyon, iyi kapatma
0: Evet.
1: savunma tarafında. İşte git gel yapsınlar, boncuklar dinamik olsun. İşte bassınlar, önde karşılasınlar veya sonrasında hemen kaymaları gerçekleştirsinler. Hani bu oyuncu profilleri şu an için Fenerbahçe merkezinde iş gören profiller. Ama dediğin gibi asist veya gol katkısı tarafında ön alan oyunculara direkt Asensio, işte Greenwood. Yani bu oyuncuların üzerinde ciddi bir yük var. Çünkü 9 numaradaki oyuncunun da öyle çok top tekniği yüksek bir oyuncu değil. Lukaku da, Muriç de böyle oyuncular. Yani geldi mi atıyorlar, evet. Veya atmaya meyilliler, evet. Ama onların arkasındaki bu ofansif orta saha denilen kavram, sol ön, merkez 10 numara veya sağ ön oyuncularının burada bu yükü çekmesi lazım. İşte senin sol öne de böyle bir oyuncu getirmen lazım. Greenwood'un tıkandığı yerde, Asensio'nun tıkandığı yerde, Asensio'nun olmadığı yerde, İrfan Can Kahveci'nin yetersiz kaldığı yerde senin sol önün de Greenwood kalitesinde olmalı ki solda, sağdan çözemediğini soldan çözeceksin. Veya direkt ikisi birlikte olacak. İki tane, üç tane gol atacaksın aynı maçta. Farklı varyasyonlarla.
0: Evet.
1: Ya şu an çünkü Fenerbahçe dediğin gibi 6-8 kurgusundan asist ya da gol katkısı bekleyemezsin yani. O çok ekstra olur. Guendouzi'den gol beklemek, Kante'den gol beklemek. Zaten oyuncuların kalitesi bu değil yani. Farklı kaliteleri, farklı meziyetleri var. Ama merkezi ve yani şöyle yönlendirilmiş pres kavramını ben çok anlatırım. Fenerbahçe'ye karşı merkez ve Fenerbahçe'nin sağına yığıldığınız zaman Fenerbahçe'yi tıkıyorsunuz. Bu kadar basit aslında. Ama Fenerbahçe devre arasında bir sol ön oyuncusu alırsa, birebir oynayabilen Gezal gibi ters ayaklı ama sağlak, yani içeri devrildiğinde asist potansiyeli olan, kafayı şöyle bir kaldırdığında sıkıntı yaratabilecek bir tip yani. Böyle bir oyuncu aldığınızda işte o zaman çok daha farklı kalitelere ihtiyaç duyarsınız Fenerbahçe'yi durdurmak için. Adam olarak artı bir olmanız belli mevkilerde yetersiz kalır bir yerden
0: Yani
1: sonra.
0: senin fikrine katılmakla beraber yine söylüyorum. Ben önceliği savunma ve orta sahaya veririm.
1: Ya
0: Yani
1: oralarda da takviye tabii şart yani.
0: yoksa hani yapılabilirse tabii sol öndeki mevzuyu zaten biliyoruz.
1: Bence bir numaralı. Çünkü şöyle bir done söyleyeyim. Oğuz mesela çok iyi maç çıkardığı yerde Fenerbahçe çok rahat hücuma

0: yaptı değil mi?
1: Evet.
0: Mesela Samsunspor maçında Oğuz geldi, sağ taraftan geldiler, merkezden geldiler, o şu bu. Ama işte Oğuz'un ekstrasıyla geldiler orada. Hani orada Oğuz sanki bir yıldız oyuncu gibi oynadı. Yani zaten Oğuz kaliteli bir oyuncu ama
1: Lyon maçında da öyle oynadı.
0: Lyon maçında da keza işte
1: Evet.
0: Lyon deplasmanı. Hani sol işledi değil mi? Hani sol kanat işledi.
1: Tabii.
0: Ama işte bunun her hafta işliyor olması lazım şampiyon bir
1: Ya
0: takımda.
1: sen orada biraz daha istikrarlı performans sağlayacak bir oyuncu
0: Doğru.
1: istiyorsun.
0: Doğru. İstikrarlı bir Rafael Leao
1: Ya
0: mesela.
1: tabii alabiliyorlar, sağ olsunlar. Ben bir
0: Evet.
1: şey demiyorum yani, ama

0: sahadır.
1: Ya tabii ki merkez kalp orta sahadır. O ayrı konu.
0: Yani orası yoksa istediğin kadar önde süperstarların olsun. Bence hikaye. Kendi adıma söylüyorum. Çünkü oraya da o topu getirecek.
1: Doğru.
0: Öndeki oyuncuları o pozisyonları hazırlayacak zaten orta saha.
1: Doğru. Yani
0: şu anda dünyanın en önemli takımlarına bak. Yıllar içinde bak. En güçlü noktaları hep orta saha.
1: Doğru.
0: İşte Barcelona, Real Madrid, ne bileyim zaman zaman City.
1: Doğru.
0: Yani orayı ne kadar sağlam kurarsan, bu arada Fenerbahçe kötü diye söylemiyorum.
1: İşte
0: yani şu anda iyi bir
1: sezon başında var. Benim Fenerbahçe'nin 4-1-4-1 oynaması gerektiği tarafındaki düşüncem de buydu zaten.
0: Evet.
1: Çünkü 4-1-4-1 sisteminde 6 numarada derin oyun kurucu olarak Guendouzi değerlendirdiğiniz yerde 2 tane kaliteli Fred ile oynadığınız yerde orta sahayı verme şansınız yok zaten.
0: İşte orada bence çok büyük hata yaptılar. Yani belki onu istiyorlardı ama
1: işte
0: çok
1: da,
0: geç gönderdiler.
1: İşte orada da Asensio çıkması vardı.
0: Asensio çıkması, Semedo'yu kaldılar mesela.
1: Evet,
0: yani,
1: evet. Yani çözülemedi o denklem bir türlü.
0: Hoca bunu
1: çözemedi.
0: Çözemedi.
1: Evet.
0: Bekletti. Ne oynatacağım?
1: Evet.
0: Bunu gönderirsem
1: evet.
0: Tepki alırım.
1: Evet.
0: Yani biraz hocanın yine.
1: Evet. Sonrasında da bir futbol aklı geldi, dedi ki madem çözemiyorsun ben kendi bildiğim üzerinden
0: bunu
1: ilerleyeceğim.
0: Göndereceğim dedi.
1: 4-2-3-1 üzerinden ilerleyeceğim dedi.
0: Evet.
1: Senin dediğin gibi merkez bu konuda çok kısır kaldı belki 6-8 ama hiç olmazsa 4-2-3-1 kurallarına göre bir şekilde çözüldü problem. Ama tam çözülmüş durumda da değil.
0: Tabii.
1: Yani sıkıştığı durumlar oluyor Fenerbahçe'nin.
0: Ki olacak da bundan sonra. Mesela Avrupa maçlarında mutlaka göreceğiz.
1: Muhakkak.
0: Devre arasında bence yapacaklar. Ne kadar kaliteli oyuncu bulabilirler. Yani kaliteli derken kim elindeki iyi oyuncusunu vermek ister devre arasında. Bu da büyük. Bu arada bütün takımlar için bu geçerli.
1: Geçerli. Doğru.
0: Hani Beşiktaş da diyor işte buraya alacağız da yani satan da niye satsın ki? Elinde iyi bir aset oyuncusu varsa, verimli, sağlıklı ya da işte ne bileyim performansı iyi bir oyuncusunu niye göndersin? Ya da gönderirse de iyi para.
1: Doğru, nispeten. Evet.
0: Sen de mecbursun almaya. Fenerbahçe'de biraz böyle oldu.
1: Evet.
0: Tabii
1: Fenerbahçe'de bu arada bu Solon tarafındaki krizin aslında en büyük sebebi Kerem'in formsuzluğu biraz. Ya daha doğrusu formsuzluk demeyelim de Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçeliler. Ya da genel olarak hani futbol güruhu çok daha büyük şeyler bekliyordu. Yani şimdi Benfica tarafındaki performansı, Galatasaray tarafındaki performansı, gol asist katkısı, oyun içerisindeki varlığı, birebir hani topu alışı sürüşü taşıyışı, Fenerbahçe'de biraz geride kaldı buralarda Kerem.
0: Ve son beklentiyi karşılayamadı.
1: Evet yani ve son dokunuş, son bitiriş tarafında. Normalde Kerem skorer birisi biliyorsun. Hani geldiği zaman atar.
0: Skorerdi.
1: Daha doğrusu.
0: Evet.
1: En kötü ihtimalle hani 3 pozisyona girdiğinde birini ikisini atardı Kerem. Ama şu an neredeyse hiçbirini atamıyor. Sonuçlandıramıyor. Öyle de böyle.
0: Milli takımda kaçırdığını
1: inanılmaz
0: yani gördün
1: yani.
0: Değil
1: evet.
0: mi? Evet. Can Bey, birçok mesaj var. Biraz şimdi bir reklam arasına gideceğiz. Bu arada hocamız hala çıkmadı. Ya da
1: evet.
0: Yok. Bilmiyorum.
1: Biz mi kaçırdık acaba?
0: Yok. 19.45'te 19'dan beri buradayım. Yani şu anda X'ten bakıyorum. Oradaki milli takımlar.
1: Ama şey çıktı. Roberto Mancini çıktı.
0: Ama bak 19.45 diyor milli takım şeyi X'ten milli takım hesabı göndermiş. 19.45'ten itibaren sevgili şeyle Ozan'la, Ozan Kapak da beraber ama 19.45 20.45 oldu.
1: Evet.
0: Değil mi? Yanlış görmüyorum.
1: Tabii.
0: Ben 19'dan beri buradayım. Bütün TV'ler açık önümde.
1: Evet, ben
0: hani
1: 5 tane kadar
0: birisi verir yani öyle tahmin ediyorum.
1: Evet.
0: Evet, kısa bir araya gidelim. Saat başında tekrar huzurlarınızda olacağız. Mesajlarınız var görüyorum ama dönüşte hepsini okuyacağız.
2: Maç merkezi devam edecek. Reklam.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
4: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
5: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba. Her ürün ucuz.com, ben Erkan nasıl yardımcı olabilirim?
4: Sitenizde indirim var.

0: demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
1: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
0: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
1: Şimdi tekrar kontrol edin.
0: Yine 399 lira oldu.
1: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
0: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
2: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
1: Cezada indirim olur mu acaba ya?
2: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
1: 6 numaralı Lady Zeliş ilk kez koşacak.

0: 10 numaralı Susi Q Box'a yakın. Fatih Sultan Mehmet Sansar var üstünde tayın. Susi Q yerini almak üzere. Son tay olarak Susi Q yerini aldı. Evet, taylar box'larında 11 İngiliz dişi tayı mücadele verecek koşuda. Son kontroller yapılıyor. Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve koşu başladı. Evet, geride kalan isimler 2 numaralı The Sister Girl ve 6 numaralı Lady Zelish. Bu taylar geride kaldı. İlk metrelerde dış kulvardan 9 numaralı Stream Kyra öne geldi ve liderliği aldı. En dışta 7 numaralı Patrick Cora ikinciliğe girmeye çalışıyor. İçeride 5 numaralı Hülya Çiçeği var. 10 numaralı Susi Q ortada, 4. sırada. Daha sonra 8 numaralı Shad Healy görüyorum. Taylar bu şekilde son 800'e doğru ilerliyor. 9 numaralı Stream Kyra kaçıyor. Hemen dışına 7 numaralı Patrick Cora geldi. Dışlarından mücadeleye katılmaya çalışan 11 numaralı bu Seba da var. İçeride 5 numaralı Hülya Çiçeği. Daha sonra 10 numaralı Susi Q'yu görüyorum. En dışta da mücadeleye katılmaya çalışan 1 numaralı Belmont. Liderliğini 9 numaralı Stream Kyra koruyor. Hemen dışında yakın takipte 7 numaralı Patrick Cora. 5 numaralı Hülya Çiçeği dışarıda. 11 numaralı bu Seba. İçeride Susi Q. Hemen yanında dışında 1 numaralı Belmont sırasıyla son 400 geçiliyor. 9 numaralı Stream Kyra önde. 7 numaralı Patrick Cora'nın gayretleri var. 2 boy geride 5 numaralı Hülya Çiçeği. İçeride 10 numaralı Susi Q'nun da gayretleri var. 9 numaralı Stream Kyra önde. Dıştaki 7 numaralı Patrick Cora onu uzun süredir yakalamaya çalışıyor. Yarışın başından itibaren 9 numaralı Stream Kyra direniyor. Fark 2 boy. 7 numaralı Patrick Cora'nın gayretleri olsa da 9 numaralı Stream Kyra liderliğini sürdürüyor. 9 numaralı Stream Kyra son metreleri önde geçiyor ve koşuyu 9 numaralı Stream Kyra Ercan Çankaya ile kazanıyor. 7 numaralı Patrick Cora ikinci olurken 1 numaralı Belmont ve 10 numaralı Susi Q üçüncülük için aynı yakın geçtiler. 5 numaralı Hülya Çiçeği de 5. oldu. 9 numaralı Stream Kyra kazandı Ercan Çankaya ile.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Maç merkezi devam ediyor.
4: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler, maç merkezine Caner Aydaş ben. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyiz sevgili Alper Gün'le beraber. 0538 052 1487. Evet sevgili Can Bey bir mesaj yollamıştı, okuyalım hemen. Caner Bey iyi akşamlar, ben bu yargı sürecinde ortaya çıkan belgeleri, düşen ses kayıtlarına bakınca biraz farklı düşünüyorum. Söz konusu kişilerin derdi birinin şampiyonluğundan ziyade kendilerine biat eden demiş. Evet bakalım, ekipler oluşturmak, kendi koltuklarında kalmak, eğer yasa dışı bahis ilişkileri ve masak raporları da var ise maddi çıkar sağlamak gibi duruyor. Bahis işi için takımlarla bir ilişkiye gerek yok, kaç kartın çıkacağına bile bahis oynanabiliyor. Hakemler bireysel eylemlerde bulunabilir ama bu hakemlerin herhangi bir takım ile ilişkisi çıkar ise, maddi ilişki ispatlanır ise mevcut takım en ağır cezayı alsın. Biz de o zaman diyelim ki şu takım kollanmış diye, yoksa mağlubun her zaman bir bahanesi olur diye bir mesaj yollamış sevgili Can Bey.
5: Yani %100 katılıyorum bütün yorumlara burada. Çünkü hani hakemler tarafında veya işte açıklanan hani belgeler vesaire tarafında %100 net bir done yok bir kulübe yönelik veya yani lehine veya aleyhine. Her kulübün etkilendiği bir durum var. Bu da tabii hani dinleyicimizin yazdığı gibi dönem dönem değişik operasyonların yapıldığını gösteriyor. Yani değişik şartlarda işte kart olsun, penaltı olsun, galibiyet, mağlubiyet, beraberlik. Yani hani bilenler biliyor zaten ya, herhangi bir derbi maçında penaltı olur diye bir bahis var mesela. Evet. Şu oyuncu kart görür diye bir bahis var mesela.
4: Kırmızı kart.
5: Kırmızı kart
4: son
5: görür.
4: Son dönemlerde açılmıyor ama tabii. Hani bilmiyorum.
5: Yani var yani sonuçta farklı farklı. Evet. İşte ikinci yarı penaltı olur, ilk yarı penaltı olur falan. Yani dolayısıyla böyle durumların olduğu bir yerde zaten hani bir kulübü şampiyon yapması da gerek yok böyle bir yapı varsa, o yapının güçlenmesi için. Kendi yağında kavrulmuşlardır zaten. Hani kendi güçlerini kazanmışlardır. Burada temel konu şu. Hani bunu dağıtmak, bu yapıyı dağıtmak.

0: yaratmak yani. Hani tekrar olması gerektiği gibi kurumların üzerinden yürüyen, kural kitabının herkese adil bir şekilde işletildiği, hakemlerin de ona göre pozisyon aldığı bir yapıya kavuşmak tekrar yani.
1: Umarım, temenni ediyorum. Hani burada dediğim gibi, eğer suçlular varsa hak ettikleri cezayı almaları, hani bu kadar evet. Değil mi? Birilerini hele bir de kaderiyle oynamışlarsa.
0: Tabii tabii, ve özellikle tabii hani bir kulüp de buna dahil olduysa, bir veya birden fazla kulüp, ne gerek, en ağır ceza olmalı. Evet, evet. En ağır ceza olmalı.
1: Gidebildikleri kadar gitsinler, temizlensin. Muhakkak. Kesinlikle muhakkak. Ben tebrik ediyorum, devam da etsinler.
0: Evet.
1: Merhaba Caner, Ankara'dan Ahmet Bilaloğlu. Bence Cüneyt Hoca Türkiye'de tekti yardımcılarıyla birlikte, ama dışarıda farklı, içeride farklı maç yönetiyordu. O yüzden tek değildi işte. Ben de onu aslında eleştirdim. Yani Türkiye'de biraz orta yolu bulma gibi maçlar yönetiyordu Cüneyt Hoca, ama Fırat Hoca çok daha bu konuda netti yani. Hani doğruya, verdiği doğru kararlar ya. Doğruya Hoca doğru öyle. Ama Cüneyt Hoca biraz daha idare ediyordu, tırnak içinde söylüyorum.
0: Herkesin nötr olduğu bir.
1: Herkese hani böyle kimseyi kırmayayım, evet, incitmeyeyim. Evet. Kimse işte bu takıma yakın gözüküyor, buna uzak gözüküyor değil.
0: Demesinler.
1: Ortadan gidiyordu yani böyle.
0: Doğru. Doğru.
1: Bir de demiş ki Mesut Özil nereden çıktı ya demiş. Yani federasyon başkanı demiş tabii dinleyicimiz.
0: Evet.
1: Bu nereden çıktı demiş. Çok kabullenememiş bu durumu. Böyle bir mesajı var.
0: Yani Servet yardımcı olabilir federasyon başkanı olarak bence. Yani hem UEFA'daki görevi, yıllarca bizi temsil etmiş olması, oradaki bağlantıları, bizi daha iyi aktarabilme potansiyeli, yeteneği ve tabii ki belli bir regülasyon getirme. Yani çünkü federasyon başkanının temel görevi budur yani. Bu regülasyonları getirmek, kontrol etmek, ilgili mercileri ayarlamak, doğru kişileri atamak. Bunları yapabilir diye düşünüyorum ben. Çünkü ciddi kurum ve kişilerle çalışmış bir kişi. Yani biraz daha burada şu an için tecrübeye ihtiyacımız var. Enerji ve tecrübe tabii ki.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Tabii ki. Yani bilen birinin gelmesi gerekiyor şu an. Net bir şekilde. Yani buraları görmüş. Bize bir şeyler vaat edebilecek kısa vadede. Hani ben de sizle birlikte öğreneceğim cümlesi bizim için çok yetersiz bir cümle şu an.
1: Değil mi?
0: Bu pozisyonda.
1: Sevgili Çetin Bey demiş ki, merhaba yayınlar. Türkiye'de hakemler kasıtlı olarak yanlış karar veriyorlar mı? Soru sormuş. Cevap hayır ise konuşmaya gerek yok. Cevap evet ise işin doğası gereği bazı takımların lehine, bazılarının aleyhine çalışıyorlar olmalılar. Kasıtlı yanlış kararlar hep büyük takımların aleyhine yapılıyor dersek çözümü zorlaştırmış ve çıkmaza sürüklemiş oluruz. Şöyle bir yöntem uygulanamaz mı demiş. Bağımsız bir kurul oluşturulup, örneğin son birkaç yılın istatistiklerine bakıp, kamuoyunun büyük bir çoğunluğunun mutabık olduğu hatalı kararların istatistiği tutulursa daha çok kimin aleyhine olduğu ortaya çıkmış olur. Bu çok zor olmasa gerek demiş. Not: kamuoyunun ikiye bölündüğü pozisyonlar hariç sunmalı. Böyle bir.
0: Ya o pozisyonlarda bile olmuş. Sonuçta bir kural kitabına göre o pozisyonların doğrusu yanlışı var.
1: Evet.
0: Bence bu dinleyicimizin bahsettiği genel çalışma zaten yapılmalı. Hani genel bir hani su serpme operasyonu da olabilir bu. Çünkü ben o çalışma sonucunda şöyle bir şey çıkacağına inanıyorum. Hani 3 büyükler, 4 büyükler özelinde herhangi bir kulübe yakın bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum ben. Veya aleyhine, çok aleyhine.
1: Alper, mesela büyük şirketlerde, kurumsal şirketlerde böyle hani 3-4 yılın istatistikleri alınaraktan business planlar yapılır değil mi?
0: Doğru.
1: Hatta bir yıl önceden yapılır. Yani mesela 2027'nin planı Eylül ayında verilir.
0: Doğru.
1: Ben buraya bunu yapacağım, şuraya şunu yapacağım. Yani ona göre bütçe belirlenir.
0: Doğru.
1: Ona göre önümüzdeki yılın harcama kalemleri, bir önceki sene belki harcayamadığın ki genelde harcanır o paralar. Hani
0: bir şekilde gider.
1: O bütçe eklenmesi için.
0: Evet.
1: Mesela ben hani bizim özellikle futbol kamuoyunda yani hakemlik konusunda böyle bir çalışma var mı mesela? Bunu şeffaflıkla paylaşılmasını isterim mesela.
0: Ya zaten olsaydı.
1: Nasıl bir plan proje var?
0: Böyle bir hani metodoloji, böyle bir işte bu audit dediğimiz iç denetim, dış denetim yapıları olsaydı buralara gelmezdik
1: olmalı
0: herhalde.
1: Peki.
0: Tabii ki olmalı.
1: Peki yani. Niye yok?
0: Hani olmadığı için 2020... zaten böyle. Olmadığı tamam. için zaten WhatsApp'tan
1: i̇şte
0: hakem atanmış.
1: Ben diyorum ki Alper, niye şu anda sen bana yürüyorsun? Bak dönüp diyorum ki sevgili kardeşim, işin ehli gelsin o zaman. Bırakın işin ehli
0: kim
1: gelsin.
0: Kim işin ehli?
1: Bilmiyorum.
0: İşte yani
1: ya
0: onu tespit etmek lazım.
1: Benim işim değil.
0: Ya
1: Şu
0: benim
1: anda
0: işim
1: eski hakim. Hayır, şunu söylüyorum yani, benim işim değil derken biz konuştuğumuz
0: değil.
1: tabii ki işimizin bir parçası.
0: Evet.
1: Mesela Yalçın Ayhan eski futbolcu değil mi?
0: Doğru.
1: Şu andaki herhangi bir futbolun içinden gelmeyen birisinden daha iyi yönetebilir mi Türk futbolunu? Örnek veriyorum.
0: Ya muhakkak,
1: Olabilir değil
0: muhakkak.
1: mi? Yani orada oynamış 20
0: Ya
1: sene.
0: zaten bu perspektifte
1: Ya
0: bakacaksak
1: bakmalıyız işte.
0: patron bence Fatih Terim olmalı. Hani hem
1: Şimdi
0: milli
1: Hırvatistan'da
0: takım
1: niye Davor
0: tarafında
1: Şeker yönetiyor?
0: işte hem milli takım tarafında teknik direktörlük yapmış. Eski futbolcu. Galatasaray'da forma giymiş hani o
1: Neşen Ergüneş
0: dönemlerde.
1: niye yönetemesin?
0: Şenol Hoca da olabilir.
1: Mustafa
0: Evet.
1: Deniz de niye
0: Mustafa
1: yönetemesin?
0: Denizli de
1: Ya
0: olabilir.
1: gördün mü?
0: Olabilir ya bu isimler olabilir
1: Sen
0: ama
1: Yılmaz Vuran niye
0: şöyle bir
1: yönetemesin?
0: durum var. Bu perspektiften bakmak bence yanlış. Neden? Çünkü
1: Seni kınıyorum ya.
0: kamuoyunun kam
1: Mikrofonu kapatır mısın?
0: ya kamuoyunun zaten bu kadar fazla hani ya işte Galatasaray kullandı, Fenerbahçe kullandı, Beşiktaş kullandı dediği bir noktada bir Galatasaray değerini söz gelimi Fatih Terim öyle bir isim
1: Ama
0: sonuçta.
1: futbolun içinden gelenler
0: Ya
1: zaten
0: ama
1: dört
0: işte
1: büyükten
0: yani
1: birisi.
0: infial yaratır
1: Ama
0: yani.
1: bak şöyle düşün. Bak mesela
0: Doğru isim olsa bile.
1: merhum Mehmet Ali Yılmaz var değil mi?
0: Doğru.
1: Baktığın zaman. Hani herkesin sevdiği değil mi? Herkesin takdir ettiği işte merhum örnek veriyorum. Galatasaray eski başkanı
0: Can
1: Sayın Can
0: Aydın'ı.
1: Aydın vardı mesela. Çok değerli bir isim değil mi? Baktığın
0: Tabii.
1: zaman. Ya da Beşiktaş'ta Sayın Seba vardı.
0: Tabii.
1: Baktığın zaman. Şimdi bu tarz böyle yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Oraya gelip Türk futbolunun problemlerini bilip altyapı problemleri, hakem problemleri, işte tesisleşme demiyorum ama özellikle zeminlerden bahsediyorum. Yoksa gerçekten hani inanılmaz statlarımız var ama gel gör ki içi boş.
0: Evet.
1: Mesela onun bile bu planlamada çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Örnek
0: Ya
1: veriyorum sadece.
0: muhakkak, muhakkak zaten evet.
1: Sivas'ta dedim ki düşmeden önce ben burada bas bas parıyordum. Gidin izleyin.
0: Evet.
1: Ne yaparsın? En kötü ne yaparsın? Gidersin. Oradaki okullarla anlaşırsın. Gerekse bedava götürürsün.
0: Doğru.
1: Oradaki sivil toplum örgütleriyle, kuruluşlarıyla, devlete bağlı, devletimize bağlı kurumlarla işbirliği yaparsın ama orada bir yani futbolu sevdirirsin, futbolu ön plana çıkarırsın. En kötü bunu yaparsın mesela.
0: Zaten hani yapılacak adımlar veya hani senin bahsettiğin hani işi bilmeli tanımalı noktasında ben de hemfikirim. Ama bulunduğumuz nokta Sayın Fatih Terim'in, Sayın Şenol Güneş'in, Sayın Mustafa Denizli'nin gelmemesi gereken bir nokta. Neden? Yani söz gelimi Sayın Fatih Terim konuşuldu. İşte federasyon başkanı olarak getirilecek. Zaten hali hazırda
1: Saat kaç?
0: saat bakalım
1: 21.
0: 21.14.
1: Tamam. Ne zaman geldi?
0: Sayın Montella tarafı mı diyorsun?
1: 10 dakika önce açıklama yaptı. Bak, yine yanlış. 19.45'te başlaması gereken toplantının 21.15'te başlayacağı 10 dakika önce geldi. Bak yine yanlış.
0: İnanılmaz.
1: Bak göz göre göre yanlış yapıyoruz. Bak daha
0: Nereden tutsan elinde
1: görüyorsun
0: kalıyor
1: değil mi? Bak
0: işte milli
1: gözümün
0: takım.
1: önüne düştü.
0: Evet.
1: Bak ah saati gösteriyorum. Bak
0: İnanılmaz
1: 2
0: evet evet.
1: saattir bekliyorum. Bak bütün
0: Evet.
1: TV'ler önümde.
0: Evet.
1: Sana oradan takip
0: Şimdi bir
1: ettiriyorum.
0: gönderi gelmiş de
1: Ve şimdi mesela
0: sevgili Cemal abiye.
1: bilgilendirme geldi.
0: Evet.
1: Birazdan başlayacak.
0: İnanılır gibi değil. Neyse hani ya bu
1: Evet, bu
0: federasyon
1: arada
0: başkanı
1: araya
0: konusu tarafı.
1: girme.
0: Hı.
1: Araya gitmem gerekiyor. Bu arada herhalde yarış da toplantı da başlayacak. Belki reklamla birleştirebiliriz.
2: Maç merkezi devam edecek. Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. Evet, bakalım birazdan milli takımımız, milli takımlar teknik direktörümüz Sayın Montella'nın açıklamaları
0: Evet.
1: olacak. Basın toplantısı hemen anında onu vereceğiz sizler ama hala başlamadı.
0: 19.45'ten
1: hak verdi bey. Bırak

0: Bakın demiş Fatih Terim işini demiş. Olmaz demiş. Sayın Fatih Terim olmaz demiş. Sen bir şey söylüyordun ama araya
1: Ha,
0: girdik.
1: federasyon başkanı, yani gelecek federasyon başkanının şu an renksiz bir başkan olması lazım. Daha doğrusu hani eski Fenerbahçe efsanesi, eski Beşiktaş efsanesi, eski Trabzonspor efsanesi, eski Galatasaray efsanesi gibi bir lakabının olmaması lazım. Hani UEFA tarafında görev almış biri olabilir, çok kaliteli bir spor adamı olabilir ama tarafsız biri olmalı. Özellikle şu durumda, özellikle şu zamanda.
0: Mümkün değil.
1: Ya
0: Olma,
1: birini bulmalıyız yani.
0: bulamazsın yani.
1: Birini
0: Çok zor.
1: bulmalıyız. Bir spor duayenini bir şekilde bulmalıyız yani.
0: O zaman Sayın Erman Toroğlu'nu getirelim.
1: Ya o da soru işareti dolu bir isim bakıldığında.
0: Sayın Şansal Bey'i getirelim. Gayet futbol iyi bir... niye ya? O da mesela Ankaragücülü baktığın zaman. Değil
1: Yani
0: mi? Yani
1: evet.
0: dört büyüğe yakın değil. Ya ben ona katılmıyorum Alper. Şöyle yani sana katılmıyorum
1: Ya bence
0: anlamında değil.
1: servet yardımcı olmalı. Net benim
0: Olur,
1: görüşüm o.
0: olursa iyi olurdu ama yani sonuçta Futbol Federasyonu bir organizasyonu yönetmedir.
1: Doğru.
0: Birebir işin içinde olacak yani orada o yüksek aklın, karar vericinin futbolun içinden olması daha doğru diye düşünüyorum. Yoksa hani
1: Zaten doğrusu o.
0: alt
1: Ona ben de
0: kurullara
1: katılıyorum.
0: katılıyorum sana tarafsız. Abi bir de ülkede tarafsız birisini bulmak çok zor ya.
1: Ya çok zor ama imkansız değildir bence. Ya da
0: Yani
1: en azından yani söz gelimi Fatih Hoca gibi, Fatih Terim gibi, Mustafa Denizli gibi, Şenol Güneş gibi. Ya bunların şimdi bu isimlerin pek çoğu %99,9'u bazı camialara adanmış hayatlar. Öyle değil mi
0: evet.
1: yani şimdi bu net. Bunda herhalde tartışmasız. Yani böyle bir durumda bu kadar fazla infialin, bu kadar fazla soru işaretinin işte şu takım kollandı, bu takım kollanmadı, o oldu, şu oldu, bu oldu. İşte şöyle kriz oldu, böyle problem olduğunun olduğumuz noktasında gelen ismin biraz toparlayıcı, biraz ortamı nötrleştirici, biraz o hani dedim ya regülasyon koyucu, karar koyucu, yasa koyucu, yasa oluşturucu. Başkan böyledir yani. Hani bunları oluşturacak, bu metodolojiyi oluşturacak birisinin olması gerekir. Yani gelen isim, gelecek isim, gelecek ve bu bozuk bürokrasiyi, bozuk hiyerarşiyi, bozuk kuralları, işlenmeyen kuralları olması gereken metodolojiyi
0: Evet.
1: uygulayacak yani. Öncelikle bunu yapacak. Sonrasında belki bir seçim daha olur ileride. O zaman dediğin gibi hani bizim futbolumuzu daha iyi bilen, hani altyapı tarafını, Avrupa tarafını, Anadolu tarafını her şeyden önce işte kulüp düzenlerini, kulüp geleneklerini, kulüplere yaklaşımı iyi olan, hani herkesin saygı duyduğu böyle bir ismi zaten bulursunuz Türkiye'de. Çok fazla var bence.
0: Bu arada 21.15 oldu. Yine başlamadı basın
1: Ya başladı.
0: toplantısı.
1: 22'ye kadar yolu var.
0: 21.15
1: Evet.
0: yazılmış ama yine
1: Evet.
0: başlamadı. Uçuşlar öter olmuş. O yüzden gecikmiş. Ama o yeni açıklandı ama bu açıklamaya göre de başlamış olması gerekiyor. Hala başlamadı.
1: Yani rötarda son dakikada olan bir şey değil sonuçta çoğu zaman.
0: Yani
1: Değil mi?
0: genelde evet
1: Yani.
0: öyle oluyor. 21.15'i de geçtik. 21.20 oldu. O yüzden hani
1: Tabii.
0: nereye bakacağımı şaşırdım. Olursa sevgili Ali demiş ki milli takımımızda daha önce Hamit Altıntop vardı kamplardan önce sonra konuş bal ne demiş her konuda konuşuyordu beğenirsin beğenmezsin bilgi verirdi birçok şeyi organize ederdi milli takımda kamuoyu arasında bir bariyer kurardı oyuncular ve hoca bu kadar etkilenmiyordu. Bizim şu an kim var herkes ne oyunculara ne de hocaya haklı haksız demediğini bırakmıyor diyor.
1: İşte bu ara lokasyonlar, hani bu hiyerarşiyi oturtmalı dedim ya.
0: Evet.
1: Yani şu an bu problemimiz var işte aslında. Bu
0: Tamam.
1: hiyerarşi tarafındaki o koltukların yarısı boş.
0: Ben mi
1: Bazı
0: getirmeliyim bunu?
1: işte yani federasyon başkanı getirmeli zaten. Hani sonuçta sensin orada o oyunu kuran kişidir ya hani yönetici. Şu an oyun kurulmamış durumda. Yarım yamalak bir şekilde ilerleyen bir durumda yani. Hani ne bir doğru düzgün bir iç denetim var. Yani iç denetim olsaydı söz gelimi. WhatsApp'tan hakem ataması olur muydu bu ligde?
0: Olmazdı.
1: Olmazdı herhalde yani. Bir bağımsız dış denetleyici olsaydı mesela yapay zeka teknolojisini nasıl kullanıyorsunuz bakalım diye bir baksaydı. Hemen çıkardı ortaya bu durum yani.
0: Doğru. Yani sevgili Ali'nin söylediğine şu anlamda katılıyorum ama bu işte Futbol Federasyonu yani oradaki profesyonellerin yönetmesi gereken bir
1: Tabii
0: konu.
1: ki.
0: Katılıyorum sana.
1: Tabii
0: Kesinlikle
1: ki.
0: arada bir bariyer olmalı.
1: Tabii
0: %100
1: ki.
0: katılıyorum. Yani biz her şeyi Montella'yla

0: konuşmamalıyız,
1: yani
0: sormamalıyız.
1: Evet. Adam açıklama mı yapacak, İtalya maçını mı düşünecek?
0: Gibi. Yani. Orada kesinlikle bir basın sözcüsü ya da milli takımlar sorumlusu, bu sorumlunun hem basına hem kamuoyunu ara ara bilgilendirmesi gerekiyordu. Örnek veriyorum, şu oyuncu alınmıyor ama bu yüzden alınmıyor.
1: Beşiktaş'taki Sayın Önder Özen'in yaptığı gibi,
0: gibi
1: değil mi? Mesela.
0: Ya da işte Oğuz Çetin, Fenerbahçe'de gibi. Sayın Oğuz Çetin yapmaya çalışıyor. Trabzonspor'da yine aynı şekilde Ziyad Bey'di değil mi herhalde?
1: Doğru.
0: Galatasaray'da pek yok. Orada evet. Dursun Bey genelde açıklamalar yapıyor. Bir de Abdullah Bey yapmaya çalışıyor ama
1: zaman
0: yapıyormuş
1: zaman
0: gibi. Ne kadar o konuda hani yetkili kısmını bilmiyorum. Eskiden Sayın Erden Timur vardı mesela. Çıkıp
1: doğru.
0: Böyle yaylalarda falan böyle
1: açıklamalarda
0: açık, açık havalarda bir de çok güzel açıklamalarda bulunuyordu.
1: Tabii tabii
0: yani.
1: Hitabeti de çok.
0: Aynen öyle. Yani. Böyle mesela şey söylüyordu, çok güzel bir şey. Hani biz taraftarımızı bilgilendirmek zorundayız periyotlarda.
1: Mükemmeliğimiz var.
0: Tabii ki.
1: Tabii.
0: Bu çok önemli bir şey.
1: Tabii ki.
0: Sonuçta hani siz karşınızda milyonlarca taraftarınız
1: tabii
0: var.
1: Canım.
0: Biz ne yapıyoruz?
1: Evet.
0: Genel kurulda açıklıyoruz. Gelemeyen dinlesin. Dinleyemeyen
1: takip
0: ben,
1: etsin.
0: Ben takip etmek zorunda değil.
1: Evet.
0: Değilim ya genel kurulu. Örnek veriyorum.
1: Evet.
0: Ya da sizin divanınızı.
1: Doğru.
0: Tamam orada yine yap.
1: Yapacak.
0: Ama
1: arada
0: zaten basında tabii sorulara, farklı sorulara yanıt ver. Bu
1: tabii
0: işi nasıl yaptınız? Niye yaptınız? Ne zaman yaptınız? Ne kadar yaptınız?
1: Tabii.
0: Neden yaptınız? Hani 5N, 1K'ya bir
1: karşılık olsun.
0: Evet, bir karşılık olsun
1: evet,
0: yani.
1: Evet.
0: Milli takımımız da yok sevgili Ali. Sen
1: haklı
0: aday olabilirsin bu arada. Çok da Sayın Montel hocamızı da seviyorsun. Hani şaka yaptık ya sevgili Ali'ye. Ama katılıyorum sana yani. Bunun da yapılması lazım.
1: Muhakkak.
0: Ya orada işte yine iş hep oraya geliyor. Yani işin ehli olmadığı zaman organizasyon şeması, organizasyon yapısını da oturtamıyorsun işte.
1: İşte oyunu kuran kişi her şeyden önemli.
0: Evet işte yani şu anda kim mesela bu organizasyonları yapan kim mesela TFF'de? Sayın Mecnun Bey mi? Sayın İbrahim Bey mi?
1: Yetişememiş de olabilir bu arada. Ama
0: tamam
1: işte
0: da,
1: yetişmelidir de yani. Hani
0: yani,
1: o koltuk.
0: Öyle bir şey olabilir mi? Yani orada şimdi gelmişsin, 2 yıldır oradasın.
1: Evet.
0: Hamit Altıntop, Sayın Hamit Altıntop ne zaman ayrıldı?
1: Bayağı oldu. Tabii.
0: Yok mu ülkede bir tane açıklama yapacak?
1: Bir herhangi bir eski futbol. Tabii canım koyarsın ya.
0: Yani, yani yapma lütfen yani. Hani bir de savunmaya çalışıyorsun. Daha da sinirlendiriyorsun beni. Bak sevgili
1: benim
0: de Ahmet Bey yürüyorsun. Sadece Kanada'dan değil yani. Türkiye'den sinirlendiriyorlar. Selamlar demiş dinleyicimiz. Ankara'dan Cihan ben. Fenerbahçe'den de Galatasaray'dan bir dakika. Oyuncuların bahis oynadığı, kanıtlanıp sonrasında aldığı cezaları düşündüğümüzde bu işin hiçbir şekilde yıldırıcılığının olmadığını görüyoruz. Futbolcu hala antrenmana çıkıyor, maça çıkıyor ve oynuyor. Hakem neden çıkıp maç yönetmesin bu taraftar? Baktığınızda sizce mantıklı değil mi? Cezanın yaptırıcılığının sıfır olayı ömür boyu men ve ayrıca uzun süreli hapis çevirmediğiniz sürece. Ya sevgili Cihan Bey, bu işler çok basit ya, çok kafanızı yormayın, çok karmaşık şeylere falan gitmeyin yani. TC'sini yazarsınız, bitirirsiniz ya.
1: Değil mi? Bu kadar aslında.
0: Bu kadar basit ya, hapis mapis nedir ya? Hiç oralara girmeyin yani. Çok basit bu işler. Merkezi bahis sistemine sevgili Alper'in TC'sini yazarsan, istersen
1: ne oynadı, ne yaptı, ortada olsun çıkıyor zaten.
0: Hayır zaten evet, oynayamazsın yani.
1: Doğru doğru tabii.
0: Üye olamazsın, bitti gitti
1: doğru
0: ya. Bu işi bu kadar karmaşık hale getirmemize gerek
1: yok. Futbolcular özelinde zaten
0: bitti.
1: Doğru.
0: Zaten herkesin lisansı var, bilgisi var. Şu anda ben bile girip 47 sene önceki lisansımı görüyorsam.
1: Doğru.
0: Yani düşün yani.
1: Bu kadar ortamların lütfen dijitalleştiği bir yerde.
0: Tabii canım yani şimdi niye bu kadar karmaşık hale getiriyoruz? Efendim onu olmuş, böyle olmuş, böyle yapsak ceza
1: evet
0: verelim, yıldırıcılık gerek yok. Giriyorsunuz, bitti gitti.
1: Giremez diyorsun, bitti gitti evet. Bu kadar.
0: Sonra da hiç bu tarz şeylerle uğraşmazsınız.
1: Tabii.
0: Selamlar, Almanya'yı deplasmanda yenen Yunanistan evindeki maçı da alır mı sizce sevgili İsmail Bey yazmış.
1: Yani güzel bir maç olacak ama Almanlar bu sefer bırakmaz herhalde.
0: Bugün
1: bugün olması lazım.
0: Burak da öyle söylemişti. Ben KG var bekliyorum.
1: Evet, bir KG varı var maçın.
0: Ceyhun Bey şu andaki süreci eleştirmiş. Siyaset ve futbol iç içe demiş. Şu andaki problem bu demiş. Böyle bir tespitte kendince bulunmuş. Hakverdi Bey'in mesajını okumuştum. Ne demiş? Sevgili Caner, benim mahallemin çocuğu Ne demiş? Şenez abi demiş. Olur da yaş sorunu var Korkut. Çok anlamadım ama Korkut
1: Şenez
0: abi.
1: Şenez Arzik'ten
0: herhalde o ondan bahsediyor. Başka mesajlar çok var. Kıymetli yayıncılar, lütfen kaçak dövüşmeyelim demiş bize sevgili Çetin Bey. Hangi anlamda? Özellikle son yıllarda hakem kararlarından daha çok mağdur olmuş takımlar varsa bunu açıkça söyleyelim. Eğer sizlerin vurguladığı gibi hatalı kararlar dört büyük takım lehine ve aleyhine hemen hemen eşit dağılmışsa, o zaman sorun ne? Konuyu kapatalım ve futbolumuza bakalım. Hani şey mi diyelim sevgili Çetin Bey, işte Beşiktaş'ın hakkı daha fazla yendi. O zaman çok mu mesela şey yapmış oluyoruz? Bu bir kime göre, neye göre?
1: Neye göre, değil mi? Evet.
0: Fenerbahçe hakemlerden son yıllarda çekti. Çok büyük çekti mi diyelim mesela? Size göre diyeceksiniz ki hayır kardeşim, bence Trabzonspor en fazla
1: yani
0: hak yenen takımdır
1: diyeceksiniz. Şöyle bir durum da var. Yani şimdi herhangi bir takımın sezon başındaki bir maçına müdahale etmeleri durumu var. Bir de en kritik virajda müdahale durumu var.
0: Yani.
1: Ya bu da çok önemli. Yani birinci haftada puan kaybetseniz ne olur? Ama gidip 24. haftada, 35. 30. haftada bir şampiyonluk virajında sizi biçtilerse geçtiğimiz sezonlarda direkt zaten şampiyon belli oluyor yani.
0: Ya burada bir dinleyicimizin şeyi vardı. Siz herhalde söylediniz. Hani bir kurul yapılsın.
1: Tabii tabii.
0: Sayın Acun Ilıcalı.
1: Son 5-6 sezon neyse.
0: Hani
1: yani.
0: Böyle evet. Baksın.
1: Zor değil yani.
0: Kim evet. Kimin daha fazla, kime lehine aleyhine ne kadar karar veresin, otursunlar baksınlar. Tabii. Çıkıp açıklasınlar. Şimdi tabii. Biz karar verici değiliz.
1: Ya veri yok zaten.
0: Şurada 4 tane hakem var önümüzde. Tabii. Aynı pozisyona biri bence penaltı diyor, biri değil diyor.
1: Evet.
0: Şimdi ne diyeyim yani,
1: evet.
0: Bunun hakkı
1: evet.
0: Yenmiş, onun hakkı az yenmiş. Bunun evet. Hani burada bir yüzdelik hesabı veremem ki yani, bu oyuncu %70 hazır, %66 hazır.
1: Ya bu işi hatta bir iç denetleme de değil, direkt bir dış denetleyiciye yaptırmak lazım. Hani bir olur ya hani böyle büyük kuruluşların sözgeleri,
0: evet,
1: KPMG
0: evet.
1: Raporu, o şu evet. Falan böyle bağımsız bir denetleyici gelir, alır verileri, inceler, raporu verir eline senin. Hani o şekilde bir şey olmalı yani. Hani UEFA'nın böyle A+ hakemlerinden 3, 4, 5 artık kaçsa bir heyeti oluşturacaksın. Vereceksin parası neyse. 4 sezon, 5 sezon belirleyeceksin neyse artık hani uzunluğu da. Yap kardeşim diyeceksin. Sonucu da bakacaksın.
0: Özellikle bu konuda şikayet eden
1: evet.
0: 4-5 takım alacaksın.
1: Alacaksın, bu kadar yani.
0: Yani bir ay bunları kapatacaksın tabii. Bir tane
1: full teknoloji tam
0: tabii,
1: teşekkürlü.
0: Tabii yani evet. Böyle çaylarını, kahvelerini,
1: her şeyi vereceksin.
0: Papatya evet. Çaylarını içecekleri, rahatlayacakları evet. Bir ortamda izleyip karar versinler, açıklasınlar
1: evet.
0: Da yani.
1: Evet.
0: Hani boşu boşuna konuşuyorsunuz. Aslında gayet normal hatalar yapılmış.
1: Evet, ya bu işin tek yolu bu arada. Onun haricindeki bütün yorumlar, işte varsayımlar, hepsi tamamen spekülasyon yani. Düşüncedir yani. Başka bir şey
0: yok. İşte sana göre bana göre oluyor.
1: Evet. Evet.
0: Ve yani ortak
1: bir objektif bir şey olmuyor yani.
0: Olmuyor maalesef. Evet. Şimdi bakıyorum mesela futboldan eskiden futbol oynamış, lisanslı, iyi takımlarda oynamış. Bakıyorum bir pozisyonda ya bana göre diyor Vlahovic'in pozisyonu penaltı, kırmızı kart değil diyor.
1: Şimdi ya Trossard'ın pozisyonu kırmızı kart değil diyenler vardı Alanya Spor'da.
0: Ya da orada yumruk atmamış diyor mesela.
1: Atmamış diyor yani.
0: Tony Taylor dedi. Ben demedim ki, o dedi mesela. Çıktı dedi ki ya burada yumruk var, hakem görmedi. Var da görmedi. Double görmediler. Hani görülmedi bu şey. Şimdi mesela buna çıkıp diyor ki ya o hani öyle mi? Size, sana öyle geliyor diyor. Sana da mı öyle geliyor Alper?
1: Yani hiç öyle gözükmüyordu.
0: İşte öyle gözükmüyor yani, sana göre bana göre oluyor. O yüzden o kuralları bağımsız dediğin gibi bir kurulu gelsin incelesin. Zaten çok büyük şirketler yaptırıyor. TFF'de yaptırabilir bunu. Ya da MHK'de yaptırabilir. Hani WhatsApp'tan yazışmaları hani bu yönde de yapabilirler mesela. Daha sağlıklı olur.
1: Evet. Enteresan.
0: Sevgili Alper Caner bugün çok gergin. Bugün Montella'da kızdı. Çok üstüne gitme bence demiş.
1: Yani tabii 2 saattir basın toplantısı bekleyince.
0: Yani evet çok gerildim ya gerçekten.
1: Yani nereden
0: yani,
1: başlayacak, nasıl olacak? Evet.
0: Alper
1: acaba
0: Bey
1: kaçırdık
0: beni,
1: mı?
0: Şey Alper diyorum. Ahmet Bey beni seviyor ben anladım yani. İnsan sevdiğiyle uğraşıyor. O yüzden seviyor beni, yoksa hani sen gergin olmadığımı zaten buradan biliyorsun, gördüğün gibi. Kısa bir yarış arası veriyoruz, devam edeceğiz.
2: Maç merkezi devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Bu fanı ve 7 numaralı

0: İsmet'im. Starting Box'a biraz olsun oylanan isimler. İlk metrelerde dıştan 5 numaralı General Sherman liderliği aldı. İç kulvardaki 11 numaralı Tek Nergiz ikincilikte, dışta 4 numaralı Speed Tail var. 2 boy gerideki numaralı Maximus Man önlere geldi. Daha sonra 12 numaralı Maysan Nadir. Hemen yanında 8 numaralı Line Robero. Dışlarında 13 numaralı Vicente Calderon var ve sapkanlar bu şekilde son 800'ü geçiyor. 5 numaralı General Sherman önde, fark 2 boy. Dıştaki 4 numaralı Speed Tail ikinciliğe girdi. İçeride 11 numaralı Tek Nergiz yerini koruyan isim. 2 numaralı Maximus Man 4. sırada. Daha sonra dış kulvarda Vicente Calderon önlere gelmeye çalışıyor. İç kulvarda ise 14 numaralı Felus, 12 numaralı Maysan Nadir, 5 numaralı General Sherman düzlüğü önde geldi. 11 numaralı Tek Nergiz, dışında 4 numaralı Speed Tail'in, dıştaki numaralı Maximus Man, öndeki 5 numaralı General Sherman'ı yakalamaya çalışıyorlar. İç kulvardan 6 numaralı World Chief'in de gayretleri var. Son 400'e General Sherman, Tek Nergiz, dışlarındaki numaralı Maximus Man mücadelesinde 2 numaralı Maximus Man ve 11 numaralı Tek Nergiz General Sherman'dan kurtuldu. 11 numaralı Tek Nergiz, dışındaki numaralı Maximus Man mücadelesi son 100 geçiyor. Dıştaki 2 numaralı Maximus Man hakim olmaya çalışıyor. Tek Nergiz mücadeleyi bırakmıyor. 2 numaralı Maximus Man önde. 2 numaralı Maximus Man kazanıyor. 11 numaralı Tek Nergiz ikinci olurken 6 numaralı World Chief üçüncü oldu. 3 numaralı Reşat Beyli ve hemen yanındaki bir diğer safkanda koşudan tabelanın sonu için yakın geçti. 12 numaralı Maysan Nadir hemen yanındaydı Reşat Beyli ile. Bu safkanlarda tabelanın son için yakın geçtiler fotoyu. 2 numaralı Maximus Man kazandı. 11 numaralı Tek Nergiz ikinci, 6 numaralı World Chief üçüncü oldu.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Reklam.
4: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
5: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
6: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
6: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
4: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
6: Şimdi tekrar kontrol edin.
4: Yine 399 lira oldu.
6: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
4: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
7: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
6: Cezada indirim olur mu acaba ya?
7: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Reklam.
3: Maç merkezi devam ediyor.
8: Devam ediyoruz. Basın toplantısında bekliyoruz. Güvenüz başlamadı sevgili Alper. Acaba bir tekrar bilgilendirmeye ihtiyaç var mı? Yani insanlar da bekliyordur.
9: Yani maça kadar herhalde yaparlar diye düşünüyoruz
8: orada
9: ama.
8: Diyorsun.
9: Evet. Maçtan sonra yapmanın bir anlamı yok çünkü.
8: Yanlış mı gördüm ya? 21.45 mi, yok 21.15 demişler. Enteresan. Acaba bir hata mı oldu?
9: Bu arada bir duyum aldım. Ne kadar doğru yanlış bilmiyorum ama. 21.15 demiş ya. Icardi'nin Galatasaray'a geri döneceği haberi.
8: Kaynak var mı?
9: Yakın bir arkadaş diyelim.
8: Kaynaksız
9: diyelim.
8: Evet.
9: Bu yönetim tarafına falan yakın bir arkadaş.
8: O zaman
9: kilo vermiş diyorlar Icardi için. Hani o eski formu tarafında da yaklaşmış diyorlar. Bakalım ne olacak.
8: İster misin dönsün?
9: Ya Türkiye'ye evet, tabii ki, iyi bir golcüydü Icardi. Inter'den bu yana da benim çok beğendiğim bir isimdi. Bir ikon zaten, hani ne olursa olsun. Ve Galatasaray tarafında da tabii hani denizin önü felaket bir şekilde tıkanmış olacak ama.
8: Şimdi sordum. Evet. Sen söyleyince Galatasaray'ı çok yakından takip eden kıymetli bir dostuma, yani evet, çok çok yakından takip eden.
9: Evet.

0: bir dostuma sordum. Varsa gerçekçiliği söyler bize.
1: Hadi
0: yoksa
1: bakalım.
0: Sadece duyumdan ibaret.
1: Sadece duyum diyorsun ya.
0: Tabii
1: bakalım.
0: Tabii. Yani hemen netleştirelim. Hiç canını sıkma.
1: Şu an free agent zaten biliyorsun.
0: Sıfır ihtimal demiş. Sevgiler demiş. Tamam. O zaman
1: duyum olarak kalsın diyorsun.
0: devam edelim.
1: Gelirse ama görürüm yani. Onu da söyleyeyim.
0: İşte bak söylüyorum yani yok diyorsa yoktur. İnan bana.
1: Dursun Başkan'a yazdın o zaman.
0: Yani işte. Yani şimdi kaynağımızı söylemeyeyim. Az önce bana söyletmedin. Şimdi
1: sen
0: ben de
1: derin
0: söyleyeyim.
1: Galatasaraylısın.
0: Tabii, tabii tabii. Aynen öyle. Ne demiş? Aziz Yıldırım dedi ben federasyon başkanı olmam. Benim tarafım belli dedi. Yani bence az önce Alper de söyledi ama burada taraf olmak çok önemli bir şey değil ya bence federasyon. Yani
1: ya şu durumda maalesef.
0: Kademesi.
1: Tabii tabii ya. Tabii ki yani işin sonunda öyle ama şu an bir o hal durumu var ya.
0: Evet.
1: Orada o hal tarafında en azından o geçişi sağlayacak bir generale ihtiyaç var. O generalin de mümkünse biraz ortada bir isim olması gerekiyor. İşini yapabilmesi için. Çünkü ne yapsa bu sefer göze batar.
0: Öyle
1: bir durum da var.
0: Orası öyle. Katılıyorum sana. Danimarka, Galler Danimarka 1 gol 5 korner. Hollanda Sırbistan 3 gol 9 korner. 9 korner doğru. 4 kart. Evet. Yunanistan Almanya 3 gol 9 korner ve Portekiz Norveç maçına 3 gol 9 korner 3 kart. Yani maşallah cevapsız bulmaca gibi ya bu çözülemez yani. Çok zor maçlar. Hepsinin üst üste gelmesi çok zor.
1: Oran kaç bayağı vardır oran?
0: Yani işte 3-0-7, 2-0-7, 3-37 vesaire böyle sistem oynamış sevgili Muharrem Bey ama
1: bol
0: zor.
1: Dedim, evet.
0: Çok zor. İyi akşamlar Bursa'dan Burak Bey ne demiş? İsmail uyanık doğru seçim olur. Bir önceki seçimde son anda el çektirmişlerdi. Anadolu'nun sesi olur. Kulüplerin ekonomik açıdan yönetilmesiyle ilgili güzel fikirleri var. Altyapı, Avrupa her konuya hakim, saygın bir spor adamı. Ne dersin?
1: Yani tanımıyorum kendisini.
0: Dinleyicimiz. Samsunspor'un eski başkanı değil mi İsmail Uyanık?
1: Hatırlayamadım.
0: Öyle hatırlıyorum.
1: Hatırlayamadım.
0: Evet. Samsunspor'un eski başkanı.
1: Ama hani anlattığı profil direkt zaten benim düşündüğüm profil aslında. Yani,
0: yani olabilir tabii de. Yok demiyorum. Burada tabii.
1: Sen sanki biraz daha güçlü bir isim gelsin diyorsun.
0: Öyle diyorum ya. Yani hani gerçekten yapabilecek, yaptırabilecek birileri lazım. Ya yani şimdi
1: kim mesela? Kim olabilir?
0: 2 yıl, 4 yıldır Sayın Ferhat Bey'in istifası isteniyor. Değil
1: doğru.
0: Mi? Ettiremedi Sayın İbrahim Bey. Tamam belki kanunen öyle bir yetkisi yok. Ama sonuçta o kurul size bağlı.
1: Doğru.
0: Gidersiniz, konuşursunuz ya. Çık istifanı et dersin yani en kötü. Kapalı doğru. Kapılar ardında.
1: Doğru.
0: Değil mi? Ha, şimdi Sayın İbrahim
1: ya
0: Bey
1: bunları
0: güçsüz
1: yaptırmak
0: mü?
1: Lazım.
0: Yaptırmak diyorsun. Lazım. Yani şimdi kulüp başkanları ya burada ne kadar samimi kısmını bilmiyorum kulüp başkanları. Yani herkes MHK başkanı istifa etsin ama bir tanesi de demedi ya. Federasyon başkanı da istifa etsin.
1: Değil mi? Hiçbiri o
0: ya
1: şekilde
0: bağlı
1: değil.
0: Olduğu kurum yani. Evet. Sonuçta kendi kendine yönetmiyor bu kurum kendini.
1: Ya muhakkak. Muhakkak. Doğru.
0: Ya bu da mesela sorgulanmalı. Çıkıp konuşuyorlar ama hani tek bir yere eleştirim. Sevgili Caner tabii ki Şenz Erzik her türlü UEFA vesaire dil bilir nazik beyefendi sicili doğru biridir demiş Korkut abi.
1: Ya ben de öyle bir profilin gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Servet Yardımcı, Şenz Erzik böyle bir isim gelmeli. Ya ağırlığı olan UEFA tarafında da kabul görecek. O bozuk hiyerarşiyi toparlayabilecek. Her şeyden önce. O kuralları tekrar oturtacak. Denetimi yapacak. Denetçileri koyacak. İlgili kurum veya kuruluşlarla anlaşacak. Yani bizim şu an o konulardaki bürokrasimiz bozuk. Sevgili Caner abi.
0: Yani, evet. Maalesef.
1: Bir denetim, bir yapı yok yani. Hani yapı diyoruz ya her yerde. Yapı, yapı, yapı, yapı. Federasyonumuzda bir yapı yok yani.
0: Doğru, doğru. Maalesef.
1: Yani.
0: Ya oradaki o hiyerarşi, oradaki organizasyon şeması bilmiyorum ha.
1: Çok bozuk ya. Çok bozuk.
0: Çok
1: yani,
0: anlayamadım yani. Dört evet. Kez Hollanda'nın en iyi hakemi olan altın kart ödülünü aldı. Serdar Gözübüyük'ten bahsediyor. Buyurun size MHK adayı demiş Hollanda'dan kıymetli bir dinleyicimiz. Bu arada çok başarılı bir hakem ya. Serdar Gözübüyük. Yani
1: Ya
0: çok
1: öyle
0: ilginç
1: işte.
0: değil mi? Yani Deniz Hoca vardı Almanya'da. Yani Türk bu arada bunlar. Ama işte Almanya köken, Almanya'da doğmuş büyümüş.
1: Deniz
0: Alman vatanlı
1: Aytekin'den
0: Deniz
1: bahsediyorsun.
0: Aytekin.
1: Hı.
0: Serdar Gözübüyük.
1: Evet.
0: Bakıyorsun geçen hangi maçtı ya? Büyük bir maç yönetiyor Hollanda'da. Sana yemin ederim kimse hakeme bakamıyor ya korkudan. Ya
1: Öyle
0: bir
1: oluyor
0: karar
1: işte.
0: veriyor. Yani bakamıyorlar bile. Öyle
1: Öyle
0: oluyorsun
1: oluyor
0: da işte
1: işte.
0: onu sen sağlıyorsun işte.
1: Yani kişinin kendisi sağlıyor
0: Evet onu
1: zaten. Tabii
0: söylüyorum
1: ki.
0: yani. Sen
1: Tabii ki.
0: verdiğin bu statta verip öbür statta vermediğin zaman öbür
1: Kimse
0: statta da
1: takmaz seni
0: üzerine
1: zaten. Tabii. Tabii.
0: saldırıyorlar ondan sonra sana.
1: Tabii.
0: Koluna vuruyorlar. Peşinden koşuyorlar falan.
1: Tabii aksine hatta daha da üzerine gelirler. Yani hani zaten bu hakem bundan etkileniyor. Bazen evet bazen hayır diyor. Hadi biz de üzerine oynayalım derlerler. Ama söz gelimi eskiden yani çok eskiden işte Kolinalar vesaire. Yani bunların üzerine zaten gidemezdin. Adamlar net adamlar yani hakem olarak.
0: Yaklaşamazsın bile.
1: Tabii.
0: Caner abi demiş Montella şöyle diye diye beni de soğuttun. Adamın ayağını kaydırdın demiş. Bir de senden ricam Okan Hoca'ya da el atsan abi. Yok yapma. Ben de Okan Hoca'dan memnun değilim. Senin kuvvetin nefesin kuvvetli demiş. Yapma
1: Çok
0: Selim.
1: iyi. Çok
0: Yapma.
1: iyi.
0: Böyle şeylere girme yani. Öyle nefesin kuvvetli falan. Şimdi bizi
1: Hepsi
0: insanlar
1: muzu ya. Çok iyi.
0: ne diyorlardı öyle bir enerji şeyi var herhalde değil
1: Tabii
0: mi?
1: tabii var.
0: Neydi ismi
1: Doğru.
0: bilmiyorum da
1: Aura mı? Yok.
0: R2 miydi? Öyle bir şey
1: Öyle bir
0: söylüyorlardı
1: şey.
0: ama böyle
1: Evet.
0: hani
1: Evet.
0: yok şimdi yapma ben yani gayet iyi burada birçok dinleyici sağduyulu Alper Bey anlamadı bir Ahmet Bey anlamadı Kanada'dan Alper de sonradan anladı ama Ahmet Bey anlatamadım derdim bir türlü yani bu kadar para veriyorsanız değil mi? Hani çok ciddi paralar ödüyorsunuz. Bu ülkede de çok ciddi, çok başarılı bence teknik direktörler var. Ya da Avrupa'dan çok daha başarılı teknik direktörler getirin. Gidin
1: Doğru.
0: Ancelotti'yi alın gelin mesela.
1: Doğru.
0: Gücünüz yetiyorsa. Eğer futbolunuzdaki vizyonunuz orası olmalı. Biz buraların takımı değiliz. Bizim gücümüz bu kadar diyen bir teknik direktörü ben milli takımda istemem şahsen.
1: Yani
0: Ekibin ne kadar kötü olursa olsun sen o ekibinle bir şeyler başarmak durumundasın.
1: ya kulüp futbolunda
0: Değiştirebileceğim bir
1: bile
0: şey var mı?
1: yok tabii ki.
0: Milli
1: Ya
0: takım
1: kulüp
0: özelinde
1: futbolunda
0: söylüyorum.
1: bile bunun örneği var aslında. Fabio Capello'ydu galiba Real Madrid teknik direktörüyken.
0: Evet.
1: Ya zaten Barcelona'da böyle bir takım. Ben Schuster, pardon, çok pardon. Capello değil. Ben Schuster'in bir açıklamasıydı Real Madrid başındayken. İşte Barcelona'yı övdü. Bir El Clasico öncesi. Ve gönderildi yani adam. Yani benim takımım zaten bu kadar. Biz yenemeyiz. Barcelona çok iyi. Şöyle iyi, böyle iyi falan anlattı adam. Ve belki de haklıydı. Çünkü en hani iyi Barcelona'lardan birisiydi. Onun dönemindeki Barcelona. Ama işte sen de Real Madrid'sin yani.
0: Şimdi Montella diyorum. İtalya teknik direktörü Mancini değil mi?
1: Doğru.
0: Yardımcısı kim? Leicester'ı şampiyon yapan kimdi?
1: Ha, Ranieri diyorsun.
0: Ya
1: Evet.
0: gördün mü? Kimmiş? Bir daha söyle.
1: Yani Ranieri.
0: Evet. Başka
1: Koskoca
0: sözüm yok ya değil mi?
1: Ranieri.
0: Yani bak Mancini şu
1: Evet.
0: andaki sportif direktör olarak da geçiyor ama kenarda
1: Ya
0: yani
1: sonuçta yardımcısı,
0: evet
1: evet.
0: yardımcısı.
1: Evet. Yani bir Mancini artı Ranieri ile
0: Bu kadar
1: yapıyorlarmış.
0: büyük bir kariyer.
1: Evet.
0: Ötesi var mı? Bizim milli
1: Ki
0: takımda var mı böyle bir şey?
1: öncesinde de hata yaptılar. Gattuso ile biliyorsun bir dönem geçirdiler. Sonra baktılar ya burası koskoca İtalya milli takımı dediler.
0: Yani felaketten
1: Gerekeni
0: bir
1: yaptılar
0: adım
1: yani.
0: öndeydi zaten Gattuso. Zaten
1: Tabii.
0: gidemediler.
1: Evet.
0: Norveç'ten üçer beşer yediler
1: Yediler. Evet.
0: hatırlarsan.
1: Evet.
0: Yani bunu söylemeye çalışıyorum sevgili Selim.
1: Yani İtalya bile olsan hata yaptığında ya da gereken kişileri getirmediğin yerde başarısız
0: Ya
1: oluyorsun.
0: Gattuso iyi bir oyuncu muydu?
1: Ya iyi bir oyuncuydu.
0: İtalya'nın en iyi
1: Tabii
0: oyuncularından birisiydi
1: savaşan bir orta
0: yıllar boyunca.
1: saydı. Tabii
0: Milli
1: tabii.
0: takım.
1: Tabii.
0: Baktılar olmuyor. Teşekkürler. Bitti.
1: Doğru profesyonu
0: Gattuso da
1: getirdiler yani.
0: gitti şu anda. Kulüpte gayet de başarılı.
1: Lazio'da evet doğru.
0: Gayet de başarılı. Ama
1: Evet.
0: yani olmayınca da ısrar etmenin anlamı efendim iyi insan. Ya ben de iyi insanım.
1: Gattuso da
0: Verin
1: iyi bir
0: bana da
1: insan.
0: 100
1: Tabii.
0: şey nedir o 2-3 milyon euro. Ben de iyi insanım. Çıkarım
1: Bayağı
0: ben
1: iyi
0: de bu
1: insan
0: kadar
1: olsun.
0: oynatırım yani.
1: Tabii tabii tabii tabii.
0: Yani en
1: Doğru.
0: kötü bu kadar olur yani. Hatta bunun daha da ben de dönüp söyleyeyim ya da sen de söyleyebilirsin. Sevgili Selim sen de aday olabilirsin mesela.
1: Evet.
0: Dönüp diyebilirsin ki ya zaten bizim gücümüz bu kadar. Bana neden gücümüzün bu kadar olduğunu söyle.
1: Sebebi ne?
0: Yani Avrupa Şampiyonası'nda biz Avrupa'nın en güçlü takımlarından birisiyken Dünya Kupası'na giderken Sayın Federasyon Başkanı Dünya Kupası'nı alıp geleceğiz derken bu hedefi siz buraların
1: Ne
0: takımı
1: oldu da
0: değiliz
1: yani?
0: diye
1: Heh.
0: mi biz bu kadar güçsüz takımken neden bu hedefleri koydunuz o zaman?
1: Evet. Ya madem böyleydik, değil mi? Evet.
0: Hatırlamıyor musun yazın ne dedi Sayın Başkan
1: Tabii.
0: kaç defa?
1: Şöyle yapacağız.
0: Biz dedi
1: tabii
0: ya.
1: Şöyle yapacağız, böyle yapacağız, böyle büyük oyuncularımız

0: var, o şu bu.
1: E yok mu?
0: Anlatıldı yani,
1: E
0: tabii ki
1: yok
0: var.
1: mu?
0: Var zaten.
1: Tamam, ben demiyorum biz işte Arjantin kadar inanılmaz savunma takımıyız. Fransa kadar inanılmaz güçlü oyuncularımız var. Bireysel anlamda İspanya gibi kolektif oyunu muhteşem oynuyoruz dedim mi hiç? Hayır.
0: Hayır.
1: Ama bu
0: Ama
1: takımlara da zorluk çıkarabilmeliyiz. Bakınız dün Çek Cumhuriyeti.
0: ya neredeyse puan alıyordu
1: Yani olacak
0: İspanya'da.
1: iş değil ya.
0: İspanya'dan puan
1: Sen
0: alıyordu.
1: gidip almadın mı deplasmanda İspanya'dan 2-2 berabere kalmadın mı bu takımla?
0: Kaldın.
1: Ne
0: O
1: oldu
0: zaman
1: o
0: ne oldu?
1: zaman?
0: O zaman Türkiye milli takımı değil
1: Ne
0: miydin yani?
1: oldu? O
0: Aynı
1: zaman
0: havuz değil miydi
1: güçlüydük,
0: yani? Tabii.
1: değil mi?
0: Tabii.
1: E şimdi biz buraların takıma değiliz, tecrübe kazanıyoruz. Kimin için kazanıyoruz ya? Alt taraf için mi, üst taraf için
0: Yani
1: mi?
0: hocam sen tecrübe kazanıyor olabilirsin. Ama
1: Evet,
0: biz
1: onu
0: buraları
1: söylüyorum
0: gördük yani.
1: işte.
0: Evet.
1: Ya bir kere bak. Yani katılır mısın bilmiyorum. Vaktim geldi mi? Vaktim evet varmış. Katılır mısın bilmiyorum ama teknik direktör, yönetici dediğin iddialı olur ya.
0: İddialı ve tecrübeli olur.
1: Evet. Ve bu iddiasını
0: Tecrübesiz bir
1: da
0: yönetici olabilir mi ya?
1: seçimleriyle, yaptıklarıyla, davranışlarıyla
0: Belli eder.
1: hem kamuoyuna belli eder
0: Evet.
1: ya da personeline belli eder.
0: Belli eder.
1: Ben bu işi yöneteceğim kardeşim.
0: Yani
1: Sizden daha iyi biliyorum.
0: ben bu işe muktedirim.
1: Bu kadar basit
0: Yani
1: ya. Sen
0: evet.
1: çıkıp pes ettiğini gösterirsen oyuncu nasıl oynasın ya?
0: Nasıl oynasın yani? Neye inansın yani? Değil mi? Evet.
1: Neyse.
0: Yani
1: Bak,
0: tabii
1: Selim beni
0: bir
1: sinirlendirdi şimdi. Şu
0: de
1: anda sevgili Selim bir piyaz
0: yani
1: yollarsa
0: şöyle
1: barışabiliriz.
0: şöyle bir detay da var. Yani yönetici dediğin adam zaten tecrübelidir.
1: O yüzden yöneticidir
0: O
1: zaten.
0: yüzden yöneticidir yani.
1: Eğer gerçekten öyle değilse zaten o birilerinin adamıdır
0: Adamıdır.
1: dersin.
0: Evet. Evet.
1: Değil mi?
0: Evet. Ya da çok tecrübesiz bir yapıda hem yapıda tecrübe kazansın eş zamanlı hem de getirdiğim adam da çok genç bir adamdır. Parlaktır. O da kazansın. Birlikte win-win yani kazan kazan oluşturmak için bir tecrübesiz bir adamı yönetici olarak getirirsin. Ama ya burası yapboz tahtası değil işte yani. Türkiye milli takımı burası yani.
1: Şimdi bak, İtalya ilk maçta yenildi değil mi Belçika'ya?
0: Doğru.
1: Baktığın zaman top İtalya'daydı.
0: Doğru.
1: Belçika geçiş hücumlarıyla golleri attı, kazandı.
0: Doğru.
1: Ne yaptı Mancini? 10 tane oyuncuyu kadro dışı bıraktı. Getirmedi ya, 10 oyuncu. Ve bunların %80'i, %70'i
0: İyi
1: oynamış bu
0: oyuncular
1: maçta.
0: yani.
1: İyi
0: Evet.
1: oyuncular. Getirmedi. Bak, bir reaksiyon, bir mesaj verdi. Çok büyük kumar oynadı.
0: Evet.
1: Burada kaybetse ne olacak? Hocam,
0: Ne
1: niye
0: yaptın
1: böyle bir şey
0: diyecekler
1: yaptınız
0: yani.
1: diyecekler.
0: Tabii.
1: Hele bir de İtalya'da yerden yere vururlar.
0: Mahvederler seni ya. Tabii.
1: Yani şimdi yapmayın etmeyin.
0: Tabii.
1: E şimdi sen bakıyorsun. Hadi İtalya'ya kaybettin. Belçika maçında var mı bir reaksiyon? Yani
0: Sıfır.
1: teknik direktörün yaptığı diyorum. Bak,
0: Sıfır.
1: oyunculara geçiyorum.
0: Yani oyun yapısı dahil sıfır. Yani.
1: O zaman ben ne bekliyorum? Hoca sonra diyor ki biz buranın takımı değiliz. Hocam sen acaba buranın
0: Buranın
1: teknik
0: değil
1: direktörü
0: mi?
1: müsün diye ben soruyorum
0: Evet.
1: sonrasında.
0: Evet.
1: Üzülerek soruyorum. Yoksa sen çok iyi bir insansın. Çok kıymetli bir beyefendisin. Biliyorum.
0: Evet.
1: Futbol adamısın. Ama teşekkürler.
0: Evet.
1: Verdiklerin için.
0: Ya profesyonel hayatta bunlar bu şekilde değerlendirilir.
1: Ya benim teknik direktörüm böyle konuşmamalı ya
0: Ya
1: Alper.
0: olmalı ya bu kabul edilebilecek bir şey değil
1: Sen şimdi düşünsene
0: evet.
1: yani Okan Hoca çıkıyor Barcelona maçında efendim ne yapalım ne yapmamızı bekliyordunuz ya. Burada Barcelona'ya çıktı Galatasaray yenildi diyelim ki. Tam da ne bekliyordunuz ya Barcelona'yı yenmemizi mi bekliyorsunuz ey taraftar.
0: Ertesi gün gönderilir yani.
1: Ya da işte geçen
0: Ya
1: sene
0: da ciddi bir şekilde
1: değil mi
0: eleştirir
1: yani
0: yani
1: hani
0: tabii.
1: dönüp dersin ki ya elimizden geleni yaptık
0: Evet.
1: gücümüz
0: Bu
1: yettiği
0: kadar
1: kadar
0: oldu.
1: bu kadar
0: Evet.
1: oldu evet rakip kaliteli
0: Bizim
1: oyuncular
0: de
1: var.
0: eksiklerimiz var.
1: Sonraki
0: Toparlayacağız falan.
1: maçlarda
0: Evet.
1: toparlamaya çalışacağız.
0: Evet.
1: Yine biz bu gruptan çıkmak için elimizden gel ya da işte gerekli puan almak için
0: Doğru.
1: uğraşacağız.
0: Yani ki Liverpool'un İstanbul'a gelip eli boş döndüğü bir futbol dünyası bu.
1: Yani
0: Koskoca Liverpool'un
1: iki
0: yani.
1: kez
0: İki
1: yanlış
0: kez.
1: anlama iki kez.
0: Tabii bir de değil yani. Hani bunlar yapılabiliyor yani. Bundan bahsediyorum. Futbolda her şey mümkün. Elinizde yeterli kalite varsa. Elinizde yeterli kalite varsa rakibinizin zaaflarından faydalanabiliyorsanız bunları doğru tespit edebildiyseniz her zaman bir şansınız vardır. Bunun en büyük örneği Leicester City. Nasıl şampiyon oldu ya Premier Lig'de? Girona nasıl gitti
1: Ya
0: Şampiyonlar Ligi'ne?
1: Leverkusen'e bak.
0: Ya
1: Hani dediğin
0: Leverkusen?
1: gibi Leverkusen'e bak.
0: Yani nasıl yani?
1: Yani
0: Yani o
1: şey
0: zaman
1: mi?
0: Bayern'in her sene direkt şampiyon olması lazım. Leverkusen'in şampiyon olamaması lazım. Lille'in Fransa'da şampiyon olamaması lazım.
1: Gibi. Değil mi?
0: Yani
1: Ya da Napoli.
0: Bursaspor'un burada şampiyon olamaması lazım.
1: Aynen öyle. Sen.
0: Napoli'nin şampiyon olamaması lazım gibi.
1: Değil mi? Hani Juventus'un,
0: Çünkü
1: Milan'ın,
0: yani
1: Inter'in.
0: Juventus var ya her şeyden önce.
1: Değil mi?
0: Yani mesela.
1: Yani Avrupa'nın en babalarından birisi var yani orada.
0: Yani.
1: Uzağa gitmene gerek yok.
0: Yani.
1: Ya da Hollanda'da ne bileyim işte Feyenoord'un

0: İlk turda darmadağın eden Bodo'ya ligin başında 5 gol attı Viking.
1: Yani tesadüf mü bu?
0: Ya şimdi şunu söyleyebilir mi Viking teknik direktör? Efendim biz Bodo'yla nasıl rekabet edelim?
1: Nasıl yapalım
0: edelim
1: ya? Adamlar Inter'i yeniyor.
0: City'yi yeniyor. Inter'i 2 maçta da yendi eledi. Atletico Madrid deplasmanda yeniyor.
1: Top göstermedi. Evet.
0: Bodo kim? Diyebilir miydi? Diyebilirdi.
1: Yani gayet.
0: Önce şampiyon oldu bak. Bu sene hala başa baş gidiyorlar yani. Viking ve Bodo, bir de diğerleri var.
1: Evet, doğru.
0: Yani sen doğruları yaparsan bir yerde bir şansın olur.
1: Evet.
0: Ama yaparsan.
1: Ama yaparsan işte. Evet.
0: Sen baştan pes edersen.
1: Hiç şansın olmaz.
0: Yani. Olmuyor işte. Evet. Abi niye sinirlendirdim demiş. Okan Hoca için kuvvetli üfüründen destek istedim. Rotasyonlu kadromuz Pendik'ten ilk yarı 3 yedi. Barcelona şu an tir tir titriyordur korkudan demiş.
1: Hakikaten hazırlık karşılaşması oynadı Galatasaray. Evet. Takip etti mi bilmiyorum ama.
0: Ben yani genelde böyle...
1: Ya bu sezon Galatasaray'ın zaten hiçbir hazırlık karşılaşması hayra alamet.
0: Galatasaray'ın hiçbir hazırlık maçını bu sene...
1: izlemedim mi?
0: Hayır izlemedim. Hı. Olur mu canım? İzledim de sonuna kadar tahammül edemedim.
1: He, tahammül edemedim.
0: Sevgili Selim'den daha fazla. Çok iyi. Benim ablam çok iyi bir Galatasaraylıdır.
1: Evet.
0: Ve şey hani böyle zaman zaman da konuşuruz. Her aradığım zaman sürekli bana sinirleniyor. Sanki ben tek direktörmüşüm gibi. Böyle... Galatasaray dediğim zaman konuşmayalım işte sinirlerim bozuluyor falan. Özellikle evet, hazırlık maçlarında çok sinirlenmiştim.
1: Felaket yani. Fenerbahçe'de oynadı biliyorsun kazandı.
0: Evet. O yüzden yani bu sene Venezia maçını izledim.
1: O çok fecaat.
0: Yani artık ya. Ya bu arada yayındaydım. Yani mecbur yani, sessiz evet izledim ama hakikaten dedim ki yani Galatasaray
1: Venezia Juventus'a döndü yani. Öyle söyleyelim o işte.
0: Tahammül edecek bu sene bilmiyorum dedim. Evet. Sonra bir maç daha vardı İtalyanlarla. Onlar da yine aynı şekilde.
1: Doğru.
0: Buradaki maçlarda fena değildi ama içeride şeye çok pozisyon verdi.
1: Bilerel
0: yani evet. 7-2 falan bitebilirdi yani maç.
1: Merkez bomboştu orada.
0: İnanılmazdı. Evet. Yani Selim haklı şu anda. Yani üflemem falan tabii işin şakası ama
1: ya bu sezon biraz daha böyle pamuk ipliği gibi.
0: Sanki öyle Galatasaray'da biraz durum bundan ibaret. Kısa bir reklam aramız yaklaşıyor. Sevgili dinleyiciler bir araya gidelim, birazdan tekrar buradayız.
2: Maç merkezi devam edecek. Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Öğle kuşağında keyifli bir sohbet arıyorsanız, içinde futbolda, spor da olsun istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Hat-trick.
1: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hat-trick'e hoş geldiniz.
0: Sohbetin nereden başlayıp nereye gideceğini kimsenin bilmediği Hat-trick, 2012'den beri öğle kuşağının vazgeçilmez programı olarak Radyo Spor'da sizlerle buluşuyor.
2: Yani Ali Yerim, sırf senin gözün bizim üzerimizde değil, bizim de gözümüz senin üzerinde.
3: Evet.
2: Biz de deriniz.
0: Mert Elam, Genco Boran ve Ali Erim'in hazırlayıp sunduğu Hat-trick hafta içi her gün 14'te Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
4: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak, değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
0: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
4: Hep böyle bir camia için o başkan onu, o başkan istemiyor, bu başkan hoca istemiyor.
0: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Maç merkezi devam ediyor.
5: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Birazdan basın toplantımızı sizlere aktaracağız. Ozan ve Milli Takımlar Teknik Direktörümüz Montella, Sayın Montella açıklamalarda bulunacak. Sizlere aktarıyor olacağız. Sevgili Cengiz Bey bir kupon yollamış. Tutturmak istiyorsan kuponu gönderdim abi sana. Beylikdüzü'nden sevgili Cengiz Bey göndermiş. Portekiz, Norveç 3.5 gol üstü ve 1. Galler, Danimarka, Basman 1.5 gol üstü. Hollanda, Sırbistan oynamış yine. Evet, basın toplantısına gidelim.
6: Radyo Spor.
7: Radyo Spor. Canlı yayın.
8: Come volevamo, siamo stati al di sotto forse anche delle aspettative del nostro popolo, però ovviamente noi siamo venuti qui in trasferta per poter fare una reazione anche nel risultato per poter tornare felici.
9: Dani Bey, bir de bu bölümün Ozan'a ayrıldığını da bir hatırlatırsanız.
8: Questa parte qui la dedichiamo al nostro calciatore con le domande, quindi se avete delle domande le potete porre direttamente al calciatore.
9: Evet, Ozan Kabak'a sorularınızı alabiliriz. Devam ediyoruz. İsmail Bey, buyurun.
10: İsmail Er, Hürriyet Gazetesi. İtalya gibi güçlü bir rakibe karşı oynayacaksınız. Bu kez sahaya çıkarken geçmişteki sonucu değil, Türkiye'nin gücünü ve karakterini göstermek önemli. Takım olarak İtalya karşısında biz de varız mesajını verecek güç ve kuvvete sahip misiniz?
11: Teşekkür ederim soru için. Tabii ki biz iyi oyuncularız. Gerçekten iyi de çalıştık şu ana kadar. Tabii ki İtalya'ya karşı bir reaksiyon göstermek istiyoruz. Onların gücünün de farkındayız. İlk maçta da ilk kere özellikle istediğimiz gibi geçmedi.

0: İki kere ceza sahasına girmemize rağmen biz gol atamadık. Maalesef bazen oluyor futbol takımlarında bu. Beni üzen tek konu hani futbolcularımıza yönelik ağır haksız eleştiriler olduğunda yani şunu kimse unutmamalı ki onlar da insan bizim gibi. Yani eleştiriler haksız ve ağır olduğunda etkilenebilirler. O yüzden bir de şu hatırlatmayı yapmam lazım. Yani o kadar değişik bir noktadayız ki geçen sefer mesela basın toplantısında bana 3. ligde oynayan 31 yaşında bir forvetten bahsettiler. Yani 31 yaşında 3. ligde oynayan bir forveti hani almamı istediler açıkçası. Yani futbolcular bizler gibi insan olduğunu unutmadan tabii ki de yaptığımız bütün değerlendirmeleri dengeli bir şekilde yapmamız gerekiyor onlara karşı ve sizden ricam sadece onlara destek verin. Çünkü destek verdiğinizde mesela ağır haksız eleştiriler olduğunda nasıl ki %5, %10 performans kaybı olabilir, desteklediğinizde tam tersi %5, %10 fazla performans verebilirler. Bu kim olursa olsun aynısını hisseder ve yaşar. Çünkü onlar da duygusal. Onlar da duygusal bir varlık bizler gibi. O yüzden en iyi şekilde desteklememiz gerektiğine inanıyorum.
1: Please. Microphone is coming.
2: Ecco fatto.
3: Buonasera Vincenzo. Questa mancanza di serenità di cui parlavi può essere in parte ancora figlia della delusione mondiale, perché siete usciti in maniera immeritata da una competizione a cui tenevate molto dopo l'Europeo disputato, quindi magari appunto giocatori giovani, emotivi, ancora non hanno superato quello shock calcistico e quindi stanno rendendo meno di quanto potrebbero fare secondo le loro caratteristiche.
0: Soru şu, yani bu huzurun eksikliğini belki de Dünya Kupası'ndan sonraki beklenmedik bir şekilde elenmemizden kaynaklanıyor olabilir mi? Hala bazı futbolcularımız o durumu atlatamamış olabilir mi hocam?
2: Ci sta, giusta domanda, ci sta, è probabile che l'ambiente sia deluso da questa diciamo uscita anticipata dal mondiale. Io ricordo che questo è vero, lo riconosco, abbiamo sbagliato due partite, ma in termini di risultati ci siamo arrivati sempre con i nostri, non per dire sminuire gli altri, ma con i nostri calciatori importanti che venivano da una inattività come infortunio, dove era compreso anche Arda, e nella terza partita invece ha iniziato a trovare ritmo e abbiamo pagato questo. Quindi anche la poca serenità nell'ambiente nasce sicuramente da questo ed è una lettura, insomma, però calcio sì, c'è sempre una nuova opportunità, ci sono nuovi obiettivi, può essere una crescita, una delusione, una sconfitta, se la sfrutti nella maniera giusta, almeno è così come approccio io, è così che consiglio anche ai ragazzi.
0: Aslında olabilir, doğru bir soru bu. Etrafımızdaki atmosferin de hala o konuda bizler gibi üzüntülü olduğunu biliyorum. Biz de hani çok üzüldük Dünya Kupası'nda istemediğimiz şekilde elendiğimiz için. Yani o dönemde hatırlarsanız 3 önemli futbolcumuzun da sakatlıktan döndükleri anda başlamıştı Dünya Kupası. Ki onlardan bir tanesi Arda'ydı. Hatta 3. maçta artık bacaklarında açıldığı bir maçtı ki istediğimiz sonucu aldık son maçta. Ama maalesef istediğimiz gibi geçmedi Dünya Kupası. Sonuna kadar denedik ama tabii bu demek olmuyor ki yani bunu biz unutuyoruz. Tabii ki de hepimiz hala etkisinin altında olabiliriz. Ama biz bunu futbolcularla konuşurken de bir deneyim olarak bizi daha ileriye getirmesi gereken bir deneyim olarak görüyoruz. Çünkü her seferinde daha iyisini yapabileceğimizi de biliyoruz.
1: Gentleman at the back.
4: Mister, buonasera. Oh, scusi, ci stavo il trapezio. Buonasera, Montella. Volevo chiederle un parere su Canalildiz, se l'ha sentito, come procede il suo recupero, magari se domani sarà allo stadio a vedervi. E un altro parere su Selic, che giocatore ha ritrovato dopo passaggio alla Juventus. Grazie.
2: Una sensazione che tu venga da Torino, è possibile?
4: Dall'accento non penso, vengo da Milano, però seguo le vicende bianconere. Grazie.
0: Sono riuscito, Canal Yıldız'a

0: durumda maça gelecek mi, seyredecek mi, destekleyecek mi? Bir de Zeki Çelik'le alakalı sorusu şu: nasıl buldunuz kendisini son dönemlerde? Hocamız da Torino'dan geliyorsunuz galiba diye sordu. Kendisi de yok, ben Milano'dan geliyorum ama onları takip ediyorum, o yüzden sordum.
1: Che Nano l'ho sentito prima e dopo l'intervento, insomma, un ragazzo che ogni tanto ci sentiamo, negli ultimi giorni sinceramente no. E, riguardo a Selic, queste tre partite sicuramente è stato continuo, è un giocatore che è cresciuto moltissimo negli ultimi due anni e sta continuando a farlo perché è un giocatore che poi fisicamente è molto molto resistente. E quindi è migliorata anche con Spalletti, sta continuando il suo miglioramento.
0: Yani açıkçası Kenan'la kısa süre önce konuşmuştuk ama ameliyat döneminde de hem öncesinde hem sonrasında konuştuk. Sadece son günlerde konuşamadık. O yüzden tamamıyla geri dönmeye odaklı bir şekilde çalışmalar yapıyor. Zeki Çelik'le alakalıysa şunu söyleyebilirim. Yani gelişmeye devam eden bir futbolcumuz ve her zaman daha iyi olmaya devam eden bir futbolcumuz. İlk 3 maçta biliyorsunuz oynadı ve ne kadar çok futbolcu olarak geliştiğini gösterdi. Hatta Spalletti döneminden beri daha fazla geliştiğini de görebiliyorum.
2: Mister, buonasera, Federico Lo Giudice, la Sicilia. Tanto siamo felici che sia a Bologna. Visto le voci che stanno circolando, io le chiedo, visto che le voci che circolavano dopo la partita d'andata, le chiedo come lei sta vivendo questa partita in base a queste voci e nell'eventualità che questa dovesse essere la sua ultima partita sulla panchina della Turchia. Le chiedo, sarebbe più amareggiato del fatto dei risultati non ottenuti o del fatto che non le abbiano dato il tempo necessario per costruire quel progetto che lei aveva in mente? Grazie, mister.
1: Ma io lo sto vivendo con motivazione, sono determinato, io sono una persona che è un professionista in questo caso, che do sempre tutto me stesso con la mia dedizione, la mia concentrazione, il mio desiderio di vincere, la mia volontà. In più ci aggiungo anche che ho il cuore pulito, come piace, come questo, di questo mi vado fiero, quindi io, questo è il mio stato d'animo, sono determinato, convinto e anche fiducioso, se vogliamo. Poi conosco le dinamiche del calcio e ormai anch'io ho i capelli bianchi. Rispetto a cosa vorrei al futuro, ma io non parlo mai di futuro, figuriamoci in questo caso qua, nel senso, perché devo pensare al peggio per anticipare cosa farei o cosa avrei potuto fare. Io do sempre tutto me stesso con dedizione, con volontà e fiducia soprattutto, e ancora di più con il cuore pulito, quindi sono veramente molto sereno in questo senso.
0: Soru şuydu: burada olduğun için mutluyuz öncelikle hocam. Sorun, sen bu maçı nasıl yaşıyorsun? Çok fazla söylentiler dönüyor etrafında. Bu özellikle senin son maçın olsa sonuçların istediği gibi gitmediği için mi üzülürsün, yoksa sana daha fazla zaman vermedikleri için mi üzülürsün bu projeyi ilerletebilmek için? Hocamız da şöyle cevap verdi: ya ben açıkçası profesyonel bir insan olarak tamamıyla kazanma isteği, çalışma arzumu canlı tutan biriyim. Kalbimde temiz olduğunu söyleyebilirim. Futbolun dinamiklerini çok net bilirim. O yüzden ben genellikle geleceğimle alakalı hiçbir zaman konuşmam. Çünkü ben her zaman şimdiki zamana odaklanırım. Ve tabii ki de daha çok çalışarak daha iyisini her seferinde nasıl yaparım diye bütün enerjilerimi takımıma harcarım. O yüzden genel olarak dediğim gibi herhangi bir şekilde bir aklıma başka bir şey gelmiyor şu anda. Çünkü sadece milli takım var kafamda.
3: Başka soru var mı acaba?
0: Altra domande.
3: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Sağ olun.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın. Reklam.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. yaralıların ve acil hastaların hayat

0: kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.
2: Devam ediyoruz. Sevgili Ozan Kabak ve Sayın Montella'nın açıklamalarını dinledik. Yarın 21.45'te İtalya ile 4. maçımızı oynayacağız. Ne diyorsun? Yani Ozan iyi bir takımız dedi. Her takımı yenebiliriz dedi. Buradaki takımlaştıktan bahsetti. İyi arkadaşlarımız var dedi. Sayın Montella her maçı kazanmak için oynuyoruz. Gelişiyoruz dedi. Yine hani sevgili İsmail Er'in ilginç bir sorusu vardı. Yani Türk futbolunda nelerin değişmesi lazım? Sanki bu takım yetmiyor dediniz. Hani bu seviyeye uygun değil ama hani ligde nelerin değişmesi gerekiyor gibi bir soru sordu. Ben soruyu da çok anlayamadım ama hani milli takım için ligde yabancı sınırı falan mı getirmeye, buraya mı getirmeye çalıştı? Onun üzerine yanıt verdi. Sonrasında ben bir profesyonelim dedi. Hani yarını düşünmüyorum. Sadece bugüne odaklıyım ve milli takımın başarının olması için uğraşıyorum. Çalışıyoruz. Daha fazla çalışacağız. Eksiklerimiz var dedi. Eksik oyuncuları saydı. Zeki Çelik gelişimden memnunum. O da gelişiyor dedi. Spalletti ile beraber daha fazla gelişiyor. Genel hatlarıyla biraz özetlemeye çalıştım. Yarın da burada kazanmak için daha iyi bir oyun oynayacağız dedi. İnşallah da öyle olur. Ne diyorsun sevgili Alper? Yani yeterince aldın mı istediğin cevapları?
3: Yani öncelikle bir sana sorayım. Hani soruya soruyla cevap vermek
2: sebep
3: huyum değil ama evet. Yani verdiği cevaplar seni tatmin etti mi?
2: Ya sorulara bakmak lazım. Yani sorular biraz böyle etrafından dolaşıyor bazı şeyler. Hani yorum yapılıp sonrasında sorular soruluyor. Mesela şu sorulabilir miydi işte yarın da mağlup olursanız artık bırakmayı düşünüyor musunuz? Yani baskı daha da artacak. İşte Türkiye'de eleştiriler var. Hani futbolu biliyorum. Bazı eleştirileri dikkate almıyorum. Üçüncü ligden bir forvet önerildi bana. İnanamıyorum falan gibi bir şey söyledi. Almanya oynatıyor işte. Sen söyledin nedir o? Hertha Berlin'den gelen.
3: Evet.
2: Az önce de asist yapmış. Yani ihtiyacın varsa alırsın. Hani çok da ön yargılı olmazsın. Bilmiyorum. Yani ben sorulara baktığım zaman verdiği cevaplar zaten genel olarak hocanın şu ana kadar hiç net bir konuda bir cevap verdiğini çok görmedim. Hep etrafından dolaşıyor.
3: Yani sorular da aynı şekilde aslında.
2: Evet, sorular da öyle işte.
3: Yani hani basın tarafı da zaman zaman bu işi ilerletir ya da hani net kamuoyunun düşüncelerini yansıtır ya. Sorular da biraz aslında bu konuda bence offside tarafta kaldı yani. Zayıf kaldı diyebiliriz. Sorulardan bir tanesi fena değildi bana göre. Hani ya yani şimdiye kadar kötü sonuçlar alındı bu takımla. Hani takımın yetersiz olduğunu düşünüyorsanız yeni bir takım mı kuracaksınız?
2: Gibi mesela.
3: Yoksa mevcut takımla devam mı edeceksiniz gibi bir soru vardı. Ona da bir cevap gelmedi.
2: Yani
3: doğru düzgün.
2: Yeterince
3: hani
2: bir cevap
3: işte,
2: alamadık.
3: Evet ya da hayır gibi bir cevap gelmedi. Sonrasında da zaten gelen bir soru da direkt hani Montella Hoca'yı destekleyen bir soruydu yani. Sanki böyle yani tabii hani günahını almayalım ama yazılıp çizilmiş verilmiş yani. Git sonra
2: Dünya Kupası'na giderken sizi çok övdüler falan.
3: Evet.
2: İsmail genelde
3: evet.
2: İsmail abimiz yapıyor. Yani sorular hep böyle oluyor yani.
3: Yani hani sanki
2: Türk basını böyle düşünüyor. Sanki kendisi İtalyan basınında çalışıyormuş gibi.
3: Yani sanki hani hepimiz bütün kamuoyu kabul etmişiz futbolcularımızın kötü olduğunu. Hani
2: evet.
3: Bütün hani
2: yetersiz
3: durum
2: olduğumuzu.
3: Yani durum tespiti bu sanki de şimdi ne yapacağızı konuşuyoruz gibi bir soru. Onu ben kesinlikle kabul etmiyorum yani. Hani o ayrı bir konu. Veya hiçbir futbol sever bence kabul etmemeli. Ona da bir cevap gelmedi. Yani hani şöyle yapacağız, böyle yapacağız, şöyle bir proje işte Almanya'nın yaptığı gibi anlatırsın ya çünkü
2: evet.
3: Hani yani söz gelimi Jürgen Klopp senin hani meslektaşın geldi ne yaptı Almanya'da? 40 tane adam denedi orada. Bazılarına karar kıldı, bazılarına hala deniyor, bakıyor. Bir takım kuruyor yani.
2: Deneyecek de bir süre.
3: Deneyecek de gibi gözüküyor. Denerken de skor alıyor. Tabii o da var. Yani hani
2: tabii.
3: Öyle hani biz havuzu değiştiriyoruz. Havuzdan memnun değiliz. Havuz da A sınıf bir havuz değil. Kaybedebiliriz gibi de konuşmuyor yani. veya sahada o şekilde

0: bir performans yok. Dolayısıyla ya belirsizlikler dönemi herhalde Türk futbolu için bu dönem. Yani hem MHK tarafında, hem federasyon tarafında, hem milli takım tarafında, hani Beşiktaş'ın Ahmet Spor deplasmanı gibi ya, herkes kayıp.
1: Öyle gözüküyor.
0: Öyle
1: Peki yarın
0: gözüküyor.
1: olumsuz bir sonuç olursa yani
0: Devam edecek gibi gözüküyor sanki.
1: profesyonelim dedi. O biraz
0: Yani
1: aslında bir tırnak içinde aslında bir mesaj yani.
0: kontratıma sağdığın. Evet.
1: Muhtemelen yine tartışmaya devam edeceğiz.
0: Evet.
1: Hoca da ben işimin başındayım diyor.
0: Yani benim hocadan aldığım enerji diyelim. Öyle çok hani alınan skorları içerlememiş gibi sanki.
1: Tabii.
0: Rahat yani.
1: Rahat
0: Hani bir
1: çünkü
0: baskı hissetmiyor
1: yok
0: üzerinde gibi yani.
1: hissetmiyor. Yani şöyle söyle. Zaten aslında bunu söyledi Alper. Dedi ki alt lige düşersek de bana kızmazsınız. Zaten ben sizi buraya ben
0: Çıkardım.
1: çıkardım
0: Evet,
1: diye.
0: o kafada yani. Hani hiçbir şeyin farkında değil. Aslında takımın seviyesinin A kalite olduğunun farkında değil sanki hoca. Veya en azından hani dün bahsetmiştim ya, hedef konusu.
1: Evet.
0: Ya belki de hedef koyucular A sınıfını, A ligini, Uluslar Ligi'ni hedef olarak koymadı bize. Ya bizim belki de hedefimiz B yani.
1: Niye çıktık o zaman?
0: Yani işte.
1: Yani madem hedefimiz B liginde o zaman kalsaydık orada ne
0: Kalsa
1: gerek
0: bizi
1: vardı?
0: çıkarmayın deseydik ya. Başkası çıksın uğraşsın deseydik yani.
1: Yenilirdik son maçta. Yani
0: Evet.
1: oralarda. Ama sevgili İsmail Erde sorarken dedi ki yani B ligi 3. sınıf ülkeler dedi. Şimdi biz
0: 3.
1: 3.
0: sınıf
1: sınıf
0: yani öyle
1: ülkelerse
0: gözüküyoruz yani.
1: A ligde bize fazlaysa biz nerede
0: Neredeyiz?
1: oynamalıyız?
0: Gelişmekte olan
1: Hayır bak.
0: ülkelerde yani. Ay.
1: Garip olmuyor mu yani şimdi
0: Evet.
1: B ligi 3.
0: Evet.
1: sınıf
0: Çok fecaat
1: ülkeler
0: ya
1: bir
0: gerçekten.
1: altı yani. Burası bize fazla.
0: Evet.
1: Biz nerede oynamalıyız o zaman?
0: Yani bu hani tarih kitaplarında anlatılır ya, gelişmekte olan ülkeler diye. Gelişmemiş ülkeler ve gelişmiş ülkelerin arasına bir hani Türkiye'yi koyarlar. O şekilde bir konumlandırma yapılmış
1: Evet bu
0: yani bize,
1: arada A
0: enteresan.
1: ligindeki yani 16 takımın son sırasındayız. Onu
0: Evet.
1: söylemiştim dün. Bugün tekrar yenileyim. Hani her
0: Yani
1: istatistikte
0: bu
1: sonuncuyuz.
0: mantaliteyle de birlikte devam edeceğiz gibi gözüküyor. İstikrarlı bir şekilde. En azından orada bir istikrarımız var.
1: Var değil mi diyorsun? Dinledim ve bir Türk evladı olarak şaşırdım. Bir Türk gazetecisi Mondella'ya soramadın. İstifa etmeyi düşünmüyor musunuz?
0: Evet,
1: Bu kadar
0: evet.
1: korkak olunmaz.
0: Evet.
1: Bir de İtalya'yı yeneceğimize inanıyorum demiş sevgili
0: Yani 3 tane soru
1: Ayvut
0: soruldu,
1: Bey.
0: 3-4 tane soru soruldu. Birisi zaten bana göre direkt sipariş sorusuydu. Çok net yani, belli.
1: Kağıttan mı diyorsun
0: Kağıttan
1: bugün?
0: direkt okunmuş bir soruydu. Sadece bir soruyu beğendim. Hani orada denildi ki yani 2-3 tane maç yani kaybedildi. Kötü gidiyor gözüküyor. Hani yeni bir takım mı kuracaksın yoksa mevcut takımda ne değiştireceksin diye bir soru geldi. O güzel bir soruydu ama ona da bir cevap gelmedi yani. Öyle bir durum oldu.
1: Yani sevgili Serkan Bey de Antalya'dan aynı şeyi söylemiş. Sanki sipariş yani sorular verilmiş
0: Değil
1: bunlara
0: mi?
1: sorun
0: Evet.
1: dermiş gibi doğru düzgün soru sorulmadı
0: Şimdi niyetle
1: diyor.
0: okumayalım ama yani hani yanlış anlamasın dinleyicilerimiz ama ben öyle bir hissiyatta
1: Yok ben de şimdi aynı
0: yani hani
1: hissiyattayım. Yani şimdi gazeteci arkadaşlara da haksızlık olmasın ama
0: evet.
1: yani
0: Evet.
1: sorunun cevabı içinde saklı.
0: Yani
1: Sen B
0: evet.
1: liginde 3. sınıf ülkelerle oynuyorduk. Şimdi buraya da uygun değiliz. Ne yapalım
0: Nedir
1: şimdi?
0: yani?
1: Çekilelim mi turnuvadan? Yani
0: Evet.
1: bu nasıl bir soru oluyor? O zaman niye çıktık biz? Yani hani burada olmamız mı başarısızlık ya da başarı ya da aşağıda mı kalmalı ya yani düşmemizi mi çok normal gösteriyor bu soru?
0: Evet. Değil mi?
1: Bilemedim yani ne düşüneceğimi şaşırdım mesela.
0: Evet.
1: Ben de bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Neyse. Devam edelim. Sevgili Sertan bir örnek vermiş. Bir önceki sezonda ölü dedikleri Beşiktaş Avrupa Ligi'nde namağlup Bilbao'ya 4 atıp keza Lyon'u da deplasmanda yendi demişti ama demiş.
0: Hı.
1: Neyle ilgili konuşuyorduk bilmiyorum ama 21.53'te gelmiş bu
0: Hı.
1: mesaj. Biraz geç kaldık. Sen hatırlatırsan sevinirim sevgili Sertan. Sevgili Ali demiş ki birçok kulübün başkanları, yöneticileri yani bahisi suçtan ziyade hani oynamamaları gerekiyor diye söyleyelim. Başkan istifa etmezse de şaşırmam açıkçası şu dakika itibariyle demiş federasyon başkanından. Şu an büyük bir sessizlik var. Üstelik Ocak'ta da yayın ihalesi var. Yeni kişilerle beyaz sayfa açmak lazım ama pek olacağını düşünmüyorum demiş. Uğur Bey demiş ki az önce dediniz ya tek kulüp bile TFF'yi istifaya çağırmadı. Galatasaray çağırdı 7 ay önce. İlişkileri de askıya aldığını söyledi. canlı yayında tehdit edilmesine karşı.
0: Doğru.
1: Ne ilginçtir ki 4 hafta önce TFF'ye ziyaret gittiler ve forma hediye ettiler.

0: hediye ettiler demiş. Bu ne yaman çelişki? Bunu ziyareti Sayın Başkan kendi iradesiyle mi yaptı? Çok emin değiliz. Bir Galatasaray taraftarı olarak bundan çok rahatsız. Bu konuda Sayın Dursun Özbek'in Galatasaray taraftarına bir açıklama yapma
1: Borcu
0: mecburiyeti,
1: var.
0: borcu
1: Evet.
0: vardır diyor.
1: Katılıyorum.
0: Muhtemelen öyle bir şey olmayacak ve bizim Sayın Başkan'a karşı sinirimiz değişmeyecek demiş. Yani ben böyle düzelttim.
1: Yani evet, son dönemlerde özellikle son 1-2 sezonda Galatasaray yönetimi bu konuda biraz bence de sınıfta kalıyor. Yani dönem dönem çok net tepkilerde bulunurken bir ay sonra bir bakıyorsun. İşte yok biz federasyonun arkasındayız, yok şu hakemin arkasındayız. İşte şöyle iyi hoca, böyle iyi hoca vesaire. Yani daha bir ay önce eleştirdin ya adamı, hani yerin dibine soktun yani. Hani şimdi bu konularda duruş da önemlidir. Hani siyasetini yapmamak lazım bu işlerin. Yani neyse o düşüncen. Ya bir şeyi söylemeyeceksin. Hani bir düşünceni aktarmayacaksın. İnanmıyorsan o düşüncene, ya da sonuna kadar arkasında duracaksın. Yani hani
0: Yok, ben seninle aynı fikirdeyim. Ya hiç
1: ya neyse o
0: konuşmayacaksın.
1: yani. Evet.
0: Hiç açıklama yapmayacaksın.
1: Evet.
0: Ya da yapıyorsan dediğin gibi sonuna kadar. Ya şöyle düşünüyor acaba. Hani başkanlar, Sayın Özbey'i kastederek söylemiyorum. Genel olarak değerli. Yani acaba ya futbolu sadece biz biliyoruz. Biz yönetiyoruz. Bizden daha hani biz ne dersek taraftara da böyle geçer. Şimdi bak, bir Galatasaray taraftarı diyor ki kardeşim
1: Mutsuzum diyor
0: rahatsızım
1: yani bu
0: diyor ya.
1: konuda. Evet. Haklı
0: 7 ay
1: olarak bu
0: önce
1: arada.
0: çıkıp istifaya çağırdın.
1: Evet.
0: İlişkileri askıya aldığını söylüyorsun. Şimdi gidip forma hediye ediyorsun. Ya yani o
1: Evet.
0: neydi, bu neydi diyor. Ne
1: Evet. Bu ne
0: değişti?
1: periz yani. Evet.
0: Öyle söylemiş ve
1: Evet.
0: bize bir açıklama yapma zorunda demiş Sayın Başkan.
1: Ya doğru, haklı olarak.
0: Ne değişti?
1: Yani hiçbir şey değişmemiş
0: Yani
1: olması lazım bu kadar kısa
0: mevsim,
1: sürede.
0: sadece mevsimler değişti. Başka bir şey
1: Evet. Yani
0: yok.
1: mevsim bile neredeyse değişmez o kadar
0: Neyse,
1: sürede.
0: biraz daha sıcak olsun da şu
1: Evet.
0: klimaları biraz geç yakalım. Çoluk
1: Evet.
0: çocuk var malum. Sonra hasta ediyoruz. Evet, mesajlarınızı yazabilirsiniz. 0538 052 1487. Yarın İtalya Türkiye maçı sizce bu arada kaç kaç biter? Sevgili Alper'le de konuşuyoruz. Sen ne düşünüyorsun? Yani öncelikle milli takım nasıl bir 11'de çıkmasını bekliyorsun? Yani böyle büyük bir değişiklik bekliyor musun?
1: Yani Montella'nın 11 mi yoksa olması gereken 11 mi diye sorayım sana.
0: Ya sen Montella'nın 11'i olması
1: Yani
0: gerekeni
1: Montella'nın
0: yapacaksın.
1: 11'inde Kerem 9 numara başlar.
0: Yapma.
1: İşte Oğuzlu falan bir kadro yapar hoca. Ya da İrfan Canlı şöyle klasik bir 4-2-3-1 yapar. İtalya'da bir 3 tane atar bize.
0: Deniz oynamaz mı?
1: Oynatmaz hoca.
0: Oynatır bence ya.
1: Oynatmaz bence. Hata
0: Denize
1: yapar yani.
0: düşen yılana sarılır. Yapma. Bak, yarın Deniz'i kesin oynatır.
1: Ya inşallah diyelim.
0: Yani artık iş işten
1: Beklentim o
0: geçmek
1: yönde.
0: üzere çünkü. Yani
1: Evet.
0: işimiz bitmek üzere. Deniz'i oynatabilir. Ben bir kere bunu söyleyeyim.
1: Oynatmak zorunda diyeyim ben de o zaman.
0: İşte ben de oynatacağını düşünüyorum. Yani hocanın artık bakın görün Deniz'i. Hani dediniz
1: Ha
0: ya.
1: tabii, oynattığı durumda da doğru formasyonla oynaması lazım takımın. Önemli
0: Ne
1: o.
0: mesela yarınki
1: Kolay
0: doğru formasyon?
1: bir takım değil yani, İtalya'yı yenmesi kolay bir takım değil. Öyle klasik 4-2-3-1 ile ben çıktım. Deniz'i 9 numaraya attım, İrfan Can'ı 10'a attım.
0: Yunus atar.
1: Ya da Yunus'u attım falan, hani böyle yenebileceğiniz bir takım değil yani, klasik
0: Nasıl yenebiliriz
1: 6-8 ile.
0: İtalya'yı peki?
1: 4-3-3 4 yani 4-3-3 eski tabirle 4-5-1 ile başlayıp top rakipteyken 4-1-4-1'e dönüp ön alanda 3. bölgede Deniz'le şiddetli presi başlatıp o presi İtalya'da egale ettiği zaman 4-1-4-1'e hızlı bir şekilde, agresif bir şekilde dönüp merkezi kapatmak gerekiyor her şeyden önce. Bu çok net bir done. İlk 11 seçimi çok önemli burada bence.
0: Muhtemel 11'i söyleyeyim mi?
1: Tabii söyle, ona göre yorum
0: Kalede
1: yapabilirsin.
0: Uğurcan, Ozan, Merih, Ferdi ve Zeki. Biliyorsun
1: Tamam.
0: tek sağ bekimiz Zeki.
1: Evet.
0: Hani öyle bir durum var. Benden kaynaklanmıyor ya, yani bunu özellikle söyleyeyim.
1: Evet.
0: İsmail ve Salih orta sahada.
1: Evet.
0: Önlerinde Yunus Akgün. Sol önde Kerem. Sağ önde Oğuz. En önde de mecburiyetten dolayı tırnak içinde söylüyorum.
1: Kaybedecek kadroyu okumuş oldum bana göre.
0: Deniz. Ha,
1: Evet.
0: çünkü başka bir çaresi de yok. Mesela sola Aral'ı atmaz. Mümkün
1: Evet.
0: değil. Yani Kerem'le başlar. Denizi Barış olmadığı için oynatmak zorunda.
1: Mecburen diyorsun.
0: Mecburen. Hani şu anda mecburiyetten bu kadroyu çıkaracak. Yani çok istediği için değil. Şu anda şartlar oraya zorladığı için.
1: Hı.
0: Sen ne bekliyorsun? Hani yok ya o olmaz bu olur dediğin var mı birileri?
1: Yani şöyle, Bana göre bu maçın 11'i kalede Uğurcan, Zeki, Meri, Abdülkerim, Ferdi. Merkezde Salih.
0: Abdülkerim mi bekliyorsun?
1: Abdülkerim'i ben tercih edeceğini düşünüyorum hocam.
0: Tamam.
1: Ya olacaktır da, o şekilde de olacaktır. Merkezde Salih, İsmail, Demir Ege veya Buarto. Bir pasör oyuncu
0: Üçlü.
1: yani. Üçlü. Üç merkez oyuncusu. 6-8-8 olarak yani.
0: Tamam.
1: Sağda Yunus, solda Kerem, ileride Deniz.
0: Yani
1: Benim
0: sen 10
1: çıkaracağım 11 bu.
0: numarasız.
1: 10 numarasız, evet.
0: Senle iddia girelim mi?
1: Ya girmeye gerek yok. Hoca çıkarmayacak zaten.
0: Sen
1: İşte ondan dolayı
0: niye
1: dedim yani.
0: şartları zorluyorsun
1: Ya
0: hocam?
1: işte ondan
0: Hani
1: dolayı
0: ne
1: dedim
0: zaman
1: yani.
0: takıma göre bir kadro
1: Ya
0: çıkardın?
1: işte, ama yapmak zorundayız yani. Yoksa kaybedeceğiz.
0: Tamam da çıkarmıyor işte. Ben de diyorum yapsın ama yapmayacak
1: Ya
0: yani.
1: işte ideal 11'i gördüğümüz yerde, Türkiye'nin 4-2-3-1 oynadığını gördüğünüz yerde de yatırım tavsiyesi değildir. İtalya maç sonucu 1-1.5. Çok net yani.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Tabii çok net.
0: Yani İtalya'da bu arada üçlü orta sahayla yine çıkacak.
1: Ya İtalya'daki
0: Görüntü
1: beklentim
0: bu.
1: de şu. İşte kalede Donnarumma, Kayado, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Fagioli, Tonali, Frattesi yapabilirler merkezi. Solda Moiskin olur. İleride de sağda Esposito, Simon Esposito. İleride de Pio Esposito olur.
0: Kardeşler oynar.
1: Aynen, Esposito kardeşler oynar. Frattesi'yi bir İtalyan tabiriyle mezzale gibi half space'lere, back stoper arasında kaçırmak isterler. Kayode ile Bastoni ile birlikte topu dikey bir şekilde taşırlar. Calafiori, Scalvini, yani Kayode'nin çıktığı yerde Calafiori, Bastoni, Scalvini üçlüsüyle birlikte bir üçlü kurguyla, 3-2-5 gibi yani
0: Evet.
1: dizilirler. Bunu yapmayı çok seviyorlar. Ki Bastoni'nin merkeze kaydığı yerde Fagioli, Bastoni, Tonali oluyor. İleride Frattesi veya Barella, fark etmez. Orada o Mezzala dediğimiz oyuncu profilini oluşturuyor. Dikine koşu yapan oyuncu profilini. Esposito'la birlikte ileride bir istasyon oluşturup Frattesi veya işte oradaki oyuncu artık kim olacaksa, dediğim gibi Barella da olabilir. Bu oyuncuyla birlikte gol asist veya işte pozisyon yaratma durumuna erişecekler. Arka direkte de aslında Beşiktaş'ın bir dönem Larin'i kullandığı gibi Kean'i kullanacaklardır. Moiskin'i kullanacaklardır. Bu şekilde değerlendireceklerdir. Yani oyunu
0: Top bizde mi olur, onlarda mı olur sence?
1: İtalya'nın tercihine bağlı olarak dönem dönem değişebilir.
0: Hangisi olursa biz mesela maça uzun bir süre maçı tutabiliriz ya da maçın içinde kalabiliriz, tutabiliriz demeyeyim de.
1: Yani şöyle, ileriye yerleştiğimiz durumda bizim bir beki ileri çıkartıp 3-2-5 gibi dizilmemiz gerekiyor. Yani bir bek ileri çıktığında, söz gelimi Zeki ileri çıktığında Ferdi kalmalı. Ferdi ileri çıktığında Zeki kalmalı. Geride bir üçlü kurguyla İtalya ön alanının oluşturacağı pres veya yerleşimi bozmamız gerekiyor.
0: Tamam.
1: İki merkez burada çok önemli. Az önce hani bir 4-3-3 yapısı anlatmıştım ya, işte Salih,
0: Evet.
1: İsmail, Demirge veya Salih, İsmail,
0: Meri.
1: Bartu diyelim. Hani
0: Bartu, Meri.
1: üçlü merkez dediğimiz. İsmail'in pozisyonu aslında İtalyanların bu Frattesi veya Barella'nın pozisyonu olacak. Yani ön alana koşu atan, dikine koşu atan profil. Orada Yunus'la birlikte yakın, yani eğer Yunus'un sağ önünde başladığı senaryodan bahsediyorum.
0: Tamam.
1: Orada o ikili üçlü yapı, yani hani İsmail, Deniz, Yunus üçgenini bizim ileride kurmamız gerekiyor bir şekilde. Ve merkezde de Salih ve Bartu ikilisi mesela, ya da Salih Demirek ikilisi, ikili bir pivotla, çift pivotla Beşiktaş'ın Amedspor maçında yapmadığını, yani ilk yarıda yapmadığını yapmamız gerekiyor. Veya ikinci yarıda yaptığını yapmamız gerekiyor. Miretti atmıştı ya hoca sahaya. O şekilde bir yapı olması gerekiyor. Hani oyun kurulumu tarafında dediğim gibi, hani yerleşebiliyorsak 3-2-5, hücum başlangıcı tarafında klasik bir 4-3-3, hani çift 8 bir 6, 8'lerden birisinin 6'nın yanına indiği ve 2 pas opsiyonu sağladığı.
0: Tamam.
1: Topsuz tarafta da Deniz'le birlikte bir şiddetli pres ön alanda. Deniz'i geçtikleri yerde de hızlı bir şekilde 4-1-4-1'e dönüş. Yani net iki blok halinde, arada Salih olacak şekilde, dörtlü iki blok, arada Salih şeklinde yerleşmemiz gerekiyor. Bunu yapmadığımız durumda ne yapar İtalya? Bastoni'yi oyuna soktuğunda her türlü zaten merkezde artı bir olacaklar. Kayode'nin ön hatta çıktığı yerde Kayode, Frattesi, Esposito üçlü, bu benim bahsettiğim üçgeni kuracaklar bizim
0: Evet.
1: yerimize. Ki burada

0: Bize göre çok daha fiziksel üstünlükleri var. Onu söylemek lazım. Kore'de ve Frates'i veya Barella özelinde. Merkezde de Fagioli, Tonali, Bastoni üçlüsü zaten top tekniği çok yüksek oyuncular. Onlardan topyekün presle top kapamazsınız. Dolayısıyla o blokları kurmak zorundasınız yani. Onu da söyleyeyim. Yani hani yarın şöyle bir sahne görürseniz muhtemelen Türkiye o sahnede gol yiyecektir. Yani 5 kişiyle, 6 kişiyle merkezde, ikinci bölgede topun peşinde pres yaptığımız. Hani Galatasaray'ın yaptığı şok pres dediğimiz kavram
1: Evet.
0: var ya. Bu maç doğru maç değil onun için. Yani İtalyanlar bu presten çok rahat bir şekilde çıkabilirler. Çıkacaklardır. Dolayısıyla bunu tercih ettiğimiz her bölgede ya merkezde çok büyük boşluklar vereceğiz.
1: Vereceğiz, değil mi?
0: Geçişler vereceğiz İtalya'ya kendi elimizle yani. Ya da gol yiyeceğiz yani. Öyle bir durum olacak. Dolayısıyla hani bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yani mevcut yerleşim tarafında söz gelimi işte stoperden sağ beki Kayado'ya verdiler topu. Orada hemen Kerem Demirege yaklaşacak. Salih İsmail yani Demirege veya işte Bartu Erfa fark etmez. Orada pasör oyuncu diyelim artı bir. Salih ile İsmail de çift altı gibi 9'un önünü kapatacak. Yani Esposito'yu kesinlikle ileride Pio
1: O bağlantıyı
0: Esposito'yu
1: koparmak lazım.
0: kesmemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Aynen öyle. İzole etmemiz gerekiyor. Yani bir box içine almamız, bir kutu içine almamız gerekiyor. Abdülkerim, Merih, İsmail, Salih ile birlikte Esposito'yu 4 kişilik bir box'ın içine aldığınız yerde İtalya'nın bütün bağını koparıyorsunuz. Neden? Çünkü bir Del Piero'ları yok, bir Totti'leri yok. O
1: Evet,
0: eski
1: doğru.
0: klasik 10 numara. Hani o bağlantıyı sağlayacak. Fenerbahçe'deki Asensio'su yok yani İtalya'nın şu an. Böyle bir durum var. Ama kolektiflikle topu oraya taşıyabiliyorlar. Dolayısıyla hani oluşturacağınız blok yapılarıyla, işte bu oluşturacağınız dörtlü üçlü yapılarla, işte pres tarafında dediğim gibi top Kayode'ye geldiğinde işte Kerem, Bartu, Deniz üçlüsüyle söz gelimi veya Demirege üçlüsüyle birlikte benzer şekilde oradan top çıktığı anda yine 4-1-4-1'e kayıp Esposito'yu zaten oyundan sildiğiniz yerde İtalya'nın bir şey yapamayacağını düşünüyorum ben o sert bloklar tarafında.
1: Tamam.
0: Böyle bir yapıya geçmemiz lazım.
1: Peki bir şey sorabilir miyim
0: Hı-hı.
1: sana?
0: Tabii.
1: Şimdi biz ilk maçta çok derinde savunduk.
0: Çok
1: Sen.
0: derinde savunmamak gerekiyor, onu da söyleyeyim.
1: Biraz daha öne çıksak orta sahada onların da çok hani Keane haricinde çok hızlı bir oyuncuları yok gördüğüm
0: Doğru.
1: kadarıyla.
0: Doğru.
1: Onların biraz oyunlarını kitleyebilir miyiz? Yani aslında belki ilk maçta bize yaptıklarını İşte savunma arkası bu durumda Kerem belki santrafor oynayabilir bilemem.
0: İşte bence oynamamalı. Çünkü
1: Yani
0: Kerem'le
1: daha
0: oynanan baskısını yapamazsınız.
1: önde karşılasak Galatasaray'ın ilk Liverpool maçını hatırla buradaki. Yani
0: Hı-hı.
1: oyun baya bir kör düğme dönüşmüştü. Orta
0: Doğru.
1: sahada ne o çıkabiliyor ne
0: Ne o
1: sürekli
0: çıkabiliyor? Evet.
1: neredeyse ikinci bölgede
0: Ya
1: yani
0: burada
1: 40 metrede kilitlenen bir oyun vardı.
0: şöyle şimdi İtalya milli takımında iki temel eksik var. Bir, 6 numarada Regista eksiği var. Pirlo.
1: Evet,
0: Şu an Pirlo
1: yok.
0: yok
1: Doğru.
0: İtalya'da. Bir de 10 numaradaki o bağlantı oyuncusu eskiden hani bu Del Piero'lar, Totti'ler bunlar yok. Dolayısıyla siz net iki blok oluşturduğunuz durumda çok böyle konservatif iki net blok oluşturduğunuz durumda ve bu bloklarla birlikte alanları savundunuz. Bakın bu çok değerli bir konu. Alan savunma konusu.
1: Evet.
0: Adamı değil alanı takip ettiğiniz yerde isterseniz ikinci bölgede karşılayın isterseniz üçüncü bölgede isterseniz birinci bölgede ama bloklarla. Net bir şekilde yani. Hani bloklarla birlikte öne çıkmak, bloklarla birlikte geriye kaymak
1: Ya da yana
0: ya
1: kaymak
0: da yana
1: neyse.
0: kaymak gibi.
1: Evet.
0: Hani bu kaymaları, öne çıkmaları birlikte yapmamız gerekiyor. Yapmadığımız durumda işte o zaman problemler başlar. Çünkü Bastoni, Fagioli bunlar dar alanda, kısa alanda bu kısa pasları net ve doğru şiddette verebilen oyuncular.
1: Düzgün ayakları olan
0: Çok düzgün
1: oyuncular.
0: ayaklı oyuncular.
1: Evet.
0: Evet. Ki zaman zaman Bastoni'nin topla birlikte bile gidebiliyor mesela stoperde. Çok değerli
1: Çok
0: bir
1: değerli evet.
0: evet. Öyle bir durum var. Hani hücum tarafında opsiyon olarak bence bizim Yunus'u sağ tarafta kaleye yüzü dönük bir şekilde buluşturmamız gerekiyor. Aksiyon yaratabilmesi için. Dolayısıyla oyunu biraz daha oyun kurulumunda sol
1: Sol
0: tarafa
1: önden
0: doğru
1: değil mi
0: aynen
1: yapmak
0: sol
1: lazım?
0: tarafa doğru yaslanmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Orada oyun kurucu tarafında işte Kartal Kaya veya işte Bartu hani ön alanda geride de Abdülkerim'in ayağını kullanıp ters toplarla Yunus'u hani bunu Shakhtar Donetsk çok iyi yaptı Beşiktaş
1: Doğru.
0: karşısında mesela. Hani Alisson Santana'ydı galiba
1: Evet
0: sağ ön
1: evet
0: oyuncuları.
1: Santana.
0: Oyunu böyle bir soldan kurar gibi hani sahte bir şekilde orada başlattılar. Topu biraz oraya götürdüler. İki santrafor yaptı.
1: Oyalandılar biraz pas
0: Oyalandılar.
1: yaptılar.
0: Beşiktaş oraya doğru bir kaydı. Orada Beşiktaş sol bekiyle Alisson Santana birebir kaldığı anda hop bir ters top.
1: Gol.
0: Hemen gol veya asist.
1: Evet.

0: oluşacak. Hani bek oyuncusu Yunus'a mı gidecek? İsmail'i mi takip edecek? Denizli mi takip edecek stoperle birlikte? Oradaki o kaosu iyi kullanmak lazım işte. O kaosu yaratabildiğimiz yerde biz her türlü tehlikeyi yaratırız İtalya'ya karşı, gol de buluruz. Ama işte eğer bunu düşünmeden işte yok merkezden hücum edelim, yok işte beklerimizin ikisini birlikte çıkaralım falan, bunlar fecaat durumlar olur bizim için yani. Net bir plan olması lazım şu an. Çünkü çok ciddi eksiklerimiz var. İtalya iyi durumda bize göre.
1: Daha moralli.
0: Daha moralli ve bizim hücum silahlarımız da daha kısıtlı. Doğruya doğru. Ama kısıtlıdan kastımız da biz kesinlikle gol atamayız değil yani. Biz San Marino değiliz yani. Öyle de bir durumumuz var. Hani şimdi Montella hocamız öyle düşünmüyor olabilir ama bu şekilde bir hücum opsiyonu mesela. Hani soldan hücumu başlatıp Shakhtar Donetsk'te Arda Turan'ın dizayn ettiği gibi yani. Yunus'u o şekilde değerlendirirsek Yunus bu maçın adamı olabilir yani.
1: Peki şey soracağım sana. Aslında 2 dakikam var.
0: Evet.
1: Reklam arasına gideceğim ama.
0: Evet.
1: Solda mesela Aral'ı kullanmak bu anlamda daha değerli olmaz mı? Yani topla beraber bileklerine de hakim. Adamı eksiltebilen, hızlanması Kerem'e göre çok daha iyi. Yani top kaybetme ihtimali Kerem'e göre daha zor bir. En azından kademesine girmek zorundasın Aral'ın. Mesela Kerem'de bu durum yok. Çünkü Kerem hani bir şekilde bir kere merkeze dönüyor. Yani
0: Doğru.
1: çizgiyi çok kullanmıyor. Mesela Yunus'la beraber Aral Deniz yapsan daha yani az önce senin bahsettiğin bu
0: Doğru.
1: sisteme daha uygun olmaz mı? Mesela
0: Doğru.
1: sola çekebilirsin
0: Doğru.
1: İtalya'yı
0: İşte
1: kendi
0: burada
1: sonunda.
0: da biraz hoca dokunuşu devreye
1: İşte
0: giriyor.
1: yapar mı o dokunuşu?
0: Yani
1: Ya
0: şimdi
1: böyle çok korkarak soruyorum ama
0: böyle
1: hani var mıdır şimdi? Hani mesela şimdi senin anlattığın şey de
0: yani
1: doğru.
0: şöyle dediğin gibi zaten yani Kerem senaryosuna döndüğümde o tarafta söz gelimi top Ferdi'ye geldi. İşte Demir Ege baktı terste Yunus demarke pozisyonu bulamadı. Terse Ferdi'ye dönecek sola.
1: Evet.
0: Orada Kerem'in standart yaptığı içe kat ediş yerini çizgiye kat ediş yapması gerekiyor. İşte
1: Evet.
0: bu bir adaptasyon. Yani senin teknik direktör olarak Kerem'i çekip bu maç üzerinde şunu söylemen lazım. Kerem normalde senin hani reaksiyonun bu tarz durumlarda içe kat ediyorsun forvet gibi. Ama ben seni çizgide o genişliği kazandıracak kanat oyuncusu olarak değerlendirmek istiyorum demen lazım. Ki Kerem bunu yapabilir. Tecrübeli bir oyuncu. Pek çok büyük maç
1: Hoca der
0: geçirdi.
1: mi bunu?
0: Mesela Torrent dönemindeki Galatasaray'da Barcelona deplasmanında Kerem bunu zaman zaman yaptı hatırlarsın. Hani
1: Evet.
0: çizgiye kat etti ve
1: Evet,
0: yaptı
1: evet.
0: da yani. Ama işte hoca der mi? Soru
1: Biz
0: işareti.
1: reklam arasında bunu bir düşünelim. Hoca der mi ya da hani nasıl yaparız hocaya duyurmak için sesimizi? Kısa bir araya gidelim. Saat başına kadar bir nefeslenelim. Dönüşte mesajlarınızı da okuyacağım. Bilginiz olsun.

Maç merkezi devam edecek. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
2: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
3: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
4: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşçakalın.
0: Maç merkezi devam ediyor.

0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Evet sevgili Sertan demiş ki az önce dediniz yani yenilmez bir takım yok. İsteyince her takım her takımı yener dediniz ya. Milli takım özelinde ona istinaden söyledim demiş. Galatasaray Liverpool'u iki kez yendiniz. Yendi dediniz ya o yüzden demiş. Beşiktaş'ta işte namağlup Bilbao'ya 4 atıp
1: ha evet tabii canım.
0: Lyon'u da deplasmanda yendi demiş.
1: Tabii,
0: doğru.
1: Tabii, doğru.
0: Levent abi ne demiş? İtalya maçında en az 3 gol bekliyorum İtalya'dan demiş. Korkun 5 ve üstü olması maçtan sonra Montella Hoca herhalde ayrılır demiş. Ben o ihtimali görmüyorum. %0.
1: Ya İtalyanlar öyle çok hani 4'e 5'e giden bir kültürleri yok yani. 3 atıp dururlar onlar.
0: Değil mi? Top çevirirler. Ya inşallah olmaz tabii. Böyle bir şey inşallah olmaz. Sonuçta milli takımımız hani kimse yenilmesini istemez milli takımımızın.
1: Muhakkak.
0: Ya ama benim çok umudum yok. Onu söyleyeyim. Ahmet Bey demiş ki 8-1-1 oynarsak 1 puan alabiliriz belki demiş. 8-1-1.
1: Kaleyi komple kapatalım diye.
0: Böyle bir taktik var Alper. Biz Alper ile 3 saattir sakinleşsin diye alttan alıyoruz Caner Bey'i. Selim 2 dakikada sinirlendirdi. Yine seninle gurur duyuyoruz Caner.
1: Evet.
0: Bir nesli Montella hocadan soğuttun demiş. Helal olsun sana.
1: Vallahi adamın ayağını kaydırdın ya. Abi ya.
0: Ahmet Bey sağ olsun bugün bütün mesajları şimdi yerim kulağı vardır yani. Yok tabii canım Montella hocamız seviyoruz yani öyle demeyin. Almanya maçı nasıl gidiyor demiş dinleyicimiz. Vallahi şu ana kadar Almanya gol attı bu arada. VAR'dan iptal oldu herhalde.
1: Evet doğru.
0: İlk yarıda daha etkili gözüktü Almanya. Yunanistan'a karşı yani öyle bir görüntüsü var. 14 şutları var. 4'ü isabetti. Bol bol korner kullandılar. Ben ikinci yarı Almanya'nın kazanmasını bekliyorum.
1: Evet.
0: Yani bir gol atarlar minimum ve kazanırlar diye düşünüyorum. İkinci yarı derken işte 59. dakika oldu. Kazanmaya daha yakın gibi gözüküyor Almanlar sevgili Muhammed Bey. İyi yayınlar. Demiş ki ben Alper Bey'i sevgili Serkan Bey demiş Antalya'dan milli takıma öneriyorum demiş. Benim oyum sevgili Alper Bey demiş. Cansın çok Alper demiş.
1: Çok teşekkürler.
0: Seni sevmiş.
1: Çok sağ ol.
0: Barcelona deplasmanının üzerinden 10 sene geçmiş. Hocam hala Kerem diyorsunuz. Montella ile aynı kafadasınız demiş. Senin
1: tamam,
0: için demiş.
1: Tamam sevgili dinleyicimizin canı sağ olsun. Aral olsun orada.
0: Önemli Kerem biraz devam oynamaya devam edecekse Montella hocanın gitmesine gerek yok demiş Bora Bey.
1: Ya oyuncular üzerinden okumayalım oyunu. Veya oynanması
0: nasıl okuyalım
1: gerekeni.
0: Alper lütfen aydınlat.
1: Kerem'i çıkaralım. Aral'ı koyalım.
0: Tamam.
1: Orada genişliği Aral'la sağlayalım.
0: Sen aslında oyundaki bir şeyden bahsettin.
1: Tabii ya oyundaki dinamikleri bizim koordine etmemiz gerekiyor. Yani oyuncular değişir bakın isimler değişir. Bugün Arda olur, yarın Hakan olur. İkisi de olmaz, Orkun olur. Peki, Orkun da olmaz, İsmail olur.
0: Güzel anlatıyorsun da evet. Bunlar kağıt üstünde ya hani sen
1: tabii
0: kağıt
1: ki
0: üstünde anlatıyorsun.
1: Tabii ki.
0: Şu ana kadar Sayın Montella'nın geldiği günden itibaren şöyle bir düşün. Hangi maçta takıma göre, rakibin oyun anlayışına göre özel taktikte sahaya çıktığını?
1: İşte o zaten ayrı bir boyut.
0: Çok yani gördün mü? Ya da varsa hangi maçlarda?
1: Maalesef. Yani o ayrı bir boyut.
0: Fransa
1: zaten
0: maçında çıktı. Niye maalesef diyorsun? Çıktı hakkını yani yemeyelim. Bak yedirmem burada hocamızın hakkını.
1: Çok güzel bir 1-0'lık yenilgi.
0: Beşli savunmayla çıktık mesela.
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: Tabii. Fransa'ya karşı.
0: Fransa'ya
1: beşli
0: karşı.
1: Beşli savunma.
0: Yani kenardaki Mbappe'yi falan durdurduk belki. Çok böyle pozisyon vermedik ama bizde bir yarım yamalak birkaç pozisyonumuz var.
1: Evet.
0: Başka da
1: ya Fransa gibi bir kontrol takımına karşı gelin bize hücum yapın dedik yani. Durdurduk.
0: Evet.
1: Çok başarılı
0: bu,
1: bir
0: bu plan. Bu bir plan değil miydi mesela?
1: Ya bence bir plansızlık.
0: Sana da bir şey beğendiremiyoruz.
1: Ya Dünya Kupası'nda şöyle
0: İtalyan oyu beğenmiyorsun. Okan Hoca'yı, İsmail Hoca'yı beğenmiyorsun. Montella'yı beğenmiyorsun. Kimi beğeniyorsun ben? Kimi verelim sana yani?
1: Yani şöyle, Dünya Kupası'ndaki Fransa'yı bir düşünelim.
0: Düşünelim.
1: Hangi maçlarda, nasıl maçlarda takıldı Fransa? Yani daha doğrusu rakipleri neler yaptı? Rakipleri neler yapamadı Fransa çok rahat oynadı? Ya da rakipleri neler yaptı Fransa şöyle bir
0: kapanan takımları hep yendi.
1: Öyle değil mi?
0: Evet.
1: E biz niye kapandık o zaman? Çok basit yani.
0: Bana sorma.
1: İşte Montella'yı sormak lazım.
0: Yapacak olan Sayın Montella. Mesela evet. Fas
1: ikinci bölgede
0: inanılmaz iyi oynuyordu Fransa maçına kadar.
1: Evet.
0: Fransa maçında kapandı.
1: Hadi bir kapanalım dediler. Ne oldu?
0: Darmadağın oldular.
1: Darmadağın oldular.
0: Paraguay zaten öyle bir takımdı.
1: Evet.
0: Fransa açmakta çok zorlandı ama ilk gol attılar, sonra açtılar.
1: Yani Fransa evet. Kapalı takımları açabilen bir takım değil mi? Yani kendi birinci bölgenizde beklediğinizde Fransızlar sizi açıyor.
0: Çünkü çok yetenekli oyuncular
1: çok
0: var.
1: Yetenekli dar alan.
0: En kötü şut atıyorlar zaten. Yani
1: şut atıyorlar, açıyorlar sizi bir şekilde.
0: Orada da en az 3-4 oyuncusu var.
1: Doğru. Doğru.
0: Yani sağdan soldan Dembele, Olisek abimiz, işte Barcola.
1: Evet, çözüyorlar yani bir şekilde.
0: Mbappe neydi sonradan giren Désiré Doué. Yani hangisini durdursan biri mutlaka şut atıyor yani. Birkaç tanesi atıyor hatta.
1: Doğru. Peki Fransa-İspanya maçında biz ne demiştik maç önünde hatırla, birlikte burada değerlendiriyorduk.
0: İspanya kazanır demiştik.
1: İspanya kazanır demiştik. Neden? Çünkü merkez 6-8'i Fransa'nın Rabiot, Chouameni'yi ön alandan izole ettiğin yerde Fransa oyun kuramıyor demiştik.
0: Evet,
1: ikinci
0: doğru,
1: bölgede.
0: Doğru.
1: Yani
0: kuramamıştı zaten.
1: Ki öyle yapmıştı İspanyollar da.
0: İspanya teknik direktörü de futbolu en az bizim kadar bildiğin
1: yani
0: estağfurullah demeyelim. Daha iyi bildiği
1: daha iyi bildiği için.
0: Orada dedi ki ya bunların evet. Tek

0: numarası bu.
1: Evet.
0: Hani bu bağlantıyı kesersem.
1: Evet, ön alana topu taşıyamayan Fransa başsız bir eşek tabiri caizse.
0: Tırnak içinde bunu
1: tırnak
0: söyleyelim.
1: Tırnak içinde tabii. Evet. Hani ön alan oyuncularına baktığınız zaman Dembele, Olise, Barcola, Mbappe bunların hiçbiri derine inip istasyon alan oyuncular değil.
0: Top ayağındayken çok etkili oyuncular.
1: Top ayağına verdiğinizde ama Zidane'a dönüyor hepsi yani.
0: Evet.
1: Ama evet. Hiçbiri bir Trezeguet, bir Henry yani ya da ligimizden örnek verelim. Bir Osimhen, Weghorst, Aboubakar hani ön alan oyuncuların hiçbiri derine inip bir istasyon kurma
0: yeteneğine sahip.
1: Harry Kane mesela daha yani, net bir örnek mesela. Evet. Hani zaman zaman 6'ya kadar inip o bağlantıyı sağlıyor. Yani Fransa'nın da mesela zaafı o. Takım tarafında. Ya Fransızları siz kendi birinci bölgenize yerleştirtmeyeceksiniz.
0: O bağlantıyı kesersen daha fazla pozisyon üretebilirsin.
1: Evet ki geçişi siz sağlıyorsunuz. Neden evet. Biliyor musun? Çünkü Dembele geriye koşmayı sevmiyor. Olise geriye koşmayı sevmiyor. Barcola geriye koşmayı sevmiyor. Mbappe zaten geriye koşmayı sevmiyor. Bak 4 oyuncu sayıyorum. 4 oyuncu bir anda kopuyor oyundan zaten.
0: Doğru.
1: Yani sen Rabiot, Tchouaméni veya işte Rabiot'un yanında artı bir kim varsa Kante, o şu bu artık kimse yani.
0: Kone
1: ya da bu iki oyuncu tarafında bir artı bir artı iki sağladığın anda Fransa'yı yenersin. Ya bakın berabere bile değil, yenersin. Yani.
0: Daha fazla pozisyon üretirsin. Daha fazla. Hadi yenmeyi geçtim.
1: Atmaya çalışırsın.
0: Arkadaş hiç evet. Yenme hayali kurmuyorum evet, yani. Hani evet. En kötü başa baş demeyeyim ama yani daha fazla pozisyona girebilirsin.
1: Evet ki geçmiş Fransa 11'lerine göre Fransa'nın bir diğer zaafı geri hattı hiç ofansif değil.
0: Evet.
1: Kunde stoper özellikli bir oyuncu. Upamecano hızlı ama Bastoni gibi bir oyuncu değil. Saliba keza öyle bir oyuncu yine. Yani kule gibi çok iyi bir oyuncu, sert bir oyuncu ama sert sadece o kadar. Sol bekteki Lucas Digne veya Hernandez. Zaten ikisi de yani Digne'yi bir kenara bırakalım. Hernandez de zaten stoper özellikli bir oyuncu. Üçlünün sol stoperi normalde. Lucas Digne de hataya çok açık bir oyuncu. Yani geri dörtlüsü de zaaflar ordusu yani.
0: Ya bir İspanya değil mesela.
1: Yani bir Kubarsi yok mesela. Hani ben 6-8'e baskı uyguladım. Kubarsi topu taşıdı gibi bir senaryo olmuyor mesela Fransa'ya karşı.
0: Portekiz'deki bir Cancelo yok.
1: Cancelo
0: mesela.
1: Yok mesela. Alıp 70 metre götüremiyor
0: Mendes
1: topu.
0: Mendes yok
1: Mendes
0: mesela.
1: Yok mesela. 70 evet. Metre götüremiyor. Yani bakmayın Fransa güçlü gözüküyor ama zayıf bir takım aslında.
0: Fransa aslında şöyle yani ön taraf çok güçlü.
1: Ön taraf
0: Fransa'ya
1: felaket.
0: Savunma yapmak mümkün değil evet. Dediğin gibi.
1: Yani kendi sana. Bölgenize yerleştirdiğiniz anda Fransa'dan daha tehlikeli bir takım
0: tabii.
1: Yok şu an. İspanya dahil. İspanya dahil
0: katılıyorum. Yani çok fazla silah var.
1: Evet.
0: Ya onları mümkünse kalenden çok uzak oynatacaksın.
1: Evet, ikinci
0: olabildiğince.
1: Evet, olabildiğince yani.
0: Mesela savunmaya
1: yapacaksın, bir şey yapacaksın en kötü ihtimalle.
0: En derin ya bir de Fransa'da gerçekten hani pivot santrafor olmak
1: yok,
0: için bu kadar
1: işte.
0: Derinde
1: evet.
0: Savunmanın mesela nasıl bir mantığı
1: hiçbir
0: var?
1: Hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Eskiden Olivier Giroud diye bir gerçek vardı. Mbappe'yi sola atıyorlardı. Giroud Mbappe yapıyorlardı. Bu sefer Giroud o bağlantıyı sağlıyordu mesela. Çok değerli bir oyuncuydu o yüzden.
0: Evet.
1: Ama şimdi onun da gidişiyle birlikte Mbappe'nin de o general ünvanını alışıyla birlikte 9'a yerleşişiyle birlikte Barcola, Olise, Mbappe, Dembele yani ön alan o kadar hatta Désiré Doué'yi vesaire de sayarsınız ön alan o kadar bal yapmayan arı modeli oynuyor ki top rakipteyken. Hani çok rahat izole edebileceğiniz bir takım. 6-8'inin yanında artı bir durduğunuz yerde. Hani merkezi çünkü Rabiot, Kone öyle hani Vitinha vesaire gibi oyuncularla da dolu bir takım değil. Hani işte Vitinha'sı olur, Rodri'si olur. Yani bu oyunculara baskı yapsanız da bu oyuncular topu vermiyor çoğu zaman. Hatta geçiyor, bir pas atıyor 70 metreye şaşırıyorsunuz yani. Ama işte Rabiot, Tchouaméni, Kone bu oyuncular böyle oyuncular da değil. Hani Fenerbahçe'den örnek veriyorsun ya. Mesela merkezi yaratıcı değil.
0: Evet.
1: İşte Fenerbahçe'nin merkezi Fransa milli takımı zaten.
0: Yok katılıyorum sana. Mesela
1: Gendouzi Kante.
0: Fransa'nın orta sahasında Portekiz'in orta sahası olsaydı durdurulamaz bir takım olurdu bak. Ben sana söyleyeyim. Vitinha ve Juanaves olsaydı
1: evet, evet.
0: Yani inanılmaz ayaklarına hakim. Yani. Her türlü oyunu oynayabilecek değil mi?
1: Tabii,
0: hani top
1: tabii.
0: Kontrolleri çok yüksek.
1: İşte orada baskı yapsanız da bir şey paylaşmaz yani.
0: Rabiot var ya.
1: Evet.
0: Ya çok uzağa gitmeyin ya. Şu
1: basacaksın alacaksın Rabiot'la yani.
0: Çok düz bir
1: yani.
0: Oyuncu ya.
1: Evet.
0: Yani hakikaten çok iyi. Öbürü de Kone.
1: Ve kart görmeye de çok açık oyuncu.
0: İnanılmaz açık bir oyuncu ya. Ama işte dediğim gibi bunu bana değil
1: i̇şte
0: sayın
1: bu,
0: hocamızın
1: yani.
0: görmesi.
1: Yani,
0: bu arada yine Fransa yani. Sizi yenebilir. Problem değil. Siz doğruları yapın.
1: Evet. Ondan sonrasına bakalım.
0: Ondan sonrasına yani. Bakın isterseniz 3 de yiyebilirsiniz. Yani Fransa'dan 3 gol yemeniz dünyanın sonu değil.
1: Değil.
0: Mesela
1: değil.
0: Aynı Fransa İtalya'ya diş geçiremedi kendi sahasında.
1: Doğru.
0: Ne oldu? Hani Mbappe yok diye Fransa bitmedi.
1: Doğru.
0: Herkes var Fransa'da ama o kadar etkili olamadı yani. Evet. İzin vermediler buna. Orta sahada.
1: Evet.
0: Durdurdular yani. Bu kadar gol attılar. Evet, İtalya belki iyi savunma yaptı. Doğru. Yapacak zaten yani Fransa'ya karşı. Yapacaksın. Her türlü savunma yani oyunun büyük bir kısmında zaten savunma
1: yapmak zorundasın. Zorundasın. Tabii ki.
0: Ama o savunmayı nerede yaptığın da
1: önemli. Evet. Evet.
0: Dinleyicimiz demiş ki yarınki yani yarın milliler kaybederse B ligine düşer mi? Daha yok. Düşmek yok tabii ki. En kötü 2-4. Olmamamız lazım. Şu anda en kötüyüz bu arada, onu söyleyeyim.
1: Yani kötüler kötüsü, takımın maalesef.
0: En kötü 16. sırasındayız. Evet. Sanırım Montel Hoca da tabloya bakıp söylüyor ama bu tabii bir yerde kendisinin de bunda şeyi var.
1: Evet.
0: Rolü var. Hatta en büyük rol kendisine ait. Ve genelde de bir başarısızlık olduğu zaman önce en tepedekinin sorgulanması gerekiyor. O genelde ama bence bir bu ters psikoloji sürekli oyuncuları suçlamayına getiriyor şu konuyu.
1: Oraya da taşıyor ama.
0: Aslında oraya taşıyor. Yani insanların bilinçaltına evet oyuncular yetersiz kardeşim ya.
1: Evet.
0: Oyuncular bu oyuncularla olmaz hali ye geliyor bak.
1: Evet. Evet evet maalesef.
0: Onlar da etkileniyor şey yani. Çok ağır eleştiriyorsunuz. Evet. Oynatma hocam. Madem.
1: Değil mi, anahtarlar sende hocam.
0: Eleştiriliyor evet. Değil mi? Yani şimdi bir oyuncu bir maçta kötü performans gösterdi. Oynatma bir sonraki maçta. Bu senin elinde olan değil mi? Oyuncu toplumumuz yetersiz. Ya mesela bunu işte meslektaşımız sordu ama yani oyuncuların kadronun yetersizliğinden dedi. Kim olsun istiyorsun Alper kadroda? Evet. Oluse'yi falan mı transfer edelim? Kim olsun istiyorsun?
1: Ya ben iddialıyım. Bu kadroyla, bu kadar eksikli kadroyla yani Hakan yok, Arda yok, Kenan yok, o şu bu falan filan. Şu an yarın İtalya'yı yenebiliriz. Yenebiliriz yani. Puan almaya geçtim, yenebiliriz yani. Fransa'dan puan alabilirdik, yenebilirdik.
0: Mikrofonlarınızın ayarlarıyla
1: ama. Ama işte yani
0: şaka falan mı?
1: Bu şekilde değil yani. Bu şekilde böyle hani bir şey üretmeden, bir strateji olmadan oyuncularınızın, elinizdeki oyuncuların kalitesini, neler yapabileceğini düşünmeden, hayal etmeden zaten yenemezsiniz yani.
0: Kickbox izler misin?
1: Zaman zaman denk geldi.
0: Geçmişte izledin mi hiç?
1: Evet.
0: İzleyenler var mı? Yazsınlar bana. Biliyorsun bir kıymetli bir Türk şampiyon kickboxer'ımız vardı.
1: O kadar
0: vardı.
1: İsim
0: Gökhan
1: olarak
0: Saki. Bilemem.
1: O kadar isim olarak bilmiyorum.
0: Semişit de dövüşüyor. Bu arada Semişit dediğin 2-10 falan. Yani böyle hani ben rüyamda görsem aman Allah'ım
1: gibi
0: deyip,
1: adam diyorsun yani.
0: Evet. YouTube'da izlersin sonra videosunu. Yani hakikaten yok böyle bir şey yani, uzun boylu bir de düşün dövüşçü. Evet. Yani adamın tekmesi, biliyorsun orada tekme de var ya yani.
1: Tabii. Yamultur seni.
0: Ya seni beni öldürür de zaten. Tekmede biz abi tamam sensin.
1: Tamam, sensin.
0: Yani mesela evet. Dövüştüğü birçok dövüşçü neredeyse zıplayarak yumruk atıyordu. Ya. Yani kendisinden kısa boylu onu, mesela Bedri Hari onu yendi. Faslı bir Hollanda'da işte doğup büyümüş, öyle hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Gökhan Saki yendi ama yani mümkün değil de yenmek. Yani rakibin o kadar ürkütücü ki.
1: Evet.
0: Yani tek şey yapamıyorsun ya. Tekme atıyorsun. Örnek veriyorum. Adamın tekmesi hakikaten bir ton falan yani. Öyle düşün yani. Öyle böyle
1: cüsseli
0: ve hani dövüşçü. Yumruk atamıyorsun ya. Düşsene. Yani yumruğun boyu yetmiyor adamın boyuna. Şimdi o zaman hani o dövüş sporunda
1: direkt yani.
0: Mağlubiyeti kabul etsin.
1: Evet.
0: Ya yıllarca o da dövdü. O da şampiyon oldu. Ama birçok kişi de onun yenim şampiyon oldu. Yani
1: farklı
0: neredeyse
1: yani.
0: 25-30 santim kısa o dövüşçülerden mi? Ama ne yaptı? Strateji yaptı.
1: Evet. Çabukluğunu kullandı.
0: Sen şimdi sürekli rakiplerin hep en iyi olduğunu söylersen ve kendinin kötü olduğunu söylersen nasıl yarışacaksın hocam?
1: Yani yarışmıyorsun ki zaten bu durumda.
0: Mağlubiyeti kabul ediyorsun daha çıkmadan.
1: Evet.
0: Önce senin bir vizyonunu değiştirmen lazım.
1: Evet.
0: Sen şimdi bir yerde çalışıyorsun. 3 tane aldın kendine personel, eğitiyorsun. Ya ne yaparsanız yapın zaten yükselme şansınız sıfır burada ben olduğum sürece. Dediğin sürede bir şey bırakır mısın orada çalışanda?
1: Mümkün değil. Çalışamazlar zaten. Yani.
0: Mümkün mü?
1: Mümkün değil yani.
0: Ya ben mesela
1: oyuncu grubunda da
0: yıllarca çalıştım. Alıyorum işe, örnek veriyorum, mülakat yapıyorum. İşte sonrasında işe alıyorum. Diyorum ki hedefiniz beni geçmek olmalı. Evet, arada takım liderleri var, grup liderleri var. Ama aslında definiz ben olmalıyım. Günün birinde ben gideceğim buradan. Evet. Oradaki adam belki benim yerime gelecek. Siz de onun yerine hedef koyun kendinize.
1: Evet. Evet.

0: Yani lider dediğin oradaki ekibi motive etmeli. Önce beni kırıyorsun ya. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak benim milli takım teknik direktörüm diyor ki ben burası için yetersizim. Şimdi yarın hangi şekle izleyeyim ben maçı? Sana soruyorum yani.
1: Evet.
0: Benim oğlum 10 yaşındaki oğlum daha
1: Zaten
0: yeni futboldan anlıyor.
1: skorların da gelişi biraz onu da gösteriyor açıkçası. İlk yarım saatte çözülmeler, ilk 20-30 dakikada verilen o geçişler, sanki maçın 70. 80. dakikasında böyle hani enerjiler, piller bitmiş. Öyle oynanıyor maçlar yani. Özellikle Belçika maçı öyleydi yani. Hani bir disiplin yok.
0: Öyle mi
1: Arzu istek
0: düşünüyorsun?
1: yok yani. Evet.
0: Şöyle bakıyorum. Sevgili Ali demiş ki, düşünün oynadığımız tüm maçları taktik veya sistemden bağımsız bizim yediğimiz gollerin 10'unda 9 bireysel hatalardan gol yiyoruz. Zaten gollerin hepsi böyle oluyor. Yani genelde eğer uzaktan atılmıyorsa bireysel hata ya da hata olduğu için gol oluyor zaten.
1: Ya işte orada da şöyle bir durum var. Şimdi bizim oyuncularımızın hiçbiri özellikle geri dörtlü tarafında bireyselde çok defansif olarak güçlü oyuncular değil. Doğru mu?
0: Evet.
1: Dolayısıyla sizin savunma kurgularınız hep 2'ye 1, 3'e 1 olmalı. Ya bu bir kural olmalı bu takımda. Hani elinizde bu konuda birebiri çok kuvvetli oyuncular vardır. O zaman ona göre bir plan yaparsınız. Dersiniz ki sol bek bölgesini ben sol bek oyuncuma bırakabilirim.
0: Tamam.
1: Eşlik ol mesela. Bu konuda çok iyi bir oyuncuydu. Hem ofansif hem defansif iyi bir oyuncuydu yani. Sol beki ben sol bek bölgesini tamamen bırakırım dersin. İşte Galatasaray'da mesela Alex Telles, işte Fenerbahçe'de Roberto Carlos. Hani oraların şefiydi yani bu oyuncular. Ama sen gidip de Rıdvan Yılmaz'a söz gelimi Beşiktaş'ta son maçta olduğu gibi
0: Evet.
1: sol bek bölgesini tek başına savunmasına müsaade eder misin?
0: Ben etmem.
1: Ya mantıken değil mi?
0: Etmem.
1: Ettiğin durumda ne olur? Ahmetspor'un ilk yarı
0: Hazini buluyorlar.
1: işte öyle oluyor
0: Sürekli
1: yani.
0: oradan geldi ve gol attı.
1: Bölgede, kendi bölgesinde ve sol bek tarafını çok rahatlatıyordu. Masuaku da böyle bir oyuncuydu bu arada.
0: Atiba da
1: Ya Atiba da
0: bunu
1: keza
0: yapıyordu
1: yani
0: mesela.
1: yapıyordu yani,
0: Herki.
1: o kaymaları
0: Tabii.
1: yapıyordu. Ama
0: Sürekli
1: işte
0: yapıyordu.
1: hoca bu bölgelerde bu oyuncuyu oynattığı için yapabiliyordu Atiba.
0: Evet.
1: Yani şimdi hani teknik direktördür bu kararı veren. Der ki Atiba'ya geç sona, ona şuna buna. Ya da Torreira'ya mesela. Şimdi Abdülkerim Bardakçı bir sezonla mı yavaşladı?
0: Hayır değil tabii ki.
1: Yani geldiği günden beri yavaş bir oyuncuydu zaten Abdülkerim.
0: Ama neredeyse bütün açıkları Torreira
1: Torreira
0: kapatıyordu.
1: kapatıyor
0: Evet.
1: yani. Hani
0: Hala da yapıyor
1: hala da
0: gerçi.
1: yapıyor.
0: Adam her yerde oynuyor.
1: Yani hani burada teknik direktörün o görevlendirmesi, o artı biri sağlayacak oyuncuyu esayin etmesi, belirlemesi, görevlendirmesi önemlidir.
0: Katılıyorum.
1: Bunu yapmadığın durumda eğer sen o pozisyonları oyuncu özelinden okursan, ya Rıdvan da kötü oyuncu, Abdülkerim de kötü oyuncu, yavaş oyuncu. Tamam biliyorsun sen yavaş oyuncu olduğunu zaten. Hani sen buna bir çözüm üretemiyorsan, elindeki malzeme buysa ve çözüm üretemiyorsan sendedir hata yani. Ha senin çözümüne rağmen rakip bir şeyler de ekstra sunuyorsa, üretiyor. Sonuçta onların değil, armut toplamıyor. O zaman dersin ki ya ben bu bölgelerde işte bunu yaptım ama abi adamlar da böyle bir anti üretti ve beni yendi dersin. Ona yapacak bir şey yok işte zaten.
0: Ya İspanya ile oynasan mesela hani bir çözümün olmayabilir.
1: Yani.
0: Yani sen savunma yapsan 5 yersin, yapmazsan 7 yersin. Yani çünkü o kadar opsiyon var ki yani sen daha gözünü kapatıyorsun 3 oyuncu oluyorlar her
1: Evet.
0: alanda.
1: Ama işte opsiyonları doğru belirlediğin yerde de Çekya gibi son dakikaya kadar götürürsün maçı.
0: Yani evet sonuna kadar direndiler, yemediler, beklediler, sonuna kadar savaştılar, puan kaybettiler. Ama hiçbir Çekyalı mutsuz değildir
1: Değildir
0: mesela.
1: yani, kesinlikle
0: Yani
1: değildir.
0: İspanya'ya 80. dakika olmuş 8 kişi de ceza sahasına hapsetmişler.
1: Evet.
0: Çıkarmıyorlar ya.
1: Çıkarmıyorlar
0: İspanya'yı
1: ya.
0: çıkarmıyor. Yanlış anlama.
1: Evet.
0: Yani neredeyse Kubarsi bizim ligimizin orta savunucularından bile ayağı daha düzgün bir
1: Tabii.
0: hadi Raya ben beğenmiyorum da yani bence iyi bir kaleci değil
1: Evet,
0: de
1: bence de
0: neyse.
1: değil, evet.
0: Hani diyenlere de saygım sonsuz ama bence iyi bir kaleci değil. Ama yani bu kadar yani belki de dünyanın en soğukkanlı ülkesi futbol anlamında söylüyorum. Yani
1: Panik
0: Çekya
1: yaptırdılar yani.
0: gibi tırnak içinde söylüyorum, özür diliyorum bizi dinleyenlerden. Bu kadar kazma
1: Düz bir
0: oyuncunun
1: takım.
0: düz bir takımın
1: Evet.
0: olduğu bir takım
1: Evet.
0: sadece koşaraktan yakın o temasta oynayaraktan İspanya'yı hapsetti 15 dakika ya.
1: 11 tane
0: Ya
1: İsmail'le.
0: sen şu İtalya'ya yapamıyor musun ya? En kötü
1: Evet.
0: gidersin hücumu iyi yaparsın.
1: Evet. Değil mi?
0: Ya bu takım hani Fransa'yı yapamazsın. Fransa seni bir anda beşler. Hani
1: Evet.
0: o kadar öne çıkarsa ama İtalya'ya yapabilirsin ya.
1: Evet. Ne var İtalya'da
0: Kane var
1: yani?
0: o da oynamıyor bu arada. Oynatmadı ilk maçta.
1: Yani şöyle bir örnek verelim ki yeni sen

0: Galatasaray'da oynatır mısın Leao yerine?
1: Mümkün değil canım.
0: Belki Fenerbahçe'de oynatırsın sol ana olmadığı için.
1: Yine oynatmam.
0: Ama yine oynatmazsın.
1: Oynatmam mümkün
0: Beşiktaş'ta değil. Beşiktaş'ta Trossard'ı keser mi?
1: Ay ya almam ben. Söyleyeyim ben
0: bitti
1: sana.
0: Bitti.
1: Ben almam.
0: Bitti. Yani beğenmediğimiz hani üç büyüklerimizin oynadığı lig ve takımlarımızda oynayacak bir oyuncu değil mesela. Yarınki rakibimizin sol ana oyuncusu.
1: Ya geç. Hadi onu geç. Geçen izlediğimiz İtalya milli takımından hangi oyuncuyu alırsın?
0: Öyle tabii.
1: En fazla 3.
0: Stoperlerden çekersin, alırsın. Hani Bastoni falan dersin ama.
1: Onu da almazsın. Bak yani, yine söyleyeyim. Dönüp dersin ki ya bunlar çok ağır ya. Ya bunlar evet topla ilişkileri ya ama çok ağır ya bunlar.
0: Ağır dersin yani. Evet. Yani.
1: Yani belki o gol atan oyuncu. Belki. Bastoni'yi belki.
0: Bastoni
1: belki
0: işte.
1: Bak.
0: Bastoni yani.
1: Ya buraya gelsin. Üçüncü haftada yerli bir ederiz biz onu. Ya. Burası çok ağır ya bunlar deriz.
0: Gittiği yerde geri dönemiyor dersin mesela.
1: Donnarumma'ya bir şey demiyorum. O zaten ya büyük, o kaleci büyük kaleci yani. Evet. Ona evet. Lafım yok.
0: Büyük yetenek.
1: Ama yani şeyi söylüyorum Alper, yani işte ben o konuda ümitsizim. Yani hocamızın maalesef maç, takım, oyun anlayışı yani şu ana kadar takım özelinde maalesef yapmadığını görüyorum.
0: İşte biz anlatıyoruz ya şöyle olmalı böyle olmalı.
1: İsyanım bu.
0: Tabii yani şöyle diyoruz ya hani işte şöyle yapmalı böyle yapmalı, Yunus'u yüzü dönük buluşturmalı, oraya İsmail'i de katmalı, İsmail, Deniz, Yunus üçlüsüyle orada bir şeyler üretmeliyiz, yapmalıyız. Hani hoca bunları düşünmüyor bence.
1: Bak yaptığı günde özür dileyeceğim. Bak yaptığı günü bekliyorum ya. Gerçekten
0: zaten,
1: bekliyorum ya.
0: Görsek zaten anlatırız, aktarırız. Deriz ki ya işte böyle böyle işte çok daihane bir plan. İşte kurgulamış, yaptık, işte olmadı, oldu. Hani bu şekilde aktarırız ama yani hani şimdi görünen köyde kılavuz istemiyor. Yani
1: mesela
0: hani kapanan
1: hocayı...
0: takımları açan Fransa'ya karşı beşli çıkmak, ya bombayı çektim, patlamasını elimde bekliyorum demek yani. 90 dakikada Fransa seni açamayacak mı yani?
1: Ya mümkün mü ya? Yani şey söyleyeceğim, mesela geçen sene hatırlıyor musun, Galatasaray Liverpool deplasmanına gitti. Biz
0: doğru.
1: İki gün önce burada konuştuk. Dedi ki Galatasaray kendi oyununu anlayışından
0: evet.
1: çıkarsa fark yer.
0: Fark
1: hatta
0: yer.
1: Burada ya siz Galatasaray'ın işte düşmanısınız diyenler var.
0: Evet doğru.
1: Dedik ki kardeşim bak Galatasaray'ın bir oyun ezberi var. Liverpool bunu istemeyecektir. Rahatsız olacaktır Galatasaray önüne baskı yaptığı için.
0: Evet.
1: İstemeyecektir çünkü.
0: Liverpool dezavantajı daha.
1: Tabii ki büyük bir evet. takım yani. Kendi sahası Anfield'de gelip de seni kendi yarı ya da ikinci bölgede karşılayan bir takım, yani yüksek şiddette pres yapan bir takım istemeyecektir.
0: Evet,
1: rahatsız.
0: Yani oyunun Rus ruletine döndüğü yerde oyun çok Galatasaray'a giderdi orada.
1: Ne yaptı? 35 dakika baktın, yaptı. Sonra bir anda sanki
0: ne olduysa yani.
1: Galatasaray evet. savunma yapmaya başladı. Bak evdeydim o gün.
0: Evet.
1: Daha maçın başında dedim ki eğer Galatasaray böyle devam ederse skora ortak olabilir bir yerde.
0: Evet.
1: Eşimle beraber izliyoruz ama eğer yok ki ben inanmıyorum dedim. Hani Okan Hoca'nın böyle devam edeceğini bir süre sonra hadi beyler savunalım diyecek.
0: Evet.
1: Nitekim öyle oldu. En az 3-4 olur dedim. Ki Allah'tan daha fazla olmadı.
0: Olmadı. Evet.
1: Mesela Galatasaray taraftarı da Okan Hoca'yı eleştiriyor. Bir B planı yok diye.
0: Veya bir alternatif üretiyor.
1: Ya da bir alternatif hadi vardı. Ama...
0: Zamanında işte Sayın Fatih Terim'in yaptığı gibi hani Milan maçıydı. İşte Hacı'yı falan oyundan almıştı ya hoca.
1: Evet.
0: Çok böyle enteresan bir
1: tabii,
0: hatırlarsın. Hiç böyle çıkmayacak isimler bir anda tak tak tak çıkardı böyle falan. Bir sistemde bir değişiklik yaptı o şu bu falan. Ya işte teknik direktör odur yani. Büyük hoca odur daha doğrusu. Herkes teknik direktör oluyor da işte büyük hoca olmak ayrı bir şey. Büyük hoca olmak kulüp olmak işte mesela. Yani gelip oyuncu havuzunu baştan yaratmak. Forma adaleti sağlamak. Başarı sağlamak bunu yaparken.
1: Sevgili Alf Bey yazmış Esenyurt'tan. Alp'i evet. duydum ama Alf'i ilk defa duyuyorum ya. İlginç bir isim. Türk futbolunu futbolun içinden gelenler yönetsin diyorsunuz ya. Hamit Altıntop görevdeyken her ne kadar yardımcı dahi olsa çok fazla eleştirmiştik. En büyük sorunumuz kim gelirse gelsin kimseye tahammül edemiyor oluşumuz demiş.
0: Alf. Evet, tahammül yani. Seviyemiz biraz düşük genel olarak. Bu doğru. Bunu hani yanlış demek yanlış olur.
1: Ama bunu Sayın Montella'ya
0: atfetmemek lazım. Onu söyleyecektim.
1: Yani bence bayağı tahammül ettik yani.
0: Fazlasıyla yani.
1: Bu arada son 5 yıl sonra ilk kez 3 maç üst üste kaybediyoruz. Yani bayağı da
0: son
1: başarılı olmuş.
0: Son 6 maçtır da 5 yenilgi var.
1: Evet 5 yenilgi var. Evet. Mesela şöyle düşünelim. Terse çevirelim. Herhangi bir yerli teknik direktör olsaydı 6 maçta 5 mağlubiyet alsaydı kalabilir miydi görevde?
0: 6 maçın 4'ünde gol atamasaydı.
1: Kalır mıydı?
0: Kalmazdı.
1: Lige dönelim. Şu anda ligimizde 4 tane kıymetli teknik direktör var. Büyük takımlar üzerinde söylüyorum. Hepsi kıymetli benim için.
0: Tabii.
1: Ama büyük takımlarda yani çok ciddi kitleleri olan, çok ciddi baskının olduğu, değil mi? Hepsinin şampiyonluk haricinde başarısız ilan edildiği teknik direktörler var değil mi şu anda?
0: Doğru.
1: Hepsinde de süperstarlar var, çok iyi yıldızlar var, çok iyi kadrolar var.
0: Öyle gerçekten. Evet.
1: 5 mesela Okan Hoca 6 maç oynasa bundan sonraki milli aradan sonra Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere 5'inde mağlup olsa ne düşünürsün Alper? Sen yakından
0: ve beni de hemen burada çağırmaya geldin.
1: Ben demiyorum Ahmet Bey diyor o yüzden. Ne düşünürsün?
0: Yani hani çok ciddi baskı görür hoca. Çok ciddi baskı
1: sadece
0: görür.
1: Sadece baskı
0: yani.
1: Mı görür yoksa hani istifaya davet edilir mi?
0: O 4. maçta 3. maçta edilir.
1: Edilir değil mi?
0: Yani 6'yı geçtim. 2. 3. maçta yani 2. maçta mızmızlanmalar başlar. Hani ne oluyoruz falan filan.
1: Bu arada ülkenin en kredi notu yüksek.
0: Tabii canım yani.
1: Hani bu şey var ya kredi notu.
0: Kredi.
1: Yani o oradaki en zirvede evet, olan teknik direktör.
0: Tabii ki doğal olarak haklı olarak. Yani üçüncü maçta o istifalar sesler başlar.
1: Mı?
0: Dördüncü maç öncesi hadi beyler denir. Ama yine ilgi olursa eyvah eyvah. Artık beşinci maçta.
1: Altı maç olmayabilir.
0: Tabii tabii ya artık beşinci maçta su şişeleri falan hani muhtelif çeşitli markalardan plastik hani oluyor ya.
1: Evet.
0: Onlar sahayı doldurur yani.
1: Şey serinlemesi için atılıyor.
0: Tabii
1: ya,
0: tabii. Hani bir su iç de kendine gel hocam gibi hani yani yanlış anlaşılmasın.
1: Evet evet. Hani, yoksa hani.
0: Burası Galatasaray evet, derler yani.
1: Tabii.
0: Hani.
1: Peki dönelim Beşiktaş'a dönelim. Evet. İtalyan oyuncular müthiş bir
0: başlangıç oldu.
1: Başlangıç ve müthiş bir kimya yakalandı. Uyum
0: doğru.
1: Yakalandı. Hani uyum diyelim kimya
0: doğru.
1: Demeyelim. Uyum taraftarla camiayla bütünleşti.
0: Doğru.
1: Amespor'a yenildi Beşiktaş.
0: Doğru.
1: Önünde maçlar var.
0: Kritik
1: 6 maç oynadı Ahmet Spor'dan sonra. Ki evet. Bu arada yenildiği için devam edelim. Bundan sonraki 5 maçı da kaybetse ne düşünürsün? Lütfen samimi cevap ver. Yani kaçamak cevap verme.
0: Yani devre arasında bir hoca değişikliği olur Beşiktaş tarafından.
1: Devre
0: çok
1: arasına kalabilir
0: yani.
1: Mi? Yani mesela o sırada bu arada bunların hepsi dikte olduğunu düşün bu arada.
0: Evet.
1: Yarışıyorsun yani bir taraftan.
0: Evet.
1: Ve İtalyan oda sürekli şöyle söylüyor. Gelişiyoruz.
0: Gelişiyoruz, yapıyoruz.
1: Öğreniyoruz.
0: Öğreniyoruz. Burası bizim için.
1: Zaten hedefimiz şampiyonluk değil.
0: Evet.
1: Biz zaten hani.
0: Ya bu ülkede açıklamalar da önemli bu arada. Hani
1: tabii. Bunları da yapsa.
0: Ya işte kaybederken dese
1: bizim
0: ki.
1: Seviyemiz bu kadar dese.
0: İşte bunları söylediğiniz yerde herhangi bir büyük organizasyonda kalamazsınız.
1: Kim kaldı? Ya geriye?
0: Kimse
1: İsmail
0: kalmadı.
1: Karşı
0: İsmail Hoca da zaten.
1: Sayın Thomas Reis Hoca değil mi?
0: Evet. Yani İsmail Hoca da
1: Ozan
0: zaten.
1: Ozan da kalabilir mi?
0: Hani Antep maçı.
1: Bunlar olmadan gitti zaten.
0: Tabii canım yani.
1: İsmail.
0: Yani adam Şampiyonlar Ligi'nde berabere kaldı gitti ya.
1: Evet.
0: Ya bırak be 6 maç kaybetmeyi.
1: O zaman demek
0: berabere
1: ki
0: kaldı
1: biz
0: gitti
1: aslında
0: yani.
1: Az bile söylüyoruz.
0: Tabii ki.
1: Yani burada bizi eleştiren dinleyicilerimize efendim işte kalk yatıyorsunuz kalkıyorsunuz Montella. Yok. Aslında onu yapmıyoruz. Bakın sadece bir gerçeklikten var. Futbol
0: evet.
1: Dünyası böyle bir şey. Devam ediyorum.
0: Dinamik bir evren.
1: Dönelim.
0: Evet.
1: Şimdi Türkiye'ye geç. Sınırlarımızı geçelim.
0: Evet.
1: Şu anda kim var? Böyle başarılı bir Arteta. Değil mi?
0: Doğru.
1: Şampiyon oldu. 6 maç üst üste kaybetse homurdanmalar başlar mı?
0: Yani
1: ve o sırada da bu arada City 6'da 6 yaptı.
0: Direkt üstü çizilir.
1: Çizilir mi?
0: Tabii.
1: Sebep? Şampiyon oldu 20 sene sonra.
0: Yani bir Jürgen Klopp'a o kredi tanındı biliyorsun geçmiş dönem. Ama o da Jürgen Klopp olduğu için
1: açıklamaları
0: yani.
1: Da şöyle olsun. Ya biz zaten İngiltere'nin 4. en büyüğüz kardeşim.
0: Siz
1: ne bekliyordunuz?
0: Zaten şampiyon
1: varsa
0: olmuşuz yani.
1: Gökereş kim falan. Yani? Odegaard evet. Dediğiniz sıradan bir oyuncuydu. Yani ben aldım. Işte.
0: Rice, Mice falan olmaz bunlarla.
1: Rice ne olacak yani? Evet. Gallerli gelmiş İngiltere milli takımına şey. Yani
0: evet.
1: Normalde kadroya bile almam.
0: Tabii.
1: Sırf hani Gallerli İrlandalılar pardon.
0: İrlandalılar
1: evet. Üzülmesin diye kadroya alıyorum. Ya da ne bileyim işte saçma sapan açıklamalar.
0: İşte böyle açıklamalar yani. Evet.
1: Saka. Hani bence Greenwood daha iyi bir oyuncuydu. Saka nereden düştü? Yani böyle garip açıklamalar yapsa.
0: Evet.
1: Hani bu mağlubiyetleri. İşte bizim seviyemiz buradaki
0: bu kadar zaten dese falan.
1: Ya evet. Adam geçen sene bak ben geçen sene sen buradaydın herhalde bilmiyorum ya da değilsen de bir açıklama yaptı. Soru soruldu sezon başında. Soru şu. Bu sene hedefiniz ne? Bu sene hedefimiz şampiyonluk dedi. Nasıl şampiyon olacaksınız? Bundan önceki 3 sezonuna bakarsanız en fazla puanı biz topladık. İkinci olduk.
0: Doğru.
1: Bu sene biri en fazla puanı toplayıp birinci olacağız. Bizim başka bir hedefimiz yok. Bu sene biz birinci olacağız.
0: Yani. Ne istediğini biliyor yani hocam.
1: Ve o açıklamadan sonra da ilk başlamamış dedim ki bu sene Arsenal şampiyon.
0: Evet. Ya mantalite konusu.
1: Ya bir kere adam ona inandı. Dedi ki artık ben ikinciliği kabul etmiyorum. 3 yıldır hani bir ara Sayın Ali Koç söylemişti işte en fazla puan toplayan biziz ama şampiyon olamıyoruz. Şimdi Arteta direkt böyle bir şey söyledi. Dedi ki en fazla puanı 3 yılda biz topladık.
0: Evet.
1: Ama hep birinin arkasında kaldık ama bu sene birileri bizim arkamızda kalacak dedi. Evet. Ne oldu sene sonunda?
0: Öyle oldu.
1: Bu kadar basit. Önce sen inanmalısın o hedefe.
0: Ya başka türlü nasıl olacak zaten?
1: Ha diyeceksin ki önceki senelerde niye bunu yapmadı? O zaman Gökhan Eş yoktu yani.
0: Gökhan Eş yoktu. Eksikler vardı. Bir takım konularda inat etti. Dedi ki ben 9'suz da bu işi yaparım. İspanyol inadı. Hani klasik bildiğimiz. İşte yok total futbol o şu bu falan filan.
1: Bak Ali Bey demiş ki sizin tahammül seviyeniz gerçekten müthiş. Siz Montella'ya sadece bir hafta tahammül edebildiniz. 2,5 yıldır istikrarlı bir şekilde eleştiriyorsunuz. İşte evet. Aslında sevgili Ali, Sayın Montella'nın söylediği gibi benim heykelimi dikmeniz lazım.
0: Doğru.
1: 2,5 senedir evet. Şu anda herkesin şimdi konuştuğu şeyi ben 2,5 senedir kardeşim olmaz diyorum.
0: Evet. Evet.
1: Olmaz.
0: Efan Bronkos'u Beşiktaş tarafında.
1: Günün birinde hepiniz konuşacaksınız evet. Bunları bak. Şimdi konuşuyorsunuz. Evet. Ben 2,5 senedir bu istikrarla devam ediyorum. Yoksa tanımıyorum. Kendisi çok kıymetli yani. Bir insan. Benim bir alıp veremediğim yok.
0: Tabii ki.
1: Derdim var mı? Sen yok. Burada şahsen tanıyorsun beni. Tabii. Benim bir insanlı derdim olabilir mi sence?
0: Yok mümkün değil.
1: Teşekkür ederim. Tanıdın. Abi evet. Demiş İspanya Uluslar Ligi'ni kazanır adamlar şiir gibi top oynuyor diyor.
0: İyiler evet.
1: Valla hocaları da çok iyi. Ya.
0: Hocaları da ya çok iyi.
1: Gördün nasıl sinirlendi.
0: İspanyol'un forvetini almış koymuş. Maç 2-0 olmuş hala kaymaları konuşuyor yardımcısıyla orada. Yok şunu yapamadık bunu yapamadık diye müthiş bir adam ya.
1: Evet. Yani o başka bir seviye ya ben artık evet. O adamı bir de gerçekten çok adaletli bir adam.
0: Müthiş müthiş.
1: Bilmiyorum yani İspanyol için olduğu için söylemiyorum ama hakkını vermek lazım. Kim formdaysa ona şans veriyor ya. Ve formsuz olan o anda o seviyenin altında olabilecek hiçbir kim olursa olsun.
0: İşte hak adam... ederek kazıya kazıya gelme konusu vardır ya. O De La Fuente'nin de geliş hikayesini ben aktarmıştım burada. Hani İspanya Futbol Federasyonu gazeteye bir ilan açıyor. Böyle böyle işte bir antrenör eksiğimiz var. Hani başvurun falan diye. Adam gazete ilanından başvuruyor. Giriyor altyapı tarafına. U19, U18 neyse. Oradan işte bu jenerasyonla birlikte yükseliyor.
1: Değil mi?
0: Ya o gün o gazeteyi almasa, o ilanı görmese şu an belki başka bir hoca olacaktı.
1: Yani birincisi pes etmemiş. İkincisi evet. Hani çok geç yaşta belki bazı şeylere hani sürdürme kararı almış.
0: Evet. Kendine inanmış. Bildiklerine çok... inanmış yani.
1: Bence kendisinde geliştiriyor.
0: Tabii ki. Tabii
1: yani ki. Çok bariz belli.
0: Ve
1: oyuncularla iletişim de muhteşem.
0: Evet.
1: Yani.
0: Ya oyunu da çok iyi okuyabilen bir oyuncu. Evet. Yani öyle isimlere takılmıyor yani. Benim kadromda işte yani. Pedri var. Ben bu Pedri'yi kesemem demiyor. Bakıyor turnuva ortasında. Görüyor ki ya diyor bu benim kolektifliğimi azaltıyor. Top karşılarken, rakibi karşılarken benim altım çok izole kalıyor diyor. Hop hemen oraya abi yani o izi atıyor mesela. Pedri'yi yedeye atıyor. Yapıyor yani, bunları yani.
1: Zubimendi'yi falan bazen tercih ediyor.
0: Rodri'yi çıkardı Zubimendi'yi koydu adam.
1: Yani
0: Rodri, yani.
1: Rodri bu takımdan çıkar mı mesela normalde? Çıkmaz tabii. Yani balon doğru
0: alan
1: işte
0: bir oyuncu. Maç 2-1 krizde adam diyor ki Rodri diyor düştü oyundan diyor Rodri. Yani Rodri'yi
1: ya alıyor oyundan. Rodri ile koruyamam ben bu
0: sıra koruyamam diyor. Zubimendi'yi alıyor. Hatırla Zubimendi çizgiden top çıkarıyor.
1: Evet aynen öyle.
0: Ve maç 3-1 oluyor ondan sonra.
1: Aynen öyle maç 3-1 oluyor doğru. Yani. Evet. Hatta sen söyledin artı 1 yazalım İspanya evet. Zubimendi girdi.
0: Evet.
1: Ama işte bunu yani takımı da iyi tanımak lazım. Evet. Yani.
0: Oyuncuları iyi tanımak evet. Lazım. Oyuncuları tükaka yapmamak lazım. Öyle değil mi yani? Hani...
1: Bak Yamal için ne dedi?
0: Süperstar olacak inşallah. Evet. Dedi yani.
1: Yani sürekli üzerine koy. Yani o övgüyü de yapıyor mesela.
0: Evet. Yeri gelince oyunculara o yükseltme, övme, yüceltme.
1: Şimdi Yamal Milli Takım'a geldiğini düşün. Adam bakıyorsun inanılmaz.
0: Oynar sahip. Yani. Evet.
1: Tabii oynuyor yani. Tabii. Kötü dönem geçiriyor dediğiniz İtalya Milli Takımı'nda olan ilk 11 kaç yaşından beri Milli Takım'da beraber belli çerçevedeki oyun kültüründe oynamıştır. Bunun yanında kendi takımlarında da bu kültürle haşır neşir olmuşlardır. Selamlar demiş sevgili Nevzat Bey.
0: Yani benzer kültür veya benzer oyun yapısı dinamikleri bizde de var. Yani bizim de süperstarlarımız var. Öyle hani tükaka diyoruz ama bizim de süperstarlarımız var yani. Hatta şöyle şöyle düşünelim. Şampiyonlar Ligi seviyesinde tecrübe konusunda. Kerem tecrübeli. Yunus tecrübeli.
1: Barış.
0: Barış tecrübeli. Arda tecrübeli. Hakan tecrübeli. Salih tecrübeli.
1: Abdülkerim.
0: Abdülkerim tecrübeli.
1: Uğur.
0: Uğurcan Çakır. Ferdi. Tecrübeli. Ferdi tecrübeli.
1: Zeki.
0: Zeki. Yani baktığınız zaman 11'in tamamını saydık işte.
1: Tamam, kim? Başka ne istiyorsun?
0: İtalya'ya geri dönelim.
1: Dönelim.
0: Moiskin. Fagioli. Adamlar bunlarla oynuyor şu an. Fratesi, Inter'in yedeği.
1: Ya İtalya milli takımının yarısını şu anda ezbere sayabilecek bir dinleyicimiz var mı? Lütfen sayar mısınız?
0: Ya.
1: Eskiden biz İtalyan oyuncuların formasını alıp giyiyorduk ya.
0: Tabii canım. Yani eski. İtalyan... Ya bakın, yani şimdi şöyle bir durum var. Bu hani makas daraldı aslında bizim için milli takım seviyesinde dedik ya dün.
1: Evet.
0: Gerçekten öyle. Eski İtalyan milli takımını şöyle bir düşünelim. Kalede Buffon, Nesta, Maldini, Zambrotta, Cannavaro, Pirlo, Gattuso,
1: De Rossi,
0: Del Piero, Totti, Inzaghi, Vieri. Ya sayıyorsunuz bakın yani, bitmiyor adamlar.
1: Ezberi saydın ha. Yazmış mıydın?
0: Yok, direkt söyledim. Yani direkt saydım. Yani bu isimleri unutamazsınız zaten. Buffon'un yedeği Toldo. Francesco Toldo. Inter
1: evet. Kalecisi. Yani. Doğru.
0: Şimdi hani bakıldığında kim kalite kaybetmiş acaba?
1: Tabii ki ya. Yani bunu konuşmaya çok da gerek yok ya. Zaten isimlere bakarsanız oradan bir sonuca varabilirsiniz.
0: Evet.
1: Peki, artık yavaş yavaş bitiriyoruz. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Hani tabii biz milli takımımızı bu arada Almanya, Yunanistan 0-0. Yunanistan yenilmedi.
0: Helal olsun.
1: Ya bizden daha kaliteliydi gerçi o.
0: Doğru değil mi?
1: Örnek vardı. Hepsi maşallah kalite kokuyor. Kaybetmemişler. Hollanda kazanmış. Gruba bir bakalım orada ne olmuş. Hollanda 8 puanda. Yunanistan 7. Almanya 4 puanda kaldı.
0: Ya. Yunanistan karıştırdı orada ortalığı.
1: Ama oynuyorlar yani. Helal olsun. Yani güçleri
0: 4 maçta 8 puan.
1: Bugün savunma yapmak istediler. Ki ilk maçta da yapmışlardı. 21 şut atmış Almanya.
0: Ya.
1: 4 isabetli, %70 topla oynamış ama gol yememiş mesela. Savunmayı iyi yapmış.
0: Kaleye yaklaştırmamış demektir bu.
1: Evet. Yani bizim yapamadığımız.
0: Evet.
1: Yani onlar yapmışlar. Galler Danimarka karşısında 1-0 kaybetmiş. Portekiz Norveç karşısında 2-1 önde. Portekiz de bu arada gruplarda 4-4 yapan ilk takım olacak.
0: Müthiş, evet.
1: Herhalde İspanya da 4-4 yapacak. Bu arada 1-0 geriye düşüp sonrasında maçı çevirmiş
0: Portekiz.
1: Tebrik etmek lazım. Hoca da ne kadar doğru bir hamle, onu tekrar bir hatırlatmakta fayda var. Jorge Jesus.
0: Evet.
1: Golleri kim atmıştır? Yani bakmadan söyleyeyim.
0: Yani Gonçalo Ramos bir tane atmış zaten, onu ben gördüm.
1: Gördün mü?
0: Evet.
1: Diğerini kim atmıştır?
0: Diğerine bakmak lazım. Bir tahminim yok.
1: Belki az de. Önce örnek verdi ki.
0: Cancelo mu?
1: Evet.
0: Evet.
1: Yalnız asisti de yapan Mendes.
0: Mendes. İşte o çizgileri kullanabilen, hani Fransa milli takımından bahsettik ya.
1: Evet.
0: Hani Fransızlar bunu yapamıyor ama Portekizler bunu da yapıyor. Yani Portekiz milli takımı daha güçlü bir takım Fransa'da.
1: Portekiz'in yani. Ön bölgede yani Fransa gibi böyle biraz daha, yani Ronaldo'yu ayrı tutuyorum.
0: Biraz da A+ oyuncular değil mi?
1: A+ oyuncular olsaydı evet. Portekiz bence de yani ikinci bir İspanya olabilirdi.
0: Olabilirdi. Evet. Evet.
1: Çünkü
0: evet.
1: Hakikaten orta sahada, savunmada, kalede,
0: İnanılmaz oyuncular
1: ya. Çok önemli oyuncuları var ama evet. Ön bölge bayağı problemli ya.
0: İşte
1: ya.
0: O A+ seviyesi için yetersiz bir kadro kalıyor orada işte. Yetersiz ama... kadro diyoruz ya işte bu yani.
1: Evet.
0: Orası için yani İspanyaları yenebilmen için. Senin ön alanda işte o Quaresma, Nani kalitelerine, biraz daha böyle kırık oyunculara ihtiyacın var.
1: Değil mi? Ronaldo.
0: Tabii.
1: O da mesela. Yani. Şimdi mesela şeyden tabii bekliyorlar. Leo'dan bekliyorlar. Ya
0: olmadı.
1: Ama
0: onlar olmadı. Neto, Leo, bunlar pek olmadı yani.
1: Evet. Neto bir şeyler yapmaya çalışıyor.
0: Yok.
1: Yani işte Ramos.
0: Yani şöyle, bu kadro tarafında hani böyle bir altın 11 kurmak istesen, sağ prime Quaresma'yı, sola prime Ronaldo'yu atsan bitti mesela. Çok iyi yani. Ama tabii şu anki kadro tarafında yok bunlar yani. Maalesef.
1: Evet, Portekiz'in de böyle bir sıkıntısı var. Cesur Bey ne demiş? Sana ve sevgili Alper Bey'e selamlar. Hem
0: çok
1: TV'ye
0: saygılar.
1: Bakıp hem de sizi dinliyorum. Sevgiler demiş.
0: Çok saygılar.
1: Bak, biz TV'leri kapattırıyoruz sevgili Cesur Bey. Önümüzdeki hafta lütfen kapatıp dinleyin.
0: Evet.
1: Ama oradan izliyor sessiz.
0: Çok iyi.
1: Bizi de dinliyor. Teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkürler.
1: Mesaj yollayan herkese çok teşekkürler. Okumadığım mesaj kaldı mı? Bora Bey, onu okumuştum mesajınızı. Futbolun federasyona özerk olması gerekiyor diyor. Ben de katılıyorum size. Konuşmuştuk zaten bunu.
0: Doğru. Doğru.
1: Yani bu konuda bilmiyorum, sanki tekrar gibi olacak. Ama hani futbolu bilenler yönetsin, mümkünse özerk olsun, kimsenin müdahale etmediği bir alan olsun mümkünse.
0: Evet.
1: Bu çok önemli. Çünkü kurtuluş böyle olacak gibi gözüküyor. Peki Alper, bitiriyoruz. Ağzına sağlık. Var mı eklemek istediğin milli takımımızla alakalı? Hadi onu da son olarak alayım.
0: Yani başarılar dileyelim.
1: İnşallah kazanırız.
0: İnşallah
1: diyorsun.
0: Kazanırız. Çok kritik bir maç. Ya tamam ya devam maçı. Dolayısıyla artık hani son bir aksiyon.
1: Bir puan önemli mi? Son olarak bunu sorayım.
0: 3 puan almak lazım.
1: Yani bir puan da en azından en kötü 2 dördüncüden birisi yapmaz. Çünkü sonra da Belçika ile içeride
0: ya
1: oynayacağız.
0: Bence İtalya, Belçika bunlar 3'er puan olmalı. Fransa biraz soru işareti de. Çünkü Fransa'ya karşı doğru oynasanız da kaybedebilirsiniz. Ama İtalya,
1: yani
0: 4 Belçika...
1: puan seni en iyi 3 şey 2 üçüncüden şey dördüncüden birisi yapmaz mı diyorsun?
0: Yani zor, bu averajda falan zor ya. Zor gözüküyor yani.
1: 4 puan.
0: Bir 6 puan güzel olur ama.
1: Şunun için söylüyorum. Neden şunun için? Tabii ki 6 puan çok iyi olur da şunun için söylüyorum. Yani az önce söyledim mi? Şu ana kadar 3. maçlar sonunda en kötü sıradayız ama puan alamayan takımlar var. Örneğin Sırbistan
0: alamaz
1: hala
0: gibi.
1: Alamadı. Hı hı. Çekya muhtemelen
0: onlar alır ya. Onlar
1: alırlar
0: bence alır. Evet, yani bu son İspanya maçı biraz onun göstergesi.
1: Evet, çıkmış. Kafaya koymuşlar. Evet. Hani mutlaka bir
0: olur yani orada bir şeyler.
1: Bir puan falan alabilirler. Ben 3 puan evet. Alacağım. Hırvatistan'ı yenebilirler belki ama
0: Hırvatları yenenler. Evet.
1: Deplasmanda yenemezler. İçeride yenildiler.
0: Doğru.
1: Zor.
0: Doğru.
1: Sanki bu arada Modric de ilk kez hayatımda utandım demiş. 20
0: yıldır.
1: 7 yediler. Türkiye, Çekya, Sırbistan, Hırvatistan var.
0: 4 puan şart dediğin gibi.
1: Yani 4 puan sanki orada playoff oynatabilir.
0: 6 puan garantilidir bence. Net bir şekilde.
1: Tabii. 6 puan seni yukarıya bile götürebilir.
0: Evet. Yani Fransa maçını da bırakmamak lazımdı. Fransa maçı çok imkansız bir maç gibi duruyor çünkü. Yani çok imkansız demeyeyim de İtalya Belçika'ya göre çok imkansız diyeyim.
1: Hani karşılaştıralım. Yani bence 1 puan bile yarın ümidimizi devam ettirmemize neden olabilir. 3 olursa şahane olur ama 1 puan bile, ben yine dediğim gibi Belçika, buradaki Belçika maçına en azından hani bir 4 puan bir şekilde Montella'yı da tutar koltuğu.
0: Evet, hoca müsaade etsin de bir yarın 3 puanı alalım.
1: Evet, hoca müsaade etse olacak inşallah.
0: Evet, evet.
1: Bakalım hocaya rağmen belki.
0: Yani inşallah Kerem'i yine 9'da görmeyiz. Onu gördüğümüz yerde direkt kapatalım televizyonlara gidelim yani. Hiç gerek yok.
1: Ben yayındayım. Kapatamayacağım telefonu.
0: Sen mecbur.
1: Evet, belki sevgili Yücel'e de çok teşekkürler. Ahmet Bey demiş ki çok keyifli bir hafta sonu oldu. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Kanada'ya sevgiler. Alper, sana da çok teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Haftaya da işin yoksa şimdiden eşinden imza kağıdını izleyeceğim. Alalım, sana da iyi çalışmalar diyorum. Herkese sevdikleriyle beraber güzel bir hafta temenni ediyoruz ve sağlıkta kalın diyoruz. Esen kalın. Bir dakika, mesaj geldi. Ben okumadan çıkmam hayatta. İyi yayınlar demiş. Cidden 6 puan alma ihtimalimiz olduğunu düşünüyor musunuz? Şaka mı yapıyorsunuz?
0: Ben
1: demiş.
0: Düşünüyorum. Ben yarın İtalya'yı yenecek oyun planını da
1: sevgili
0: hatta
1: Ahmet
0: yazdım. 15 sayfalık bir rapor.
1: Yazdın.
0: Keşke okusalar.
1: Rapor. Çok da güzel bir rapor. Ama
0: ya muhtemelen
1: senin dediğin olur.
0: Muhtemelen yani. Haftaya o rapordaki pozisyonlarda işte bakın yazdık çizdik böyle oldu. Konuşacağız ama inşallah hoca yanıltır bizi yani. Hani kazanırız bir şekilde.
1: Hadi inşallah senin dediğin gibi olsun. Evet. Mehmet Bey, biz iyi temennide bulunduk. Evet. Şaka yapmadık diyelim. Peki, o zaman herkese, ailesiyle birlikte güzel bir hafta temenni ediyoruz.
0: Hoşçakalın.
2: Maç merkezi sona erdi.

0: Radyo Spor'da geçmişten günümüze en sevilen ve en çok dinlenen haftanın en iyi 40 yol şarkısının geri sayımına sen de katıl. Bu keyifli müzik yolculuğunu kaçırma. Radyo Spor Yol Şarkıları Top 40 başlıyor.
1: Herkese mutlu geceler, iyi yolculuklar. Radyo Spor Yol Şarkıları Top 40 başladı. Mert Erdoğan ben. Herkese güzel bir gece olsun. 40 şarkının geri sayımında birlikte olacağız. Adım adım zirveye çıkacağız. Bu hafta yine listemize yeni giren isimler var. Listemizden ayrılanlar var. Ve her hafta bu liste yer değiştiriyor. Bilginiz olsun. Bu hatırlatmayla başlayalım. Ve 40 numarayı hemen sizlerle buluşturalım. Bu hafta 40 numarada listemize yeni giriş yapan bir ekip var. Evdeki Saat Sustum şarkısıyla bu hafta listemize 40 numaradan giriş yaptı.
0: 40 numara.

0: Yol şarkıları Top 40'ta birbirinden iyi isimleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bengü Beker bizlerleydi. Yağmur Olsam şarkısı 33 numaradan 39 numaraya geriledi. Ve şimdi ise sizi Bahadır Tatlıöz'le baş başa bırakacağız. Takvim şarkısı bu hafta 38 numarada yer alacak. Geçtiğimiz hafta 32 numarada yer alan Bahadır Tatlıöz'ün bu şarkısı çok sevildi. Sevilmeye de devam ediyor. Sık sık da bunu paylaşıyoruz zaten. Kendisi de geçtiğimiz günlerde bizim listemizi paylaşarak hala mı ya dedi. Gerçekten de hala seviliyor Bahadır. Sana da teşekkürler böyle güzel işler yaptığın için. İyi yolculuklar dileyelim ve Bahadır Tatlıöz'ün takvim şarkısıyla sizi baş başa bırakalım.
1: 38 numara.

0: Herkese tekrar iyi yolculuklar. Yol şarkıları Top 40'ta geri sayım devam ediyor sevgili dinleyenler. Geçtiğimiz bölümde Selin ve Mabel Matiz bizlerleydi. Yanılır gibi düeti çok sevildi ve sevilmeye de devam ediyor. Bu hafta listemize 37 numaradan giriş yaptılar. Şimdi ise biraz geçmişe gideceğiz. 90'lara gideceğiz ve Gökhan Tepe'nin Aşk Belası şarkısıyla sizi baş başa bırakacağız. Geçtiğimiz hafta 37 numaradan giriş yapmıştı Gökhan Tepe. Bu hafta bir basamak yükseldi ve 36 numarada ağırlıyoruz onu.
1: 36 numara.

0: Herkese iyi yolculuklar. Yol Şarkıları Top 40'ta geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz bölümde Funda Arar bizlerleydi. Habil Ceyhan imzası taşıyan şarkısı Sarı Yazlar bu hafta listemize 35 numaradan giriş yaptı. Ve listemize geçen hafta 36 numaradan giriş yapan isimle devam edeceğiz. 34 numara yükseldi Serkan Nişancı. Eller Üzer şarkısı şimdi Yol Şarkıları Top 40'ta 34 numarada.
1: 34 numara.

Gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek dönence biliyorum.

0: Yol Şarkıları Top 40'ta geçmişten günümüze en sevilen isimleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz ve o isimlerden biri Barış Manço, Dönence şarkısıyla bu hafta listemizin 33 numarasındaydı. Haftalardır listemizde yer alan isim 26 numaradan geriledi. 7 basamak geriye geldi Barış abinin bu şarkısı ama hala dillerde şarkısı dolaşmaya devam ediyor. Şimdi ise geçtiğimiz hafta listemize 35 numaradan giriş yapan ikiliyle Sibel Can ve APO ile devam edeceğiz. Kıyamam şarkısı bu hafta listemizin 32 numarasında.
1: 32 numara.

0: Yol şarkıları Top 40'ta geri sayım devam ediyor. Okan Albayrak bizlerleydi. Gitmem Lazım şarkısı 34 numaradan 31 numaraya yükseldi ve bu şarkı sevilmeye, dinlenmeye, yükselişini artırmaya devam ediyor. Şimdi 30 numarayı paylaşmadan önce geçmişte bakalım kimleri paylaştık. Evdeki Saat Sustum'la giriş yaptı listeye, 40 numaradaydı. Bengü Beker Yağmur Olsam'la 39 numarada, Bahadır Tatlıöz Takvim'le 38 numaradaydı. Selin ve Mabel Matiz Yanılır'la 37 numarada, Gökhan Tepe Aşk Belası'yla 36 numarada, Funda Arar Sarı Yazar şarkısıyla 35 numaradaydı. Serkan Nişancı Eller Üzer'le 34 numarada, Barış Manço Dönence'yle 33 numarada, Sibel Can APO Kıyamam şarkısıyla 32 numarada, Okan Albayrak Gitmem Lazım'la 31 numaradaydı. Ve şimdi 30 numarada listemize yeni giriş yapan bir isim var. Sıla Hayran şarkısıyla bu hafta listemize 30 numaradan giriş yaptı.
1: 30 numara.

0: Herkese iyi yolculuklar. Mert Erdoğan ben. Yol Şarkıları Top 40'ta geri sayım devam ediyor. Bir önceki bölümde Gökhan Türkmen bizlerleydi. Yol Arkadaşım şarkısıyla geçtiğimiz hafta bulunduğu yeri korudu ve 29 numarada ağırladı konu. Şimdi yine yerini koruyan bir isimle, 28 numaradaki yerini koruyan isim Yılmaz Saner'le devam edeceğiz. Vurgunum Sana şarkısı bu haftada 28 numarada.
1: 28 numara.

0: Bazı şarkılar var ki gerçekten unutulmuyor. Yaşar'ın bu söylediği şarkı Hep Böyle Kal, geçmişten günümüze gelen şarkılardan biri. Zeynep Talu imzası taşıyor. Çiğdem Talu ile beraber biliyorsunuz yazdıkları şarkılar dillerden dillere dolaşmaya devam ediyor. Ve bu şarkı da gerçekten de çok seviliyor. Yaşar bizlerleydi. 27 numarada ağırladık. Kendi yerini korudu ve bakalım önümüzdeki hafta nerede olacak. Şimdi ise yükselişte olan bir şarkıyla devam edeceğiz. Ayşe Hatun Önal, Mert Çodur ve Ozan Bayraş'a Çıktı Yangınlar şarkısını çıkardılar ve şarkı hit olmaya devam ediyor. 31 numaradan 26 numaraya yükseldi bu şarkı. Şimdi sizlerle Çıktı Yangınları baş başa bırakıyoruz.
1: 26 numara.

0: herkese iyi yolculuklar. Yol Şarkıları Top 40'ta zirveye adım adım ilerliyoruz. Listemizin de neredeyse yarısına geldik. Emlisa bizlerleydi. Gönül Çelen cover'ıyla bu haftada 25 numaradaki yerini korudum. Şimdi ise bir efsane isimle devam edeceğiz. Sezen Aksu Kaç Yıl Geçti Aradan şarkısıyla bu hafta 24 numarada, 21 numaradaydı. 3 basamak geriledi ama bu şarkıyla biz eğlenmeyi hala iyi başarıyoruz. Şimdi belki de radyonuzun sesini biraz daha açmak isteyebilirsiniz. Sezen Aksu Kaç Yıl Geçti Aradan şarkısıyla Yol Şarkıları Top 40'ta 24 numarada.
1: 24 numara.

0: Herkese tekrar iyi yolculuklar. Mert Erdoğan ben. Yol Şarkıları Top 40'ta listemizi yaralamak üzereyiz. Bir önceki bölümde Bora Duran bizlerleydi. Döndüm şarkısı 30 numaradan 23 numaraya yükseldi ve bu şarkı geçmişte çıkan yeni şarkılar arasında aslında çok da yer almasını beklemediğimiz bir şarkıydı ama son dönemde tekrardan hit olmayı başardı. Bora Duran'a da buradan selamlarımızı iletelim. Şimdi ise geçtiğimiz hafta 22 numaradaydı. Yerini koruyan bir isimle devam ediyoruz. Berkay Aslanlar Doğuyor şarkısıyla bu hafta yine 22 numarada.
1: 22 numara.

0: yağmurunda gözüm.
1: Radyo Spor Yol Şarkıları Top 40'ta geri sayım devam ediyor ve listemizi yaraladık. Az önce Burak Kut bizlerleydi. Yaşandı Bitti şarkısı 2 basamak geriledi ve 21 numarada ağırladık. 20 numarayı açıklamadan önce 30'dan geriye bakalım. Sıla Hayran şarkısıyla 30 numarada. Gökhan Türkmen Yol Arkadaşım'da 29 numarada. Yılmaz Taner Vurgunum Sana ile 28 numarada. Yaşar Hep Böyle Kal'da 27 numarada. Ayşe Hatun Önal, Mert Çodur ve Ozan Bayraş'a Çıktı Yangınlar'la 26 numarada. Emlisa Gönül Çelen'de 25 numarada. Sezen Aksu Kaç Yıl Geçti Aradan şarkısıyla 24 numarada. Bora Duran Döndüğüm'le 23 numaradaydı. Berkay Aslanlar Doğuyor şarkısıyla 22 numarada. Burak Kut Yaşandı Bitti ile 21 numarada. Ve bu haftanın 20 numarasında 4 basamak yükselen bir isim Salih Bademci Yürü Ya Kulum'la yeni yerinde ağırlayacağımız isim olacak. Yürü Ya Kulum şarkısı bu hafta 20 numarada.
2: 20 numara.

Yol şarkıları Top 40'ta geri sayım devam ediyor. Samuray ve Seda Yavuz Yıldızların Altında şarkısıyla bir önceki bölümde 19 numaradaydı. Bu hafta 4 basamak yükseldi bu ikili ve Yıldızların Altında şarkısı 1800'lerden günümüze

0: kadar gelen eserlerden ve Samuray ile Seda Yavuz gerçekten de güzel bir cover hazırlamışlar. Onlara da bir kez daha teşekkürler. Şimdi ise geçtiğimiz hafta 18 numaraya yükselen isimle devam edeceğiz. Geçen haftaki yerini korudu Hadise, Ara Beni şarkısıyla bu hafta Yol Şarkıları Top 40'ta 18 numarada.
1: 18 numara.

0: kalkacağız, kalkacağız. Herkese iyi yolculuklar. Yol şarkıları Top 40'ta birbirinden iyi isimleri ağırlamaya devam ediyoruz. Bir önceki bölümde Elif Buse Doğan yangın yeriyle 17 numarada ağırladığımız isimdi. Ardından Gülşen bizlerleydi. Yatacağız Kalkacağız şarkısıyla 14 numaradan 16 numaraya geriledi. Şimdi ise Emre Altuğ bizlerle olacak. Efsane şarkısı geçen hafta 10 numaradaydı. Bu hafta 5 basamak geriledi ve 15 numarada ağırlıyoruz Emre Altuğ. Efsane şarkısıyla herkese keyifli dinlemeler.
1: 15 numara.

0: Herkese iyi yolculuklar. Mert Erdoğan ben. Yol Şarkıları Top 40'ta. Geri sayım devam ediyor ve zirve yarışında heyecan durukta. Şimdi 10 numaraya geldik. Birazdan paylaşacağım ama hem 4 şarkıyı, son 4 şarkıyı bir paylaşalım hem de 20'den geriye bakalım kimler bizimleydi. Salih Bademci Yürüyor Akulumla 20 numaradaydı. Samuray Seda Yavuz ikilisi Yıldızların Altındayla 19 numarada. Hadise Arabeni ile 18 numarada. Elif Buse Doğan Yangın Yeri ile 17 numarada. Gülşen Yatacağız Kalkacağız ile 16 numarada. Emre Altu Efsane ile 15 numarada. Gripin Haydi Kalk'la 16 numaradan 14 numaraya yükseldi. Ayça Pekkan'sa Hoş Görsen şarkısıyla kendi yerini korudu ve 13 numaradaydı. Gökhan Özen Demet Akıl'ın Benden Sorulur şarkısı 9 numaradan 12 numaraya geriledi. İkilem ve Tuğba Yurt İçiyorum Ederimize şarkısı geçtiğimiz haftaki yerini korudu ve 11 numaradaydı. Bu hafta 10 numarada peki kim var? Geçtiğimiz haftanın 15 numarası bu hafta 5 basamak yükseldi. Kimden bahsediyorum? Asil Gök Ne Oldu Böyle ile bu hafta listemizin 10 numarasında.
1: 10 numara.

0: Şarkılardan biri bizimleydi. Yüzsüz Yürek 12 numaradan 9 numaraya yükseldi. Şimdi ise geçtiğimiz hafta yerini koruyan yine efsane bir isimle devam edeceğiz. Hande Yener, Sebastian şarkısıyla bu haftada 8 numarada.
1: 8 numara.

son 5'i sayma zamanı. Geçtiğimiz dakikalarda Manifest Ayşe Pekkan Hileli şarkısıyla 7 numarada ağırladığımız ekipti. 5 numaradan gerilediler 7 numaraya. Yonca Lodi ile Murat Güneş'i ağırladık az önce. İncir Ağacı şarkısı bir basamak yükseldi. 7 numaradan 6 numaraya geçtiler. Şimdi ise bu haftanın 5 numarası geçtiğimiz haftanın 6 numarasıydı. Mabel Matiz Umrum Dışı'yla bu hafta Top 40'ta 5 numarada.

0: Herkese tekrar merhaba. Mert Erdoğan ben. Yol Şarkıları Top 40'ta geri sayımda artık 3'ten geriye saymaya başlayacağız. 4 numarada az önce Şebnem Ferah bizlerleydi. Mayın Tarlası'yla geçtiğimiz haftaki yerini korudu ve 4 numarada ağırladık onu. Şimdi ise yine geçen haftanın 3 numarası Tarkan Kuzu Kuzu'yla yine 3 numarada Megastar bizlerle olacak. Ardından 2 ve 1'i açıklama zamanı. Hiçbir yere ayrılmayın. Bakalım bu haftanın zirvesinde kim var? Birazdan paylaşacağız. Herkese iyi dinlemeler. Tarkan Kuzu Kuzu bizlerle.
1: 3 numara.

0: Radyo Spor'da geçmişten günümüze en sevilen ve en çok dinlenen haftanın en iyi 40 yol şarkısının geri sayımına sen de katıl. Bu keyifli müzik yolculuğunu kaçırma.
1: Herkese iyi yolculuklar. Mert Erdoğan ben tekrar ve Yol Şarkıları Top 40'ta zirvenin ortağını paylaşma zamanı. Öncelikle şunu hatırlatalım. Yol Şarkıları Top 40 biliyorsunuz her hafta sizlerle buluşuyor. Sizler de lütfen bu listeleri sosyal medya hesaplarımızda takip etmeyi unutmayın. Mert Erdoğan info hesabından sizler de bütün listeleri takip edebilir ve haftalık olarak sizler de tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeyelim ve haftanın 2 numarasını sizlerle paylaşalım. Geçtiğimiz hafta 2 numaraya yükselmişti bu ikili. Ümit Sayın ve Bengü Ya Sen Gidip de şarkısı bu hafta da listemizin 2 numarasında.
0: 2 numara.

0: Radyo Spor Yol Şarkıları Top 40'ta zirveye açıklama zamanı geldi. Öncelikle bizimle beraber bu vakti geçirdiğiniz için teşekkürler. Tekrar herkese mutlu geceler diyelim. Yeni haftaya birlikte başlayacağız. Pazarı pazartesiye bağlayan saatlerde programımız başladı ve 40 şarkının geri sayımında bize eşlik eden herkese bir kez daha teşekkürler. Evet, haftalardır listemizde zirve başı olan bir isimle sizi baş başa bırakacağız. Derya Ulu Şımarık şarkısıyla gerçekten de ilgi üzerine topladı ve bu şarkı listelerde bir numarada kalmaya devam ediyor. Bizim de Yol Şarkıları Top 40 listemizde yine bu haftada bir numarada. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte buluşmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Bir numara.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.